0: parça, iki parça, beş parça gidebilir de 50 parça, 100 parça gitmez senin belirlediğin. Nasıl kadro oluşturmuşsunuz siz? Yani bence Özgür Özel ve ekibinin, Ekrem İmamoğlu'nun düşünmesi gereken, yani o soruşturmalardan bağımsız, Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmalardaki iddialar kanıtlanırsa ve sonrasında bir ceza gerçekleşirse onun düşüncesinin çok bir önemi kalmaz. O ayrı mesele. Ama düşünmeleri gereken şu. Demek ki yani hoş onlar düşünür mü onu bilmiyorum ama çevresinin onlara gönül verenleri şunu düşünmesi lazım: ya kardeşim, biz bu adamları belirledik. Bu adamlar ilkesiz, programsız siyaset üretirlerse tamamen çıkara, tamamen kazanmaya odaklı bir pragmatist bile denmez. Yani günübirlik politika üretirseniz, aha, bu kadrolar ortaya çıkar ve sürekli kadrolarda değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. Bakın, Tayyip Erdoğan yıllara yayılan bir şekilde, zaten şimdi diyeceksiniz ki onlardan da çok kişi gitti, Abdullah Gül gitti falan. Hayır, o zaman biz zaten bir koalisyon. Mesela ben şeyden bahsetmiyorum, Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun yollarının ayrılmasından bahsetmiyorum, oluşturulan kadronun dağılmasından bahsediyorum. Darma duman oldu 3 senede. Tayyip Erdoğan yılı mücadelelerle AK Parti, Abdullah Gül'le mücadele etti, Arınçlar'la mücadele etti falan filan. Onların en sonunda liderlik zaten orada. Ki en baştan beri lider, doğal lider oydu. Şimdi o açıdan bunun da sorgulanması gerekir. Yani öyle kimseye körü körüne böyle peşinden gitmeyin. Kimseye körü körüne bağlanmayın. Bir bakın icraata, bakın şeye, bakın. Ona göre ilkelerinize bakın. Savunduğunuz değerlere bakın. Onlara göre değerlendirme yapın. Ben buna karşıyım. Ya bu ülkede en büyük sıkıntılardan bir tanesi Erdoğan karşıtlığıdır. Açık söyleyeyim. Her şeyi Erdoğan karşıtlığı üzerinden yorumlamak, böyle bir ilke olabilir mi? Erdoğan ne yapıyorsa yanlıştır. O zaman sen Mavi Vatan doktrininin karşısında yer alıyorsun. Kıbrıs'ta merhum denktaşların, Fazıl Küçükler'in hayali olan iki devletli çözümün karşısında yer almış oluyorsun. Terörle mücadelenin, Karabağ'ın işgalden kurtuluşunun karşısında yer almış oluyorsun. Daha birçok şeyin karşısında yer almış oluyorsun. Böyle de bir durum var. Biz diyoruz ki muhalefete, sen daha iyisini yap. Sen daha iyisini yapacak milli politika üret. Bak, düşmanlık yapmıyoruz ama birileri çıkıp A partisine, birileri çıkıp B partisine, Yunan ordusu, bilmem Haçlı ordusu muamelesi yaparsa, buna da karşı çıkarız. Bunu da söyleyeyim. Yani bunu not olarak şey yapayım. Tabii ki Türkiye'de siyaset tartışmalı değil mi? Tartışmalı. Sık sık tartışmalar yaşanıyor. Yani en son tartışma, benim de tartışma olarak hak verdiğim şeylerden bir tanesi, eleştiriler bazında hak verdiğim fon meselesi. Son dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden çok önemli çıkışlar geliyor. Meclis Başkan Vekili ve aynı zamanda MHP İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'ın geçen meclis başkanlık koltuğunda, kürsüsünde yaptığı bir konuşma önemli. Adaletin olmadığı yerde insan haysiyeti yoktur, insan şerefi yoktur, insan onuru yoktur, adaletli bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz diye bu fon meselesine atıf yaptı. Yani adalet istiyor. Diyor ki fon meselesinde adalet gerçekleşsin, sağlansın. Yoksa haysiyet kalmaz, şeref kalmaz, onur kalmaz diyor. Bu önemli bir vurgu. Bu da şunu gösteriyor: MHP bu fon meselesinde hesap kesilmesinin sonuna kadar anladığım kadarıyla ısrarcısı. Çünkü Sayın Bahçeli de ısrarla arınma diye vurguluyor ve sonuna kadar hak veriyorum, haklı. Bu arınma gerçekleşmeli, gözlerinin yaşına bakılmamalı. Davet mavet değil. Ben sakın Sayın Akın Gürley'in, açık söyleyeyim, bu mücadeledeki bilgi sahibi olarak da söylüyorum bu arada. Duyduğumuza, kulağımıza gelenlere de güvenerek söylüyorum. Samimi olduğunu biliyorum. Ona da o yönde zaten direktif verildiğini de biliyorum ama çağrılarak falan filan değil. Bu işi yargıdaki o mücadele veren insanlarımızın da samimiyetle yürüttüğünü biliyorum. Açık söyleyeyim, hani tabii ki teşbih olarak söylüyoruz, böyle şey olarak, ne derler, örnek olarak söylüyoruz. Kılıçlarını keskin tutmaları lazım bu meselelerde ki milletin artık gönlü ferahlasın, milletin mağduriyeti giderilsin ve artı bunlara, o mağduriyeti yaşatan millete ve ekonomimize, bu mağduriyeti yaşatanların çok ağır bedel ödeyerek bu işten kurtulamayacaklarını anlamaları gerekiyor. Bu gelecek açısından da önemlidir. Bilsinler ki milletin malına, beytül mala, yani devletin hazinesine göz dikenlerin gözünün yaşına bakılmayacağını herkesin öğrenmesi gerekiyor. Bunu da söylemek lazım. MHP anladığım kadarıyla bu konuda ısrarcı olacak, devam edecek. Bunları söyleyelim. Son olarak şunu söyleyeyim. Biz uzun süre aktardık. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın çeşitli bölgelerinde kurduğu laboratuvarlara yani 400 üzerinde Amerika ve dünyanın çeşitli bölgelerinde kurulan laboratuvarlar var. Biyoloji laboratuvarları. Buralara bir tanesi daha eklenmiş. Yine sınırımızın hemen ötesinde 12 tane biyoloji laboratuvarı var Ermenistan'da. Bir tane daha eklenmiş. 13.sünü hazırlayacaklarmış. Anlaşmayı yapmışlar. Gümri şehrinde kuracaklarmış. Buralardan virüs yayıyorlar, biyolojik silah üretiyorlar diyelim. Bugünlük şu, bu kadar diyelim. İyi bir hafta sonu diliyorum. Maçlar başlıyor. Ligleri özlemişiz. Adaletli Türk hakemlerinin ne diyelim umarız vicdanen o çıkar amaçlı yapılanmadan, çeteden çıkarak maç yöneteceği, adaletli yöneteceği bir lig olsun. Tekrardan Türk futbolumuz için de hayırlı olsun diyelim. Ligler yeniden uzun bir aradan sonra başlıyor. Hayırlı olsun diyelim. İyi hafta sonları. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'e bağlı Aldabra Atölü'nde yapılan araştırmada yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığı belirlendi. Seyşeller Adaları Vakfı ve Exeter Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, onlarca yıllık koruma faaliyetlerinin ardından kaplumbağa nüfusunun 19. yüzyılda 1000'in altına düşen seviyelerden tarihi bir büyüklüğe ulaştığını ortaya koydu. 2018-2022 yılları arasında gerçekleştirilen sayımda elde edilen sonuçlar, Aldabra Atölü'nün dünyadaki en büyük serbest dolaşan dev kaplumbağa topluluklarından birine ev sahipliği yaptığını gösterdi. Araştırma 1990'ların sonunda yaklaşık 100 bin olarak tahmin edilen kaplumbağa nüfusunun önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Vahşi doğada dev kaplumbağaların yaşadığı iki bölgeden biri olan Aldabra Atölü, 19. yüzyılda insan faaliyetleri ve aşırı avlanma nedeniyle büyük kayıp yaşamış, adadaki kaplumbağa sayısı 1000'in altına düşmüştü. 1981'de başlayan koruma çalışmaları ve atölün 1982'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte nüfusun yeniden artmasının önü açıldı. Seyşeller Adaları Vakfı İcra Kurulu Başkanı Dr. Franco Fletcher Dogley, atölün geniş alanlara yayılan kaplumbağa nüfusunun uzun vadeli doğa koruma çalışmalarının sağlayabileceği sonuçları gösterdiğini belirtti. Ecology and Evolution dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları atölün yoğun bitki örtüsü nedeniyle kaplumbağaları saymakta güçlük çekti. Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Nancy Burnbury, bazı bölgelerde sık ormanlık alanların gözlem yapmayı zorlaştırdığını ifade etti. Ekip doğrudan gözlem yapılamayan alanlardaki kaplumbağa sayısını tahmin etmek için bilgisayar modellemesinden yararlandı. Böylece uzun yıllara yayılan izleme çalışmalarının verileri bir araya getirilerek nüfusun büyüklüğüne ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Araştırmanın sonuçları yetişkin ve yarı yetişkin bireylerin sayısının 183 bine yaklaştığını ortaya koydu. Bulguların dev kaplumbağa nüfusunun gelecekteki değişimini izlemek için önemli bir bilimsel referans oluşturması bekleniyor. Bilim insanları kaplumbağa nüfusundaki artışa rağmen türün geleceğine ilişkin risklerin devam ettiği uyarısında bulunuyor. Exeter Üniversitesi'nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Heath Hudson, elde edilen sonuçların koruma çalışmalarının son noktası olarak görülmemesi, gelecekte karşılaşabilecek tehditlere hazırlık amacıyla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İklim değişikliği ve uzun süreli kuraklıklar kaplumbağaların yaşam alanlarını tehdit eden başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Kuraklıkların hayvanların besin ve bölge bulabileceği alanları daraltabileceği değerlendiriliyor. Deniz seviyesinin yükselmesi de atölün alçak kesimleri açısından risk oluşturuyor. Bunun yanı sıra kaplumbağa yumurtaları ve yavrularıyla beslenen vahşi kediler ve siyah fareler gibi istilacı türler de popülasyon üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Uzmanlar bu memelilerin adadan planlı biçimde uzaklaştırılmasının dev kaplumbağalarının iklim değişikliği etkileri karşısında hayatta kalma şansını artırabileceğine dikkat çekiyor. Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'e bağlı Aldabra Atölü'nde yapılan araştırmada yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığı belirlendi. 19. yüzyılda sayıları 1000'in altına düşen kaplumbağaların nüfusu onlarca yıllık koruma çalışmalarının ardından önemli ölçüde arttı. Ancak iklim değişikliği, deniz seviyesinin yükselmesi ve istilacı türler kaplumbağaların geleceği açısından tehdit oluşturmayı sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
1: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçekten de insanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl anlatılıyormuş? Üç kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir İkinci Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya girince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
1: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim, çok enteresan bir konuyla. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra konularımıza başlayalım. Bu arada sizden gelen mesajları dikkatli okuyorum. Arkadaşlarım bana ulaştırıyorlar ama yayın sırasındaki o benim birazcık koşturmacalı ve dinamik akış yüzünden sizlere cevap veremiyorum. Ama hepsini görüyorum. Bunu size söylemiş olayım. Efendim bugünkü konumuz kuklalar. Kukla mı? Evet, kuklalar. Bugün size kuklalardan bahsedeceğim. Kuklaların yeri, hayatımızdaki önemi, edebiyat, düşün dünyası, müzikler, sinemalar hepsinde size biraz kuklalardan bahsedeceğim. Ben sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sonda bunu bir daha söylemek istiyorum. Kukla gibi olun efendim. Hiçbir şeyi söylemekten çekinmeyin. Başınıza bir şey gelir diye korkmayın. Ama ipleri de kimsenin eline vermeyin. Dedikten sonra hadi başlayalım. Şimdi bir toplantı düşünün. Herkes aynı soruyu sormak istiyor. Kimse elini kaldırmıyor. Çünkü sorunun cevabından önce soruyu sormanın bir bedeli var. Sonra masanın altından kocaman burunlu bir kukla çıkıyor. Böyle fot fot fot diye bir kukla çıkıyor. Madem herkes memnun, neden kimsenin yüzü gülmüyor? Bir an sessizlik oluyor. Arkasından bir kahkaha. Cümle değişmiyor, söyleyen değişiyor. Peki birkaç parça kumaş bizim boğazımızda düğümlenen sözü nasıl söyleyebiliyor? O kuklalar bunu nasıl yapıyorlar? Haftanın keyfine hoş geldiniz efendim. Evet, bugün kuklaları konuşacağız ama daha başlangıçta gözümüzü iplerden, çubuklardan ve tahta yüzlerden biraz ayırarak başlayalım istedim. Asıl merak ettiğimiz o yüzlerin bizi açtığı konuşma alanı. Bir insanın söylese kabalık, itaatsizlik ya da haddini bilmezlik sayılabilecek bir sözü bir kukladan duyduğumuzda neden dinlemeye devam ediyoruz ki? Üstelik kuklanın arkasındaki insanın kim olduğunu bildiğimiz halde. Önce küçük bir anlaşma yapalım. Şimdi karşımızdakinin canlı olmadığını biliyoruz. Yine de ona bir kişilik atfediyoruz. İki tane düğme bir göz oluyor. Başının hafifçe eğilmesi, utangaçlık, kısa bir susuş, şaşkınlık gibi geliyor. Kuklacı ses veriyor. Biz o sese birini yakıştırıyoruz. Bir süre sonra kumaşın dikişlerine değil karakterin ne diyeceğine dikkat etmeye başlıyoruz. Oyunun sırrı bizi kusursuz biçimde kandırması değil, bildiğimiz bir kurmacaya duygularımızla teslim olmamız aslında. Bu yüzden kukla nasıl doğdu sorusunun yanında başka bir soru var. İnsan neden kendisine ikinci bir ağız yaptı? İlk kuklayı kimin, hangi amaçla yaptığını kesin olarak bilmiyoruz, tamam. Kuklacılığı yalnız sansürden kaçmak için icat edilmiş gibi anlatmak da çok doğru olmayabilir. Yani oyun, hikaye anlatma ve inanç dünyası da bu tarihin aslında birer parçası. Fakat bugün üzerinde duracağımız olay şu. kendi sesimizi bir başka varlığa emanet etmek. Biz kuklaya kendi sesimizi emanet ediyoruz efendim. Şimdi o hani en başta anlattığımız toplantıya dönelim. Aynı soruyu bir çalışan sorduğunda karşısındaki kişi kendisine meydan okunduğunu düşünebilir. Kukla sorduğunda ise önce komik bir karakterle karşılaşır. Söylenen söz bir an o kişisel hesaplaşmanın dışına çıkar. Dinleyen hemen karşılık vermek yerine gülebilir. O küçük aralıkta normalde kapıyı kapatacağı bir düşünceyi içeri tekrar alabilir. Her seyircide böyle olurlar diye bir şey yok yani. Ama hicvin kullanılabildiği açıklık tam da bu. Tam da aslında bundan bahsediyoruz. Bir de gülenlerin birbirini duyması var. Şimdi toplantıda tek başına olduğunu sanan kişi yanındaki de aynı cümleye güldüğünü fark eder. Demek ki bunu yalnız ben düşünmüyormuşum diye düşünür. Kahkaha bazen ortak olmanın, ortak duyguların duyulabilir halidir. Yani kimse uzun bir konuşma yapmamıştır fakat odadaki sessizlik artık eskisi gibi değildir. Kukla o söylenemeyen düşünceyi yalnızca dile getirmekle kalmamış, başkalarının da onu tanıdığını görünür kılmıştır. İşte elbette tabii bu tahtadan yapılmış bir dokunulmazlık zırhı değil. Yani sözü yazan da söyleten de gerçek bir insan. İşte yetki sahibi şakanın kendisini hedef aldığını anlayabilir, okey. Oyunu durdurabilir, tamam. Kuklanın sağladığı mesafe sansürü aşmanın kesin ve net bir garantisi değildir. Kuklacının da kelleyi alırlar, kuklanın da kelleyi alırlar gerekirse. Bazen yalnızca eleştiriyi dolaşıma sokma fırsatı verir kukla bize. O fırsatın ne kadar geniş olduğu işte o sahnenin dışındaki dünyaya, onu izleyen insanlara bağlı. Şimdi üstelik insanı susturan her şey yasak değildir. Utanç da susturur insanı, ayıplanma korkusu da susturur, güçsüz görünme endişesi de insanları susturabilir. Bir oyun düşünün, çocuk ben korkuyorum demek yerine elindeki kuklayı konuşturuyor. O karanlık odaya girmek istemiyor ya da korku hala çocuğun korkusu ama artık bakılabilen, konuşulabilen bir hikayenin içine girmiş oluyor çocuk bunu kuklaya söyletince. Ben demenin ağırlığını bir süreliğine başkalarına verdiğimiz bir durum aslında o kukla. İşte seyirci için de bazen benzer mesafeler kurulabilir. Birinin bize verdiği doğrudan öğütten kaçarken aynı sorunu yaşayan bir kuklanın başına gelenleri merak ediyor olabiliriz mesela. Yanılan, utanan, işte ne bileyim beceremeyip yeniden deneyen karakteri izlerken kendimiz hakkında düşünmeye başlarız. Sonra aynı cansız yüz başka bir ses ve hareketle ürkütücü hale gelebilir. O bizi güldüren, yakınlık kurduran ve korkutan şeyleri o işte programımızın, bugünkü programımızın ilerleyen kısımlarında psikoloji katmanında yeniden ele alacağız. Biz o nesnede ne görüyoruz acaba diyeceğiz. Şimdi bugünkü yolculuğun çıkış noktası bu efendim. Yani kukla konuşunca yalnız sahnedeki ses değişmiyor, dinleme biçimimiz de değişiyor. Kendi ağzımızdan çıkarmaya çekindiğimiz bir düşünceyi onun ağzından duyuyor ve tanıyoruz. Şimdi bu küçük mesafenin nasıl bir söz söyleme cesaretine dönüştüğüne bakalım. Yani insan söyleyemezken kukla neyi, nasıl, hangi cüretle söylüyor? Gelin onlara bakalım, haydi. Şimdi bir insan mesela, bir çalışan düşünün. Çalışan iş yerinde yöneticisiyle alay ettiğinde bunun bedeli olabilir. Genellikle de olur. Aynı sözleri bir kukla söylediğinde seyirciler kahkahaya boğuluyor. Neden? Çünkü kukla konuşurken hem birinin sesi var, hem de sanki o kişi orada değilmiş gibi bir mesafe var işin içinde. İşte bu sihirli bir dokunulmazlık olayı değil ama sözü başka bir çerçeveye sokuyor. Şimdi oyuncu da rol yapıyor, romancı da karakterini konuşturuyor, tamam. Ama işte kuklanın özel bir yanı var. Kuklanın özel yanı konuşan bedenin tümüyle üretilmiş olması, karşımızda olması. İnsan o tahta yüzde bir kişilik yakıştırır. Biraz kabalığı, biraz küstahlığı, patavatsızlığı falan onda bağışlamaya başlar, hoş görmeye başlar. İşte gerçek hayatta bize ders veren birini net bir şekilde elimizin tersiyle tersleyebiliriz. Ama aynı şeyi kendiyle dalga geçen bir kukladan dinlediğimizde yani savunma duvarları sanki biraz daha aşağı inermiş gibi geliyor bana. Şimdi bir düşünün mesela. sizi küçümseyen varlıklı bir adamı sahneye çıkarıp uzun bir nutuk attırmak başka, onu böyle kocaman burunlu, tahta, çirkin, kendi gösterişine aşık bir kuklayla yapmak daha başka bir şey. Şimdi ikinci durumda seyirci bazen gerçek hayattaki tanıdık bir davranışa gülerken yüzleşir kendisiyle. Şöyle düşünün, Karagöz, Hacivat, onların çatışmasındaki gücün bir bölümü zaten buradan geliyor. Yani birinin gösterişli dili, diğerini böyle kaba saba ama keskin soruları, böyle ikisi karşı karşıya gelince işte o doğan çatışmadan biz bir sürü şey öğreniyoruz. Şimdi kuklanın sunduğu avantaj fiziksel olarak uçabilmesi ya da işte ne bileyim kafasının kopabilmesi falan gibi şeyler değil. Asıl güçlü tarafı kimin konuştuğunu ve söylenen sözden kimin sorumlu olduğunu muğlak hale getiriyor. Kuklacı konuşuyor ama seyirci kuklayı duyuyor aslında. Burada hem komedi hem de hiciv çıkartmak çok kolay. Yani ama tabii bunun da bir sınırı var. Mesela bir kuklanın arkasına geçen bir sanatçı, gerçek bir yönetici ve gerçek bir toplumsal düzen orada yaşamaya devam ediyor aslında. Yani kuklalar tarihte sansürü daima aşabildiler demek çok yanlış bir şey olur. Tam tersine, kimi zaman kuklaların metinleri önceden denetleniyormuş, biliyor musunuz? Orta çağdan bu yana. Demek ki kuklanın özgürlüğü gerçek dünyadan çok bağımsız değil. Yine de hani şöyle bir paradoks var işin içinde, onu da gözden kaçırmayalım. Bir şeyin yapay olduğunu açıkça gördüğümüzde bazen onun aracılığıyla anlatılan gerçek bize daha çıplak görünebiliyor. Ya mesela kukla yalan söylemiyor, sahnede gerçek bir insanmış gibi davranıp hakikati başka bir taraftan bize vermeye çalışıyor. İşte hadi bunun tarihteki acayip örneklerine gelelim hep birlikte isterseniz. Şimdi İngiltere'de Punch diye bir kukla var, biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bunun bir çenesi çıkık, sivri, burnu böyle karga gibi, sesi gıcırtılı falan, böyle acayip bir kukla. İtalyan işte Pulcinella geleneğinden geliyormuş böyle. İşte elinde böyle bir sopa var. 1660'lara uzanıyor bunun ortaya çıkışı. Elinde bir sopa olan bir kukladan bahsediyoruz. İşte zamanında hakimle, cellatla, polisle, işte şeytanla falan kavga eden bir kukladan bahsediyoruz burada. Yani aslında böyle rahatsız edici bir tarafı var. Çünkü gidip gelip herkesin kafasına vuruyor elindeki sopayla. Çok herkesin kafasına vuruyor. Ama işte ona halkın gülmesinin sebebi gerçek hayattaki otoriteleri dövüyor. Yani sizin aslında ses çıkaramadığınız papayı, şeytanı, polisi, hakimi, işte egemen güçleri dövebiliyor. Ve bunu yapan bir kukla. Kimse de ona bir şey diyemiyor. İşte mesela Fransa'da Guignol diye bir kukla var mesela. 19. yüzyıl başında ortaya çıkıyor. Böyle bir el kuklası bu. Halkın sıkıntılarını, haksızlıkları, işte güçlülerle mücadelesini vesaire sahneye taşıyor. Ama tabii tümüyle yine serbest değil. Öyle serbest demek yine yanlış olur. Fransa'da o dönem kukla metinlerinin yetkililere sunulması gerekiyormuş. Abi biz bunları söyleyeceğiz, sahnede bunları eleştireceğiz diye. Yine bir sansürden kendinizi geçiriyorsunuz. Şimdi biraz Hacivat'ta Karagöz'e gidelim isterseniz. 19. yüzyılda Osmanlı mizahının, o basının sansüre vurulduğu, zincire vurulduğu zamanlar, Karagöz çizimi basın özgürlüğü tartışmalarının unutulmaz simgelerinden biri olmuş. Mesela Theodor Kasap varmış, Hayal gazetesi çevresinde böyle bir şey ortamı oluşturmuş, eleştiri ortamı oluşturmuş ve sansür ve yargılama olayları bu kuklanın yalnız perdenin üstünde değil, basılı sayfalarda da eleştirilerin sembolüne dönüşebileceğini göstermiş. Ama tabii bütün kuklalar muhalif midir? Bütün kuklalar muhaliftir demek doğru değil efendim. O zaman hadi şu Hacivat ve Karagöz olayına biraz daha detaylı girelim istiyorum sizlerle. Çünkü acayip bir durum var orada. Yani biz Hacivat ve Karagöz'ü komiklikler olarak görüyoruz ama aslında tam öyle değil. Şöyle Bursa'da mesela düşünün, bir cami inşaatı var. İki işçi durmadan şakalaşıyor. Diğerleri çalışmayı bırakıp onları dinliyor. İnşaat gecikiyor. Hükümdar öfkeleniyor. İki kişiyi cezalandırıyor. Sonra efendim Şeyh Küşteri onların tasvirlerini yapıyor. Ondan sonra perdeye taşıyor. Karagöz'de Hacivat'ın doğuşu anlatılan, işte doğuşu için anlatılan hikaye temel anlamıyla bu. Herkes aşağı yukarı aşinadır buna. Tabii belgelerle, bilinmelerle doğrulanmış bir şey değil. Yine de efsanenin kendisi çok anlamlı. Neden? Susturulmuş iki insan sesi kesilmiş, hatta kafası kesilmiş iki insan tasvirler olarak geri gelip konuşmaya devam ediyorlar. Kukla ya da işte ne bileyim gölge oyunu şeyiyle. Şimdi Karagöz Partisi'ndeki tasvirler genellikle böyle bir deriden yapılıyor. İşlenmiş boyadan deriden yapılıyor. Arkadan ışığı verince o böyle şeye perdeye yansıyor. Hayal perdesi dedikleri yere yansıyor. Karagöz kim? Karagöz dobra. Patavatsız çoğu zaman, gündelik dille konuşan, kaba saba konuşan ama çok hazır cevap bir karakter. Hacivat mesela biraz daha süslü sözler kullanan, eğitimli gibi gözüken, işte kendini çok fazla bilgili gösteren, biraz kibirli falan bir karakter. Ama komedinin o işte Hacivat'la Karagöz komedisinin kalbinde iki ayrı dil var. Şimdi birinin gösterişli cümlesi diğerinin yanlış anlamasıyla tak diye aşağı çöküveriyor. Ama olay sadece kelime oyunu değil. Kim bilgili? Kim konuşma hakkına sahip? Kimin sözü önemli? Burada aslında masaya yatırılan şeyler biraz bunlar. Ya bu perdede yalnız iki kişi yok. İşte Çelebi kentli bir varlık tipini gösteriyor mesela. Tuzsuz Deribeki var, kabadayı. Çiriyaki var, o keyfine düşkün içkiler miçkiler falan. Zenne var mesela, kadın karakterler için kullanılan bir şey. Laz var, Arnavut var, Rum, Ermeni, Yahudi. Böyle bir sürü toplumun içinden bir sürü karakter var orada. Salt, Hacivat ve Karagöz görmüyoruz biz orada. İşte aslında orada perdeye yansıyan şey o zamanın Osmanlı dünyasının, toplumunun bir parçası, perdeye tezahürü, yansıması. İşte bugün Karagöz çoğu kez çocuk gösterisi gibi düşünmüyor ama değil. Osmanlı kahvelerinde, işte Ramazan eğlencelerinde aksine yetişkinler için yapılmış bir eğlence şekli o. Zamanla tabii çocuk odaklı, eğitsel çerçeve falan ön plana çıkmış ama arkasında başka şeyler var bunun. Aslında toplum var, eleştiri var, hiciv var. Bunun mesela işte Yunanistan'da akrabaları var Karagöz'ün. İşte ne bileyim İtalya'da Pulcinella, İngiltere'de o size söylediğim Punch, işte Fransa'da Guignol falan, bunların hepsi var. Yunanistan'da Karagizos. Yani Karagöz'ün böyle Yunanca söyleyişi var mesela. İşte Karagöz 2009 yılında UNESCO'da somut olmayan kültürel miras temsil listesine kaydedilmiş. Hani Osmanlı'da halkı hicveden, halkın kendisini anlatan bir şeyin dönüp dolaşıp böyle bir yere gelmesi. Yani hadi o zaman bu noktadan itibaren hani evet kuklaları sahnede gördük, biraz kitaplarda nasıl gidiyor ona bakalım isterseniz. Orası bence çok daha dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Edebiyatta yok mu kuklalar? Hem de kralı var efendim. Kralı var yani. Kim? Pinokyo. Pinokyo'yu hepimiz tanıyoruz. Hani yalan söylüyor, hop burun uzuyor. Tahta bir çocuk. Fakat işte Carlo Collodi 1881'de Çocuk Dergisi'nde yayınlamaya başlamış bu hikayeyi. Bugün hatırladığımız o Disney'in böyle ay ne tatlış, o periler falan dediği şeylerden çok daha değişik ilk çıktığı zamanlarda. Çok daha sert. Pinokyo yaramaz, bencil, başına buyruk, öğüt veren. Yani mesela cırcır böceğine o yani yanında kendi öğüt veren cırcır böceği var. Ona böyle çekiç fırlatıyor, eziyor falan böyle. Böyle bir pis bir karakter. Yani ilk yayınlanış çizgisinde 15. bölümde haydutlar onu bir ağaca asıyor mesela. Hikaye daha sonra devam ettiriliyor ama işte 1883 yılına geldiğimizde kitaba dönüşüyor ve macera bir başka sona ulaşıyormuş. Aslında macera bizim romanından bildiğimiz macera değil. Yani şunu düşünüyoruz biz mesela. Ben hep bunu düşünmüşümdür. Küçükken çizgi filmini seyrettiğimde, Japon çizgi filmi halinde seyrettiğimde de bunu düşündüm. Abi Pinokyo zaten konuşuyor, hareket ediyor, tamam. Karar veriyor, kendi şeylerini alabiliyor, kararlarını alıyor, tamam. Ağzım o zaman niye insan olmak istiyor ki bu adam? Ha, niye insan olsun ki? Zaten insanların yapabildiği her şeyi yapıyor. Yani hikayenin işte ahlaki dünyasına indiğimizde karşımıza şu çıkıyor. İnsan olmak yalnız bir bedene sahip olmak değil. Sorumluluk almak efendim. Başkalarını düşünmek, davranışlarının sonuçlarını üstlenmek. Bu gibi şeyler istiyor. Yani aslında Pinokyo işte ne bileyim etten kemikten olmak istemiyor. İnsanların sahip olduğu erdemlere sahip olmak istiyor. Yani dediğim gibi başkalarını düşünmek gibi, sorumluluk almak gibi şeyleri, yaptıkları işin sorumluluğunu almayı üstlenmesi gerekiyor. Şimdi mesela 1816'da Hoffman bir kum adam diye bir öykü yapmış. Olimpiyada genç bir kadın var. Nathanael ona aşık oluyor. İşte sessizliğini, derinliği, sınırlı tepkilerin anlayışı zannediyor. Ama aslında Olimpiya bir insan değil. Mekanik bir robot. O zaman için otomat, düşünsenize 1816'dan bahsediyoruz. Şimdi biz böyle şeylerden bahsediyoruz ya, yapay zekalar, robotlar gelip bizi ısıracakmış falan. Aslında 1816'da bu konuşuluyor. Burada bir kukla gösterisinden çok yapay insan korkusu, başkasına kendi arzularımızı yansıtma durumunu anlatıyor Hoffman bize. Ve bize şu soruyla baş başa bırakıyor, diyor ki bir varlığın bizi anladığını sanmak anlaşıldığımız anlamına gelir mi diyor. Çok derin bir roman. Bunu mutlaka okuyun ya, okumadım. 1810'larda bir kukla tiyatrosu üstüne bir metin var. Henry von Kleist yazmış bunu. Orada bir dansçı kuklaların zarafetini anlatırken şöyle bir şey diyor. İnsanın kendisini fazla izlemesinin hareketlerini bozabildiğini düşünüyor. Çok acayip bir şey bu. Yani kuklada gösteriş kaygısı yok diyor. Utanma yok diyor mesela. Ama insanlarda var diyor. İşte bu iddia kuklaların gerçekten insanlardan üstün oluşu değil, bilinç ve doğallık arasındaki o felsefi gerilimi anlatıyor bize. Çok acayip bir şeyler bunlar. Şimdi hepsi 3 tane şey saydım size. Üçü de ayrı ayrı. İşte Pinokyo insan olmak istiyor. Olimpiya insan sanılıyor. Kleist'in kuklası insanın kaybettiği doğallığın işareti oluyor. Yani aslında totalde konuştuğumuz şey birkaç ip tahta parçası filan, içinden girmiş eller filan yani. Ve bunlar, bu sorular bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? İnsan olmak ne demek? Yani biz bunu kuklalara bakarak, aslında ne olmadığımızı kuklalardan görerek ne olmamız gerektiğini ya da ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Hani eksikleri kenara iterek böyle ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu işi tabii birazcık sinema devralıyor burada. Hatta televizyon devralıyor. Şimdi televizyon ve kuklalar deyince akla ilk ne gelir efendim? Vallahi benim aklıma, ne yalan söyleyeyim, belki benim yaşımdan dolayı Muppet Show geliyor. Muppet Show çok enteresan bir show. Gerçekten de kuklayı başka hale getiren bir şey. Bu Jim Henson diye dahi bir adamdan çıkıyor. Bu 1955 yılına uzanıyor bu. Televizyonda bir kukla sanatçısı. İşte yeşil kumaş parçalarından, işte eski bir paltodan, gündelik böyle malzemelerden, şundan bundan bir kukla yapıyor. İlk Kermit'i yapıyor, yeşil kurbağayı yapıyor. İşte bugün bildiğimiz gibi keskin bir kurbağa kimliğine sahip değil aslında, ama zamanla dünyanın en tanınan yeşil karakterlerinden birine dönüşüyor. Şimdi aslında Henson'un yaptığı şey çok farklı. Asıl yeniliği şu, kuklayı televizyon diliyle düşünüyor. Kamera yakın plana gelebiliyor mesela. Küçük bir bakış, baş hareketi, duygu verebiliyor. Böyle, falan diyor böyle. Yüz ifadesi vermeye çalışıyor kuklalara. Yani kuklanın mesela işte bir perde sınırı var. Bir kadrajı var değil mi? Böyle bir sahne yapılıyor ufak. Onun içinde oynuyor mesela. Ondan dışarı falan çıkamıyor. Ama Henson diyor ki abi hayır. Dünya tamamen açık. O televizyonun bize sunduğu bütün dünyanın içinde. Oradan oraya, oradan oraya istediği gibi geçsin diyor. Bu kukla tarihinde yepyeni bir bakış açısı efendim. 1976'da televizyonda Muppet Show başlıyor. Ve bu fikri bir, işte böyle bir dünyaya taşıyor. Kermit sunucu, yıldız olmaya çalışan o domuz Miss Piggy. Bu arada yayından önce sevgili Selin'le konuştuk. Aa dedi, ben Miss Piggy'yi çok severdim ama ben Miss Piggy'den nefret ederim. Çünkü kibri, kıskançlığı ve iğrençliği vücut bulmuş hali Piggy. Yani Miss Piggy'yi hani küçükken sevebilirsiniz, ancak büyüyünce etrafınızda Piggy'ler gördükten sonra artık o Piggy size çok daha başka şeyler ifade ediyor. Mesela işte ne bileyim, kötü espriler yapan bir köpek var. Ayı Fuzzy. Müthişti. Hatta onu ilk televizyonda bu gösterilmeye başladığı zamanlarda Şener Şen seslendiriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Muppet Show'da Şener Şen vardı. Müthişti. Ah keşke TRT akıllı olsa da onları tekrar o seslerle yayınlayabilse. Yani mesela Gonzo var. İşte balkonda böyle herkesle dalga geçen iki yaşlı adam. Statler ve Waldorf var. Müthiş karakterler onlar. Çünkü her şeyle dalga geçiyorlar. Bugünün sosyal medyası aslında Statler'la Waldorf. Kim ne derse desin. Programın en şaşırtıcı tarafı kuklaların sanatçılarla bir araya gelmesi ve sanki meslektaşlarıymış gibi arada hoş beş muhabbet etmeleri. Yani kimler gelmiyor ya programa? O kadar önemli isimler geliyor ki işte Joe Elton John'undan tutun, Julie Andrews'undan bilmem işte Ruslara şeylere kadar. Yani televizyona çıkamayacak acayip karakterler çıkıyor ve orada kuklalarla beraber bir oyun sergiliyorlar. Şarkılarını söylüyorlar, yeteneklerini sergiliyorlar falan. Acayip bir şey bu. Bu işte 1970'lerdeki bu hikaye aslında 1999'da bir film çıkıyor. Bu filmi seyrettiniz mi bilmiyorum. Müthiş bir filmdir. Being John Malkovich, John Malkovich olmak diye bir film. Eğer seyretmediyseniz şu andan itibaren işi gücü bırakın ve koşarak gidip seyredin bu filmi. Müthiş bir film çünkü. Burada kuklacılık fikri tersine çevriliyor. Başarısız bir kuklacı var Craig diye. Ünlü oyuncu John Malkovich'in zihnine açılan bir kapı buluyor. Çok acayip. Ve gerçekten de filmde bu arada John Malkovich oynuyor ve kendisi kukla gibi yönetilmeyi kabul etmiş kendi adıyla. Acayip bir film, yani her yönüyle çok acayip bir film. Neyse onun içine giriyor ve John Malkovich'i kukla gibi oynatmaya başlıyor. Hayatını o tahta figürlerle oynattıran adam oyunu tam tersine çevirip John Malkovich'in kendisi oluyor kukla aracılığıyla. Müthiş. 2004'te bir Team America diye bir şey var. World Police diye bir ipli kuklaları sert bir siyasi hicvin oyuncularına dönüştürüyor. Gerçekten de böyle bir dünya düşünün. Orada ipli kuklalar var. Kuklaların ipini kesince kuklalar ölüyor falan böyle. Acayip bir hiciv filmi. Seyretmediyseniz bunu da mutlaka izleyin. Team America World Police diye bir film bu. Şimdi hani Muppet Show falan dedik ya, şimdi Muppet Show deyince içinde bir sürü şarkılar var, acayip şarkılar var. Bu şarkılardan bir tanesini ben sizin için arkadaşlara sağ olsunlar aldılar. Bu Mana Mana diye bir şarkı, acayip bir şarkı. İçinde iki tane inek benzeri karakter, bir tane hayvanat benzeri bir hayvan diye bir şey Mana Mana söylüyor. Bu oradaki Mana Mana diyen aslında baterist olması gerek. Böyle öyle hatırlıyorum. Yani bunu bir dinleyelim, bu şarkıyı nasıl ne yapmışlar. Biraz ben size onu da anlatacağım. Ama hadi şarkımıza gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
2: Mana mana, mana mana.

Anamana.

Lütfen şu anda YouTube'unuzu açın ve şu anda değil tabii, yayından sonra diyeyim. YouTube'unuzu açın ve Mana Mana Muppet Show değil.

çıkıyor, mana mana diyor. Ötekiler dürüt diyor. Ya bu kadar basit bir şey, bu kadar komik ve neredeyse bütün dünyanın ortak kültür öğesi haline gelmesi çok acayip. İşte kuklalar bunu yapabiliyor. Mesela bunu insanlar yapmış olsaydı aynı derecede hatırlanmayabilirdi. Bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim biraz psikoloji tarafına. Yani aslında şimdiye kadar konuştuklarımızın içinde bayağı psikolojiye değindik. Bayağı bir taraflarına baktık. O biraz psikoloji tarafına biraz daha ağırlık verelim istiyorum. Şimdi herkes mesela Kermit'in bir gerçek kurbağa ya da konuşabilen bir karakter olmadığını biliyor değil mi? Burada bir şeyimiz var mı? Karşılıklı bence yoktur. Hani yok o gerçek falan diyenlerle tanışmak istiyorum. Tanıdığım doktorlar var. Şimdi yeşil bir kumaş parçası üzülünce üzülüyoruz. Yani şimdi psikolojinin diliyle bunu dile getirmeye başladığımızda insan bir nesneye duygu, niyet ya da düşünce yükleyebiliyor. Bunu arabası için yapanlar var, arabasına isim koyanlar, ah arabam çok üzüldü, ah bu yollara girdiğim için senden özür dilerim arabam filan diyen insanlar tanıdım ben, yakın çevremde de var onlardan. Şimdi buna antropomorfizm deniyormuş. Bakın enteresan bir kelime, bugün bir kelime daha öğrenmiş olduk. Antropomorfizm, yani eşyalara niyet yüklemek, duygu yüklemek filan gibi bir şey. Şimdi kukla sanatının da gücü zaten tam bu antropomorfizmde yatıyor. Yani kuklanın canlı olduğuna inanmamız gerekmiyor. Ama canlıymış gibi onunla ilişki kurabiliyoruz. Bakın bu aynı şey şu anda size her hafta anlatıyorum. Yapay zekada da söz konusu. İnsanlar yapay zekayı canlı bir şey zannediyorlar. Onunla konuştuğu için. Gerçekten onunla işte ilişki yaşadığını düşünenler var. Evlenmek isteyen salak Japonlar var. Dünya böyle bir yer haline geldi. Neyse. Şimdi bugün yapay zeka girmeyeceğim. Haftanın zaten 5 günü yapay zeka konuşuyoruz. Şimdi bir çocuğa mesela sınıfta neyi yanlış yaptığını doğrudan söylerseniz savunmaya geçiyor, utanıyor, dikkati dağılıyor, sizinle konuşmuyor. Ama mesela aynı hatayı komik bir kukla yaptığında çocuk bir başkasının hatası üstünden düşünmeye başlıyor. Öyle bir davet veriyorsunuz siz çocuğa. Bak kukla böyle bir şey yapmış. Arkadaşının kalemini almış. İşte yanında oturan arkadaşının silgisini atmış falan dediğiniz zaman çocuk orada yapılan kötü şeyleri kukla üstünden anlamaya çalışıyor. Aslında bu biraz bize Molière'e de götürüyor. Molière'de de var bu. Molière'de buna katarsis deniyordu. Size anlatmıştım. Yani sahnedeki bir adamın yaptığı salaklıkları görmek ve o adamın salaklıkları yüzünden sopa yemesi sizi bir daha aynı salaklıkları yapmamaya itiyor. Mesela siz sofu olmuyorsunuz. Siz artık cimri olmuyorsunuz. Hastalık hastası olmuyorsunuz gibi. Şimdi işte 1969'da Susam Sokağı başladığında televizyonculuk bu fikir üstünden ilerlemiş. Yani çocuklara bir şey anlatmana, bak çocuğum bunu yapma, sakın şunu yap falan demek yerine kuklalarla çocuklara bir şey anlatmak ve onların kalbine ve beynine girebilme amacıyla başlamış bu. Çok da tutmuş bu arada. Şimdi John Gans Cooney ve Lloyd Morissette'in öncülüğünde eğitimciler bir araya gelmişler. Bunun için Susam Sokağı için. Psikologlar ve televizyoncular bir araya gelmiş. Bunun filmi de var burada, mutlaka izleyin. Ama çocukları ekrana bağlayıp vakit geçirtmek değil, özellikle okul öncesi eğitim olanakları sınırlı olan çocuklara ulaşabilmek. Yani Amerika'da böyle dünyanın en gelişmiş, en zengin falan olabilir. Ama Amerika'da o kadar çok yoksul bir kesim var ki. Özellikle beyaz olmayanlar diyeyim. Artık siz anlarsınız onun taraflarını. İşte o çocuklara ulaşmak ve onlara bir şeyler öğretebilmek, onları hayata hazırlamak için bunu yapıyorlar. Çünkü televizyon çok ucuz bir eğitim aracı. Şimdi içerikler çocukların dikkat ve öğrenme tepkileri incelenerek böyle ince ince nakış gibi tasarlanıyor. Kont von Kont diye bir mesela bir şey var. Kont von Kont, hani İngilizcesinden baktığımız zaman sayma adamı. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Ondan sonra mesela kurabiye canavarı var. Bir sabırsız böyle bir şey. Böyle bir duruyor bir şeyler öğrenirken diyor, bir anda coşuyor mesela böyle. O sabırsızlığı bir karakter defekti olarak veriyorlar mesela bizlere. Büyük kuş var mesela. Her şeyi bilmemesi. Yani birazcık böyle takılması her şeyde filan. Bu yani çocuk kusursuz bir yetişkine bakarak değil, kendisi gibi merak eden ve özellikle de kusurları olan karakterlere bakarak hayatı anlamaya, öğrenmeye başlıyor.

ise mesela 2013'te 15 ülkeden 24 araştırmayı bir araya getiren bir meta analiz yapılmış Susam Sokağı için. İçerikleriyle bilişsel ve sosyal öğrenme sonuçları arasında çok önemli bulgular ortaya çıkmış. Tabii ekran karşısına geçen her çocuğun aynı ölçüde öğrendiğini, aynı ölçüde geliştiğini bilmem ne söylemek zor. Böyle bir şey söylemeyelim hiç. Ama işte iyi hazırlanmış bir kukla programı çocukların kalbine diğer başka şeylerden daha iyi, daha hızlı girebiliyor. Mesela hastanelerde bunlar yapılıyormuş. Mesela bir çocuğa tıbbi işlemi anlatmak zor olabilir diye korkusunu doğrudan söylemek yerine bir kukla verip eline çocuğa o kuklayı konuşturtuyorlarmış. Kukla çok korkuyor. Bu ameliyattan çok korkuyor. Şurasının ağrımasından çok korkuyor gibi. Ve işe yarayan bir psikolojik model bu. Türkiye'de mesela bunun bir çalışması yapılmış küçük ölçekli. Tıbbi işlemlerden çok korkan çocukların kukla gösterisi sonrasında korku puanlarında azalma gözlemlenmiş. Türkiye'de yapılmış bizzat bu. Hani bu tür bulguları abartmamak lazım. Yani her çocuk, her kukla acayip sonuçlar falan değil. Ama pozitif bir etkisi olduğunu kimse yadsıyamaz bunu. Şimdi kuklanın gücü çocuk için yapay bir arkadaş yaratması kadar çocuğa kendisi hakkında güvenli bir mesafeden anlatma fırsatı da vermesinde. Yani şey vardı, bu örneği veriyorum hep. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi vardı. Uçurtmayı Vurmasınlar filminde hapishanede büyüyen bir çocuk var. Ve çocuk sabahları yatağına kaçırıyor, altına kaçırıyor. Ve sabah kalktığında diyorlar ki sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Çocuk üstündeki Mickey desenini gösteriyor. Ben yapmadım, Mickey yaptı diyor. İşte tam bu. Konuştuğumuz şey tam anlamıyla bu efendim. Ben yapmadım, Mickey yaptığı çocuğa söyletebilmek. Şimdi işte bu noktada aslında neyin ne olduğunu da anlatan çok acayip bir şarkımız var. O şarkıya gidelim istiyorum. Kermit'in bir şarkısı. Being Green diye bir şarkı. Müthiş bir şarkı. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından ben size bunun hikayesini anlatacağım. Çok etkileneceğinize eminim.

0: It could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I'm green and it'll do fine and it's beautiful.
1: Ben Serhat Ayan, efendim haftanın keyfi programında kuklaları anlatıyorum sizlere. Evet, 1970 yılında Joe Raposo yazdı bu şarkıyı, Being Green diye. Şarkıda kurbağa Kermit, o yemyeşil kurbağa. It's not easy being green diyor, yani yeşil olmak çok da kolay değil diyor. Ya böyle bir kırmızı olsaydım, sarı, altın renkli ya da böyle bir sürü renkler olsun üstümde, ne güzel olurdu diyor. Ama sonra yeşil olmak ona çok sıradan geliyor. Ağaçlar yeşil, doğa yeşil, her şey yeşil. Ben niye yeşilim diyor. O kadar çok yeşil şey var ki ben fark edilmiyorum diyor. Ama şarkı ilerledikçe dünyanın güzelliklerini keşfediyor. Aslında yeşil olan o dünyanın güzelliklerin, dünyada güzel olan şeyler, birçok şey yeşil. Ve orada bir yetişkinin aslında bir çocuğa söylemesi gereken kendin olmalısın şeyini, öğüdünden daha iyi bir şey oluyor. Çocuk bunu kendi keşfediyor. Kurbağa bunu kendi keşfediyor. Dolayısıyla çocuk bunu kendi keşfediyor. Yani yeşil olmak kolay değil derken, ulan yeşil olmak da güzelmiş aslında diyor. Yani ne bileyim, kısa boylu olmak kolay değil. Ya da işte ne bileyim, Türkiye'de yaşamak kolay değil. İşte şunu yapmak kolay değil. Böyle konuşmak kolay değil. İnan şeylerinde aslında onların içindeki güzellikleri bulmayı öğütleyen ve bunu sağlayan bir şarkı efendim. Psikolojik açıdan bizi dinleyen psikologlar belki de bana hak verecektir. Çok enteresan bir bakış açısı. Şimdi buraya kadar şeyleri, bütün kuklaları övdük. Hadi birazcık korkalım mı onlardan? Nasıl? Bizi korkutuyor mu kuklalar derseniz, ben size çok iyi derim, karşıya geçerim. Sorry Jack, Chuck is back. O bütün motto ile hatırladığımız bizi korkutan kuklalara doğru biraz gidelim. Şimdi Kermit'e neden bağlandığımızı anlattık. Hani niye bize yakın geliyor filan. Şimdi aynı mekanizmanın daha karanlık taraflarına doğru gidelim. Yani bir nesneye bir niyet yakıştırmak, o niyetin sadece sevecen olduğu varsayımından çok tehditkar olduğunu hissettiğimizde daha ürkütücü hale geliyor. Yani bakıyoruz, aa ne tatlış diyoruz, ama bakıyoruz, aa ne korkutucuymuş deyince, o aslında tatlış dediğimiz şeyi güzellikler atfetmemizden, korkutucu bulduğumuz şeye daha fazla korkular atfetmeye başlıyoruz. Korkutma alanında kuklalar diğerlerinden daha başarılı bence. Şimdi bir sandalye üstünde oturup böyle gülümseyip size bakan bir kukla düşünün. Hiç hareket etmiyor, sonra bir an böyle gözlerini kısıp size doğru kafayı çeviriyor. Allah'ım ya, bu bütün korku filmlerinin temelinde vardır efendim ve her filmde bu korkutur. Yani bu sahneye bakıp da yok ya ben bundan hiç etkilenmedim falan diyen odundur. Ben size söyleyeyim, çok zor bundan korkmamak. Çok zor. Yani kuklanın malzemesi aynı. Hani biz daha önce güldüren kukla ya. Malzeme aynı, yüzü aynı, işte siz onu yine bir nesne olarak algılamıyorsunuz falan, ama sanki başka bir şey istiyormuş gibi böyle bir kafayı çevirip size bakıp gülünce Allah, bir insanın içi bir gider yani. İşte 1945 yılında Dead of Night diye bir film var, yapılmış. Vantrolog Maxwell Frere ile kuklası Hugo arasındaki ilişkinin korkuya dönüşmesini anlatıyor. Seyretmediyseniz o siyah beyaz filmi kesinlikle seyredin. Hani böyle korku filmlerin atası, dedesi gibi bir film bu. Hugo orada işte kaba, kıskanç, saldırgan filan böyle kukla yani. Başta onun tüm sözlerini Maxwell'in söylediğini zannediyoruz ama sonra ikisinin kişilikleri arasındaki o sınır biraz bulanıklaşıyor. Hangisi neyi söylüyor filan, bu böyle biraz şey oluyor. Korku aslında oradaki kuklanın canlanması değil, onu konuşturan insanın kendi yarattığı karakter üzerinde denetimini yitirmesi. İşte o bambaşka bir şey. Mesela 1978 Anthony Hopkins Corky ile kuklası Fats arasında benzer bir gerilim şeyi var. Acayip bir film. Bu da acayip bir film. Yani 70'lerin sonunda iyi sağlam korku filmleri arıyorsanız, işte Anthony Hopkins'i de bir yerlerde arıyorsanız efendim, hiç durmayın, atlayın bu filmi, mutlaka seyredin. Bu arada Japon bir robotik araştırmacısı Masahiro Mori 1970'te ortaya attığı Tekinsiz Vadi düşüncesine doğru hadi bir yelken açalım, o da enteresan çünkü. Bazı yapay varlıklar insan görünümüne yaklaştıkça bize sevimli gelirken neredeyse insan olup tam insan gibi davrandıklarında rahatsızlık yaratabiliyorlar diyor. Müthiş bir şey bu. Bakın hani insansız robotlar olsun diyoruz ya. Ya mesela böyle kare kutu, Star Wars'taki R2-D2 gibi bir kutu düşünün mesela. Mini mini mini gidiyor. En güzel filan. Ama mesela o şey olunca, C-3PO olunca böyle hani o altın renkli fışı fışı fışı fışı diye hareket eden robot haline gelince bize daha şirin geliyor. Daha çok gülüyoruz ona. Aa ne tatlış filan diyoruz. Ama o robot mesela en son çıkan yapay zeka robot filmleri Megan serisi gibi mesela bir hale gelince aman diyoruz abi. Bundan iyice korkuyoruz. Robotun bize benzemesini istemiyoruz. Bu bize korkutucu geliyor. Ama robotun yeterince bize benzemesi bize şirin ve tatlış geliyor. Bunu aklımıza tutalım. Bu çok önemli bir şey, bakış açısı. Kuklaların korkutucu olmasını açıklayan evrensel bir yasa olarak bunu almayalım tabii de. İşte özellikle insana benzeyen yüz, hareket ve ses arasındaki uyumsuzluğun neden tekinsiz bize geldiğine dair önemli bir şey soruyor bu. Şimdi burada bu noktada işte kukla korkusunun ardında hala böyle konuşmadığımız önemli bir şey var. Esas bize korkuyu getiren, söyleyeyim size, kuklacı. Yani insan kendi yaptığı bir nesneden korkarken aynı zamanda kontrolü kaybetmekten de korkuyor. O zaman hadi finalimize gidelim. Yani final bu noktada çok önemli gerçekten de. Şimdi şöyle, kuklaların bazen neden ürkütücü olduğunu anlattım size. Kontrolümüz dışında hareket eden bir kukla bizi rahatsız ediyor, tamam. Ama bir kukla kendi kendine hareket etmiyorsa onu hareket ettiren kim diye düşünüyoruz. Yani bugün sahnede o karakterlerle uzun uzun baktık. Kermit'e baktık, ona baktık, buna baktık. Şimdi perdeyi biraz aralayalım. Onların arkasındaki adama bakalım isterseniz. Kuklacıya bakalım. Kuklacı önemli bir taraf. Şimdi mesela bir Karagöz gösterisini seyrederken iki deri tasvirini, tartışmasını izliyoruz ama perdenin arkasında bir hayali adı verilen bir insan var. Sadece çubukları oynatmıyor. Karagöz'e ayrı ses veriyor, Hacivat'a ayrı ses veriyor. İkisine ayrı karakterler veriyor, atfediyor. Hatta konuşma hızını veriyor. Şiveleri farklı ve bunu tek kişi yapıyor. Bazen o sahneye 4-5 tane karakter çıkarıyor. Her biri için ayrı ses yapıyor. Hayali olmak müthiş bir olay aslında. Öyle kolay kolay olunacak bir iş değil. Şimdi mesela Japon Bunraku diye bir tiyatro dalı varmış. Burada iş daha şaşırtıcı. Bir kuklanın başını ve sağ elini bir usta oynatıyor. Sol elini başka biri oynatıyor. Ayaklarını daha başka biri oynatıyor filan. Acayip bir şey. Bu arada anlatıcı aynı zamanda şarkılar söylüyor ve hikayeyi anlatıyor. Acayip bir şey. Seyirci kuklaları görüyor sahnede ama o 4-5 kişinin oynattığı tek kukla o kadar organize bir şekilde insan gibi hareket ediyor ki insanlar kendilerini bayağı bu hikayenin içine kaptırıyorlar. Yani o olsa da izlesek ya. Var ya şeyde var, bakın yine YouTube'da Bunraku yazdığınızda mutlaka bunları göreceksiniz. İnanılmaz bir sanat ve emek var onun arkasında. Japonlar yine her şeyi çok acayip yapmışlar. Oranın böyle o Japon müzik seti gibi düşünebilirsiniz kuklacılığı. İşte kuklacının yaptığı iş kendi içinde bir paradoks barındırıyor aslında, biliyor musunuz? Yani şöyle, kukla ne kadar canlı görünürse onu oynatan sanatçının becerisi o kadar büyüktür. Bu tartışmaya açık değil. Ama seyirci kuklacıyı o kadar az düşünüyor bu sefer. Yani bir kuklacı olduğundan uzaklaşıyor çünkü orada insan var zannediyor çok canlı ve hareketli olunca. Mesela bir sanatçı başka bir varlığa sahne açabilmek için kendisini mümkün olduğunca geriye çekmek durumunda. İşte kuklacılığın paradoksu biraz burada. Şimdi burada bir ayrım isterseniz verelim size. İşte sahnede kukla olmak aşağılanacak bir şey değil. O bir sanat eseri ama kuklacının elindeki ip de ustalığının bir aracı. Yani günlük dilde birinin kuklası olmak dediğimizde bambaşka bir şey kastediyoruz aslında. Başkasının kararlarını kendi kararlarımız sanmayı anlatıyoruz. Birinin kuklası olmak deyince. Yani bazen bir alışkanlık bizi yönetiyor. Bazen başkalarının onaylaması ihtiyacı bizi yönetiyor. Bazen içine doğduğumuz çevrenin bize biçtiği roller bizi yönetiyor. Bir şeyleri özgürce seçtiğimizi düşünürken aslında seçeneklerin önceden bizim için daraltıldığını, bize bir rol biçildiğini, ipleri tutan adamın bizi oynattığını fark edemeyebiliyoruz. Kuklacı iyi bir sanatçıysa seyircinin duygularını yönlendiriyor ama seyirciyi bütünüyle eline almıyor mesela. biz de mesela romanın, bir filmin, bir şarkının etkisine girerken başka bir hayatı deneyimliyoruz. Aynı kuklacının o kuklayla bize yaşattığı gibi. Şimdi burada arka planda bir şarkı dinlemeye başladınız. Bu şarkı 1986 yılında Metallica'nın Master of Puppets albümüne adını veren şarkı. Master of Puppets, kuklaların oynatıcısı efendim. Arkadan geliyordur bu. Kuklaların efendisi mi deriz artık buna, bilmiyorum, ne dersiniz? Albümle aynı adı taşıyan bir şarkı bu. 8 dakikalık bir şarkı olduğu için biz bunu biraz önceden başlattık size programla devam edebilsin diye. Yani şarkının konusu genel anlamda insanları yöneten bir kral ya da bir diktatör değil. Şimdi Metallica'nın solisti James Hetfield o dönemde verdiği röportajda meselenin uyuşturucu olduğunu söylemiş. İnsan bir başta bir maddeyi kendisinin kullandığını sanıyor ama sonra ilişkiler tersine dönüyor diyor. Kullandığı şey aslında o sizi yönetmeye başlıyor diyor. İpler kimin elinde? Obey your master diyor. Efendine itaat et diyor. Şarkıyı anlatıcı böyle dinlediğimizde aslında onu yalnız acı çeken birinin itirafı olarak duymak da mümkün. Ama sanki insanı ele geçiren bir güç konuşuyor orada. Önce kendisini vazgeçilmez kılıyor, sonra kimin efendi olduğunu bize hatırlatıyor. İşte kuklacılık benzetmesi tam olarak da bu değil mi efendim? Yani siz kendi kendinize bir şeyler yapıyor zannediyorsunuz ama aslında sizi oynatanlar var. İşte yani bağımlılığın kuklacıya dönüşmesi fikri Master of Puppets'ın bence çok önemli bir tarafı. Yani kuklalardan öğrenecek çok şeyimiz olabilir belki ama itaat etmek onlardan biri olmamalı. Yani sonunda ben size bunu söyleyeyim. Yani farklı rollere girebilmeleri güzel, hayal kurdurtmaları güzel, küçük sahnelerde kocaman dünya sorunlarını çözebilmeleri güzel. İşte kuklalar gibi yaratıcı olabiliriz mesela. Meraklı olabiliriz, esnek olabiliriz. Ama başkasının oynattığı bir hayatı kendimiz, kendi hayatımız sanmamalıyız. İşte bu noktada içinde yaşadığımız hayata geliyoruz. Bu dünyaya geliyoruz. Biz bir şey düşündüğümüzü düşünüyoruz. Acaba biz bunu düşünüyor muyuz yoksa birileri bizim bunu düşünmemizi mi istiyor? Bizi oynatan ipleri böyle çekiyor da biz kolumuzu havaya mı kaldırıyoruz? Hop bir dakika mı diyoruz? İşte bunları çok düşünmek lazım. Sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemiştim. Sonda bir daha tekrarlamak istiyorum efendim. Kukla gibi olun ama kukla olmayın. Hepinize mutlu günler diyorum. Bu programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yine görüşeceğiz efendim pazartesi günü aynı saatlerde. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Radyo Sputnik. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı. Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Telefonum sesini kısayım, ben kısmayı unutmuşum. Evet, sessiz, kırmızı şekilde. Ben ve ekip arkadaşlarımı takdim edeyim değerli dinleyiciler. Keman'da sevgili güzeller güzeli editörüm İlknur. Kemanı yalnız böyle çalın. Şöyle yapacaksın. Şöyle. Bir de yani kemanı çalarken bir şey söyleyeceğim. Şöyle yapıyorlar ya, tabii böyle değil mi? Yani hani şöyle döndüremiyor. Yo, böyle de yapan var. Şu şekilde çalıyorlar, pardon, şöyle şöyle. Tabii. Evet. Evet sevgili dinleyiciler, Kaval'da sevgili Simge ile beraber radyonuzda sizlerle birlikteyiz. Sizlere eşlik ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Özgür de burada mı? Özgür, evet değerli dinleyiciler, Zurna'da da sevgili Özgür'le beraber Zurna'nın son deliği olarak kendisi de buraya geldi. Hanımlar, beyler, garip garip tip tip hareketler. Yani insan yaşından başından utanır ya. Şu hale bak ya. Kaç yaşına geldi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Bu laf, insan yaşından başından utanır. Gıcık oluyorum bu lafa. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bak, hepimiz çocuk oluyoruz değil mi? Çocukluğumuza bir dönelim, yaptığımız saçma sapan hareketleri bir hatırlayalım. Bugün çocukları, bebekleri, çocukları görüyorsunuz. Yani konuşmaları, yaptıkları hal ve hareketleri. Kardeşim, o çocuğu hayatımız boyunca biz yanımızda taşıyoruz zaten. Bir yere gitmiyor ki, o bizimle beraber. Önemli olan onu gerçekten özellikle manevi anlamda yanımızda tutabilmek. Yani şimdi söylediğim laf hep böyle empoze edildi, hep böyle bize bu subliminal mesajlar ya da direkt bu mesajlar verildi bize. Yanlış be abicim ya, vallahi. Yani insan çocuk gibi davranmalı, çocuk gibi olmalı, eğlenebilmeli, keyiflenebilmeli. Bu kadar şey bakmamak lazım yani dünyaya, sert bakmamak lazım. Ben şimdi sosyal medyada bazı videoların ya da bazı paylaşımların, sosyal medya paylaşımlarının altındaki yorumlara bakıyorum. Ya o kadar acımasız yorumlar var ki, hani şahsımla ilgili değil, tamam, bana da eleştiriler geliyor gelmiyor değil. Ama bazen abartıyorlar, hakaret ediyorlar, küfür ediyorlar. Ondan sonra bilip bilmeden, altını doldurmadan eleştirilerde bulunuyorlar. Eleştiri de değil, kaba davranıyorlar falan. Kardeşim bak, dünya böyle geçmez, hayat böyle geçmez. Yani kendini o ruh haline sokma, o karanlığa sokma kendini. Özgür gibi hakikaten çocuk gibi davranabilmeyi, yani Özgür öyle davranıyor dediğimden değil, Özgür çocuk gibi adam değil ama eğlenceli bir insandır, saçma sapan bir adamdır. Ben yıllardır tanıdığım için kendisine, çok eskiden çalışma arkadaşımdı, uzun bir dönem yıllarca görmedim, aramadım, sormadım, ara verdim, çok rahattım, sonra bir kaşındık ettik falan, şimdi tekrar beraberiz, anlamadım. Bir şey mi söyleyeceksin Özgür? Bak, güzel bir tespit. Diyor ki ben ilk defa 50 yaşında oluyorum. 50 yaşında nasıl davranılır bilmiyorum ki diyor hanımlar, beyler. Başka var mı haber, bir şey? Anlatılmayan, anlatacağımız bir şey var mı? İknur'a hayırlı olsun diyoruz. İknur ev aldı. Ya ne söylüyorsun ya? Oo, hayret bir şey ya. Hatta dün baklavasını yedik değerli dinleyiciler. Burada geldi, baklava getirdi. Ben dün sormayı unuttum, bu baklava niye diye. Getirdi, direkt böyle tıkıştırdı bana. Normalde ben yemem ama şimdi insanın editörü olunca, birlikte çalıştığı arkadaşı olunca, İknur olunca işin rengi değişiyor. Hayırlı olsun canım benim. Güzel günlerde mutlu mesut oturun inşallah değerli dinleyiciler. Başka bir şey var mı? Yok herhalde değil mi? Tamam. Başka bir haber var mı? Var mı dedikodu medikodu bir şey? Gıybet mıybet falan bir şey yok mu? Ne bileyim, Mikail'le, Akif'le, Kemal'le ilgili falan. Ha, Mikail'in boynu mu tutulmuş? Sevgili dinleyiciler, Mikail'in boynu tutulmuş. Efendim? Boyun düzleşmesi varmış. Evet, yamuktu değerli dinleyiciler. Şu anda düzeltmeye uğraşıyorlar. Bugün de izinli kendisi. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Başlayabiliriz. Ekip arkadaşlarımla birlikte buradayız. Sosyal medya hesaplarımızı herhalde biliyorsunuz. Radyo Sputnik değerli dinleyiciler, Twitter'dan yazın ve rica ediyorum takip edin. Aynı zamanda takip ettirin. Başka ne var? 24 şehirde karasal yayındayız. Daha ne olsun? Vallahi bak, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mardin böyle devam ediyor. 7 bölge 24 şehir kıymetli dinleyiciler. Telegram'da varız. Aa, Telegram'da bak. Ne güzel, net net, güzel güzel böyle parlak parlak izleyin bizi, hem de dinleyin aynı zamanda. Sputnik Türkiye ve WhatsApp, değerli dinleyiciler, WhatsApp numaramız da sevgili Simge'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim.
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır.
2: Sen sever misin?
0: Koktu.
2: Öyle değil mi?
0: Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
0: Her türlü abi ya. Özgür. 4 tane lahmacun bir açık ayran. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun? Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
3: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Merhaba. Demek kazanıyor. Hayırlı olsun, kazanıyor demek ki demiş. Serkan Özhan beyefendi göndermiş. Kim, adı burada yazıyor Serkan Özhan diye. Kime demiş olabilir? Tabii ki de İknur'a demiş.
1: Fırça yedik ya lan.
0: Çok komik ya. Hayır, olay bana patladı değil mi? Yani Serkan Bey var ya. İnsan merhaba yazar, selam yazar. Ne karıştırıyorsunuz Allah aşkına onu ya? İnsan hayırlı olsun yazar. Serkan Bey ne yazmışsınız? Oo, hayırlı olsun yazmış ya İknur. Okudum be. Allah Allah, ooo hayırlı olsun, kazanıyor demek ki demiş. Ama İknur söyleyeyim, sonunda göz yaşlı gülücük var. O ne demek oluyorsa, gözü yaşlı gülücük ne oluyor? Gülmekten ağladım. Evet. Vay. İknur diyor ki Radyo Sputnik bize bakıyor diyor. Yalnız arada fırçayı ben yedim ya. Hiç söyleyeceğim aklına gelmezdi. Değerli abim, sana ve ekibine iyi yayınlar, neşeniz daimi olsun demiş. Ah canım benim ya. Aykut, selamlar sevgiler gönderiyorum Aykut Bulut'a. Kıymetli dinleyicimize. Ali Bey radyoyu bıraktı mı demiş bir dinleyicimiz. İsminizi göremiyorum. Ben burada siz bize mesaj yazıyorsunuz ama maşallah maşallah demiş Serkan Özhan. Ali Çağatay ile ilgili, evet, Ali Çağatay ile ilgili olarak zaten bunun duyurusunu kendisi sosyal medya hesabından yaptı. Karşılıklı olarak Radyo Sputnik'le oturdular ve kendisinin de arzu ettiği bir şeydi zaten, böyle olmasını kendisi de arzu etmişti zaten. Bu şekilde bir yol çizildi. Kendisi geldi, burada bizi ziyaret etti. Her zaman sevdiğimiz, başımızın tacı, her zaman birlikte çalıştığımız, çok sevdiğimiz, çok değerdiğimiz Levent Bey, değendiğimiz çok değerli bir insan. Her zaman da öyle kalmaya devam edecek sevgili Ali Çağatay'a. Ali abiye buradan selamlar, sevgiler gönderelim kendisine. Zaman zaman böyle şeyler olabiliyor. Ben de meslek hayatımda birçok kurumda görev yaptım. Mikrofon değişiklikleri oldu falan. Sosyal medyada bununla ilgili olarak birazcık böyle sitemler görüyorum, dinleyicilerimizden gelen sitemler görüyorum. Efendim böyle sitemlerde bulunmayın, ne olur, gerek yok gerçekten. Yayına başlarken söylemiştim, hayat böyle kırgınlıklarla, dargınlıklarla, şunlarla bunlarla geçmez, suçlamalarla geçmez. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Burası bir kuruluş, önemli de bir kurum burası. Çok şükür burada konuşma hakkı veriliyor, konuşma imkanı sağlanıyor, bir şeyleri ifade etme imkanı sağlanıyor. Bizler de mümkün mertebe gerekli kriterler, gerekli kurallar içerisinde buna uymaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, dilimiz döndüğü kadar, yapabildiğimiz kadar sizlere gerçeği olduğu gibi aktarmaya çalışıyoruz. Sizlere iyi gelebilecek yayınları yapmaya çalışıyoruz. Burada görev yapan insanlar, geçmişte ve bugün ve yarın da burada görev yapacak olan insanlar elbette kıymetli. Sizler çok kıymetlisiniz her şeyden önce. Özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, sizler çok kıymetlisiniz her şeyden önce. Dolayısıyla ben insanları birbirini seven ve birbirlerine değer veren insanların birbirlerinden bu kadar kolay vazgeçmesini çok doğru bulmuyorum, işin gerçeği. Hepinize de sevgilerimi gönderiyorum. Sitem eden dinleyicilerimizi falan görüyorum, ediyorum falan, yapmayın. Sitem etmeyin. Arka planda bu şey gibi, sahaya iki rakip takım çıkar, oyuncular oynarlar ve hınca hıç oynarlar, çok iyi mücadele ederler, çok iyi arkadaştırlar, hatta bazen kardeş bile oluyorlar. Yani iki kardeş farklı takımlarda oluyor, birbirlerine karşı mücadele ediyorlar. Saha içinde sertlikler olabiliyor, ondan sonra sinirler gerilebiliyor falan, ama günün sonunda çıktıktan sonra o insanlar birbirleriyle ya kardeşler ya da arkadaşlar, dostlar, bu aynı şekilde devam ediyor. Bizde de böyle, dediğim gibi Radyo Sputnik senelerdir burada sizlere hizmet veriyor. Önemli çalışmalara imza atmaya çalışıyor. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek değerli dinleyiciler. Dolayısıyla burada olmanız, burada kalmanız, kulak vermeniz elbette çok önemli. Şimdi gelelim hayatın gerçeklerine. Bu geceden itibaren motorine 6 lira 40 kuruşluk bir zam beklentisi var hanımlar beyler. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Gelecek. Zamlar gelecek, zamlar. Evet. Biz maaşı benzinle mi alıyoruz, bize ne diyen bir simge değerli dinleyiciler. Kavalda demiştik kendisine, gördüğünüz üzere kavalı çalmaya başladı bile. Devam edelim. Litre fiyatı bu arada 100 TL'ye yaklaşacak değerli dinleyiciler. Zaten geçmişti de aynı zamanda, bu rekoru kırmıştı aslına bakarsanız. Yani tekrar olma ihtimali yüksek. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Maltepe'de maalesef çöken bir bina. Bu binada 7 katlı bir bina değerli dinleyiciler. Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Arkadaşlar yanlış bilgi vermeyelim. 14 kişi değil mi çıkarıldı? 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Değerli dinleyiciler, çalışmalarda bu anlamda arama kurtarma çalışmalarında sonlandırıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Gözaltı kararları var. Burada gözaltı kararları oldu. Hatta bu binanın müteahhidi 2016 yılında hayatını kaybetmiş ama özür dilerim, birkaç kişi biliyorsunuz. Burada soruşturma başlatıldı. Devam ediyor. Yani efendim simgeciğim, 12 mi? Tamam, peki, arkadaşlarım düzeltti, çıkarılan sayısı 12 olarak. Anladım, tamam, peki. Denetleme, ondan sonra binaların sağlamlığı, hep işte böyle deprem konusu hep gündeme gelir. Özellikle İstanbul ve Marmara için önemlidir. İstanbul ve Marmara'da böyle büyük bir felaket olduğu zaman nelerle karşılaşılır, sonuçları ne olur diye. Ya bunu beklemektense, böyle bir şeyi beklemektense, ki böyle bir ihtimal her zaman var. Çünkü uzmanlar diyorlar ki, konunun bilenleri diyorlar ki, bilim insanları diyorlar ki, biz o insanlarla konuşuyoruz, onlara soruyoruz, ya böyle bir ihtimal var mı? Evet, böyle bir ihtimal var. Her zaman böyle bir ihtimal var. Dikkatli olmak lazım. Ne gibi bir dikkat gerekiyor? İşte evlerin sağlamlığı, yeni yapıların sağlamlığı, kurallara uygun olması, eskiden yapılmış olan ama sağlam olmayan binaların güçlendirilmesi çabası, çalışması. Değerli dinleyiciler, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak lazım. Sonradan çok üzülmemek adına, ağlayıp sızlamamak adına. Ama bizim ülkemizde genelde böyle, biliyorsunuz. Bizim ülkemizde bir olay gerçekleşir, ortalık bir ayağa kalkar, açıklamalar gelir, üzülürüz, sıkılırız, sorular sorarız ama sonrasında bunlarla ilgili olarak yapılan bir şey olduğuna çok fazla maalesef rastlamıyoruz. Yani devamı gelmiyor gibi. Dolayısıyla bu da önemli bir konu. Umarım düzelir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ankara'da Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile bir görüşmesi vardı. Bir görüşme gerçekleştirdi değerli dinleyiciler. Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı dün akşam saatlerinde değerli dinleyiciler hayatını kaybetti. Kendisi intihar olduğu bilgisi var değerli dinleyiciler. Atilla Taş. Atilla Taş zaten genç yaşta değerli dinleyiciler, bildiğim kadarıyla 17 yaşında baba olmuş bir isim ve yine genç yaşta da dede olmuş bir isimdi. Kızı da değerli dinleyiciler Mersin'de yaşıyordu, Atilla Taş'ın kızı. Hatta eşiyle araları iyi olmadığına dair, tartıştıklarına dair falan bir takım haberler çıkıyor diyor falan ama bunlar, dediğimiz gibi, biz bunlara girmiyoruz. Bunları konuşmuyoruz. Bir takım olaylarla, bazı olaylarla ilgili gerçekler araştırılır, inceleri falan ortaya çıkar. Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir sitenin 14. katından düşerek maalesef hayatını kaybediyor. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılıyor. Otopsi yapılmak üzere de morga kaldırılmış. Taş'ın cenazesi ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla değerli dinleyiciler morga kaldırıldı. Otopsi yapılacak ve Sezen Taş'ın ölümüne ilişkin olayın nasıl gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı. Atilla Taş'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Sezen Taş'a da Allah'tan rahmet dileyelim. Bildiğim kadarıyla 2 tane de çocuğu vardı sevgili dinleyiciler. Bakalım bu nasıl olacak, yani buradaki durum ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Bu arada bir Nobel Barış Ödülü Navi Pillay'a verilmiş. Uluslararası Adalet Divanı yargıcı ve eski insan hakları yüksek komiserine verilmiş sevgili dinleyiciler. Türk tiyatrosunun, efendim simgeciğim. Aa, harika. Şimdi bundan sonra mı aldın? Acele etme ya. Araya gittiğimizde değiştir, yerini değiştir. Araya gittiğimizde. Şimdi bir ara verelim dediğimizde. O zaman şey yaparsın. Ben de dinleyeyim çünkü. Şimdi Türk tiyatrosunun değerli dinleyiciler, usta oyuncu Necla Uygur hayatını kaybettim maalesef. Nejat Uygur'un eşi tiyatro oyuncusu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Ona da Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevenlerine sevgili dinleyiciler sabırlar dileyelim. Hayatın gerçeği bu. Doğum ve ölüm arasında ipincecik bir çizgide ilerliyoruz. Yaşıyoruz. Yaşayabildiğimiz kadar, nereye kadar gider bilmiyorum ama önemli olan huzurlu, mutlu. Bu hayatta olduğumuz zaman zarfı içerisinde kıymetli dinleyiciler, güzel yaşayabilmek, insanlara faydalı işler yapabilmek, insanların hayatına dokunabilmek, mutlu olabilmek, değil mi? Amacımız bu, hepimizin amacı bu. Ha diyeceksiniz ki ya Okan Bey, Okan kardeşim, Okancım, şu her neyse artık. Yani ne kadar olabiliyor, ne kadar gerçekleşebiliyor, ne kadar yapabiliyoruz? Dertler, sıkıntılar, problemler, stresler, şunlar bunlar. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sıkıntılar, dertler falan filan derken şu anlaşılmasın. İşte kredi kartı borcum var. İşte çalışıyorum, para kazanamıyorum, çalışıyorum yetmiyor falan. Genelde dönüp dolaşıp ekonomiye gelmesi, tek kastettiğim şey o değil. Ben sabah mesela telefonda görüyorum arkadaşım hastaneden fotoğraf paylaşmış. Kolunda serumla, ondan sonra iki tane fotoğraf paylaşmış. Kanser mücadelesi veriyor. Uzun zamandır da bu mücadeleyi veriyor. Bu kanser mücadelesinde uzun zamandır veriyor kendisi. Bir de böyle bir durum var. Yani hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde ya da hastanelerin içerisinde yatan, sağlığını düzeltmeye çalışan, dışarıda o insanları bekleyenler, o yoğun bakım önünde o sevdiklerini bekleyen insanlar falan. Bir de böyle bir durum var yani. Sağlık her şeyden önemli. Her şeyin başı diyoruz ya sağlık. Öncelikle sağlıklı olalım değerli dinleyiciler. Sonrasında da güzel yaşayalım, değil mi? Evet. Malatyalı hemşerimin sabahları sesini duymak güzeldi. Seviyoruz sizleri demiş. Çok teşekkür ediyorum Serkan Bey. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bizim ülkemizde olan olayların hepsi kaderdir demiş. Özgür Bey göndermiş, Özgür Aksu. Okan Bey merhaba. Ali Çağatay'ı severek takip ediyordum. Açıkçası radyodan ayrılmasına çok çok üzüldüm. Başka bir platformda yayın olacak mı? Tahliye olmasına ne kadar sevindiğimi anlatamam. Kendisine ve size sevgilerimi iletiyorum demiş. Neşe Hanım göndermiş. Neşe Üstün. Neşe Hanım çok teşekkür ediyorum. Yani sevgili Ali abi, Ali Çağatay buraya geldiğinde, bizi ziyaret ettiğinde, arkadaşlarımızı ziyaret ettiğinde sohbet ettik. Gayet iyi görünüyor. Morali falan iyi, yerindeydi. Ondan sonra tabii yaşadığı zorlu bir süreç, sıkıntılı bir süreç olmuştu. Biraz dinleneceğini söyledi. Sordunuz diye hani söyleyeyim istedim. Merak eden dinleyicilerimiz varsa onlarla da paylaşmış olalım. Gayet iyiydi, morali yerindeydi. Bir süre dinlenmek istediğini, kafasını da dinlemek istediğini söyledi. Ondan sonra da tabii ki bir takım atılımları muhtemelen olacaktır. Değerli dinleyiciler, sesini yine duyacaksınızdır. Kendisini mutlaka göreceksinizdir diye düşünüyorum hanımlar beyler. Devam edelim. Şimdi Simge, fon soruşturması olayı var ya. Fon soruşturması ile ilgili bakayım. Oho, baya baya aktaracağım şey var. O zaman şöyle yapalım. Ben bir kendime çay ısmarlayayım. Sen de dinleyicilerimize ve bana güzel bir şarkı ısmarla. Aç hadi sabahkini aç. Aynı hareket şu. O sabahkini açayım mı? Aç hadi o sabahkini dinleyelim. Güçlünün yayınında dinlediğim bir şarkıyı beğendim de ben. Değerli dinleyiciler, bizim programa transfer ettik. Neyse, parası verdik. Dedik ki biz de çalarız bunu dedik. Hadi bakalım dinleyelim.

0: Furkan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Kerim Bey, çok teşekkür ediyorum uyarınız için. Dinleyicimiz Adana'dan göndermiş. Adana'dan Merkez Karasal yayınız sustu demiş. Arkadaşlarım evet, canlandıracak, merak etmeyin. Çok teşekkür ediyorum Kerim Bey. Simge de diyor ki Sputnik susturulamaz diyor. Hiç merak etmeyin. Simge gerekirse ilk uçakla gelir Adana'ya. Ne bileyim ya. Çok pis. Simge susturdurma beni. Çok pis gaza geldim. Giderim de hallederiz. Ha şöyle, el hareketlerini destekle biraz. Kerim Bey, o iş bizde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bu duyarlılık çok güzel bir şey. Bizi hemen bilgilendiriyor olmanız önemli tabii. Biz de ona göre arkadaşlarımıza iletelim. Onlar da yapması gerekenleri yapsınlar. Şimdi İstanbul... Kerim Bey bunu duymuyordur ki dedi bana. Sevgili dinleyicimiz Kerim Bey, selamlar, sevgiler. Canım benim, olsun. Biz yine de kendisine buradan teşekkür etmek durumundayız.

açıklaması. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan PON soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamaları nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağrel, Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir şeklinde bir açıklama değerli dinleyiciler. Şimdi Ziraat Bankası görevlendirildi. 17 fonun ödemeleri resmen başladı, onu söyleyelim. İletişim Başkanlığı Ziraat Bankası tarafından yürütülen fon tasfiye sürecine ilişkin yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu ve açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda yürütülen süreç kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığı bildirildi. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı değerli dinleyiciler, tedbiren tasfiye kapsamına alınan işte kurumlar, isimlerini burada gerek yok karışmasın diye değerli dinleyiciler, bu şirketlerin olağan tasfiye sürecinde olduğunu açıklamıştı ve dün itibariyle TEFAS'a açık ve bu şirketlere ait 17 fonun tasfiyesi yapıldığı açıklaması geldi. Hanımlar beyler, şimdi fonlardan 100 milyon TL üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik listenin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon TL gelir elde ettiği anlaşılmış. 141 kişi 100 milyar 676 milyon TL 73 kurumun da 86 milyar 977 milyon TL kazanç sağladığı belirleniyor. Mesela Terra fonlarından 102, bu arada bu haber sabahtan Halit Turan'a ait. Terra fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL. 38 tüzel kişi yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etmiş. Pusula, hedef. Başsavcılığın TMSF'ye gönderdiği isimlerden 187 milyar 653 milyon TL'nin gönüllü iade hesaplarına iadesi istenecek. TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para mağdurlara iletilecek. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişiler mercek altına alınıp soruşturmaya dahil edilecek. Bak mesela pusula fonlarından 19 gerçek kişi 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi de yaklaşık 10 milyar TL kar sağlamış. Hedef fonlarından 20 gerçek kişi 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi de yaklaşık olarak 14 milyar 900 milyon TL kazanç sağlamış. Rakamın toplamına baktığımızda 187 milyar 653 milyon TL'ye. Rakam büyüktür. Bir put çekeyim çayımdan. Oh, çok güzel. Evet. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan dedi ki, bu milletin parasını kim çalmışsa ve çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur. Evet, bir numaralı kameraya dedim işte. Ay canım bir numaralı kameraya söyleyeyim. Sana niye söyleyeyim ya? Allah Allah. Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili değerli dinleyiciler. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilen bir önerge var. Genel kurulda bu fon kriziyle ilgili olarak değerli dinleyiciler, meclis araştırmaları önergeleri görüşüldü. Yeni Yol, İyi Parti, Yeni Parti, DEM Parti ve İyi Parti'nin konuya ilişkin verdiği önergeler reddedildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu'nun bu söz konusu iddiaların araştırılması için kurulması istenen komisyona ilişkin, kimse burada yalan ve iftirayla suçsuz insanları da

suçlayamaz. Meclis Araştırma Komisyonu bunun aleti yapılmamalıdır şeklinde bir açıklaması oldu. Aile Bakanı Göktaş, fon meselesiyle ilgili şahsımı ve ailemi hedef alan iddialar tamamen yalandır. Bu iftiraları yayanlar hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılacaktır. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim şeklinde değerli dinleyiciler bir açıklama geldi. Aile Bakanı Göktaş'tan değerli dinleyiciler gelen açıklama, Aile Bakanı'nın açıklamaları oluyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Ticaret Bakanı da yine açıklamalarda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Hatta hazır oradan bakmışken onun açıklamalarını da şöyle bir kenara ayıralım. Oraya da biraz sonra döneriz, oradan da açıklamaları veririz kıymetli dinleyiciler. Aile Bakanı'nın açıklamaları da bu şekilde. Şimdi Ticaret Bakanı dedik. Bugün Tüketici Masası bölümü var. İbrahim Güllü ile konuşacağız. Önemli konu başlıkları var. Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği Genel Kurul Programı'nda konuştu Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Mal ve hizmet ihracatının toplamı Eylül itibarıyla yıllık 409 milyar dolar. İthalatı da eklediğimizde 865 milyar dolarlık bir dış ticaret durumumuz var. Bu da milli gelirimizin %50'sinden fazla bir pay oluşturmaktadır. Yani ihracat, ithalat, transit ticaret Türkiye'de gayri safi milli hasılanın büyümesinde çok önemli rol oynayan önemli alanlardan bir tanesidir dedi Sayın Bakan Ömer Bolat yapmış olduğu açıklamada. Hizmetler sektöründe 63 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeyiz dedi. 86 milyonluk güçlü bir iç pazara sahip olduğumuzdan bahsetti Ticaret Bakanı Ömer Bolat değerli dinleyiciler. Yapmış olduğu açıklamada. Bu arada kişi başına gelir yıl sonunda 20 bin doları aşabilir açıklaması Ticaret Bakanı. Türkiye'nin milli gelirinin Haziran 2026'da 1.7 trilyon dolara ulaştığını ve 2025 sonunda 18 bin dolar olan kişi başı milli gelirin 2026 sonunda da muhtemelen 20 bin doları aşacağını söyledi değerli dinleyiciler. Yapmış olduğu açıklamada Adalet Bakanı. Türkiye 1 Nisan 2026 itibariyle biliyorsunuz resmen başladı 5G dönemine girdi. Burada kullanıcı sayılarında artış olmuş. Bu 5G'yi kullanıyor musun sen 5G? Ha, sana en fazla 4.5 yazıyor. 5'e geçemiyor. Ya bu da çok kötü bir şey ya. Yani şey de güzel, ifade de güzel. Ya bana en fazla 4.5 yazıyor ya. Vallahi 4.6'yı bile göremedim Okan Bey ya. Var mı 5G'yi gören? Bir telefonla alakalı bir şey mi acaba o? Telefonla mı? Yani hani İknur oradan bana öyle bir evet diyor ki sanki sevgili dinleyiciler evde eşi çorabım nerede diye soruyor. Holde mi? Evet. Der gibi. Sen gördün mü hiç 5G'yi? Ha, senin telefon modelin kaldırmıyor. Vay. Bir şey söyleyeyim mi Serkan Bey, yani iş var ya döndü dolaştı, siz var ya döndü dolaştı size patladı söyleyeyim. Telefonumun modeli kurtarmıyor diyor. Hakikaten öyle demek ki, yani telefonda 5G'yi görüyorsanız demek ki telefonla alakalı anladığımız kadarıyla. Şimdi güncel verilere göre Ekim 2026 Türkiye'de 5G abone sayısı 45 milyonu aşmış. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine baktığımızda abone sayılarının aylara göre artışı şöyle. Mayıs 2026 geçişin ilk günlerinde 21 milyon olan abone sayısı 40 günde 34 milyona ulaşmış. Haziran 2026 ilk 2,5 ayda abone sayısı 42 milyona yaklaşmış. Bu dönemde aktif kullanıcı, gerçek kullanıcı sayısının da abonelik sayılarıyla büyük oranda örtüştüğü ve 44 milyon bandında olduğu bilgisi var. Yine BTK Başkanı Mehmet Koç Yiğit'in son açıklamasına göre 5G abone sayısı değerli dinleyiciler baktığımız zaman 45 milyonu geçmiş durumda hanımlar beyler.
Ya Danimarka'dan vize almak isteyen biri yaşadıklarını paylaşmış. Bu haberi gördüm de ben de bir dönem almıştım oradan. Ben vize istediğim zaman böyle kısa zamanda hallolmuştu yani, bir sene. Yok, ben aldığımda kolay hızlıca. Serkancığım, canım kardeşim. Canım kardeşim, seviyorum seni. Şimdi demiş ki bu kişi, arkadaş, 24 Haziran 2026'da Danimarka vizesine başvurdum. 97 gün sonra gecikme için üzgünüz. Bu arada seyahat tarihiniz de geçti. Eğer hala seyahat etmek istiyorsanız yeni uçak bileti, otel rezervasyonu ve seyahat sağlık sigortanızı gönderin. Tekrar değerlendirin demişler. Ben de tabii neden olmasın, bu kadar beklemişken biraz daha bekleriz diyerek belgeleri gönderdim. Başvurudan 104 gün sonra gelen sonuç, 3 günlük vize. Çok iyi, çok kötü yani. Pasaportun 104 gün konsoloslukta kaldı, karşılığında bana 3 günlük Danimarka özgürlüğü verildi. Sanırım konsolosluk şunu demek istedi: seni çok beklettik, bari çok da kalma demek istemiş. Ama bu gerçekten berbat bir durum ya. Ben az önce işin esprisini arkadaşlarım söyledi ama gerçekten bu son dönemlerde biraz böyle bir problem var. Yani ben bir seneden fazla oldu tabii değerli dinleyiciler. Başvuru yapıp çıktığında o zaman daha hızlı ilerliyordu. Herkes de neydi, rahattı bu konuda. Ama şimdi Danimarka'la ilgili olarak Danimarka'nın vize çalışmaları, vizenin, pasaportun size tekrar ulaşması noktasında böyle gecikmeler, ama bu kadar da olmaz ki, düşünsene. Başvuru yapılıyor, 97 gün sonra konsolosluk diyor ki kardeşim sen bana başvuruyu yaptığında gönderdiğin evrakların süresi doldu, sen seyahat sigortasını falan filan bir daha gönder, uçak bileti rezervasyonu bir daha gönder, değerlendirelim diyor. O da diyor ki tamam göndereyim, gönderiyor. 104 gün sonra da cevap geliyor ve 3 günlük vize veriyorlar. Danimarka, bir numaralı kameradan Danimarka'ya sesleniyorum, Danimarka konsolosluğuna sesleniyorum, yapmayın böyle şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Siz, bak, sert konuşmak istemiyorum. Bak, sadece böyle diyorum, parmağımı gösteriyorum. Lütfen, olmaz öyle şeyler. Bu nedir ya? Komedi, dalga mı geçiyorsunuz yani? 104 gün sonra 3 günlük vize, Danimarka giriş çıkışı. Hayret bir şey ya. Bernal Açin serbest kaldı. Gözaltına alınmıştı. Değerli dinleyiciler, biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. Bu tabii ifade etmiştim ben bu hafta. Sevgi gösterileri gösterenler, bundan çok mutlu olanlar, iktidar kanadı tabii ki mutlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti ekibi falan mutlu oldular. Diğer tarafta Yeni Parti Genel Başkanı'nın sert eleştirileri vardı Özgür Özel'in. Sonra toplum içerisinde sert sözler oldu, sosyal medya paylaşımları oldu. O paylaşımlardan bir tanesini yapan Bernal Açin, ben diyor ki paylaşımda yer alan korkma şeklindeki söylemimde İstiklal Marşı'nda yer alan korkma ibaresine atıf şeklindedir. Ben İstiklal Marşı'nın bu kısmını birçok yerde kullanırım. İnsanlar bu olayı kafasında çok büyüttü. Bana çok birçok Twitter göndermeye başladılar. Ben de buna istinaden İzmir'in daha önce birçok şeyi atlattığını, büyütülmemesi gerektiğini anlatmak için böyle bir paylaşım yaptım. Benim amacım asla kimseyi kinmek, düşmanlığa sevk etmek değil. Aksine bu tip durumların geçici olduğunu, yaşanabileceğini, büyütülmemesi gerektiğini izah etmekti. Türkçemiz konuşurken ve yazarken farklı yerlere çekilebilir. Bu söylemde İzmir'in daha önce işgalde yaşadığını, deprem yaşadığını gibi böyle geçirilmiş olan olayları anlatmak şeklinde söylemem gerçekleşmiştir. Ama bir takım troller tarafından başka yerlere çekilmiştir şeklinde ifadeleri olmuş. Bernal Açin serbest kaldı. Hakikaten böyledir, biliyorsunuz değil mi? Yazarken de dikkat etmek lazım. Yani şimdi sen telefonu eline aldın. Al telefonu eline. Evet, herkes telefonu eline alabilir mi lütfen? Yazabileceğin bir şey al, Allah seni kahretmesin. Telefonu al dedim, tuttu oradan normal bizim radyonun telefonunu alıyor Özgür. Mesaj atacaksın. Ve mesajda canım ifadesini kullanacak. O kelimeyi kullanacaksın, canım. Bak, canım kelimesini tonlamakla, yani senin yazarken tonladığın şekilde yazdığın canımı gönderdiğin kişi aynı şekilde tonlayarak almayabilir. Yani sen canım diye yazarsın, o canım diye
okuyabilir. Farklı değerlendirebilir. Hatta bazıları, ne bileyim, buna herhalde dikkat eden var anladığım kadarıyla. Emojilere falan da böyle dikkat edenler var mı, öyle bir şey? Emojiler. Gerçekten anlamını bilmiyorum. Ben sosyal medyada bir de paylaşım yaparken eğer çok eğlenceli bir şeyse gözlerinden yaş gelen gülücüğü koyuyorum. Daha normalde daha az şeyi, öyle tebessüm edeceğim bir şeyse bir de 3 tane gülücük emojisi var, onu kullanıyorum. Bir de dua emojisi var, onu çok kullanıyorum falan. Bir de çiçek, bir şeyler atıyorum, o kadar, başka bir şey yok. Ona bile dikkat eden var. Ama hani ona bir şey diyemem de yazdıklarımıza gerçekten dikkat etmek gerekiyor sanırım. Sevgili dinleyiciler, makam şoförlüğü kursunda verilen eğitimler, orada öne çıkan bazı şeyler varmış. Nedir o? Makam sahibinin yanında sigara içmeyin, araçta sigara kokusuyla bulunmak büyük hataymış. Sigara sağlığa zararlıdır. Onu söyleyelim. Neyin? Bunun görüntüsü mü var, videosu mu var, sesi de mi var? Ciddi misin sen? Bunları mı anlatıyorlar? Ben niye anlatayım o zaman? Allah Allah. Sen görüntüyü ver İknur, sesi ben anlatayım. Ben de bir şey yapayım ya. Ne bileyim. Ondan sonra Sputnik yönetimi arayıp Okan Bey, yani pardon da seni oraya oturttuk, haber ver diye videoyu almışsın, sesini de koymuşsun oraya, görüntüsünü de koymuşsun. Kendin de bir şey anlattın, yok orada arkada çay iç. Biz bunun için mi para veriyoruz sana? Dedirtmem. Simge, tamam, susar mısın lütfen ya? İknur, sen o görüntüyü ver, ben de üzerine anlatayım. Şimdi hanımlar beyler, makam şoförlüğü kursunda verilen eğitimden öne çıkanlar. Makam sahibinin yanında sigara içmeyin, araçta sigara kokusuyla bulunmak büyük bir hataymış. Sigara sağlığa zararlı. Bir kere hiç içmeyin mümkünse. Aracı önceden hazırlayın. Yazın serin, kışın sıcak tutun. İdeal sıcaklık 22-24 derece. Telefonunuzu araca bağlamayın. O CarPlay, Bluetooth üzerinden kişisel bilgilerinizi makam aracına aktarabilir misiniz? Bunu yapmayın diyor. Telefonu mutlaka sessize alın. Acil durumlarda makam sahibinden izin isteyin. Araçta konuşulan, araçta kalır, makam sahibine yapılan hiçbir özel görüşme eş dahil kimseye anlatılmamalı. Makam sahibiyle mesafeyi korumak lazımmış. Fazla samimiyet ve özel konulara girmekten kaçının. Sabah saat 8'de başlayıp gece yarısına kadar çalışmak gerekebiliyormuş. Hafta sonları da mesai olabilirmiş. Şimdi hiç merak ediyor musunuz? Bu dünyada öyle isimlere en yakın olan isimler, değil mi? Devlet başkanları. Onlara en yakın isimler. Mesela bizim Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımızın makam aracı. O makam aracını kullanan şoför. Bilmiyorum, bilgim yok. Kaç tane şoför var? Ondan sonra koruma görevlisi, koruma müdürü mesela. En yakın olanlar. Değil mi? Ben şeyi merak ediyorum. Acaba, ne bileyim, Sayın Cumhurbaşkanı muhabbet ediyor mudur? Hani makam şoförüyle, korumayla. Yok mudur? Etmiyor mudur diyorsun? İknur sen? Sayın Cumhurbaşkanımız, çok özel konulara girmiyoruz. Yani hani ne bileyim, şey yapamadım. Evet, muhabbetin bana gelmemesi açısından şey yaptım. Güzel, ne bileyim ya. Cumhurbaşkanı arabaya bindiğinde günaydın, kolay gelsin falan der. Onlar var, onlar var. Ama makam şoförü, ondan sonra bir de bilmiyorum gerçekten. Fakat Cumhurbaşkanına, ne bileyim, Cumhurbaşkanımıza en yakın olan nedir o? Yakınında olan isim mesela. Ama bence Sayın Cumhurbaşkanı sohbeti sever ya. Sohbet eder yani, o hani içimizden biri. Bizden biri, o sohbet eder, ne yapıyorsun, ha senin çoluk çocuk nasıl falan, o tarz şeyleri diyordur, soruyordur, hal hatır soruyordur. Evet değerli dinleyiciler, Simge de 5G'sini açmış, hadi hayırlı uğurlu olsun, darısı İknur'un başına. Güllü'nün ölümüne ilişkin İknur bu davada savcı mütalasını açıkladı. Bildiğim kadarıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü'nün kızı, tasarlayarak üst soya kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaa açıklandığı esnada da Güllü'ye Allah'tan rahmet dilerim, kızının ağladığı bilgisi geldi. Değerli dinleyiciler, Almanya ekiplerinden Bochum futbol takımı statta, tribünde topluca zıplamayı yasaklamış. Sebep ne?
Stadyum atmosferine alışık olmayan taraftarların kendisini hasta hissetmemesi. Herkes zıplarken yani böyle insanları bu şekilde orada acaba herkesi mi hasta olarak değerlendiriyor kendini mi? Herhalde şey diyordur orada. Ulan bir stat dolusu insanın hasta olacak hali yok ya. Hepsi kendinden geçmiş olacak yok ya. Bende bir sıkıntı var demek ki. Bende mi acaba zıplasam hafiften diye olabilir. Icardi ve Vandanara arasındaki boşanma davasında değerli dinleyiciler yaşananlar var. Kaç dakikamız kaldı ya? Bir dakika pekala. Bu haberlere sonra bakarız. Gündemdeki bir iki başlığı daha aktarırız. Değerli dinleyiciler bu sigara durumu var. Onlara bakacağız. İkinci bölümde bakacağız ve İbrahim Güllü ile konuşacağız. Hadi şarkıyla gidelim saat başına. O zaman şu Icardi Vandanara konusunu vereyim. Şimdi Vandanara evlendikten sonra iki küçük kız çocuğunun ihtiyaçları sebebiyle sanatsal kariyerinden vazgeçtiğini söylüyor. Çok sanatsal görüyorduk. Aylık 250 bin euro yani bu da yaklaşık olarak 13 milyon 850 bin TL nafaka yapıyor. Mahkeme Icardi'den kaynaklandığını belirterek talebi reddetmiş. Tanınır olmasının. Icardi ve Vandanara resmi olarak boşanmışlar. Değerli dinleyiciler, Icardi de bugün bu kararı ve yeni dönemin başlangıcını kutluyorum demiş. Bir ara şey konuştular, tekrar Galatasaray'a gelecek falan filan diye. Olmadı öyle bir şey. Bu arada Süper Lig bir ara vermiştik biliyorsunuz. Bugün yeniden başlayacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile maçı var. İstanbul'da değerli dinleyiciler akşam saat bildiğim kadarıyla 20'de mi 20.45'te mi ne oynanacak maç? Hanımlar, beyler. Hadi bakalım. O zaman şu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra tekrar beraberiz.

ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Bugün birazdan tüketici masası bölümümüz olacak. İbrahim Güllü ile konuşacağız. Değerli dinleyiciler. Şimdi muayene istasyonlarında ceza yağmuru, kurallara uymayan işletmelere 100.000 TL'ye varan cezalar kapıdaymış. Bu habere bir bakalım. Nedir o? Denetim yetkisi araç muayene istasyonlarının tüm işletme ve personel denetimlerini artık DARU'dan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve bakanlığın yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara bırakıyor. Onlar tarafından yapılacak. Yönetmelikte belirlenen kurallara, işletme şartlarına veya operasyonel yükümlülüklere uymayan araç muayene istasyonu işletmelerine ihlalin niteliğine göre, ağırlığına göre 3 farklı kademede idari para cezası kesilebilecek. Nedir o cezalar? 17.376, 43.447 ve en ağır ihlallerde 100.000 TL olarak belirlenmiş. Ayrıca bazı özel ihlal durumlarında Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesi orada yer alan yaptırımlar da yine uygulanmaya devam edecek. Düzenlemedeki en önemli husus, hanımlar beyler, söz konusu 17 bin ile 100 bin arasındaki ağır para cezalarının aracını muayeneye götüren insanlardan değil, kurallara uymayan araç muayene istasyonu işletmelerine kesilecek olması. Değerli dinleyiciler, AK Parti sigara düzenlemesinde biliyorsunuz sona geldi. Bununla ilgili olarak bir düzenleme hazırlığı içerisinde. Sigaranın tamamen yasaklanması söz konusu değil, fakat kullanım alanları ciddi şekilde daraltılıyor. Kamusal alanlarda ve işletmelerde sigara kullanımına ilişkin çok daha net sınırlar. Bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz pis kokuyor. Gerçekten. Geçen akşam sigara sağlığa zararlı ama geçen akşam böyle bir yerdeydik. Buradan sevgili Oğuz Aksaç ve Güler Duman'a selam ve sevgilerimi göndereyim. Onun sahnesindeydik, onların sahnesindeydik sevgili Fethi Yılmaz'la birlikte. Ya nasıl bir sigara kokusu sinmiş üzerime, nasıl bir sigara kokusu sinmiş üzerime. Üzerimde bir mont vardı. Çıkardık onu, böyle sandalyeye koyduk. Montu 2 gün dışarıda bekletmek zorunda kaldım. Hani hava alsın da o koku geçsin diye falan. İnanılmaz bir koku sinmiş. Değerli dinleyiciler, şimdi mevcut hazırlıklara göre çocuk parkları, spor alanları, plajlar ve piknik yerleri gibi açık alanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanıyor. Öyle bir teklif olacak. Kafe, restoran ve lokantaların açık olarak adlandırıldıkları ancak etrafı kapalı olan açılır kapanır tavanlı veya brandalı bölümlerinde yönelik, orada da yeniden bir belirleme olacak. Sigara içilebilen alanların fiziki sınırları netleştirilecek ve denetimleri sıkılaştırılacak. Sigara paketlerinin boyutları ve şekilleri standart hale getiriliyor. Marka logoları kullanılmayacak. Market ve büfelerde tütün ürünlerinin tüketicinin doğrudan görebileceği raflarda sergilenmesine izin verilmeyecek. Şimdi siz bazı böyle marketlere gittiğinizde de görebiliyorsunuz. Kasa arkasında falan hala değil mi satılıyor? Ya da ne bileyim işte içki, alkollü içki, sigara, ki bunlar sağlığa zararlı, onu da belirtelim. Onların satıldığı yerlere girdiğinizde görebiliyorsunuz zaten. Onunla ilgili olarak da, yani sigara konusunda da bir düzenleme olacak. Başka ne var? Ama şey var zaten, yani sigaranın tek tip değil paketler. Yani orada tek tip olacak, yani bütün paketler aynı olması düşünülüyor. Ama sigaraların üzerinde caydırıcı resimler, yazılar, hani sigara öldürür, fotoğraflar koyuyorlar oraya falan böyle. Onlar etkiliyor mu bilmiyorum, yani içeni etkiliyor mu bilmiyorum ama paketler tek tip olması planlaması var. Mesela elektronik yaş doğrulaması, satış işlemlerinde kimlik yerine elektronik sistemler üzerinde yaş doğrulaması yapılması planlanıyor. Aynı sağlık paketi içerisinde şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve denetlenen vitamin ve gıda takviyelerinin işte merdiven altı üretim ve sosyal medyadaki abartılı reklamları engellemek amacıyla denetim ve ruhsatlama yetkisi de tamamen Sağlık Bakanlığı'na devredilecek değerli dinleyiciler. Vallahi sigara sağlığa zararlı biliyorsunuz. Bu kadar sigara sağlığa zararlı olunca da bence içmemekte fayda var. Hem sağlığa zararlı hem cebe zararlı kıymetli dinleyiciler.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nden bir alarm var. 170 milyon çocuk ve ergen obezite kıskacında diyor. Dünya Sağlık Örgütü çocuk ve ergenler arasında hızla yayılan bu obezite krizine yönelik bazı uyarıları var. Verilere baktığımızda dünya genelinde yaklaşık 170 milyon çocuk ve ergen obezite tehlikesiyle karşı karşıya. Erken yaşta başlayan obezite sorunu ilerleyen yaşlarda tip 2 diyabet, işte kalp damar hastalıkları, çeşitli kronik rahatsızlıkların temel tetikleyicisi olabiliyor. Uzmanlar ve sağlık örgütleri bu hızlı artışın ardında hareketsiz yaşam, yaşam tarzının yaygınlaşması, ekran sürelerinin artması, aşırı işlenmiş şekerli yağlı gıdaların tüketiminin olduğunu söylüyor. Bir kere hareketsiziz, yani o konu herhalde hepimiz için geçerlidir diye düşünüyorum. Sonra ekran süresi. Yani gün içerisinde telefonla çok haşır neşir olmuyor muyuz? Yani çok fazla. Sen de nasıl? Evet, Özgür diyor ki ben evde diyor. İlknur sen... Pardon, özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir ayrım var. İlknur'un dediği şey de önemli. Bende de öyle mesela. Bizler... Hani bazı birçok insan telefonu aynı zamanda iş içinde kullanıyor. Yani iş için derken iş yerinden arayacaklar, mesaj atacaklar, cevap vereceğim değil. Telefonda artık bir takım uygulamalar kullanılabiliyor. Yazılı, görsel, fotoğraf, video, şu bu bir takım şeyler orada yapabiliyoruz ya. Bir de öyle bir meşguliyet var. Hareketsiz yaşam var. Yediklerimiz, içtiklerimiz. Bak mesela ben kendimden örnek vereyim. Dün işte benim sabah mesela tükettiğim şey uzun zamandır ameliyattan sonra bir granoladır. Ondan sonra yoğurttur. Yoğurtla granolayı tüketirim, bitti gitti. Buna alıştırdım kendimi. Çok da güzel oluyor. Probiyotik yoğurt değerli dinleyiciler, tavsiye ederim. Kahvaltı olayı yoktur. Başka çeşit bir kahvaltı yok. Ya sadece hafta sonu. Mesela dün yaptığım o kahvaltıyla bu sabaha kadar durdum. Hani bilerek isteye yapmadım bunu ama hani insan açlık, aç kalma noktasında kalabiliyor. Ama hani susuz olayı biraz suyu bol tutmak lazım her zaman olduğu üzere. Hanımlar beyler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında yayınımıza devam ediyoruz. Bugün İbrahim Güllü ile konuşacağız değerli dinleyiciler. Özledik kendisini. Bir türlü yayınımıza bağlanmıyordu, haber gönderiyorduk, telefonlarına çıkmıyordu, arıyorduk dönüş yapmıyordu, mesaj atıyorduk mavi tik oluyordu, dönüş yapmıyordu, gıcık olmuştuk. Bak oraya geliriz dedik, Radyo Sputnik ekibi olarak. Ondan sonra yapay zekadan görseller yaptık, Özgür'ü öne koyduk, eline topuz verdik. Ondan sonra bizim Alkan'ın değerli dinleyiciler kıyafetini böyle bir değiştirdik. Vücudunu falan değiştirdik korkutalım diye İbrahim Güllü'yü. Fotoğrafı görünce tabii dayanamadı. Dedi ki durum tehlikeye giriyor. Canımdan ileri mi dedi değerli dinleyiciler. İnternet alışveriş tuzaklarını konuşacağız. Simge de hazır, biz de hazırız. Herkes hazır. Hadi bakalım o zaman tüketici masası bölümüne.
3: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
4: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
3: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
5: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
3: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
6: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
3: O halde bu program tam size göre.
2: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
7: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksoy.
2: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
3: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Yöneticinin bir vekilin hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
9: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
3: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve konuğumuz tabii ki de sevgili İbrahim Güllü. Abi hoş geldin. Ben de az önce senden bahsettim. dedim ki bizi hiç kırmadı. İlk söylediğimizde zaten teklifimizi kabul etti hemen. Biliyorum senin duyduğunu. Zaten senin duyduğunu bildiğim için gaza geldim. Daha çok şey söyledim.
1: Teşekkür ederim Okan kardeşim. Yani ikna olmak için kas gevşetici Haydar'a gerek yoktu ama yine de onun etkisi motivasyonu farklı oluyor.
0: Canım abim hoş geldin. Ben
1: hoş bulduk, hoş
0: biraz
1: bulduk.
0: Özlemiştik de şimdi biz bu programı, bu bölümü hani ben Radyo Sputnik'te yayına başladıktan kısa bir süre sonrasında bu bölümü başlattık ve çok da güzel gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Aydın abi başta olmak üzere sana, bütün TÜKONFET, Tüketici Konfederasyonu ekibine, dahil olan herkese, yayınımıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. Atmaya da devam edeceğiz. Önce bu teşekkürle bir başlayayım.
1: İnşallah. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten tüketicileri bilgilendirme, uyarma, gelişmeleri aktarma yönünde de önemli bir misyonu Sputnik yerine getiriyor. Zaten medya, televizyon ve radyoların ana amaçlarından birisi de kamuoyunun bilgilendirme, ama doğru bilgilendirme.
0: Evet. Şimdi abi hızlandıralım hemen, vaktimiz çünkü dar, su geçiyor. Bu internet alışverişleriyle ilgili olarak, internette yapılan alışverişlerle ilgili olarak bazı tuzakları konuşalım istedik bugün. Bu tuzaklarla ilgili olarak da senin anlatacağın şeyler önemli. Şuradan başlayalım. Özellikle online alışverişte, online alışveriş yaparken çok şeye dikkat etmek lazım tabii de. Tabii biz o alışverişi yapan insanlar ne kadar dikkat ediyoruz, ne kadar özen gösteriyoruz bilemiyorum ama günün sonunda bize zararı olmaması için önemli. Önce şu şeyden başlayalım istersen. Online alışverişte sahte yorum ve sahte puanlar konusu. Burada tüketici nasıl yanılıyor? Sahte yorumlar gerçekten bu tüketicinin satın alma kararını etkiliyor mu, etkilemiyor mu falan, istersen buna bir ardından tabii. hatta hemen ardından bu sahte olduğunu, yorumların sahte olduğunu tüketici nasıl anlayacak? İşte orada yıldızlar var, 5 yıldız koymuş, övgüler mövgüler, işte kargo şöyle geldi, şöyle paketlemişler, böyle yapmışlar falan. Bir de bunları nasıl anlayacağız? Söz sende.
1: Teşekkür ederim Okan kardeşim. Gerçekten e-ticaret her geçen gün, her yıl katlanarak gidiyor. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ticaret Bakanlığımızın açıklamış olduğu verilerden şunu görüyoruz. Bir önceki yıla göre e-ticaret hacmi en az %50, hatta 2'ye katlandığını, %100'e yakın artışlar kat ettiğini görüyoruz. Yani artık birçok alışverişimizi oturduğumuz yerden, bilgisayar üzerinden, cep telefonlarımızdan, mobil aplikasyonlar üzerinden alışverişlerimizi yapıyoruz. Tabii tüketiciler de bu arada sizin bu yayınlar gibi yayınların etkisi, kamuoyundaki sosyal medyalardaki paylaşımlar neticesinde artık tüketiciler de bilinçlenmeye başladı. Ve alışveriş yaparlarken tabii biraz da ekonomik kaygılar da ön plana çıkıyor. Artık araştırıyor tüketici, yani hangi ürünü nerede daha uygun alabilirim diye. Ve bir ürün beğendiği zaman şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. Tüketici artık o ürünle ilgili yorumlara ve yıldızlara da bakmaya başladı. Şimdi işte bunu da değerlendiren bazı açık göz firmalar diyeyim veya şeyler, ürünün veya işte satmış olduğu mal ve hizmetin gerçekten kaliteli olduğu izlenimi veren sahte yorumlar ve hak etmediği halde yıldız almaları, beğenilerinin yükseltmesi yönünde bir takım işlemler yapmaya başladılar. İşte sahte yorumlar, bot hesaplar, beğeniler vesaire. Hatta rakip firmalar bile bunu değerlendirip rakip gördüğü bir firmayla ilgili olumsuz yorumlar yapabiliyorlar. Geçen gün yine bu konuyla ilgili bir tüketicimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımız bana şöyle bir bilgi notu geçti. İbrahim Bey dedi, özellikle yemek sektöründe bu tür şeyler oluyor. Hı hı. Ve yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyorlar. Yani o işletme yakın akrabalarına yorumlar yaptırıyor. Ben şunu gördüm diyor. Bir yıldızlık diyor, bir işletme diyor, 2 günde 5 yıldıza döndü.
0: Oo.
1: Ve böyle bir bilgi notu iletti bana. Şimdi ben de baktım, yani acaba bu istatistik veriler dünyada ne şekilde diye şöyle bir size de bilgi olarak aktarmak istiyorum. sevgili dinleyicilerimiz de bilsin. Evet. Yani sahte veya yorum veya yıldızın tüketici üzerindeki etkisi ne kadar? Bunu istatistiki verilerle, uluslararası yapılmış araştırmaları söylüyorum. Türkiye'ye mahsus bir uygulama değil.
0: Evet.
1: Şöyle, online yorumların yaklaşık %30'u sahte veya manipüle edilmiş olabiliyor. Yani yaklaşık her 100 yorumdan 30'unun sahte ya da manipüle edilmiş bir yorum olma ihtimali var. Tüketicilerin %82'si son 12 ayda en az bir sahte yoruma rastlıyor. Ve %75 tüketicimizin %75'i de bundan dolayı da endişe duyuyor. Sonra şöyle bir şey var, yine bir tespit var. Sahte yorumlar düşük kaliteli ürün seçme olasılığını arttırıyor. Örneğin bu bir başka bir çalışmada şöyle tespit edilmiş. Yaklaşık %6 etkiliyor o ürünün satış rakamlarını. Yine bir yıldız artış talebi, yani bir yıldızın artması %38'e kadar satış potansiyelini arttırabiliyor. Yani 3 yıldızken 4 yıldıza çıktığı anda veya 4 yıldızdan 5 yıldıza çıktığı anda firmanın satış talebi, onlara yönelik artış talep %38 artabiliyor. Oo. Sahte olumlu yorumlar da satışları kısa vadede %12,5 oranında da arttırabiliyor. Bu da çok yüksek bir oran. Bir de tüketicinin tabii bir burada tüketici artık akıllı, yani bilgili ve kendisine değer verilmesini istiyor. Bir de şöyle bir veri var. Tüketicimizin %54'ü, tüketicilerin %54'ü yorumların sahte olduğunu düşününce o ürünü almaktan vazgeçiyor. Yani bir siteye girdiniz, alışveriş yapmak istiyorsunuz, baktınız orada yorumlar sahte, hemen onu, o ürünü almaktan vazgeçebiliyorsunuz. Ve %83'ü de, tüketicinin %83'ü de ödenmiş yorum görürse, yani sahte ödenmiş parayla yapılan yorum gördüğü anda o işletmeden uzaklaşıyor. Yani o işletme tüketici nezdindeki itibarını sıfırlamış oluyor. Ve yani %83 de yani, inanılmaz büyük bir rakam.
0: Yani şöyle, evet. Çok enteresan bir istatistik olmuş bu. O yorumlar, o sahte yorumlar bir şirketi alıp uçurabildiği gibi tüketici tarafından bilindiğinde çok şirket, o şirket açısından, yani o satışı yapan yer açısından büyük de zararları olabiliyor aynı zamanda. Bir de bunu anlamak
1: tabii
0: da çok
1: ki.
0: Anlamak için var mı bir yöntem? Yani tüketicinin burada anlayabileceği bir şey var mı? Ne diyorsun? Baktın mı bu konuya?
1: Tabii sonra ki şimdiki basma kalıp yorumlar genelde sahte yorum olarak karşımıza çıkıyor ve aynı kişi farklı tarihlerde sürekli yorum yapıyorsa yine işte ürün aldım harika, yani muhteşem bir ürün, tavsiye ederim gibi yorumlar genelde sahte olma ihtimali yüksek yorumlar oluyor. Ya da aynı ürünle ilgili veya aynı işletmenin farklı ürünleriyle ilgili sürekli aynı kişinin, aynı kullanıcının yorum yaptığını da dikkate almak lazım. Yani onu da tespit edebiliriz, gözlemleyebiliriz. Bunun dışında bir de yorum yaparken zaten o ürünü gerçekten kullanıp kullanmadığını yorumdan anlayabilirsiniz. O ifadelerden anlaşılabilir. Zaten Okan Bey, zamanımızda rahat şey kullanabilmek adına hemen o konuya geçiyorum.
0: Evet.
1: Şimdi zaten Ticaret Bakanlığımız 1 Ağustos 2026 yılında yürürlüğe giren e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmesine yönelik düzenlemelerinde iki hususu ön plana çıkarttı. Bir, bu yorumları yapacak kişiler gerçekten o ürünü, o hizmeti almış, kullanmış tüketici olma zorunluluğu getirdi. Yani işletmeler ürün almamış bir kişiye oraya yorum yaptıramamaları lazım. Bir ikinci önemli düzenlemedeki nokta da şuydu. O ürünle veya hizmetle ilgili yorum olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Tüketici bu şeyi yapabilir. İşte işletme eğer sadece olumlu yorumlara yer verip olumsuzlara yer vermiyorsa bunu da yapamayacak. Yani olumlu olumsuz fark etmeden tüketici tüm yorumları tüketicilerin görebileceği şekilde kullanıma açmak durumunda kalacak. Dolayısıyla bu iki ana başlıktaki yorum düzenlemesi son derece önemli ve tüketicilerimiz açısından da güzel bir uygulama. Ticaret Bakanlığımız bu konuda düzenlemeleri yaptı. Belki uygulamanın ne şekilde olacağına dair işlemler de yapacaklardır. Mesela burada şöyle bir şeyle karşılaşılabilir ki ben onu da anlatmaya çalışıyorum çoğu zaman. Mesela yorumlar geldi. Bu yorumlar neye göre tasnif olacak? Olumlu yorumlar bir tarafta, olumsuzlar bir tarafta mı olacak? Tarih sırasına göre mi olacak? Neye göre bu tespit yapılacak? Bence burada yorumların tarih sırasına göre ya da derecelendirme, işte yıldız derecesine göre mi bu yorumlar sıralanacak? Bunların belirlenmesi, bir sisteme konulması lazım. Bana göre burada tarih sırası çok önemli. Şimdi şöyle düşünün Okan Bey, neden tarih sırasında öncelik verilmesi gerektiğini söyleyeyim. Şimdi bir ürün yeni çıkmıştır piyasaya ve ürün ilk çıktığında bazı eksiklikler, hatalar olabilir ve genel anlamda olumsuz yorumlar gelmiş olabilir.
0: Evet.
1: Şimdi siz tarih sırasını gözetmezseniz o firma belki o ürünü aldı, geliştirdi, güzelleştirdi, eksikleri, yanlışları varsa onları düzeltti, ürün gerçekten güzel hale geldi. Ama siz hala o sitede eski yorumları, yani bir kenarda da sahte şey yorumları, olumsuz yorumları göreceksiniz. O zaman o işletmenin de ticari itibarına zarar verir. Ama tarih sırasıyla yaparsanız her gerçekten o kullanmış tüketicinin yorumlarına baktığınızda arada olumsuz yorum olabilir tabii ki, ama genel anlamda şunu göreceksiniz. Orada olumlu yorumların ön planda olduğunu göreceksiniz. Demek ki diyeceksiniz ki bu ürün artık eskisi gibi kötü bir ürün değil, rahatlıkla alınabilir bir ürün diyerek tüketici daha doğru tercih yapabilir. Burada önemli olan şudur. Tüketicinin objektif olarak düzgün yorumlar yapılması, düzgün ürünlerle ilgili düzgün yorum yapma imkanına sahip olması önemli. Bakın sahte, satın alınmış bot hesaplarla yapılan yorumlar başta zaten ticari ahlak ve etik kurallarına aykırı olduğu gibi tüketiciye de saygısız uygulamalar. Zaten anayasamızın 172. maddesinde devlet, kamu otoritesi tüketiciyi koruyucu tedbirleri alır şeklinde var. Ticaret Bakanlığı'nın bu yöndeki bu düzenlemeleri son derece yerinde. Ve burada reklam kurulu şuna da gitmeye başladı. Artık sahte yorum veya işte yıldız veren işletmelerle ilgili olarak da erişime engelleme, erişimi engelleme ve ilanı, reklamı durdurma yönünde kararlar da vermeye başladı. Bu da güzel bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor Okan.
0: Vallahi ben bu işin çözümü nasıl diye sevgili İbrahim Gündü konuşurken böyle bir düşündüm. Arkadaş ne kadar zor bir şey bu sahte yorumları engellemek falan diye düşünürken Ticaret Bakanlığı'na şimdi, helal olsun bir, müthiş iki başlıkta toparlamışlar. Yani güzel tabii, bir çözüm bir, bence. Buyur.
1: Kesinlikle bir ilave şey. Tabii. Şimdi bakın kamu otoritesi, yani Ticaret Bakanlığımız yerinde denetimlerini yapıyor. Rutin denetimleri yapıyor ama bir kamu otoritesinin her yere uzanma, her yere yetişme şansı yok. Yani hiçbir ülkede yok bu. O yüzden biz tüketiciyi konumlandırırken Tüketici Konfederasyonu'na kamu otoritesinin sağdaki gözü kulağı olarak şey yapıyoruz. Çünkü her ürüne, her hizmete uzanan bir tüketici eli var. Dolayısıyla da burada tüketicilerimiz bilinçli olmalı. Kamu otoritesine destek sağlamalı. İhbar ve şikayet, görmüş olduğu eğer bir yorumun gerçekten sahte olduğunu düşünüyorlarsa, o ürünle sahte yıldız verme olayları olduğunu düşünüyorsa kamu otoritesine ihbar ve şikayette bulunmalı ki kamu otoritesi zaten denetimlerini yapacaktır. Ama biz nokta atışı hedef göstermiş olacağız. Dolayısıyla da kamu otoritesi eliyle koymuş gibi bulacak ve inceleme sonucunda eğer usulsüz bir durum varsa gerekli cezayı kesecektir. Ve dolayısıyla da tüketicilere artık sahte yorum vesaire yapan işletmeler daha böyle sıkıntı yaşayacaklar ve bu uygulamalardan ya vazgeçecekler ya da bu diyarı terk edecekler.
0: Yani özetle şöyle demek doğru olur mu? Vaktimiz de daraldı. İstersen toparlayalım abi. Şimdi tüketici tabii, alışveriş yaparken aslında yalnızca yorumlara güvenmeli mi, güvenmemeli mi, başka nelere bakmalı diye istersen son bir dakikamız var. Bir toparla istersen bitirelim.
1: Tabii. Şimdi yorum, sadece yorum o ürünün gerçekten kaliteli olduğunu sadece yorum göstermez. Evet. Başka şeylerle de mutlaka, ama o bir göstergedir. Hani o bir kanaat oluşturur.
0: Evet.
1: Yorumlar önemli ama bunun başka mecralardan da, başka sitelerdeki yorumlar vesaire de, sadece bir siteye bağlı kalmaksızın aynı ürünle ilgili başka site vesaire yerlerdeki yorumlara da bakmak, onlardaki şikayet portallarını takip etmek, araştırmakta da fayda var. Tek başına dediğim gibi yeterli değil ama önemli de bir göstergedir.
0: Şimdi dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. Tüketici Konfederasyonu'nun sosyal medya hesaplarını lütfen takip edin. Çünkü orada gerçekten karşılık beklemeden muazzam bir çalışma var. Bu çalışmanın başında da sevgili Aydın abi ve İbrahim Güllü başkan vekili varlar ve devam ediyorlar. Sosyal medya hesaplarını takip edin. İletişim numaraları da var. Sormak istediğiniz, bilgi almak istediğiniz konularda, danışmak istediğiniz konularda danışabilirsiniz. Abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardığın bilgilerden dolayı. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere.
1: İnşallah ne zaman isterseniz seve seve gönüllü geliriz. Ayrıca iddia etme yöntemlerine gerek yok Okan kardeşim.
0: Peki, görüşmek üzere, hoşça kal. Bay bay. Hanımlar beyler, veda vakti geldi. Çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Sevgili editörüme, sevgili Simge'ye ve sizlere teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.
2: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
3: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
2: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
4: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
2: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
5: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
2: O halde bu program tam size göre.
0: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
0: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necda Aykaç'la konuşacağız.
2: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
7: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumludur.
8: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
2: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
9: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasından gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Melis Eğmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Eğmen. Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon %28.4 seviyesinde belirlediler. En düşük asgari ücretin en az %20.

0: Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
1: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikteyiz. Öncelikli olarak telefon numaramı vereceğim. WhatsApp hattımızdan sorularınızı yazabilirsiniz ya da isterseniz en kötü bir selam verebilirsiniz. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 no'lu telefondan, WhatsApp'tan daha doğrusu bana yazabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki 5'inde ayın 3. enflasyon verimiz de açıklandı. Yani 2027 emekli maaşları için aslında çeşitli şekillenmeler oluştu. Neydi, hatırlayalım isterseniz. Temmuz ayında 1.78'di, çok özür dilerim. Ağustos ve Eylül ayı da aynı çıktı. 1.84 olarak çıktı. Yani %1.84'lük bir enflasyon verisi çıktı. Bu da bize kümülatif toplamında şu ilk 3 ay için 5.56'lık bir zam garantisi oluşmuş oldu. Şimdi bu zam garantisi ne oluyor? Bağkur, SSK için, işte memurlar için enflasyon farkı haricinde, şu anda enflasyon farkı oluşmadı, İşte onlarla vesaireyle en azından şu an baktığımız zaman bir 5.56'lık garanti bir enflasyon farkı diyelim. Zam artış diyelim. Artık ne derseniz oluştu. Şimdi peki son 3 ay için tahminler ne aslına baktığınız zaman? Şimdi bizim burada bir Ekim, Kasım ve Aralık var. Bu 3 ay içinde aşağı yukarı tahminlerimiz var. Örneğin mesela %1 çıkarsa 3 ay, bu 3 ay her şey mesela Ekim, Kasım, Aralık %1 çıktı diyelim. O zaman %8'lik bir zam farkı, enflasyon farkı oluşacak. 1.5 çıkarsa %10.38, 2 çıkarsa da 12.2 gibi bir enflasyon farkı oluşacak. Şimdi bizim yani aşağı yukarı bence %10'luk bir enflasyon farkı oluşacak diye düşünüyorum. Daha yüksek olacağını pek öngörmüyoruz şu anda. Çünkü yıl sonu hedef enflasyonunu Merkez Bankası %28 olarak belirledi. Bunu çapı olarak kullanacaklarını zannetmiyorum. Bence %28'in üstü olmayacaktır. TÜİK verilerine bakacağız zaten ama tahmini bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyoruz. Şimdi bir de tahmini maaş söyleyeyim. Şimdi yaklaşık hemen hemen en düşük emekli aylığını sonra söyleyeceğim ama en düşük emekli aylığına yakın, yani kökten kurtulmuş olanlar için mesela 23.600 alan biri şu an 24.912 garanti altına aldı. 25 alan 26.390'ı garanti altına aldı. 30 alanda 31.668'i garanti altına aldı. İşte %10'luk zam olursa da işte 23.625-26'lara çıkar. Diğerleri de 33 gibi rakamlar yükselecektir tabii ki. Ve bunlar enflasyon farkı olarak maaşlara Ocak sonunda muhtemelen fark ödemesi olarak yansır. Biliyorsunuz ki genelde artık öyle yapıyorlar. Çünkü üçünde şey açıklanıyor. Aralığın enflasyonu Ocak 3'te açıklanacak. Sonra bir komisyon toplanıyor. İşte onay çıkıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Ondan sonra arada farkı daha sonra ödüyorlar. Ocak'ta hani zamlı maaş almayıp da Şubat'ta farklı maaş, yani farkı artı olarak Şubat'ta muhtemelen alacaksınız. Şimdi bir de en düşük emekli aylığı senaryomuz var biliyorsunuz. Şu an en düşük emekli aylığı 23.552. Yani siz 10 bin lira daha geçseniz işte dul yetim aylığı harç, yani ana maaştan bahsediyorum. 23.552 alıyorsunuz. İşte 21 bin lira da olsa 23.552 alıyorsunuz. Şimdi normalde en düşük emekli aylığı otomatik olarak artmaz biliyorsunuz ki. Yani enflasyon oranında artacak diye bir kaide yok. Buna bakanlar bir rakam belirliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı onayına sunuluyor ve Cumhurbaşkanı'nın onayına göre belirleniyor. Yani örneğin %10'luk bir enflasyon farkı çıktı diye illa %10'luk bir zam olacak diye bir kaide yok. %30'luk zam da yapabilir eğer isterse Sayın Cumhurbaşkanı, ama bizim tahminlerimiz gene enflasyon verisi kıvamında olacak diye düşünüyoruz. Yani 23.552'nin 25.907'ye aşağı yukarı çıkmasını öngörüyoruz. Zaten şu an 24 bin küsür garanti altına alınmış durumda. Bunu ancak şeyde göreceğiz. Bekleyeceğiz biraz. Ocak verisi, yani Aralık verisi Ocak'ta çıktığı zaman o zaman ne olacak, ne olmayacak, ona hep birlikte bakacağız. Ne? Gelir kazancı bakımından son umut yazmış. Teşekkürler, harikasınız demiş. Zenginlerden daha çok vergi kesilir. Ne gelir kazancı

anlamadım ki. Çalışandan daha çok vergi kesiliyor. Ha, o vergi dilimleriyle alakalı bir şey. O yani ona benim çok müdahale edebileceğim bir şey değil. Bakayım. Levent Bey gelmiş, merhaba, selam vermiş bize. Ben de buradan duyurmuş olayım şimdi. Ben esas geçen haftalarda da zaten şunu konuşuyordum. Ne diyeyim size? Yani şimdi mesela mecliste olan ve daha çıkmamış ama çıkması öngörülen mesela staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Çünkü görüşülüyor şu anda. Özellikle sosyal medyada zaten başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Şimdi bugün itibariyle tabii çıktı diye anlatamayız. Ama burada somut bir gelişme olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Çünkü Temmuz ayında meclise bir şey verildi. Kanun teklifi sunuldu. Teklifte bazı kısa vade sigorta kapsamında bulunan kişilerin, yani bu staj, çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi. Yani borçlanma gibi bir şeyle eğitim sürelerini eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı teklif verildi. Komisyon aşamasında şu an, daha hani onaylandı çıktı falan demeyelim, yani henüz kanunlaşmış bir şey yok. Şimdi tabii bu neden önemli bir konu? Özellikle zaten dernekler, biliyorsunuz staj çıraklık için dernekler bir sürü kuruluyor. Burada SGK girişi mesela 98 olarak aslında görünüyor. Stajı mesela 98'de ama ilk uzun vade 2000'de olunca EYT'li olamadılar. Olabilmeleri adına bu ayrımın yapılabilmesi için işte staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT'li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. Şimdi tam bu noktada değişiklik yapılması yani geldi, kesin geldi diyemiyorum. En doğru cümle şu an teklif aşamasında. Ancak henüz bir onaylanma yok. Ama en azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor. Ve borçlanma yapabiliyorlar. Daha rahat yapılabilecek gibi düşünebilirsiniz. İlker Bey gelmiş, merhabalar, Kocaeli'ndeymiş, selamlar demiş, teşekkürler. Evet, sizi ne zamandır görmüyorduk anladığım kadarıyla. Çeşit yerlerden İlker Bey katılıyor aramıza yani. bir oradan. Sabri Bey gelmiş, Sabri dedim bak resim, tabii bak artık alıştım. Hepinize alıştım, resimden tanıyorum. Kademeli geleyim ne? Kademeli'yi sormuş herhalde. Kademeli için biliyorsunuz dernek toplantıları hala yapılıyor gene. Yani teklif verildi tabii ki. Teklif aşaması artık, daha henüz şu anda kademeli ile ilgili bir gelişme yok. Onu net söyleyebilirim. Bir süre daha bence olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım. En düşük maaş, bakayım. Ercan Bey yazmış, merhaba demiş, merhaba. 26.000 TL tahmini olarak ne zaman en düşük emekli maaş barajın altında kalır? Çünkü her dönemde makas daralıyor demiş. Evet, maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani sizin maaş yükseldikçe en düşük emekli aile de yükselip en düşük emekli aile alan bir bireye dönüştünüz. Bu biraz evet sıkıntılı bir durum. Bununla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söylediler. Ama henüz bu düzenleme ile ilgili bir şey görmedik. Muhtemelen 2027'nin Temmuz'una doğru bir değişiklik olabilir diye düşünüyoruz biz. Yani arada, çünkü bu makasın artık kapanması lazım. Yani en düşük emekli aile alan da 23 bin küsur alıyor. Adam 2,5 katından çalışmış yıllarca, o da 26 bin alıyor. Arada çok az bir rakam kaldı. Ve bir anlamı kalmıyor. Yani fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor. Fazla prim ödemenin bir anlamı kalmayınca SGK'nın kasasına giren para da azalıyor. Diyor ki adam, ben asgariden göstersin, bana ne diyor. Hiç uğraşmayayım diyor. İşte o aradaki farkı diyor bana versin diyor. Ya bu tip şeyler de tabii, kayıt dışı çalışmalar çok artmaya başladı. Bununla ilgili bir, evet, bence de çalışma kesinlikle yapılması gerekiyor. Şimdi şu SGK borçlarında 72 aylık biliyorsunuz bir borçlanma kalemi vardı. Bu bayağı bir, ne denir ona, başvurular aldı. Herkes tabii 72 aylık bir borçlanma değil ya, çok özür dilerim, tecil. 36 aydı mesela maksimum. Bunu 72'ye çıkarmışlardı ve teminatı da 10 milyon liraya yükseltmişlerdi. Teminatsızlık tutarını, çok özür dilerim. Peki ne oldu bu? Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şimdi SGK'nın kasasına ne kadar fazla para girerse baktığımız zaman
ileride alınacak emekli aylıklarını ve düzenlemeleri de etkileyecek şeyler oluyor. Şimdi tecil edilen yaklaşık 183 milyar lira tutar var. Yani düşünebiliyor musunuz? 183 milyar lira tecil edilmiş. Bunlar tecile başvuranlar. Yani ne kadar SGK açıkta buradan anlayabilirsiniz. İlk taksitler kapsamında da 7,5 milyarı ödenmiş. Yani ilk taksiti ödemişler. Ödeyebilen tabii ödemiş. Dolayısıyla rakamlara baktığımızda uygulamada ciddi bir başvuru var. Evet, bunu tahsilat açısından uzun vadede önümüzde neler olacak onu göreceğiz. Yani 72 aya kadar bölemeyen de oldu çünkü. Mesela 36 ay olan da oldu. Ya da daha az taksitlendirenler de oldu. Buna işte bakacağız, zaman içinde göreceğiz, bir işe yaramış mı yaramamış mı, ödenebiliyor mu, SGK'nın kasasına girenle, çünkü hazine desteği de kalktı biliyorsunuz, bize dönüşü nasıl olacak bunun, bunu da hep birlikte zaman içinde göreceğiz. Şengül Hanım yazmış, merhabalar demiş. Merhabalar Şengül Hanım. 2009 sigorta girişim. Bu iş yerinde 2013 Ocak'tan beri çalışıyorum. Kasım ayında çıkmayı düşünüyorum. Emeklilik ne zaman olur Kasım'da çıkarsam? 4900 gün oluyor. Bu fabrikada ne kadar tazminat alırım? 4900 güne tazminat hak ediyorum. Sağ olun yazmış. Şengül Hanım, yani tabii ki tazminatı hak ediyorsunuz. 2009 girişli olduğunuz için biliyorsunuz 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenlerin 4600 ile başlıyor. Her yıl 100'er gün artarak hizmet yılı şartı olmadan tazminat alabiliyor. Tazminatlar son çalıştığınız brütün çarpımıyla çalıştığınız süreyle son aldığınız brütün çarpımı şeklinde olur. Bu tamamen zaten sorunuz, bir sürü soru benim danışmanlık hizmetine girdiği için hani kısaca geçiyorum bundan. Emekliliğinizde normal prosedürlere uygun yaş haddi emekliliğine yürüyebilirsiniz ya da normal emekliye. Onun için de isterseniz özelden yazarsanız danışmanlıkla ilgili ne yapabileceğini size aktarırlar Şengül Hanımcığım. Şimdi e-borcu yoktur sisteminde bir yeni gelişme var. Özellikle işverenleri çok ilgilendiren bir durum bu. SGK 28 Eylül 2026 tarihinde yeni bir sistem yayınladı. Ve e-borcu yoktur sistemiyle ilgili bir güncelleme sundu. Dedi ki konu emekli maaşı veya asgari ücret kadar vatandaşın aslında işini kolaylaştıracak bir konu. Çünkü işverenin SGK borç durumunu elektronik ortamda daha rahat takip edebilmesi imkanı sunuyor. Ve borcu yoktur belgesini çok daha hızlı alabilme imkanı sunuyor. Yani bir yere gitmesine gerek kalmıyor artık. Kurumlara eskiden yazı verilmesi gerekiyordu. Yani borcu yoktur yazısı talep ettiğinize dair bir dilekçe veriyordunuz. İşte o dilekçeden sonra size yazı veriyorlardı vesaire. Ne oluyordu? Bürokrasi çok oluyordu. Elektronik sistemin bu yaygınlaşmasıyla birlikte ve buradan bu yazı alınabildiği için barkodlu olarak artık bir tıkla hemen hallolacak. Yani o günün mesela bazen ne oluyordu? İşte kuruma gitmeniz gerekiyordu, dilekçe vermeniz gerekiyordu. O günün en az 2 saatini yollarda, orada, burada harcamamız gerekiyor. Hele büyük şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde trafik çok, biliyorsunuz zaten, korkunç olduğu için. Yani bir devlet dairesine gitmek, devlet dairesinde sıra beklemek, devlet dairesinden çıkıp geri dönebilmek bile yarım günden fazlayı aldığı için bu şey açısından bence avantajlı oldu. Yani nasıl olsa hani mali müşavir muhasebecim takip ediyor diye de bırakmanın bir anlamı yok biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili problemler yaşandı. Yani nasıl olsa mali müşavirim bakıyor vesaire diyordunuz. Bakmıyordunuz. Sonra ne çıkıyordu? Çeşitli borçlar çıkabiliyordu. Ödememiş olabiliyordu. Özellikle eski zamanlarda çok vardı bu ya. Yani mesela Bağkur primini ödememiş adamın. Yıllar geçmiş üstünden. Ve 5 sene aynı adamla çalışmış. 5 sene aynı mali müşavirle çalışmış. Diyor ben veriyordum mali müşavire parasını diyor. Adam almış cukka. Almış cukka. Ne oldu? İleride bununla ilgili problemler. O yüzden elektronik sistemlerin gelişmesi bu açıdan çok iyi. Özellikle bu ihalelere, mihalelere girerken bu yazıları mutlaka almanız gerekiyordur ya, SGK borcu yoktur yazısı. Bunu daha hızlı bir şekilde alınabilmesi mümkün olacaktır. Şimdi bir de asgari ücrete değinelim isterseniz. Önümüzdeki aylarda zaten Türkiye'de en fazla konuşulacak konulardan biri 2027'nin asgari ücreti tabii ki. Komisyonlar toplanacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi? Geçen sene biliyorsunuz bir sürü problem oldu. Onlar masaya gelmedi. Yok mektup verdiler. Mektup aldılar, mektup verdiler. Böyle bir durum oldu. Sadece işverenle devlet kısmı kaldı masada. O karar o şekilde çıkmıştı.
Şimdi bugün itibariyle tabii bir kesinleşmiş bir şey yok. Asgari ücret komisyonu normalde 4 kere toplanıyor. Hani Aralık'ta başlar bunlar toplanmaya zaten. Ama daha önce de tabii rakam çıkabiliyor. Şimdi yıl sonunda toplanacaklar ve yeni rakam o süreç sonunda ortaya çıkacak baktığınız zaman. Şu an net asgari ücretimiz 28.075 TL olarak uygulanmakta. En az ücret anlamındadır biliyorsunuz asgari olarak dediğimiz zaman. Peki 2027'de için nasıl bir artış görebiliriz aslına bakarsanız? Önemli olan bu, çünkü bunu planlamasını yapacak çok fazla insan var. Bugünkü ekonomik göstergeler üzerinden konuşursak yani %20 ile %30 arası bir zam bekliyoruz ve senaryoları bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Çünkü neden bu aralığı konuşuyoruz? Baktığımız zaman orta vadeli programda 2027-26'nın çok özür dilerim yıl sonu enflasyonu işte %28.4 olarak hedeflenmiş durumda. Ve piyasa katılımcı anketleri de yıl sonu enflasyonu %29 civarı bekliyor. 29-60 gibi bekliyor. Tabii bu anketler ve hedef enflasyona baktığım zaman %30 civarı bir şey çıkacağını farz edersek de 28-30 arası bir şey çıkacağını öngörürsek bu civarda bir artış bekliyoruz. Ama burada tabii çok önemli bir nokta var. Asgari ücret geçmiş enflasyonu otomatik olarak endekslenmiş bir ücret değil. Şimdi bu da geçmiş yılın enflasyonu olacak. Yani yıl sonunda enflasyon %28 çıkarsa asgari ücret otomatik %28 artacak diye bir kural yok. Bunu daha az da arttırabilirler. Mesela 20 de arttırabilir. Enflasyon önemli gösteriyor ama tek başına bir karar mekanizması oluşturmuyor. Mesela %20 artış yaparlarsa tabii şunu da düşünmeleri gerekiyor. Piyasaları, işverenin ödeyeceği, çünkü çeşitli primler artacak. Ne kadar fazla zam yapılırsa o oranda ödeyeceği prim de artacak tabii ki doğal olarak. İşverene şeyi var yani, zararı olacağı için. Mesela %20 bir artış yapılırsa 33.690'a çıkıyor. %25'lik bir artış yapılırsa 35.094'e çıkıyor. %28'lik yani yıl sonu enflasyonu aynı olursa 36.49 net bunlar tabii. %30 artışla da yaklaşık 36.498 oluyor. Yani 35'te falan karar kılacaklar gibi geliyor bana ama yani 37.900 hani %35'lik bir zam zaten mümkün olmayacaktır. Yani %30'u geçmeyecektir ama bence %25'te karar kılınacak gibi geliyor bana. Yani önümüzde tabii birkaç senaryo var. Bekleyeceğiz şimdilik. Bir komisyon öncelikli bir toplansın. Tahminler ne, beklenen neydi, kesinleşen rakamlar ne olacak? Bunları hep birlikte tabii zaman içinde göreceğiz. Başlarlar yani Aralık'ta falan toplanırlar ya. O yüzden bence inşallah işçi tarafı bu sefer masadan gitmez. Ona göre bir şeyler belirlenir diye düşünüyorum. Neymiş? Celal Bey yazmış. Merhaba Celal Bey. Bizden fazla işverene bağlı olarak çalışan bir işçi 30 günden fazla ödenen SGK priminin geri alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Alamaz. Onlar kazanç olarak girer. 30 günden fazla ödendiyse emeklilik hesabında 30 gün olarak görünür. Ama herhangi bir iptal, yani çalışma iptali yapılmazsa kazanca dahil edilir. Yani ileride alacağı emekli maaşı yıl sonundaki toplam kazanç üzerinden yapılır. Ama gün olarak sadece 30 gün ve 360 gün olarak alınır. Onları öyle kısmi olarak iade alamıyorsunuz. Ya primlerin tamamını iade almanız gerekiyor. Ya da baktığınız zaman onun dahil olmasını beklemeniz gerekiyor. Merhabalar Zafer Bey. Zafer Işık yazmış. İyi hafta sonları demiş. Teşekkür ederim sizlere de Zafer Bey. Şimdi asgari ücretin biliyorsunuz artmasıyla birlikte kıdem tazminatının artacağını düşünen bir kesim var. Biliyorsunuz ki kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışına göre olur. Tamam mı? Yani memur maaşı %8 artarsa ancak asgari ücret tavanı da %8 artar. Yani şu an 73.722 diyelim tavan. Bu tavanın üstünde bir rakam alıyorsanız 73.729 üzerinden kıdem tazminatınız hesaplanır. Bu %8'lik mesela bir memur artışı olduğunu düşünürseniz de şey olacak. Ne denir ona? O kadar artacak yani. Asgari ücretle bir değil yani. Bunu çok yanlış söyleyen ya da yanlış bilen var. Yani asgari ücret %20 artacak da aradaki fark %20 artacak diye bir şey yok. Memur maaş artışına göre belirlenecektir. Şimdi işverenlerin bir teşvik süresi var.
yıl sonu uyarısı var ya, teşvik süreleri doluyor. Ben bunu bir şöyle anlatayım size. Gene işverenlerden bugün gideceğim. Gençlerin, kadınların ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan kişileri işe alımını destekleyen bir prim teşviği var. Ve bu prim teşviği 31 Aralık'ta bitiyor. Mevcut düzenleme göre işe alım dönemi 31 Aralık'a kadar bitiyor. Bu nedenle özellikle yılın son aylarında yeni personel almayı düşünen işverenin bu tarihi kaçırmaması gerekiyor ki teşvik ne sağlıyor mesela? Şartları sağlayan özel sektör işverenlere prim teşviği veriyor. İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan bir kısmı var. O da daha az para ödemesi anlamına geliyor. Üstelik hani çalışanın durumuna göre de mesela 6 aydan 54 aya kadar uzayabiliyor bu. Bir, uzun da bir süresi var. Dolayısıyla özellikle uzun süre yararlanma hakkı doğan bir çalışanın açısından baktığınızda işveren için ciddi bir prim avantajı doğuyor. O yüzden bu tarihi kaçırmaması gerekiyor. Yani 31'ini kaçırmaması gerekiyor. Burada kadın çalışanı aldım, teşvik otomatik olarak başlar diye bir şey yok tabii. Veya genç çalışanı aldım, SGK primini devlet ödeyecek şeklinde düşünmemek lazım. Bu teşviğin tabii bir şartı var. İşe alınacak kişinin işe girdikten girişinden önceki 6 ay önce işsiz olması gerekiyor. Yani çalışmayan biri olması gerekiyor. Fiilen iş yerinde çalışması, işverenin bunu bildirmesi ve prim şartlarını da yerine getirmesi gibi bazı şartları var. Zaten muhasiriniz ya da mali müşaviriniz bunlara başvururken bilir. O yüzden acaba teşvik var mıydı? Hani personel işe aldık yerine bu teşvikten yararlanıp yararlanmadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen işverenin gözünden kaçan teşvik ister istemez aylar hatta yıllar boyunca yararlanabileceği önemli bir prim avantajını da kaybetmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi 31'i son işe alımlar için ve bu teşvikten yararlanmak için mali müşaviriniz ya da muhasebecinizle, personel işlerinizle bir konuşursanız bu prim teşvikinden yararlanıp yararlanamadığınızı size net bir şekilde söyleyecektir. Son zamanlarda gelen en çok sorulardan biri Bağkur'ların sağlık, yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanması kalktı şeklinde, bazı kalktı mı, kalkıyor mu gibi sorular var. Bunları da bir değineceğim. Gençlerin GSS borçları, emeklilikte sağlık katılım payları, bunları size birazdan bir şarkı arasından sonra aktaracağım. Şarkıdan sonra görüşmek üzere.

0: Melis Elmen'le çalışma hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz, merhabalar. Şimdi Bağkur'un sağlıktan, yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanma şartını bir konuşalım. Bu zaman zaman yanlış anlaşılan bir konu aslında ve önemli bir konu. Prim borcum varsa artık hastaneye gidemeyecek miyim diyen var. Ya da tam tersine Bağkur'da prim borcu şartı tamamen kaldırıldı diye birçok soru tabii geliyor. Burada ikisi de tam olarak aslında doğru değil. Normal mevzuata baktığımızda Bağkur'un sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması ya da TC yapılmış olması, taksitlendirme hali dışında 60 günden fazla bir prim borcu olmaması gerekiyor. Ama tabii temel kural şöyle de yapıldı. İstisna uygulandı diyelim. 2026 sonuna kadar Bağkur prim borcu olsa da kişiler hastaneye gidebiliyorlar ve hastaneden yararlanabiliyorlar. Özellikle GSS kapsamında, yani genel sağlık sigortası borcu olan, Bağkur prim borcu olan kişilerle bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları bulunsa bile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri, devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Şu anda bu istisnai bir şey. Önemli bir ayrıntı bu, yani baktığınız zaman. Şu an kalkmadı ama eczane, mesela Bağkur prim borcunuz varsa sağlıktan yararlanıyorsunuz 2026 sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar. Ama eczane ilaçlarında aynı uygulama geçerli değil. Dolayısıyla hastanede muayene olabilmek bütün sağlık ve ilaç giderlerini hiçbir şart olmadan kalktı anlamına da gelmiyor. Tekrar mecliste bu uzatılması için bir teklif bulunuyor. Yani 2027'de dahil, yani hani borcum olsa da sağlık hani önemli bir şey, hastaneden yararlanabileyim, ödeyemedim borcumu, işte durumum yok, hani o 2027'de de hani devam etmesi için bir teklif var. Ancak bu uygulama henüz kalıcı hale getirilmiş değil ya da bu görüşülmüş değil. O yüzden buradaki istisna tarihi 31 Aralık 2026'ya kadar sürüyor. Ondan sonra sağlıktan da yararlanamama durumu oluşacaktır. Eskiden öyleydi çünkü zaten, yani bir iki senedir falan istisna yapıyorlar. Yani hastaneye gitmek zorunlu ya. Neticede hasta olmayan hastanede ne işi var değil mi? Yani baktığınız zaman okey, efendim gezmeye gitmiyorsunuz ya, yani bazıları harç. Hastalık hastası olanlar harç tabii. O yüzden bir teklif var. Bir de ayrıca şöyle bir teklif var. Bazı yaş altı grupların genel sağlık sigortası borçlarının silinmesiyle alakalı. Özellikle genç kesimi ilgilendiren bir başlık bu. Genel sağlık sigortası borcu. Çünkü biliyorsunuz ki okumayan 25 yaş altı ve çalışmayan bireylere zorunlu olarak genel sağlık sigortası borcu çıkıyor. Genelde erkeklere çıkar. Hani kadınlar çünkü babadan ya da eşten falan yararlandığı için, erkeklerde bu durum olmadığı için genelde erkeklere çıkar. Şimdi bu teklif 26 Nisan'da hatta sunuldu. 25 yaş altı gençleri ilgilendiriyor daha çok. Bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Bu teklifte herhangi bir geliri bulunmayan ve 25 yaşını doldurmamış, çalışmayan gençlerin gelir testi yapılmaksızın, yani hiç ekstra bir talepte bulunmadan genel sağlık sigortalının prim borçlarının silinmesi, terk edilmesi derler, ona terkin edilmesi derler, terk edilmesiyle alakalı bir teklif var. Henüz yasalaşmadı, gene komisyon aşamasında. Dolayısıyla hani bugün 25 yaş altına GSS borcu bulunan bir genç diyelim, nasıl olsa borcum silindi ya da silinecek diye davranmaması gerekiyor. Bu bir tekliftir. Henüz yürürlüğe girmiş bir borç düzenlemesi ya da bir silme şu anda yok. Bir ihtimal konuşacaklardır. Yani çalışmıyor, mecbur, işte iş bulamamış, üniversiteye de gitmediğini farz edelim, okumadığını farz edelim. Onların en azından hani zorunlu olan kısmının aile bütçesine hani bir katkı aslında gibi olacak şekilde silinmesi yönünde bir teklif şu anda var. Bir de emeklilerden sağlık katılım payı kalkacak mı diye bir haberler dönmeye başladı. Yani ne sağlık, emeklileri ilgilendiren bir teklif aslında bu. Hani sağlıkta katılım payın alınmazsa böylece ne olacak? Maaştan bir düşüş olmayacak. Biliyorsunuz emekli maaşından düşülüyor katılım payları. Şimdi bunu da aslında ta Şubat ayında falan vermişlerdi. emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişinin hani bu sağlık katılım paylarından hani muaf tutulması amaçlanıyor. Şimdi bu gerçekleşirse özellikle düzenli olarak sağlık hizmeti ve ilaç kullanan emekli açısından önemli bir ekonomik avantaj ortaya tabii çıkacak. Bu kesinti olmayacağı için. Çünkü tek tek bakıldığında küçük görünen sağlık harcamaları işte 1 lira, 2 lira, 5 lira, 3 lira deyip ama özellikle kronik rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye giden ve belli düzenli ilaçlar kullanan emekli açısından yıl içinde ciddi bir toplama aslında dönüşüyor bu. Yani topladığınız zaman gene 1-2 bin liradan aşağı bir şey olmuyor yani. Çünkü küçük gibi görünen katkı payları çok fazla aslında bakarsanız. Ama dediğim gibi tekrar bunları hep söylüyorum biliyorsunuz ki teklif komisyonda geçerli şu an geçerli bir şey yok. Artık sağlık katılım payı alınmayacak diyemeyiz. Çünkü bu haberleri görüp sonra bana benim maaşımdan kesinti yaptılar diye bana dönüş geliyor. O yüzden bunların daha komisyon aşamasında olduğunu, herhangi bir kalkma olmadığını, yürürlüğe girmiş genel bir hak olmadığını da tekrar ve tekrar size hatırlatmak istiyorum. Bugün böyle hani şeyden çıkan haberler üzerinden gideceğim sanıyorum. Yalan haberleri çürütme şeyi oldu bugün. Oh, bir de şey var biliyorsunuz, ev hanımlarına erken emeklilik. Allah'ım bundan bayılacağım artık, ben ev hanımıyım, erken emekli oldum. Ben oldum mu? Gelelim bakalım bu sorulara bir. Şimdi erken emeklilik geliyor mu ev hanımlarına? Bu konuda gerçekten bir çalışma var ama 1 Ekim 2026 itibariyle, yani bu Ekim 2026 itibariyle şu an konuşabildiğim gibi konuşayım size, herhangi bir erken emeklilik düzenlemesi yok. Ne var? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkladığı, Sayın Bakanın Işık Hanım açıkladığı 2028'de bir düzenleme sunulması öngörülüyor. Bu düzenleme ne olacak? Sistem nasıl olacak onu söyleyeyim. Çalışmanın en dikkat çekici tarafı prim desteği. Yani üzerinde çalışılan model evli kaldınız diye erken emeklilik ya da toplu ödeme gibi bir sistem değil. Bu modelde ev kadınların isteğe bağlı sigortası öderken 1/3'ünü devletin karşılaması adına bir çalışma yapılıyor. Yani bir bütçe oluşturulacak ve bu bütçeden ödenen miktarın 1/3'ünü devlet karşılayacak gibi düşünün. Yani basit bir şekilde primin hani 1/3'ünü öderse ne olacak? Sizin ödeyeceğiniz işte 10 bin lira değil de işte 7 bin lira ödeyeceksiniz mesela gibi. Aile bütçesine katkı şekli olacak. Ama bunun dışında ayrıntılar henüz kesin olmasa da sosyal güvenlik kaydı bulunmayan kadınların sisteme dahil edilebilmesi için aslında yapılan bir çalışma bu. Yani ne zaman, 2028'den önce beklemiyoruz ama 2027'nin ortasında da belki olabilir. Prim gün şartı arayacak. Yani mesela en az 5400 prim günü şartını arayacak zaten. Primsiz emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Belki çocukla ilgili bir yaş indirimi söz konusu olabilir işte. Hani bir çocuk için nasıl borçlanma yapıyoruz işte 2 sene 720 gün mesela borçlanma yapıp satın alabiliyoruz ya çocukların borçlu o kısım doğdukları süreden ileriye. Bu da onun gibi bir şey olabilir. Yani hem doğum borçlanması hakkı tanıyabilir belki. İlk sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar borçlanabiliyor ya, belki bunu hani daha önce yapılan doğumları da borçlandırtıp belki de yaştan işte çocuk sayısı kadar yaştan geriye hani 1/3 kadar belki yaştan düşüş gibi bir şey de söz konusu olabilir. Tabi bunlar tamamen kanunun metinde olan şeyler bunlar. Hani bir anda kimse emekli olmayacak ama işte avantajlar olacak. Bununla ilgili sosyal güvenlik haklarını hani düzenlemek adına işte ev hanımı olup da ileride emekli olamayacak olanların en azından belki biraz daha rahat ödeyebilmesi adına yapılan çalışmalar. Yani bu kesin değil. Dediğim gibi bir çalışma var. Mecliste teklif var ama henüz yeni yürürlüğe girmiş ya da girecek bir şey henüz ortada yok. Yani onaylandı falan da diyemem ama çalışma bu şekilde. Yani ev kadınlarının tamamen erken emekli olması söz konusu ama nasıl, çocuk sayısından düşüş yaparsa erken emekli olur. Zaten ona baktığınız zaman normalde işte çocuğu çalışmadığınız dönemde çocuğun doğduğu o dönemde 2 seneyi zaten borçlanabiliyordunuz. Belki yaştan hani düşüş sağlarlarsa bu da bir avantaj olabilir. Tabii bu ev hanımları demişken bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin de bir erken emeklilik hakkı var mı? Var aslına bakarsanız. Bu yeni bir çalışma değil tabii ki. Zaten mevcut bir hak. Daha önce de ben bundan bahsetmiştim. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler açısından zaten erken emeklilik avantajı var. Burada sistem iki ayrı avantaj sağlıyor. Birincisi prim gün avantajı. Yani 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra çocuğun raporunu da beyan ettiğiniz tarih çok önemli tabii ki. Yani yeni aldıysanız raporu ya da yeni doğum yaptıysanız bu süreyle alakalı olmuyor. Çocuğun yani raporunun SGK'ya beyan edilmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda 1/4 toplam prim gününe ekleniyor. Böylece ne oluyor? Mesela 360 gün bir prim ödeniyor ya, artı 90 günde ilave ediliyor. Bu da tabii erken bir emeklilik imkanı sağlıyor. Ayrıca bu emeklilik yaşından da indiriliyor. Böylece hani bakıma muhtaç çocuğu olan bir kadın daha erken emekli olabiliyor. Sağlık Kurulu raporuyla tespit edilip bunun da kuruma sunulması gerekiyor. Bu hak sadece SSK'lı anneler açısından da düşünülmesin bu arada. Kanun kapsamına giren kadın sigortalar açısından statüye göre değerlendirme yapılabiliyor. Yani dolayısıyla özel bakıma hani ihtiyaç duyan çocuğu bulunan anneler zaten emekliliğime çok var diyerek bu hakkı yıllarca bekletmesinler. Yani raporu önce sunması gerekiyor mutlaka. Bekletmeyin çünkü raporu ben sonra sundum ama ben raporu şu tarihte almıştım olmuyor. Beyan ettiğiniz tarih önemli burada. O yüzden böyle bir durum var ise hesabı, emeklilik hesabınızı çok derinden ve ciddi bir şekilde etkileyeceğini de düşünerek hızlı bir şekilde hareket etmenizi tavsiye ederim. Şimdi prim günü fazla olanların bir de emekli maaşı, bunu hatta biraz önce de sordunuz, daha fazla olacak mı olmayacak mı? 26 bin makasından konuşmuştuk ya biraz önce, şey sormuştu bana, Ercan Bey sormuştu. Hani 26 binle en düşük emekli aylar arasındaki makas hani kapanıyor, ne olacak aslında? Şimdi gelelim burada son dönemlerde mevcut emeklilik sisteminde hani tartışılan noktalardan biri bu. Ben mesela 9 bin gün prim ödedim, bir başkası daha az prim ödüyor ama emekli maaşlarımız birbirine çok yakın. Ya bazen hatta aynı bile çıkabiliyor. Gene bununla ilgili bir somut bir şey, kanun teklifi bulunuyor. Meclise sunuldu. Emekli aylıklarının prim ödeme gün sayısına göre kademeli biçimde farklılaştırılmasıyla alakalı bir teklif sunuldu. Nisan ayında sunuldu. Bu teklife göre hani daha komisyon aşamasında hala zaten. Amaç ne burada sunulan teklifin? Aslında mesele sosyal güvenlik sisteminde hani çok prim ödeyen daha yüksek aylık almalı düşüncesini yeniden güçlendirmeye çalışması. Çünkü özellikle taban aylık uygulamaları ve dönem dönem yapılan bu sabit tutarlı artışlar sonucunda düşük kök aylıklardan daha yüksek kök aylıklar arasında fark daraldı. İşte biraz önce Ercan Bey'in de söylediği gibi teklifte 3 başlık öne çıkıyor. Birincisi prim günü arttıkça emekli ailenin kademeli biçimde yükseltilmesi. Yani belli bir bağlama oranı belki yükseltilecek. Emekli aile artışlarının sabit veya seyyanen tutarlar yerine oransal esaslarla yapılması. Yani bu en düşük emekli aile meselesi gibi. Yani sabit bir artış seyyanen zam değil de işte kök aylığa gelecek zamla eski sistemi aslında belli bir taban olacak, bunu aşana kadar artık yeni bir güncelleme yapılmayacak. Yani 23 bin işte 26 bin yaptı diyelim mesela, bir daha hiç onu ellemeyecek, 26 bini aşana kadar siz normal enflasyon farklarını almanız üzerine bir durum söz konusu. Ayrıca başka bir teklif de bulunuyor bu yani bu düşük emekli aylığı alanların korunması dışında başka bir teklif de var. Bu teklifte de şöyle, güncelleme katsayısında gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızının yalnızca %30'unun değil tamamının hesaba katılması, yani bağlama oranı aslında bu. Ve prim günü dolduran sigortalarda aylık bağlama oranının %70 olarak belirlenmesi, düzenlemenin mevcut emekleri de kapsaması. Yani şu an emekli, onların da düzeltilmesi. Yani yeni emekli olacakların değil, geçmişin de. Bu teklif de tabii hala komisyon aşamasında. Çünkü çok çalışılması gereken ve çok önemli olan bir başlık aslına bakarsanız. O yüzden uzun bir sürede bence bu konuda konuşulacaktır diye düşünüyorum. Çok prim ödenen, yani emekli maaşı artık kesin yükseliyor diyemeyiz ama mecliste emekli aileyle ödenen prim arasındaki ilişkiyi yeniden güçlendirmeyi amaçlayan böyle bir teklifimiz bulunmakta. Şimdi bundan sonraki önemli konular yasalaşıp yasalaşmayacağı ve hangi durumlarda yasalaşacağı, bunu göreceğiz. Oh, yorulduk. Bu çıkmamış olan ama çıkacak olanları size anlattım bugün. Bir de en çok yapılan hatalar var bu emeklilik hesabında. Yani bana bir danışan geldiği zaman emekliliğime 2 yıl kaldı, ilk olarak neye bakmam gerekiyor dese 3 temel başlıkta aslında başlayabilirim. Birincisi, ilk uzun vadeli sigorta başlangıç tarihinizi kontrol etmeniz. Yani çıraklık mı yoksa normal çalışma mı, hangi tarihte bu şey orada yanında prim günü var mı, kazanç var mı, bunlara bakmanız gerekiyor. İkincisi, toplam prim günü ve bu primlerin hangi sigortalık statüsünde geçtiği önemli. Yani Bağkur mu, şey 4C mi, memuriyet mi, işte SSK mı, hangisi daha ağır basıyor, hangisi daha az, bu statülerin değerlendirilmesi gerekiyor. Son 7 yıldaki ağırlığa bakılmalı ya da son 3,5 yıldaki en son ödenen prime bakılmalı. Artı olarak tabii prime esas kazançlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü emekli maaşını belirleyen bir statüdür. Burada emeklilik hesabı sadece E-Devlet'e girip benim 7200 gün olmuştu, tabii olmuyor. Dediğim gibi yani statülere bakmanız gerekiyor. Borçlanabileceğiniz süre var mı? Mesela erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması geri çekebilir. Kadın sigortalı doğum borçlanması yaparak daha erken emekli olabilir ya da kazancı yükseltebiliyorlar mesela. Arada borçlanma yaparken erkek kadın farkı yok. Fiili hizmet süreleri var. Bunlar çekiyor. Engellilik, mağlulluk gibi özel durumlar var mı? Buna bakmak gerekiyor. Yani bunların her birini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Ben özellikle emekliliğine hani birkaç yıl kalanlara şunu söylemek zorunda kalıyorum. Emekli olacağınız ay hizmet dökümünü ilk kez incelemeyin. Çünkü kaybedeceğiniz süre bir anda 3 yıl 4 yıl bile olabiliyor. Yeni ben zaten emekli oluyorum deyip bırakıyorsunuz. Sonra toparlamak için zaman geçmesi gerekiyor. Bu da bir sorun oluyor tabii ki. O yüzden de size tavsiye mutlaka daha önceden kontrol etmeniz. Sosyal güvenlik sisteminde yani bir günlük bir değişiklik bir sürü şeyi de değiştirebiliyor. Eksik hatalı bir bildirim olabilir, çakışma olabilir, fazla günler olabilir. Yani birçok durum söz konusu. Yani bunu gidip dilekçeyi verdikten sonra uğraşmayın öyle diyeyim. En çok da dikkat etmeniz gereken, biliyorsunuz maaşı hani bankaya düzenli yatıyor deyip geçmeyeceksiniz. Sigortalık, yani dediğim gibi belki ödemedi şirket, sizi göstermedi. Ya da bir ay gösterdi ya da eksik gösterdi, iki ay göstermedi. Bunları bilmiyorsunuz. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Yani ocak zammı, kademeli emeklilik, taban aylık, yani emeklilik düzenlemeleri konusunda gördüğünüz her rakamı kesinleşmiş olarak kabul etmeyip mutlaka incelemeniz gerekiyor. Çalışanlar için bu geçerli. İşverenler için de şöyle söylemek gerekiyor aslında. SGK borçlarının teşviklerini ve çalışan bildirimlerini özellikle yıl sonuna bırakmadan kontrol etmeleri gerekiyor. Bakın çok yoğunluk olacak çünkü. Bu yoğunluk içinde yıl sonuna kadar beklemenin bir anlamı yok. Yani sonra teşvik kaybı oluyor, gecikme maliyeti oluyor, işte ne bileyim bir cezası bir şeysi oluyor, atlanmış oluyor. O yüzden son güne kadar bırakmayın. Yani herkese aslında tek bir uyarı var. Sosyal güvenlikte haber başlığıyla kanun aynı şey değildir. Birçok tuhaf tuhaf haberler çıkıyor. Erken emeklilik çıktı, yeni hak geldi, bu sistem değişti, emeklilik işte şimdi böyle oldu, şimdi şöyle oldu. Yani bu böyle bir şey yok tabii ki. Zaten bunlar resmi SGK sitesinde yayınlanan şeyler. Çok değişen bir şey olduğunda, önemli bir değişiklik olduğunda zaten her değişikliği yayınlanıyor da hani kendi sosyal medya hesaplarında daha çok da bunu gösterebiliyorlar ya da bizler anlatıyoruz. O yüzden bu düzen kanunlaştı mı? Hani bir düzenleme varsa kanun maddesine resmi gazetede yayınlandı mı? Hani ne zaman yürürlüğe girdi? Uygulama genelgesi var mı? Bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Bunlar olmadan şu çıktı bu çıktı tamamen vatandaşı her defasında heyecanlandırıp ya da telaşa sürüklemek için yapılan aslına bakarsanız haberler. SGK primlerinde bir emsa karar çıktı. Bu ne zaman için çıktı biliyor musunuz? Bu pandemide biliyorsunuz eksik ödenen günler vardı. Yani işe gidiyordunuz, çalışıyordunuz ama priminizi ödemiyorlardı. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal güvenlik sisteminde hani bu karşımıza çok çıktı. Eksik prim günleri. İşte bunu karar tamamen ortadan kaldırıyor gibi bir şey. Pandemi dönemi birçok iş yeri kapandı tabii. Bazı çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bazıları ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak bir kesim de evden çalışmaya devam etti biliyorsunuz. Özellikle eğitim sektörü de uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştı. Ve burada da bununla ilgili bir durum çıkıyor ortaya. Çalışan evinden ders anlatıyorsa diyor, toplantılara katılıyorsa, işverenin verdiği görevleri yerine getiriyorsa ama SGK'ya eksik prim bildiriyorsa ne olacağın cevabı yargı Tay'ın koyduğu bir nokta oldu aslında. Bir vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan bir akademisyen 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında görevini çevrim içi olarak sürdürdüğünü belirtiyor. Yani derslerini veriyor, öğrencilerle ilgileniyor ve akademik sorumluluklarını yerine getiriyor. Ancak SGK kayıtlarına baktığında fiilen çalıştığını belirttiği günlerin tamamının sigortalık süresine yansımadığını görünüyor. Yani eksik yatırmışlar. Bunun üzerine başvuruyor, mahkemeye başvuruyor ve bu mahkeme sürecinde çevrim içi ders kayıtları, eğitim sistemine ait veriler, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları inceleniyor. Sonuçta akademisyenin hani fiilen çalıştığı tespit ediliyor ve eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinde SGK kayıtlarına eklenmesi karar veriliyor. Üniversite ve SGK karara itiraz ediyor, diyor ki dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşınıyor. İtiraz ediyorsa Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de alt mahkemenin kararını hukuka uygun olarak onuyor. Böylece akademisyenin bu 189 günlük süresi kesin tescil edilmiş oluyor. Burada özellikle bir belirtmek istediğim bir nokta var. Bu karar yalnızca akademisyenin kazandığı bir dava olarak değerlendirilmemiş. Çünkü sosyal güvenlik açısından bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Sigortalık haklarının öyle boşa gidilmeyeceği, yani yalnızca işverenin SGK yaptığı bildirim yeterli değil. Neticede baktığınız zaman çalışılan bir gerçek var ortada ve fiilen bir çalışma var. Buna da bağlı olarak somut deliller de elde edilip, yani bu tip çalışma yaptığınızda ve o günler görünmediği zaman işte mailleşmeler, bilgisayar kayıtları, telefon konuşmaları, ya bunlar zaten artık kanıtlanabilen şeyler olduğu için özellikle pandemi döneminde herkes aynı koşullarda çalışmadı tabii gördüğünüz üzere ve bunu alabiliyorlar bazen erken ama tabii süreç çok uzuyor. Yani bunu aslında idari olarak yapmaları gereken bir şeydi bu. İdari olarak başvurdu yapıldığı zaman bu eksik günler tamamlanabilmeliydi bence. Ama işte Yargıtay'a git diyor, öyle oluyor. 189 gün belki erken emekli olacakken geç emekli oluyorsunuz ama tabii bunda muhtemelen emeklilik başvurusu yapılmıştır. Birikmiş maaş alınması için o günlerin yatırılmasıyla alakalı. Onun tam içeriğini o kadar okumadım detayını, yolda gelirken baktım. Muhtemelen hukuka aykırı bir şey yoktur burada. Kısmi gittiyse, çalıştıysa, ders anlattıysa. Burada önemli olan hizmetinin karşılığını verdiyse kayıtlarında doğru şekilde yansıtılması. Her zaman söylüyorum, emeklilik yalnızca yaşınız geldiğinde sizi ilgilendiren bir konu değil. Çalışmaya başladığınız ilk günden itibaren sürekli ve sürekli sizi, tarihinizi, işte eksik gününüzü, oyunuzu, buyunuzu çok etkiliyor. O yüzden mutlaka bir bakmakta, ya kendiniz bakın ya dediğim gibi bir uzmandan bir yol haritası çizmesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece mantık çerçevesinde yolunuzu da yürümüş oluyorsunuz. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sosyal güvenlik macerası ve çalışma hayatımla haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız ama iki seçenek de birbirinden farksızdır. Ne yana dönseniz sonuç aynıdır. İşte böyle bir durumda halk arasında sıkça şu söz duyulur: Ayvaz kasap hep bir hesap. Peki bu deyim hangi hikayeden çıkma? Osmanlı döneminde halk dilinden doğan bu deyim ilk bakışta farklı gibi görünen iki şeyin aslında aynı sonuca çıktığını ifade eder. O dönemlerde ayvaz kelimesi evlerde çalışan hizmetkar anlamında kullanılırdı. Kasapsa malum etin tedarikçisi. Evde et alınacaksa ya kasabın defterine yazılır ya da ayvaz kasaba gönderilip ödeme yaptırılır. Ama her iki durumda da masraf ev sahibinin cebinden çıkar. Yani sonuç değişmez. Ha ayvaz ödemiş, ha kasap yazmış, hep bir hesap. Bu yüzden halk arasında seçenekler ne olursa olsun ucu aynı yere dokunuyorsa bu deyimle özetlenir: Ayvaz kasap hep bir hesap. Günümüzde de ikisi aynı kapıya çıkar ya da fark etmez demek isteyenler bu deyimi kullanır. Deyimler yaşanmışlıklardan süzülüp gelen dil hazineleridir. Bugün de ayvaz kasap hep bir hesap deyiminin kökenine baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bunu biliyor muydunuz? Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Bu durumun nedeni, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabilir. Bunu biliyor muydunuz?
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da.

0: Mekke İttifakı Türkiye'nin de dahil olduğu alevli ateşli günler diyebiliriz rahatlıkla. Pek çok gelişme var yine sizlere aktaracağım. Amerikan Başkanı Donald Trump yine sahne aldı. Amerikan medyasında 3 Kasım ara seçimi öncesi İran'ın vurulacağı yolunda haberleri dün aktarmıştım. Trump yok öyle bir şey dedi. Tabii Trump öyle deyince herkes saldırı bekliyor. New York Times gazetesi 3 günlük bir yoğun saldırıya işaret eden bir iddiayı gündeme taşıdı. Amerika politikalarının tabii ki 3 Kasım öncesi ve sonrası nasıl şekilleneceğini göreceğiz. Ama tabii İranlılar da bir yandan arabulucular vasıtasıyla Amerika ile mesajlaşıyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı bu hafta Avrupa turuna çıkmıştı. İzlanda, Atina, dün aktarmıştım, ardından Portekiz'e geçti. Çok acayip mesajları var. Bayağı emperyalist sömürgecilik arzularını beyan ettiği iddialar, hiçbir ülkenin egemenliğine biz karışmayız gibi lafları var. Gerçekten herkes pes dedi. Ama tabii İranlılar da Amerika'nın özellikle kendilerine yönelik suçlamalarına yanıtlar veriyorlar. Hal böyleyken başımızı doğuya çevirdiğimizde Türkmenistan'da Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar Çevre Zirvesi var. Rusya lideri orada. Orada temaslar, diplomasi hızlanmış vaziyette. Bölgeden Yemen cephesi tabii ki Pakistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarında Suudi Arabistan'a destek verdiği iddiaları vardı. Ben dün aktarmıştım size ama yayından çıkar çıkmaz gördüm Pakistan New York Times gazetesini yalanlamış durumda. Ancak tabii Sana hükümeti Yemen'de Husiler diye anılan Yemen Silahlı Kuvvetleri dün Suudi Arabistan'da iki havalimanını vurdular. Bir uçak yolcu uçağı zarar gördü. Buna tepkiler de devam ediyor. Bölgeden pek çok haber var, sizlere bu bağlamda aktaracağım. Amerika'dan da öyle tabii ki 3 Kasım seçimi öncesinde Donald Trump artık dikkatini tabii İran meselelerini başka konuları kullansa bile içeriye çevirdi. Dün aktarırken yani son iki gündür daha doğrusu tuhaf mitinglerdeki söylemleri, İran'ın Los Angeles'ı vurması, efendim San Diego'yu vurması, bırakın vurun gibi lafları vardı. Ben anlam veremediğimi size söylemiştim. Trump bu sözlerin yanlış aktarıldığını savunarak, ki sözlerin videoları ortada tabii, medyayı sorumlu tutmuş vaziyette. Bir acayip durum. Aynı zamanda Ukrayna kriziyle ilgili gelişmeler var. Ukrayna'nın de facto lideri Zelenski, Amerikan yönetimi Rusya ile ikili ilişkiler, ekonomik ilişkileri geliştiriyor ya da müzakereler yürütüyor diye öfkeli. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne de sitemkar diyebiliriz. Yeniden bir Ekim ayında diplomasiyi hızlandırma girişimleri. Bugün Putin ile Trump'ın bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Aslında günlerdir Trump Putin'e görüşeceğim diyor ama Kremlin'den doğrulaması gelmemişti. Herhalde akşam saatlerinde düşecek. Aynı zamanda temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner de Kiev'e gidecekler. Belki Moskova'ya gelebilirlermiş. Bugün doğrulama da var. Avrupa'dan da haberlerim olacak sizlere. Fransa, İspanya'da konut krizi, Fransa'da liseliler, Asya'dan ve Latin Amerika'dan Brezilya, tabii seçimlerin ilk turu sonrası gerginlik devam ediyor, onları da yetiştirmeye çalışacağım. Bugün birazcık haftayı gözden geçireceğiz. Konuğum siyasi analist gazeteci Hasan Erel olacak. Hem İran krizi 3 Kasım öncesi resme bakacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii aynı zamanda Yunanistan, İsrail, Türkiye hattı Doğu Akdeniz bağlamında sıcaklaşıyor giderek. Avrupa'da bütün bu krizlerin, Hürmüz, Babül Mendeb, Ukrayna yansımaları, liseli protestoları diyoruz ama kaynaklar savunmaya aktarılıyor. Dolayısıyla sıradan insanların hayatlarını ilgilendiren konularda problemler artıyor. Hasan Erel'e soracağız, değerler biraz haftanın toparlaması olacak. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, Telegram hesabı, buralardan da bizi takip edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor.

0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Amerika İsrail'den başlayacağım. Tabii çok gelgitli, insana her şey tekrar gibi geliyor artık. 28 Şubat'tan bu yana Amerika İran'da istediği sonuçları tam elde edemiyor. Büyük bir dirençle karşı karşıya kaldı. Bütün dünyayı yakından etkileyen, enerji fiyatlarını arttıran bu kriz bir türlü düğüm çözülemiyor. Batılılar da illa kazanmak durumundalar. Herhangi bir cephede, herhangi bir savaşın başlatılmasına, iç savaşlara, darbelere yol açtıklarında, tabii demokrasi gibi iddialarla yapıyorlar bunları, daha sonraki süreci yönetme konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Her seferinde aynı şeyle tekrarlanıyor. Aslında Sovyetler Birliği'nin çöküşünden beri değişmeyen bir tema bu. Ama ilk yıllarda belki 2000'lerin işte 2010'lara kadar başarılıydılar. Ülkeleri işgal edebiliyorlardı. Demokrasi kurduk diyebiliyorlardı. Anayasaları yazdırabiliyorlardı. İran'da istedikleri olmuyor. Ukrayna'da da olmuyor tabii ki ve yenilgiyi de pek kabul etmek istemiyorlar. Dolayısıyla krizler daha da sarmala dönüşüyor. Burada da Amerika'da tabii bütün bunların iç siyasi hesapları var. Amerika Birleşik Devletleri artık geri sayımı da başlattık. 3 Kasım'da ara seçimler. Donald Trump için kimileri yaşamsal olarak algılıyor. Çünkü kongrenin iki kanadında cumhuriyetçiler 2 yıl önce seçimleri kazanmışlardı ama içeride savaşların yarattığı huzursuzluk, enerji, akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları, işler değişiyor. Trump bir tek temsilciler meclisini mi kaybedecek cumhuriyetçiler, yoksa kongrenin iki kanadını birden mi? Trump kendisi eğer kaybedersek beni azlederler diye söylüyor zaten, ya da belki de zaferle çıkacak, bilmiyorum. Bu mümkün mü? Kestiremiyorum. Anketlerde popülaritesi düşüyor. Ve tabii ki İran'ı Amerikan kamuoyuna pazarlamaya çalışıyor. Bir nükleer tema, bir Hürmüz, bir ötekisi, yani sürekli aynı tekrarlar üzerinden. Ve de Amerikan medyasına yetkililer sürekli bir şeyler fısıldıyorlar. Yeniden saldırı olacak, olmayacak vesaire. Trump en son dün akşam bütün bu tartışmaların ortasında, dün aktarmıştım size, Axios haber sitesi ve The Atlantic dergisi Pentagon'un CENTCOM'a yeni bir saldırı, 3 Kasım öncesi bir saldırı için hazırlıklı olma talimatı verdiğini yazmışlardı. Böyle bir şey iddia ettiler. Yani bunlar da kendileri oturup bazen senaryolar yazıyor olabilirler ama bunlara mutlaka bir takım 3 kaynak, 5 kaynak eşlik ediyor. Demek ki birileri bunu kamuoyuna tüketmek üzere sunmak istiyor. O yüzden de bu haberleri okuyoruz. İşte dün akşam sosyal medya hesabından, özel Truth Social sitesinden Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile verimli görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Herkese açıkça belirtmek isterim ki zaten İran'ı işte çok kötü bir duruma düşürdük ama yine de abluka devam ediyor. Hürmüz'den rekor miktarda, bu arada birazdan aktaracağım nasıl ve neden geçebildiklerine dair pek çok rivayet var ama Trump geçiyor artık, bakın biz ablukayı aldık ama petrol de akıyor diye yazdı. Sadece dün gece 22 milyon varil dedi. Hatta bunlar İran'dan da gelmiyor, yani Körfez ülkeleri anlamında. Ve buradan olayı 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız. Ama İran'ın da nükleer silahı olmayacak dedi. Şimdi bütün iddiaları yalanlayan bir şey. Tabii Trump daha önce de böyle şeyler söyledi. Ve böyle dediğinde bir baktık ki İran'a saldırılar oldu. Mutabakata da imza koymuştu. Yine saldırılar oldu. Dolayısıyla kimileri Trump'ın saldırmayacağını düşünüyor. Kimileri tam tersine böyle dediği için Amerika'nın saldırma ihtimalinin daha fazla olduğunu, dikkatleri başka yere çekmeye çalıştıklarını, işte petrol piyasası manipülasyonu da olabilir, çok yapıldı çünkü hala da yapılıyor. Nitekim Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra bugün, yani dün itibariyle petrol fiyatları ki Amerikan medyası yüzünden biraz yükselmişti, yine düşüş kaydetmiş ama yine 102 dolarlar seviyesinde, öyle söyleyeyim. Yani çok da büyük farklar yok, hani yine de aradaki manipülasyon aksiyondan birileri kazanıyor olsa gerek. Şimdi Trump böyle şeyler söylerken New York Times gazetesi devreye girdi. New York Times 5 teklifi Trump veto etti. Hem İran hem Yemen'e saldırılarla ilgili böyle diyor. Büyük çaplı operasyon teklif etmişler, sunmuşlar Trump'a. Hafta sonu aktarmıştım size daha önce, geçtiğimiz hafta sonu Başkan Yardımcısı J.D. Vance başkanlığında Camp David'de ekibin toplandığını söylemiştim. Burada 3 günlük büyük bir saldırı planı, İran'ın füze, SİHA, cephaneliği, enerji tesisleri, işte devrim muhafızları, komuta merkezlerine yönelik 3 günlük bir saldırı planı görüşülmüş. Ama bazı aralarında anlaşamamışlar. Bazıları Tahran tavrını değiştirmez, bir şey değişmez. Bazıları işte ekonomik baskı da uyguluyoruz, hani zayıflatacak tutumlarını, görüşlerini dile getirmişler. Tabii epeydir aslında sıcak aşama, kinetik aşama söz konusu değil. Dolayısıyla tam olarak ne olacağını hiçbirimiz de bilemiyoruz. Son durumda gelen haberler bu mealde diyebilirim. Tabii ki Amerika İran'a saldırıyor ama bu silah stokları dağların altında, özel füze şehirlerinde deniyor. Bunlar düşürülebilecek mi? Daha önce başarılamadı bunlar. Tekrar bunlar ne olacak bilmiyorum ama karşılığında Amerika'nın Orta Doğu'da Körfez bölgesindeki üsleri zarar gördü. Bunun görüntüleri de yayınlandı. Artık dünyaya mal oldu. En son CBS televizyonu Amerika'nın İran'ın misillemeleri sırasında Kuveyt'te meşhur 20 yılı aşkın süredir Amerikan birlikleri için önemli noktalardan birisi, toplanma sevkiyat noktası Camp Buhring. Buranın darmadağın olduğuna dair bir haber yayınladı. Kuveyt-Irak sınır yakınlarında bu Camp Buhring, burası İran misillemelerinden payını almıştı. Bu sefer 3 Amerikan askeri CBS'e neler neler söylememiş ki. Çok yaklaştılar, kasklarını gördük, cesurdular, İranlılar için söylüyorlar. Uçaklar, F-5 savaş uçaklarını kullanmaları, yani bu savaşın kinetik aşamasında yaşadıklarını anlatıyorlar. 28 Şubat'tan sonra bizi çok kötü vurdular, bize korkunçtu, işte üssü terk etmek zorunda kaldık vesaire. Ki bunların bir kısmı yansımıştı ama tabii önemi burada İran'ın ortalığı darmaduman ettiğini anlatan askerler ve geri çekilmek zorunda kalmaları, cephanelerindeki yetersizlik, yani ölmeseler bile aralarında yaralananlar olmuş ve Camp Buhring'de yerle bir olmuş görüntülerde çıkmıştı. Takviye falan da göndermemişler, bayağı bir Amerikalıları hırpalamışlar. Tabii bütün bu tartışmalarda USS Abraham Lincoln uçak gemisi çok konuşuldu geçtiğimiz aylarda. Çok uzun süre işte görev yaptığı, intiharların başladığı, isyanlar çıktığı, yangın, çamaşırhane yangını falan derken geri çekilmişti Abraham Lincoln. Amerika'ya ulaşmış ve San Diego'da tören düzenlemişler. Tabii mürettebatın aileleri, askeri görevliler falan şimdi bakıma alınacak. Yani bu İran'a yönelik saldırılar, Trump yönetimi her ne kadar biz çok şahaneyiz diyorsa bile askeri anlamda Amerika'ya açık bir biçimde zarar verdiğinin görüntüleri. Evet, durum böyle. Tekrar saldırırlar mı bilmiyoruz. Dün Abbas Arakçı, İran Dışişleri Bakanı, BM Genel Kurulu sırasında Amerika'ya ilettikleri 7 günlük bir plan vardı. Ateşkes planı, ardından nükleer dahil müzakereler yapılması vesaire. Baki biz teklifimizi sunduk. Onlar bize karşı teklif sundular. Aktarmıştım size Amerikalıların teklifi iletildi diye. Biz de yanıtımızı vereceğiz diyor. Ama tabii Trump arada bunları reddetmişti. Nereye varacak bilmiyoruz. Tekrardan aynı şeyler. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio tabii normalde pek de Dışişleri Bakanlığı yapmıyor. Eleştirileri getiriliyor. İlk defa dikkatimi çekti. Avrupa turuna çıktı. İzlanda, Yunanistan, Portekiz'e, Lizbon'a da gitti. Aynı zamanda bütün bu eleştirilere Marco Rubio ben aynı zamanda ulusal güvenlik danışmanıyım diye de yanıt veriyor ama o zaman niye hani Amerika'da Kissinger gibi isimler var bu işleri hakkıyla yürüten, pek çok ülkeye giden gelen. Marco Rubio daha çok Batı yarı küreyle ilgilendi şimdiye kadar. Başkaları hep dış politika ile ilgili açıklamalar, çok da az açıklama yapıyor aslında. Neyse, sonuçta en sonunda Avrupa turuna çıktı ve Lizbon'da, Atina'dan sonra Dün de aktarmıştım tuhaf açıklamalarını. Yani açıklama yapınca da neokon bir isim, yani çok açıkça söyleyeyim. J.D. Vance'le rekabet halinde Trump'tan sonraki başkanlık için neokonların önde gelen Cumhuriyetçi Parti içerisindeki isimlerinden bir tanesi Marco Rubio. Tuhaf açıklamalar yapmış Portekiz'de. Dün akşam herkes bunları tartışıyordu. Dünya enerjisinin büyük bir kısmının sık sık çatışmaların yaşandığı bir bölgeden gelmesine artık güvenemeyiz. Yani tabii ki Orta Doğu'yu ya da Batı Asya'yı kastediyor. Amerika bir yerde savaş çıkartıyor, ondan sonra da çatışmadan şikayet ediyor. Çatışma çıkıyor, enerji oradan geliyor. O zaman çıkartmayın, darbe yaptırmayın, bahar yaptırmayın yani. O zaman değil mi? Çok enteresan bakış açıları. Zaten Marco Rubio çok utangaç da biri değil. Eski sömür güzel Batı medeniyetinin hegemon olduğu eski sömürgeci günlerine özlemini Atina'da Yunan medeniyeti üzerinden formüle etmişti. Çok en son çok bilinmedik işler değil, dün aktarmıştım. Tabii burada bunu da aşıp hatta Trump bolca sallıyor işte 3000 yıllık Amerikan medeniyeti, 5000 yıllık bilmem ne falan, yani pek çok şey söyleyebiliyor. Hiçbir ülkenin egemenliğini asla ihlal etmeyiz biz, diyor Marco Rubio. Niye diyor? Geçen gün aktarmıştım size 2-3 gün önce. Portekiz'de soruşturma başlatılmıştı parlamentoda. Muhalefetteki sol bloğun talebiyle İran Savaşı'nda Lajes üssü Azorlarda, Azor Adaları'nda bunun Amerika'ya kullandırılması, hani barış zamanlarında olur da savaş zamanı kullandırılmasına yönelik bu içerideki tartışmaları yansıtan bir soruşturma. Bunun üzerine işte şaka gibi bir açıklama yapıyor. Aa, olur mu? Biz hiç kimsenin egemenliğini Portekiz'de öyle asla ihlal etmeyiz falan diye. Tabii dünyanın dört bir yanında Amerika'nın müdahale etmediği herhangi bir ülke var mı diye sormak gerekiyor. Bu yeni de değil. 1800'lerden başlıyor. Yani Kanada'sı, İspanya'sı, Rusya'da imparatorluk döneminde iç savaş, Doğu Avrupa, Arnavutluk, İtalya, Portekiz, Yugoslavya, Ukrayna, Almanya, Nord Stream sabotajını nereye yazacağız? CIA'nin yaptığı. Efendim en son Grönland, Danimarka, efendim Asya Pasifik'te Hawaii'den Filipinlere, efendim yani söylenecek o kadar çok şey var ki, Kamboçya'sı, Vietnam'ı, Laos'u, Meksika'sı, Küba'sı, Porto Rico'su, Haiti'si, Dominik Cumhuriyetleri, Costa Rica'sı, Grenada'sı, Honduras'ı. Yani bitmiyor, liste bitmiyor. Yani tabii ki efendim 1953 İran'daki Musaddık darbesi, Irak işgali, Irak'ta 1963 darbesini de saymak lazım. Efendim Irak'ta her şeyi saymak lazım. Suriye, Lübnan, Türkiye 1980 darbesi, Yemen 2002'den bu yana yani İHA saldırıları düzenliyorlar. Pakistan, Afganistan, Afrika'ya hiç girmeyeceğim. Yani Libya'sı, Fas'ı, Somali'si, Sudan'ı. Marco Rubio Amerika hiçbir ülkenin egemenliğine müdahale etmiyor diyor. Yani gerçekten inanılmaz. Amerikan Dışişleri Bakanı bu arada hızını alamayıp acayip acayip laflar da etti. Efendim Af örgütü tabii en son Amerika'yı savaş suçuyla suçlamıştı. Kendi sivil toplum kuruluşları bunlar bir şekilde bağlantılı da çalışıyorlar çoğu zaman, ama dengelemek durumundalar şüphesiz. Uluslararası Af örgütü bir sahtekarlıktır dedi tabii Amerika'yı eleştirdiği için Marco Rubio. Ve İran rejimi protestocular yaralanınca hastanelere gidip yataklarda onları katlediyorlardı. Şimdi tabii bunun bir kanıtı var mı, bir şeyi var mı ben bilmiyorum doğrusu. Hatta doktorlar ve hemşireleri de katlettiklerini iddia etti. Gerçekten sonuçta ben de söyleyebilirim. Amerikalılar hastanelerde doktorları ve hemşireleri katlediyorlar, siz biliyor musunuz diyebilirim. Tabii ki herkes bir şey söyleyebilir. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bunların kanıtlarıyla ortaya koymasında fayda var. Çünkü görevli, yetkin bir insan olması varsayılıyor. Evet, tabii İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai en son ben aktarmıştım size, Fairford üssü, Amerikan üssü İngiltere'deki ya da Fly Dubai uçağında yani bir şey oldu ama tam ne oldu kimse anlayamadı, tutarsızlıkları aktarmıştım. Buradan da yola çıkarak aslında 70 yıldır sahte bayrak operasyonları dünyanın dört bir yanında. Tabii İranlılar bir belgesel yapmışlar ama kendilerini daha çok ilgilendireni, savaşları haklı çıkarmak için dürüst yolları olmadığı için dünyada yalandan dolandan birilerini ikna edecek sahte bayrak operasyonları yürütüyorlar diyorlar. Tabi burada ne geçiyor? Irak Savaşı, Colin Powell'ın meşhur herkesi güldüren kitle iman savaşı silahı iddiası Irak işgaline gerekçe yapılmıştı. Sonra 4 sene sonra kendisi çıkıp yalan söyledim demişti herkesin artık. Ben o dönemi çok iyi hatırlıyorum. Herkes inanmıştı Colin Powell'a, çok enteresandı. Neyse hala da inanmaya devam ediyorlar tabii ki yeni yalanlar söylendiğinde. Yani işte Süveyş kanı, bu belgeselde tabii İsrail askeri istihbaratının 1954'te İngiliz birliklerinin Süveyş kanalından çekilmesini önlemek için Mısır'da Amerikan ve İngiliz hedeflerine bombalı saldırılar yapıp sonra da Mısır'ın muhalifler yaptı demesi örneği var. Bağdat, Irak Yahudilerinin topluca İsrail'e gitmelerini sağlayacak şekilde kafelerde patlamalar 1950'lerde. Ondan sonra Liberty gemisi meşhur 67'de 6 gün savaşında. 7 Ekim'le ilgili pek çok tabii kanıtlanmamış anlatılar var. En son Türkiye ve Nahçıvan'a İran'ın füze saldırısı düzenlendiği iddiaları, ki İranlılar yanıltma operasyonu demişlerdi. Mesrur Barzani'nin ofisi bunu da yalanlamıştı İran. Bunların hepsini başkalarının yaptığını söylüyorlar. Belgesel bu mealde. Tabii İranlılar önleyici saldırılarda da bulunuyorlar Irak'ın kuzeyine. Kürdistan özel yönetimi bölgesi. En son dün İran Kürdistan'ın mücadele örgütü Sazman-ı Hebat. Evet, onların karargahını vurmuşlar. Bu silahlı örgütlerin tabii sınırdan sızmaları ile ilgili saldırı altındayken İran bir takım Amerikalıların tabii Trump da açıkça biz Kürtleri kullanmak istedik ama olmadı diye laflar ettiği için de doğrusunu söylemek gerekirse olay ortada. İran'da tabii ki önleyici saldırı yaptığını söyleyebiliyor. Evet, durum böyle. Diplomasi bu arada İran'la ilgili Türkmenistan'da Birleşik BDT zirvesine, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Hazar zirvesine de yansımıştı. O zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin pek çok farklı teması oldu ama İran Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi, Hazar Çevre Zirvesi ve BDT tabii Hazar Zirvesi nedeniyle Pezeşkian da orada. Dün bayağı herkesin ilgisini çekti çünkü görüşmede Putin İran'la ilgili, İran Savaşı ile ilgili durumu acil sorun olarak nitelendiriyor. İran'ın çatışmayı çözüme kavuşturmak için samimi çaba gösterdiğini söylüyor, değerlendirme yapıyor ve yeni öneriler, teklifler sunuyor. Biz de elimizden gelen her yardım yapmaya hazırız diye de vurgulamış. Tabii ikili ilişkiler en üst düzeyde, ticaret artıyor diyor. Ve ayrıca dini lider Müşteba Hamane'ye de en iyi dileklerini ilettiğini söylemiş Pezeşkian da. 7 Ekim doğum günüydü Rusya liderinin, doğum gününü tebrik edip Rusya'nın aldığı pozisyon için teşekkürlerini dile getiriyor. Amerika tabii tek taraflı hareket ettiği için onlarla anlaşmak imkansız gibi de şikayet etmiş Pezeşkian. Evet, böyle bir çerçeve var. Bir yandan Hürmüz'ü konuşuyoruz. İşte şu sıralar sanıyorum biraz petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarında Türkiye'de bir takım düşüşler oldu. Tekrar yükselir mi emin olamıyorum doğrusu. Hürmüz'le bağlantılı tabii bütün bunların hepsi. Financial Times gazetesinde bir yazı var. Hürmüz'den tanker geçirmek için, bir petrol tankeri geçirmek için kiralama maliyetinin korkunç boyutlara, rakamlara ulaştığı. Günlük 1.33 milyon dolar. Tarihin en yüksek seviyesi diyorlar. Yani gemi sahipleri tabii büyük riskler aldıkları için, ayrıca mürettebata da, normal ticari gemi mürettebatına da askerler gibi ödeme yapmaya başlamışlar. Kaptanlara aylık 100 bin dolar falan teklif edildiği söyleniyor. Ayrıca ikramiyeler 50 bin dolarlık. Yani çünkü normal koşullarda tabii kimse ticari bir faaliyet yapıyor ama hayatını riske atmış oluyor. Sıradan denizcilere de yani normal maaşlarının 5-6 katını teklif ediyorlarmış. Trump tabii biz açtık Hürmüz'ü, herkes geçiyor falan diyor ama kipler analistleri bu gemi küresel petrol nakliye işlerini takip ediyorlar. Onlar bu işlerin farklı boyutlar aldığından şüpheleniyorlar. Michel Brohart, bu jeopolitik risklerden sorumlu şirketin sorumlu başkanı, diyor ki ben diyor bu gemilere güvenli geçiş imkanı sağlayan bir geçiş ücreti ödendiğinden şüpheleniyorum. Aslında tabii Körfez ülkeleri gemileri, şunu kastediyor, Körfez ülkeleri gemilerini geçirebilmek için Amerika'ya da güvenemiyorlar ve İran'a para ödüyorlar. Arada uçakların indiği haberleri giriyordu, bilmiyorum ne kadar doğru ama yani Trump petrol akıyor söylemini kullanıyor fakat pratikte aslında İran'a ödemeler yapıldığı, hatta %10, %20 gibi ödemelerden bahsediliyor. Tabii Körfez ülkeleri epey bir sıkışmış vaziyette, onu biliyoruz. Bir de işin Hazar ayağı var. Belki önümüzdeki hafta başka bilgiler de gelir bu konuda. İran'ın özellikle İran ve Rusya arasında Hazar denizinden kargo gemi sayısı 127'den 211'e çıkmış vaziyette. Deniz ablukası olduğu için Hürmüz'de tabii Hazar'dan tüm ithalatın %30'dan fazlasını İran'a giren artık Hazar üzerinden yapıldığı söyleniyor. Farklı rotalar var tabii, karasal ülkelerden bahsediyoruz burada. Evet, Hürmüz dedik, Babülmendeb, Yemen krizi tabii ki devam ediyor. Dün özellikle Yemen Sana hükümetinden açıklamalar geldi. Riyad'da Kral Halit Uluslararası Havaalanı'na iki seyir füzesini vurduklarını, Necran Havaalanı, Hamish Mushayb'daki hava üssü, buraları balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdular. Akşamüstü saatlerinde görüntüleri de akşam düşmeye başladı. Suudi Hava Yolları'nın Riyad'daki park halinde boş olduğu belirtilen Airbus A310 uçağa vuruldu. Görüntüleri de dediğim gibi yayınlandı. Kaptan pilot dahil 3 kişi hayatını yitirmiş bu saldırıda. Ayrıca çok sayıda da yaralı olduğu söyleniyor. Tabii bütün bu saldırılar, dün aktarmıştım size, Sana hükümetine bağlı Yemen ordusunun hava sahası konusunda uyarıda bulunmasının ardından geldi. Ne dediler? Mekke ve Medine hava sahaları hariç oralara biz saldırmayız. Ama onun dışındaki Suudi hava sahasına girmeyin diyorlar. Şu an için Riyad için sıkıntılı bir resim var. Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Hindistan Air India, efendim KLM Hollanda, Air France, Cathay Pacific, en son Pakistan'ın uluslararası hava yolu şirketi de seferleri askıya almış durumda. Kimileri tarih veriyorlar, işte 10 Ekim, 24 Ekim, Ekim sonu, ama nasıl olacak çok kestiremiyorum. Petrol çalışanlarını da uyarmıştı. Yani Yemen'e Suudi ablukası ve 2015'ten bu yana yürütülen savaşa son verilmesi ve saldırıların durdurulmasını talep ediyor. Sana hükümeti, nüfusun büyük bir çoğunluğunda Sana hükümeti yönetiyor. Elbette Suudi destekli bir de BM tarafından tanınan devrilmiş hükümet de var. Sahadan çok yeni bir bilgi görmedim doğrusu. Ama tabii ki Mekke ittifakı ne yapacak soruları bu hafta çok soruldu. Sevgili Hasan herhalde de konuşacağım son bölümde. Pakistan'la ilgili dün iddialar ortaya atılmıştı. Ben de aktarmıştım. Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırılarına Pakistan'ın hava kuvvetlerinin katıldığı iddiaları. New York Times gazetesi bunu dile getirdi ve anında yalanlama gelmiş. Ben yayından çıktıktan sonra gördüm. Pakistan Enformasyon Bakanlığı sahte ve uydurma haber diyor. Ayrıca Reuters'ın işte 30-40 bin Pakistan askerinin Suudi Arabistan'da konuşlanacağı yolundaki haberinde spekülatif olarak nitelendirmişler. Ama tabii Suudi Arabistan'a her türlü yardım yapacağız. Ayrıca savunma anlaşmaları da var Suudi Arabistan-Pakistan arasında, Mekke ittifakının dışında. Yardım yapacağız her türlü diyen Pakistan yetkililerinin kendileri, dolayısıyla da Batı medyası böyle haberlere yer veriyor. Bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif özellikle Hursiler diye anarak Sana hükümetini, Suudi Arabistan Krallığı'na yönelik terör saldırılarını kınadıklarını şiddetle duyurdu. Özellikle bu hava yollarının hedef, hava alanlarının hedef olmasıyla ilgili meşru hakları, altyapısını, şehirlerini koruma hakkını destekliyoruz dedi, omuz omuza duracağız dedi. Bunun biçimini kimse çok da kestiremiyor. Dün Ensarullah siyasi hareket Yemen'deki Sana hükümetine öncülük ediyor. Onun lideri Abdülmelik El-Husi'nin Katar'a yönelik ilginç uyarıları vardı. Suudi Arabistan'ın daha önce de Katar'a saldırdığı ve daha doğrusu abluka uyguladığı, tabii çok yıllar geçti, 2016-17 Türkiye'de hatırlayacaksınız Katar'a destek bulmuştu o krizde. Abdülmelik El-Husi Suudi Krallığı'nın Katar'a yönelik ablukasına atıf yapmış. Sizin de başınıza geldi, size ne yapıldığını unutmayın. Size bizzat yaşadığınız gerçekleri hatırlatıyoruz. Hiçbir zaman size minnettarlık göstermediler. Sizi Bahreyn'deki El Halife rejimine benzetmeye çalışıyorlar gibi ilginç açıklamalar var. Bu arada tabii Batı dünyasında gerçi Amerika'nın yanı sıra İngiltere'de Riyad'a destek oluyor ama Fransızlar Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını korumak için Macron yönetimi kolları sıvamış durumda. Fransa Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'da tam dayanışma ifade etti. Bir de tabii Suriye denklemi vardı. Dün aktarmıştım size Batı medyasının iddialarını. Suriye'den Suudi Arabistan'a destek verilecek. El Şara yönetimi ciddi ciddi değerlendiriyor. Amerikalı kaynaklar söylüyor bunları. Suriye hükümeti yalanladı bu arada, onu belirtelim. Hemen ardından da yeni Suriye'nin Dışişleri Bakanı Hasan Esad Şeybani Türkiye'ye geldi. Türkiye'de de İstanbul'da Tom Barak, Amerikan bölge özel temsilcisi, aynı zamanda büyükelçi Tom Barak'la bir araya gelmiş. Ortak ikili konular. Tom Barak enteresan bir açıklama yapmış. Rubik küpü diye. Orta Doğu'daki Rubik küpünün kilit parçası Suriye'dir diyor. Bölgenin çevresindeki gerilimi düşürecek bir algoritma bulmasına yardımcı oluyormuş. Rubik küp dediğimiz zeka küpü. Yani bu Macar heykeltıraş ve mimar Erno Rubik tarafından icat edilen bir bir çeşit bulmaca, öyleyse bildiğimiz zeka küpü. Neyse böyle benzetmeler yapmış. Tabii aynı zamanda BİT Başkanı İbrahim Kalın'la da görüşmüş. Tom Barak'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak bir takım boru hattı projeleri için çıkar çatışması yaratacak bir takım iş ortaklıklarına dair Reuters Haber Ajansı'nda bir uzun bir haber var. Bilmiyorum iddialar ne kadar doğru ama mümkündür. Amerikan yönetimi bir devlet yönetiminden çok özel şirket gibi, yani özel şirketler konsorsiyumu gibi çalıştığı için büyükelçileri ve temsilcileri de bunları normal karşılıyorlar zaten.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Yani bizim açımızdan başka tabii. Evet, İsrail'e gelelim. İsrail'de artık 27 Ekim genel seçimi, bir yandan Netanyahu bloğu anketlerde aşağıda, yükseltemiyorlar. Hükümet de çıkmıyor aslında, muhalefet de hükümet kuramıyor. Fakat eğer 3 Kasım öncesi, Amerika ara seçimi öncesi, eğer Amerika tekrardan İran'a bir saldırı yaparsa, İsrail'e İran misilleme yaparsa bunun karşılığında seçimler ertelenebilir. İsrail medyası Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Amerikalı generallerle görüştüğünü ve hazırlık talimatı bir şekilde aldıklarını, hani olur da bir sıcak aşama İran'la yaşanırsa seçimin güzel güzel ertelenebileceğini söylemiş. Böyle bir olasılık bence de var. Tam da İsrail'de tabii arka arkaya 7 Ekim 2023 yıl dönümü yeni geçti. Bombaları yağıyor. Öncesinde Amerikan medyası, İsrail medyası Haaretz Eylül başında başlatmıştı. Temeli Hamas'ın El-Aksa tufanı saldırısından Netanyahu'nun haberdar olduğu, edildiği Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından ama iplemediği temelindeydi. Bir de buna bugün itibariyle eski askeri sekreterinin ifşaatları eklenmiş vaziyette. İsrail medyasına konuşmuş Avigil askeri sekreter. Aslında savaş başladıktan 2 hafta sonra resmi tutanaklarda değişiklik yaptırmışlar. Yani kayıt saatleri, telefon görüşmelerinin kayıt saatleri, artık demek ki bir şeyleri önceden biliyorlardı ama toplumu belki siyaseten yoğurmak istediler. Başka türlü izahı yok. Tabii soruşturma da başlatılmış. Muhalefet bunları açığa çıkartmak lazım diye Netanyahu'ya yükleniyor. Netanyahu da solun yalan kampanyası diye nitelendiriyor olup bitenleri. Bir de New York Times'ta bir İsrail'le ilgili haber var. Onu da kısaca aktarayım. Amerika'nın Kudüs Büyükelçiliği'nde İsrail'i eleştiren diplomatların, sıradan diplomatların, işte Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla Batı Şeria'da alakalı vesaire bütün raporları engellediği, Trump'a gitmiyor yani bu adamlar bunları yapıyor gibi raporları Trump Batı Şeria'nın ilhakı meselesine resmi düzeyde itiraz ediyor tabii ki. Mike Huckabee, İsrail yanlısı, Amerikan Büyükelçisi, bu işte bağlantısı var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Ya da aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Filistin asıllı insanların İsrail ordusu tarafından öldürülmesiyle ilgili raporlar, nihayetinde kendi vatandaşları aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Bunlar da yani Amerika'da soruşturmaların hiçbirisi pek de sonuç vermedi. Evet. Efendim, bölgeden başka, bölgeyle ilgili bir de Nobel, Norveç Nobel Komitesi Nobel Barış Ödülü'ne Güney Afrikalı hukukçu 85 yaşında Navi Pillay, uzun süre çok ismi gündemdeydi uluslararası hukuku güçlendirme çabaları nedeniyle, ödüle Navi Pillay'ı layık görmüş. Tabi İsrailler öfkeliler. Bu tabii uluslararası hukuk kurumları bütün dünyada altı oyuluyor. Artık itibarları da sarsılıyor. Navi Pillay 2008-2014 yıllarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü ve daha sonra bir BM'de soruşturma komisyonu kurulmuştu. Onun da başında 2025'te Gazze'de İsrail'in soykırım suçu işlediği sonucuna varmıştı. Dolayısıyla İsrailler çok öfkeliler. Evet, Amerika'ya bakalım. Amerika'dan birkaç notum var. Donald Trump bu hafta çok tuhaf açıklamalar yaptı mitinglerinde. İşte Los Angeles'ı, San Diego'yu, hani demokratların kaleleri bunlar, bombalayın ne olacak falan gibi. Ben hani anlatırken size ben oturtamadım bağlama, çünkü bir devlet başkanı kendi kentlerinin İran tarafından bu şekilde bombalanmasından nasıl böyle bahseder, benim aklım çok almamıştı. Trump tabii 3 gün boyunca bu sözleri yaydı, şimdi de medyayı suçluyor. Yalan ve uydurma haberleri, işte Trump düşmanı San Diego'yu, Los Angeles'ı bombalamaya davet ediyor gibi göstermeye çalışıyorlar demiş. Çünkü ama kendi ifadeleri şu şekilde: bu ödenmesi gereken küçük bir bedel, bu bir şehri yerle bir edebilirler, bırakın Los Angeles'ı yerle bir etsinler, bırakın San Diego'yu yerle bir etsinler, ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Bu lafları ben duydum videolarından Trump'ın. Yani herhalde ben bu anlamda demedim mi demeye çalışıyor bilmiyorum doğrusu ama yani böyle yani acayip bir durum. Artık Trump'ın sözlerini de aktarmak suç olacak. Süper zeka, yapay zeka süper zeka olarak artık tanımlama kararnamesi çıkartmıştı. Eğer Trump'ın talimatına uymayıp yapay zeka yerine süper zeka demezseniz siz düşman olacakmışsınız. Bunu da bir mutabakat yayınlamıştı, kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Bir de tabii Amerika'nın ilk Müslüman senato adayı Abdüz El Sayed'e yükleniyor. El Sayed özellikle de Cumhuriyetçi Michigan'da, Michigan eyaletinde senato için yarışıyor. Onun ismiyle dalga geçmiş. Adamın adı Abdül Sayed, Abdül El Sayed, Muhammed El Sayed, hani illa bir İslam şeyi karıştırıyor. Sayed de yanısız bırakmıyor. Hepimize saldırıyor bu Trump, bizim anlamadığımızı zannediyor diye. Böyle ilginç. El Sayed bu arada hani Amerikan politikalarının bir ürünü demek lazım. En son kendisini Soros Vakfı'ndan bağış alırken gördüm. Yani bir anda Türkiye'de, çünkü işte Trump'a karşı Amerikan solu falan gibi bakışlar var. Soros'u sol sayıyorsanız tabii öyle değerlendirebilirsiniz. New York'ta da bir ICE isyanı var. Meşhur Trump'ın göçmenlik gümrük muhafaza dairesi, bir baba ile 5 yaşında bir çocuğun araçlarını kuşatmışlar. Efendim burada tabii gerekçeleri sabıka kaydı olan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir adamı yakalamak. Ortalık karışmış. New York'lar yürüyüşler gerçekleştirmişler. Göçmen ülkesi Amerika'da tabii bayağı bir kriz yaşanmış. Evet, gelelim Rusya, Türkmenistan'daki gelişmeler, Ukrayna dosyasına. 7 Ekim Rusya Devlet Başkanı'nın doğum günüydü. Rusya'da tabii Den Rojdenya doğum günleri çok önemsenir. Doğum gününde bir sürpriz konuğu olmuş Putin'in. Dün Kremlin yayınladı. Almanya'nın eski başbakanı Gerhard Schröder şirketi Globus şirketi adına bir iş gezisi Almanya'dan ayrılıp Rusya'da böyle marketler zinciri kurmuşlar. Tabii bu savaşa, çatışmalara ve Alman siyasi müesses nizamına eleştirmesiyle tanıyoruz Gerhard Schröder'i. Tesadüf Globus adına iş gezisi için Rusya'da bulunurken öğrenmişler, davet etmişler. O da doğum gününe katılmış. Bugün tabii Türkmenistan'da bağımsız devletler topluluğu zirvesi, aynı zamanda Hazar Deniz Ekoloji Çevre Zirvesi düzenleniyor. Bayağı bir tabii liderler toplanmış durumda. Putin, Aliyev, Pezeşkiyan, Paşinyan, efendim Özbekistan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderleri de orada. İkili görüşmeler yapılıyor. Tabii Rusya açısından BDT Bağımsız Devletler Topluluğu bünyesi önemli. Zirvede Rusya lideri işte ticaret hacminin 110 milyar doları aştığını vurgulamış. İtici bir güç niteliğinde bütün bu BDT coğrafyası vurgusu yapıyor. Hazar Çevre Zirvesi ile ilgili tabii Hazar Denizi'ni incelemek üzere bir program. Burada biraz Hazar Denizi'ni koruma kollama meseleleri var. Deniz suyu seviyelerindeki değişiklikler, yapay zeka kullanımı, ekosistemi korumak gerektiği ve devletler arası işbirliği halinde bunun yapılması temalarını işlemişler. Pezeşkian'ın görüşmesini aktarmıştım. Tabii Ukrayna krizinde gelişmeler var. Dün Kiev'de tabii elektrik kesintileri, köprülerin hedef alınması, son dönemde Zelenski'nin 40 gün daha Rusya'ya saldırı söylemleri karşısında hakikaten Rusya birleşik grup saldırılarıyla sanayi, askeri sanayi işletmeler, çifte kullanımlı tesislere saldırıları sürdürüyor, vuruşları sürdürüyor. Bir yandan da dün çok aktarmaya gerek görmedim. Reuters haberi yani çok acayip bir haberdi. Çok kötü de yazılmış. İşte yalanlı haber kendi içinde kendini yalanlıyor burada ama neyse yani doğru da olabilir bilemiyorum. Çünkü Rusya ile ABD arasında bir ikili ekonomik ilişkiler müzakereleri sürüyor. Hani somut sonuç getirmese de işte Lukoil ile ilgili geçenlerde aktarmıştım size. Aynı zamanda da bir takım ikili ilişkileri ilgilendiren konular. Zelenski buna bozulmuş. Yani işte bize savaşın ilk günlerinde Amerika çok destek veriyordu ama daha sonra görüyorsunuz bir yandan Ruslarla geleceğe yönelik ki Amerikalılar barış için ekonomik işbirliği gerektiğini söylüyor Amerikalı temsilciler. Zelenski ise nasıl konuşursunuz onlarla? Diplomatik bir çıkmazla değiliz. Ekonomilerini durdurmak lazım. Silahlarına yaptırım uygulayın. Starlink'i açın, vuralım. İran'a yanıt verirken açmıştınız falan gibi acayip laflar etmiş. Avrupalılar da paraya ihtiyacımız var, yardım paketleri vermeliler. Yani daha yeni 90 milyar euroluk onayladılar. 2 yıl için tahmin, ben o zaman söylemiştim size, tahmin edildiği gibi daha 2 yılı bırakın 6 ay sonra para bitti. Yani habire paraları yolluyorlar tabii ki. Tabii burada Starlink'e takmış durumda. Starlink'i eleştirirken Zelenski Çin'e yükleniyor. Amerika'yı Çin'le korkutuyor. İşte Çin Rusya için bir şey inşa ediyormuş. Halbuki Ruslar kendi RASFET sistemlerini inşa ediyorlar. Bunu herkes de biliyor. Yalan söylüyor. Adam 4 ayak üzerinde, 2 ayak üzerinde 10 tane yalan uyduruyor. Gerçekten çok inanılmaz. Ben RASFET'ten bahsetmiştim. Starlink gibi, Starlink'in Rus versiyonu. Uydular gönderiliyor. Yakında zamanda 7/24 faaliyete geçecek. Tıpkı Starlink gibi. Bunu yani sanki Çin üretiyormuş gibi falan laflar etmiş. Ondan sonra üretecekler, Rusya'ya devredecekler falan gibi uyduruyor yani sonuç itibariyle. Ayrıca uzay programı söz konusu olduğunda Sovyetler Birliği ve Rusya'nın uzay programları son derece gelişmiş. Bayağı bir sallamış yani. Putin her şeyi kaybedecek, 3 ay 2 ay her şeyi kaybedecek, para meselesi değil, isteksizlik falan filan gibi laflar. Evet, şimdi tabii ne diyeyim bilmiyorum. Yani yeni füzeler ürettiklerini iddia ediyor. Belki bu füzeleri Batı üretip Ukrayna'ya veriyordur büyük olasılıkla. Yani nerede üretiyorlar onu da anlamadım. Mucize silah kaldı mı bu krizde? Neden barış diplomasi masası kurulmuyor? Anlayamıyorum. Javelinler, HIMARS'lar, Leopard tankları, F-16'lar, Atakams'lar geçtiğimiz bu süreç içerisinde bunların hepsini Batı medyası mucize silah olarak sundu. Bir işe yaramadı. Şimdi Starlink'i kullanıp Rusya'yı vuracak, ne olacak onu da bilmiyorum. Cephede durum parlak değil. Neyse, bir Ukrayna heyeti Miami'ye gidiyormuş. Bugün Miami'de görüşmeler var. Steve Witkoff ve Jared Kushner'le 9-10 Ekim tarihlerinde. Ekim ayında bir üçlü toplantı Abu Dhabi'de yapılabilir mi? Bunlar konuşuluyor herhalde. Hatta Moskova'ya da gelebilir diye Axios haber sitesi Steve Witkoff ve yani Ruslar bugün Kremlin sözcüsü tabii buyursunlar gelsinler diyor ama somut ne getirdikleri önemli. Yoksa Moskova'yı tabii ki turistik ziyarette yapabilirler. Böyle bir durum. Neocon Marco Rubio bu arada Avrupa turunda bu konuda açıklamalar yaptı. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu işte tavizler gerektiren müzakereler diyor. Yani tabii çatışmayı kaybedince durdurmaya çalışıyorlar. Bunu da bu şekilde formüle ediyor ama bir tehdit var tabii Rubio'nun söylemlerinde. Çıkmazdan çıkmanın tek yolu müzakereler, aksi takdirde dünya savaşına doğru gidebilir falan gibi böyle götürmeyin o zaman. Güzel bir fikir. Keşke 2014 yılında meydan darbesiyle iktidarı devirip aşırı sağcı neonazileri bugün SS işbirlikçilerini kahraman ilan ediyorlar Kiev'de. Keşke onları iktidara getirmeselerdi. İç savaşa sebebiyet verdiler 8 yıl boyunca da o iç savaş. Çok ben gidip gördüğüm için, bizzat yerinde gördüğüm için biliyorum, büyük kriz yarattı. Ukrayna nüfusunun azımsanmayacak yani %30'unu oluşturan Ruslara karşı saldırıları yerinde görmenizi isterdim. Böyle dışarıdan tabii yazılıp çizilenlere bakmakla olmuyor. Neyse, Marco Rubio yani çıkmaz diye tanımlıyor olayı. Çözümüne Rusya'nın taviz vermesi. Zor tabii, kazanan taraf genellikle bu tavizleri Amerikalılar verir miydi sizce mesela? Neyse, Dmitri Peskov da bu konuda Marco Rubio'ya biz de katılıyoruz demiş. Yani aynı görüşteyiz. Şu an için ufukta pek bir şey gözükmüyor ama geçici duraklama işe yaramaz. Kapsamlı gelecek nesiller için durumu garantiye, çözümü garantiye alacak bir çözüme ihtiyacımız var. Temel sebepler, kök sebepler. Zelenski rejimi şu an hazır olmadığını açıkça ortaya koyuyor. 40 günlük operasyon tehdidinde bulundu. Bunların olumsuz sonuçlarını bizzat Ukrayna halkı bugün yaşıyor demiş. Evet, yakında tabii bugün itibariyle Peskov da doğruladı. Yakında bir telefon görüşmesi olacak diye. Ama tabii başka ne olacak henüz bilmiyoruz. Dün gerçekten artık çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Bu kaçıncı örnek bilmiyorum. Yani çünkü çok çarpıtıyor Batı medyası. Kramatorsk'ta bir otobüse Rusya'nın saldırı düzenlediği iddiaları var. Ben de hemen baktım nedir diye. Otobüse değil efendim. Bir askeri araç vuruluyor. İnsansız hava aracı birimleri için mühimmat ve patlayıcı taşıyan bir askeri araç vuruluyor. Dolayısıyla ikinci patlama yani tali patlama. Otobüsünde zarar görmesi ve içindekilerin maalesef trajik ölümüyle sonuçlanıyor. Ama Batı medyası Rusya otobüsü vurdu diye aktarıyor size. Bunun gibi her gün o kadar çok vaka var ki hepsini tek tek size aktarmıyorum. Örnek olarak aktardım. Sunum tabii ki tam olarak ne olduğunu insanların anlaması değil, propaganda amaçlı kullanmak. Amaç burada. Riyazan'da Yandex'i Ruslar, Ukraynalılar hedef aldılar bu arada. Bazı modüller zarar görmüş, onarıma geçmişler. Bütün bu tırmandırmadan daha büyük zararı gören doğrusu Kiev tarafı Rusya'dan daha fazla. Evet, bunun dışında başka aktarabileceğim NATO'nun İtalya'da bir mühimmatsız nükleer caydırıcılık tatbikatı var. Kaliningrad'ı tehdit ediyordu NATO ülkeleri ve Rusya'da tehdit ederseniz sonuçlarıyla yüzleşirsiniz uyarısı yapmıştı. Şimdi tabii 13-23 Ekim tarihlerinde yapılacak bu nükleer tatbikat silahsız ve açıklama yapmışlar politika direktörü. Nükleer politika direktörü ittifakın Nassima Barros. Yok, üçüncü ülkeleri hiç tehdit etmiyoruz, kimseye karşı değil falan gibi bir açıklama yapmış, dikkat çekici. Fransa efendim, herkes Fransa'yı konuşuyor. Bir Alman Fransız ortak muharebe tankı projesi yürütülüyordu. Bu projeden Almanlar çekilmişler. Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon meclis savunma komisyonunda duyurmuş, Almanlar projeyi terk etme kararı aldı diyor. Yani ama bugüne kadar pek çok geliştirme yaptık, o yüzden tamamen de başarısız olmadı gibi laflar etmiş. Yakın zamanda gelecek nesil avcı uçağı projesi de çökmüştü. 4 ay kadar oldu yanılmıyorsam, ardından tank projesi. Bu kriz sonunda Almanlarla Fransızlar 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi birbirlerine girerler mi diye benim bazen aklıma düşmüyor değil bu krizde. Evet, Fransa'da dün akşam saatlerinde gençler eğitim için paraların harcanmasını, durumların iyileştirilmesini isteyen gençler Devrim Meydanı, Bastil Meydanı'nı ele geçirdiler önce, ama 1789 devriminin tarihi mirasını yaşayan Bastil Meydanı'nda polisin acımasız saldırısı, görüntüler dehşet verici. Yani bu insanlar başka kimseleri eleştirmeye, sokak ortasında yalnız yakaladıkları insanları nasıl dövüyorlar, yani hakikaten kendilerine böyle büyük insan hakları savunucusu falan demeseler, hani polis şiddeti diyeceğim ama bir de üstelik çok kibirliler, onlar çok iyiler çünkü, orantısız güçle işi meydan muharebesine çeviriyorlar. Yakın zamanda bir genç elini kaybetti, şok bombaları yasaklandı, efendim dişleri kırılanlar, çeneleri kırılanlar, göz görme yetilerini yitirenler vesaire, acayip şeyler kullanmışlar. Tabii siber internet üzerinden eğitim artık okullar açılamıyor, ama gençler bir de siber kampanya başlatmışlar eğitimi durdurmak için. Nasıl bu sorunları çözecekler? Macron pek ilgilenmiyor açıkçası. Gördüğüm kadarıyla bahara kadar başkanım nasılsa diye mi düşünüyor bilmiyorum. İspanya'da da barınma krizi, 70 yıldır kiracı olduğu yerden büyük bir şirketin satın alması yüzünden evinden olmuştu, evinden çıkartılmıştı. 87 yaşında Mari Carmen Abascal kaldırıldı, hastanede hayatını yitirmiş. Onun üzerine de İspanyollar bir yürüyüş gerçekleştirmişler Madrid Belediye Başkanlığı'na. İspanya'da da zaten Kasım sonunda erken genel seçim yapılacak efendim. Ve İtalya'da da seçim reformunu çıkartmaya çalışıyor Meloni. Çünkü tabii gelecek yılki seçimlerde istikrarlı bir hükümet kurmayı hedefliyor. Ve anketlerde Meloni'nin de gerilediği haberleri var. Bugüne kadar tabii İtalya'da çok böyle istikrarlı hükümet olamamıştı. Biraz da bunu değiştirmeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en uzun süre 4 yıl görevde kalan hükümet olarak. Bir de tabii vaktim azalıyor. Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un Fox News röportajı var. Diyor ki ayda Çin'i yenmeliyiz. İlk biz yerleşmeliyiz. Çin'den önce aya biz ulaşmayız illa. Kendileri üstün olacak. Amerikalıların bakış açısı hiç değişmiyor. Oraları da ele geçirmekten bahsediyor. Ay misyonlarını aya kalmak için gideceğiz. Görev yapıp geri dönmeyeceğiz. Aydan sonra da Mars var tabii. Bizim için basamak diye. Hakikaten bilim kurgu dizilerindeki yayılmacı mantık. Hani insanlığın uzayda daha verimli işbirliği sergilemesi falan gibi bir şey var mı? Yok tabii, öyle bir bakış açısı yok. Brezilya'da tabii 25'inde 25 Ekim'de ikinci tur başkanlık seçimleri yapılacak. Lula da Silva, Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio karşısında ikinci turda galip gelebilecek mi? Sokaklarda gösteriler düzenleniyor. Ve Amerikan emperyalizmiyle eşdeğer gören solcular Lula için gösteriler düzenlediler. Brezilya'da Rio de Janeiro'da, onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi Hasan Eren'le konuşacağız. Biraz bu haftanın gündemini derleyeceğiz, toparlayacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda siyasi analist, gazeteci Hasan Erel var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sayın Ceyda Karan.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir konuşamıyorduk sizinle. O yüzden iyi oldu bu hafta. Bir de çok olay üst üste geldi. Hepsi de Türkiye'de yakından ilgilendiren gelişmeler, biraz bölge ve dünya jeopolitiğine bakmak açısından konuşmak istedim. Öncelikle tabii sıcak haberler. Donald Trump 3 Kasım öncesi İran'a vurmayacağız diyor. Fakat basına Amerikalı yetkililer sürekli bir korkutma amaçlı mı bilmiyorum, yeniden bir işte 3 günlük saldırı, efendim Pentagon talimat verdi haberleri koyuyorlar. İran krizine bir de Yemen eklendi. Tabii ki Türkiye ilgilendiriyor. Mekke ittifakı tartışmaları var. Öncelikle yani bugünkü görünümü siz nasıl görüyorsunuz? Tekrardan bir kinetik aşama başlarsa bunun bütün Hürmüz, Babil, Mendeb etkilerini nasıl anlamak lazım? Bir genel değerlendirme rica edeceğim. Bununla bağlantılı olarak tabii ki Türkiye'deki dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan meclise gelecek Mekke İttifak Anlaşması dedi. Ankara'nın önünde nasıl bir resim var? Bunu anlamak bakımından siz nasıl görüyorsunuz, değerlendiriyorsunuz? Bunu sorarak başlamış olayım.
2: Bence Trump yalan söylüyor her zamanki gibi. Saldıracak bana göre. Hı hı. Hatta bu 3 Kasım değil 27 Ekim'den önce olacak gibi görünüyor. Çünkü 27 Ekim'de de İsrail'de biliyorsunuz, evet, seçimler var. Netanyahu'nun koltuğu ciddi olarak sallantıda. Büyük bir eylem koymazsa muhtemelen devrilebilir. Hı hı. O da çok şey değiştirir. O yüzden yani Netanyahu ile Trump'ın kaderleri de birbirine bayağı bağlı gibi gözüküyor. O yüzden benim tahminim ve yani yorumcuların genelde söylediği, işte gelen haberleri değerlendirdiğiniz zaman, işte yeni bugün sizin söylediğiniz gibi işte 3 günlük bir saldırı planlaması için talimat verildiği söyleniyor. Daha önce buna benzer işte hazırlıklar, uçakların işte tekrar hareketlenmesi, savaş uçaklarının falan, işte tanker uçakların falan. Yani bu gelişmeler şeyi gösteriyor, bir saldırı olacağını gösteriyor. Çünkü iki lider de mecbur buna. Şu anda ikisi de çok zor durumda. Hı hı. Trump 3 Kasım'da büyük bir yenilgi alabilir. Netanyahu da 27 Ekim'de alabilir. O yüzden yani benim tahminim Amerika, İsrail birlikte İran'a saldıracak. Zaten bu Mekke ittifakı da yani bu yük paylaşımının bir parçası gibi oldu. Artık biraz daha netleşti. Daha önce biz bunu iyimser bir gözle işte İran'ın da katılmasıyla falan bölgede işte daha müstakil bir savunma ittifakı gibi yorumlamaya çalıştık ama öyle olmadı. Ortaya çıktı işte Yemen'deki Ensarallah'a saldırıların işte Suudi Arabistan tarafından ilk başlatılması ve bunun da büyük bir şeye yol açması, yani tepkiye yol açması, karşı tepki. Buna yol açtı. Bir saniyenizi isteyebilirim hemen.
1: Tabii ki. Evet, ben bu arada özetleyeyim Hasan Erel'in söylediklerini. Tabii Mekke ittifakı ile ilgili ifade ettiği üzere yük paylaşımı meselesi aslında pek çok yerde de dile getiriliyordu ama tabii başka bir açıdan Amerika'nın bölgede biraz güvenlik şemsiyesi sağlayamaması nedeniyle hani bir yerel inisiyatif gelişebilir mi diye de sorular vardı, değil mi? Yani hani ama sanki öyle değilmiş gibi bir eğilim şimdi öne çıkıyor. Burada peki Türkiye'nin çok da aslında bulaşmak istemiyormuş gibi bir resim var Ankara açısından. Yani hani savunma vurgusu yapılıyor. Biraz sıkıntılı bir resim var mı sizce Ankara'nın durumu açısından?
2: Çok sıkıntılı bence. Yani çünkü önce işte bu ittifak için şey dendi, bir yani teknik yardım gibi lanse edildi. Yani savunma sanayi falan gibi. Fakat işte bu Riyad'daki acil toplantı sonrası asker ve işte uçak gönderilebileceği yolunda açıklamalar yapıldı. Özellikle de Pakistan tarafından yapıldı. Bizim taraf, yani Türkiye bunu biraz düşük profilli götürmeye çalışıyor ama benim anladığım kadarıyla şeyler, asker ya da danışman niteliğindeki, hani Ukrayna'da olduğu gibi bazıları gitmiş bile Reuters'e falan bakılırsa, ne kadar doğru bilmiyorum. Bir de tabii yani bu işin hukuki altyapısı da yok. Yani mecliste onaylanmış bir anlaşma yok. Asker göndermek için biliyorsunuz Büyük Millet Meclisi'nde 90. madde, anayasanın 90. maddesine göre bir oylama yapılması ve onay alınması gerekiyor. Şu anda öyle bir şey yok. Tamamen afaki bir anlaşma var. Yani alelacele getirilmiş. O da zaten işte benim dediğim gibi bu Amerika'nın hani yük ya da İsrail ile Amerika'nın yük paylaşımını kolaylaştırıyor. Yani Husilerle siz uğraşın. Yani siz üçünüz uğraşın. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye, işte Babel Menderi siz açın. Hürmüz'ü de biz açalım gibi böyle bir sanki görev paylaşımı. Biliyorsunuz Babel Menderi şimdi tamamen Esar Allah'ın eline geçti. Hatta şimdi ikinci büyük şehir Taiz de muhtemelen düşecek. Orayı da kuşattılar. Yani Husiler Suudi Arabistan'ın başlattığı, yani bir İran uçağının Sana'ya indiği sırada yaptıkları saldırı, başlattıkları saldırı sonrası kendilerini mağdur gibi gösterdiler. Halbuki yani korkunç miktarda, korkunç sayıda insan öldürdüler. Yani bu tabii sadece yeni 2014'ten beri korkunç katliamlar yaptılar. Açlıktan 80 bin Yemenli çocuk öldü orada. Yani

0: uzmanların olduğu uçak vuruldu diye bir iddia geldi. Umarım doğru değildir. Ama yani görüntüleri var. Uçağın parçalanmış halde havaalanındaki
1: evet.
0: görüntüleri var.
1: Bir pilot yani, ölmüş galiba.
0: Pilot mu ölmüş? Bilmiyorum.
1: Evet,
0: yani uçak, eğer
1: bir...
0: uçakta birileri varsa hepsi ölmüştü. Çünkü uçağın görüntüsü çok kötüydü. Hı-hı. Umarım boştur uçak yani.
1: Bugün açıkladılar. Bir kaptan pilot ölmüş galiba. Yaralananlar da var.
0: Bir
1: hava ablukası. Şunu soracağım. Ensarullah bu tabii... hava ablukası duyururken Mekke ve Medine hariç diye de bir şimdi bu işi bir sekter yani mezhep
0: yani bir de o şey sahte bayrak hikayesi var yani Mekke'ye saldırı yaptılar filan diye halbuki öyle bir şey yok muhtemelen işte Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in falan tezgahları da Suudilerle beraber böyle bir şey var %90 çünkü yani Yemen Gazze'deki Sünni Müslümanlara silahlı olarak yardım eden tek taraf yani şu anda İran'ı saymazsak yani doğrudan müdahale eden işte Eilat limanını saf dışı bırakan bu Yemenliler oldu yani Ensarullah oldu. Hı hı. Onların gidip de yani Mekke gibi Medine gibi kutsal şehirlere saldırması abesli yani akıllı alay etmektir. O yüzden çok bariz bir sahte bayrak olduğu da ortada. Oradan da işte bir dediğiniz gibi sekter bir ayrışma yaratmaya çalışıyor. Şii Sünni gibi. Hı hı. Tabii şey çok ilginç. Yani Pakistan'ın tutumu da çok ilginç burada. Pakistan savaş uçaklarının saldırıda bulunduğu haberleri geliyor. Onu da ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Yalanladılar ama onu Hasan.
0: Yalanladılar yani, ama işte demek ki yani sahadaki ilerle masa başında söylenenler biraz birbirine evet. için tam emin olamıyoruz. Çünkü bugün Şahbaz Şerif gene böyle bir sert bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Şahbaz Şerif'in adı Epstein dosyalarında geçiyor. Trump'ı yine Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Yani Trump'ın oksimoron bütün Trump ve Barış. O yani adam dünyayı ateşe verdi. İran'a saldırısı Amerikan tarihindeki herhalde en aptalca işti. Şu anda da ondan kurtulamıyor. İşte dediğim gibi yani 3 Kasım ve 27 Ekim öncesi bunlar geliyor. Bir saldırıya geçecekler. Hatta bundan öncesinde taktik nükleer işte silah kullanılması da işte konuşuluyor masada filan gibi Amerika'dan haberler geliyordu. Umarız öyle bir deliliğe de kalkmazlar.
1: Evet.
0: Yani o zaman bütün bölge etkilenir. Evet. Yani gelişmeler ciddi böyle dediğiniz gibi kinetik ve çok tehlikeli bir noktaya doğru evriliyor.
1: İlerliyor. Evet. İlerliyor. Peki. Şimdi burada tabii İsrail denklemi de var. İsrail bir yandan hani seçimler, İran savaşı vesaire onlarla bir yandan seçimlerle uğraşırken bir yandan da Doğu Akdeniz'de işte en son Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio Atina'yı ziyaret etti. İşte Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail bağlantıları geçtiğimiz haftadan bu yana sürekli olarak İsrail donanması, Türk donanmasına işte Türk donanması gelişiyor. Biz ne yapacağız? Daha fazla denizaltı alalım. Yani hattın hani Hürmüz'ünü konuşuyoruz. Babülmendeb ve Kızıldeniz'i konuşuyoruz. Bu iş bir de geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Doğu Akdeniz denklemi.
0: Evet.
1: Çok acayip bir resim var. Tam bir itiş kakış bir yandan da hani sanıyorum Türkiye bu Yunanistan meselesini daha sakin ele alıyor. Türkiye yönetimi, Türkiye'yi yöneten siyasiyet. Ama karşı tarafta bir çatışma dizaynı ve argümanlar da o şekilde. Hatta işte Türkiye ile sıcak çatışma Doğu Akdeniz'e. Bana acayip geliyor bu arada bütün bunlar ama hani İsrail'in mümkün olabilir mi böyle bir şey? Neden bunları sıcak tutuyorlar? İç tüketim için mi? Ne dersiniz?
0: Yani İsrail'e bakacak olursak bana iç tüketim için gibi geliyor. Çünkü yani biz Yemen'e Suudi Arabistan'la İsrail'in çıkarları için Yemen'e karşı bir şeye giriyoruz. Bir ittifaka giriyoruz. Öbür taraftan İsrail gidiyor Yunan kesimiyle işte Yunanistan'la Amerika'yla bir Fransa'yla bize karşı bir Mısır'la bir ittifak kuruyor. Hatta sonuçta geçiş törenlerinde Yunan kesiminde bunlar İsrail gelmedi ama bütün işte bu askerler birlikte geçti yürüdü. Yani hem biz dost kim düşman kim biz anlayamadık. Çok saçma. Ayrıca yani milli menfaatler açısından yani sonuçta Babel Mendeb veya Arap Yarımadası'nın ta uçları bizi yani ilgilendirmiyor doğrudan çıkar olarak. Tabii ki ticaretin kesilmesi bütün dünyayı ilgilendiriyor ama bizi doğrudan yani hayati olarak

0: ilgilendiren mesele dediğiniz gibi yani Yunanistan ya da Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımıza olan tehditler. Şimdi burada biz hani uçağımız yok diyoruz efendim, uçağımızı Baltık denizine tatbikatta NATO'ya gönderiyoruz. Yani o da acayip abesle iştigal gibi bir şey. Yani uçaklar bize bir tane daha F-16 vermiyorlar, işte F-35 vermiyorlar. Ondan başkasından almamıza da izin vermiyorlar. Biz bir de elimizde olan kısıtlı sayıdaki uçağı yok Baltık'a gönderelim, yok Suudi Arabistan'a gönderelim gibi bir takım maceralara giriyormuşuz gibi bir görüntü veriyoruz. Yani umarım doğru değildir. Ama yani bu şeye bakılırsa, ivmeye, yani bu ittifakın açıklanmasından bugüne gelinen noktaya bakılırsa işler giderek böyle hızlanıyor gibi. Yani bu işin sonunda belki ne bileyim yani asker mi Somali'dekileri gönderecekleri söyleniyordu bir ara. Sanki öyle bir şey biliyorum. Somali'de de biz biliyorsunuz bir üssümüz var. Ama yani sonuçta çok tehlikeli bir durum bu. Yani bizim doğrudan taraf olmamızı gerektirecek hiçbir şey yok. Karadeniz'de öyle. Yani Ukrayna'ya destek veriyoruz. Halbuki bizim orada tarafsız olmamız lazım. Gemilerimiz vuruluyor. İşte Ukrayna vuruyor. Sürekli Ukrayna vuruyor. Biz Ukrayna'ya işte silah yardım yapıyoruz veya işte ne bileyim farklı şekilde yardımlar yapıyoruz. Ukrayna'yı tutuyoruz. Bence bu yani Türkiye dış politikası şu anda pek nereye doğru gittiğini anlayamadığımız bir politika. Yani ben Türkiye'nin asli çıkarları için Türkiye'nin esas olarak Doğu Akdeniz'de, işte Güneydoğu yani güney sınırlarında tertibat alması lazım. Karadeniz'de bir önlem alması lazım. Gemilerimizi ya göndermeyelim ya da koruyalım falan. Yani Ege'de biliyorsunuz işte malum Yunanistan sürekli bize karşı bir kışkırtma noktasında, bir kışkırtma çabasında. Yani Türkiye'nin Arabistan'da işi yok. Baltık'ta da işi yok. Türkiye'nin işi kendi etrafında, kendi topraklarında. Özü bu yani olayın. Ama işte demek ki ekonomi o kadar hani sıkıntıda ki her yere böyle şey yapıyoruz, baş buluyoruz. İşte oradan bir şey mi gelir, buradan bir şey mi gelir? Ama bunun sonu yani şey değil, mantıklı, iyi değil yani.
1: Evet. Bu politika... Peki. Bu aynı şekilde çok ilginç, şapkadan bir de Fransa çıktı. Yani herhalde bir hafta oldu, Fransızlar açıklama yaptılar. Yanbu Limanı'nı, Doğu Batı boru hattını Suudi Arabistan'ın, tabii onların enerji güvenliği tırnak içerisinde diye sundukları şeyi etkilemesi gerekçesi üzerinden radarlar, asker vesaire, yani enerji hatlarını korumak için şapkadan Macron tavşan çıkarttı. Fransızlar, biz de Türkiye'de bir ortak yol haritası, işte savunma işbirliği anlaşması yolunda bir yol haritası falan, böyle bir anda bir Kızıldeniz'de Türk-Fransız işbirliğine falan, yani nereden çıkıyor bu şimdi? Tamam ya, yani ülkeler öyle şeyler yapıyor. Bu arada Fransa yanıyor. Yani lise...
0: Yanıyor bu arada. Kendi içleri karışık. Bir taraftan Rum kesiminde üst veriliyor. Fransızlar bize karşı orada üst veya işte Rum kesimini destekliyorlar. Savaş gemisi yolluyorlar. Bir taraftan Kızıldeniz'de biz Fransızlarla Suudi Arabistan'ı korumak için işbirliği yapacağız. Yani ben gerçekten bu ne derler, oksimoron bir durum, ironik bir durum, paradoksal bir durum. Yani demin dediğim gibi yani kim dost kim düşman anlamadık burada. Fransa ile Türkiye'nin şu anda arasının çok iyi olmaması lazım. Fransa açıkça bu işte İsrail, Rum kesimi, Yunanistan, Amerika cephesinde yer alıyor bize karşı. Ama şu da var tabii, yani Fransa'nın da başındaki Macron Atlantikçi bir adam. Yani finans kapitalinin oraya getirdiği bir yönetici. Yani şey gibi, Almanya'daki Merz gibi, işte o Macron işte şey Rothschild bankiriydi. Merz de BlackRock'ın Almanya temsilcisiydi. Şimdi bizim fon hikayesinde bile Terra Group'ta işte efendim BlackRock çıktı arkasında. Yani Ukrayna'nın arkasından BlackRock çıktı. Oradaki toprakları işte almak istiyorlar. 200 milyar dolarlık işte yatırımları varmış falan. Yani dünyada böyle finans kapital sanki parayla kendisine ordu mu kuruyor, bir ittifak mı yaratıyor, bir pozisyon mu alıyor? Yani ulus devletlerle finans kapital arasındaki çelişki aslında bu bu bahsettiğim oksimoron tablonun belki açıklayıcısı olabilir. Yani biz işte İsrail'le sözde düşmanız ama Suudi Arabistan gibi İsrail'in yanında olan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi İsrail'in, Amerika'nın yanında olanlarla birlikte oluyoruz. Veyahut da işte ne bileyim hala işte kürecik radar istasyonu çalışıyor, işte petrol akıyor. Hı-hı. Azerbaycan'la da yani boş yere kavga ediyoruz. Yani Azerbaycan İsrail'e yakın diye anlamsızca bir kavga. Azerbaycan'la Türkiye ne olursa olsun kardeştir. O da yanlış bir kavga ama yani olduğumuz durum, pozisyon her açıdan çelişkili. Yani onu söylemek lazım.
1: Evet. Peki gelelim bu haftanın diğer üçüncü öne çıkan konusu. Tabii yine Fransa var bunu resmin içinde, bir de İspanya'da var. Liseliler tabii bütün paralar savunmaya aktarılıyor artık. Yani Macron da bahara kadar zaten artık hani şey de kalmadı, seçilme falan derdi de yok. En son yani Fransa tabii dış politikasından ben hep korkarım, çünkü bulaşmasalar, kendi içlerinde kalsalar diyor. Bayağı bir ortalık birbirine girdi. Liseliler çok ciddi sıkıntıları var eğitim sisteminde, besbelli. İspanya'da da konut krizi, yani 87 yaşında mı ne bir kadıncağızı evden attı, büyük bir emlak şirketinin zamlarına dayanamamış kadın. Yani neoliberalizm patlıyor mu Avrupa'da? Yani uyguladıkları politikaların sonuçlarıyla da pek yüzleşen yokmuş gibi geliyor, bilmiyorum katılır mısınız? Yani kendi iç sorunlarının derinleşmesinden bir militarist yükselişle çıkma eğilimi ben gözlemliyorum bir gözlemci olarak. Bu son protestoları ve nedenleri, sonuçları bakımından nasıl görüyorsunuz?
0: Katılıyorum size aynen. Yani çünkü burada dediğiniz gibi neoliberalizmin ve özellikle Amerika'nın yani Amerika'nın liderliğindeki neoliberalizm değil. Çünkü zaten biliyoruz NATO eşittir Amerika'dır. Yani Amerika NATO vesilesiyle Avrupa'yı askeri ve siyasi olarak kontrol eder. Türkiye'yi de öyle. Burada da işte bu yaşandı. Yani 30-40 yıldır bu politikalar Avrupa'yı da yıprattı. Sosyal devleti yıprattı. İşte kamu yatırımlarını, kamu girişimlerini yıprattı. En son işte Ukrayna Savaşı ile Avrupa en büyük zararı gördü. Çünkü Ukrayna Savaşı'nın bütün faturası Avrupa'ya çıktı. Ve şimdi de işte Avrupa'yı, hani Almanya, Fransa, işte ne bileyim İngiltere, diğer ülkeleri Rusya'yla savaştırmak gibi bir proje ortaya kondu. Yani dediğiniz gibi ekonomik krizden çıkış için işte kitleleri savaşa yönlendirecekler. İşte Volkswagen'in kapanan fabrikalarını silah fabrikasına dönüştürecekler. Niye? Çünkü Çin'le rekabet edemiyorlar. Elektrikli arabalarda rekabet edemiyorlar. Şimdi böyle eski usul işte ekonomik kriz artı savaş, yani böyle bir saçma sapan bir yani şimdi bu halklar, Avrupa'daki halk, toplumlar yani bunu kabul edebilecek mi, yani edecek mi, etmeyecek? Çünkü görüyoruz bu yeni de değil, yani 10 yıldır 5 yıldır sürekli sokaklar hareketli, halk gayri memnun, sürekli işte liderlerden şikayetçi. Avrupa Birliği'nin yapısı zaten bir otoriter yapıya dönüştü. Ursula von der Leyen gibi bir diktatör var başlarında. Seçilmemiş bir diktatör var. Onun da önderliğinde işte Rutte gibi soytarı bir adam geliyor. NATO Genel Sekreteri oluyor. Bunların önderliğinde bir savaş dizaynı. Merz gibi işte dediğim, bahsettiğim gibi BlackRock'ın adamı Almanya'da zorunlu askerlik getirmeye kalkıyor. İşte Macron ne bileyim savaş düzenine sokmaya çalışıyor. Zaten ekonomileri kötü. Rusya'dan gelen ucuz enerjiden de oldular. Ticaretleri de kesintiye uğradı. Yani bu Amerika'nın yaptırımları, Çin'e olan yaptırımları Avrupa'ya da işlediği için. Yani ekonomik kriz çok ciddi yaşanıyor. Bugün sadece Fransa'da değil, Brüksel'de, Yunanistan'da, işte Almanya'da, İspanya'da, daha sayabilirim yani birçok Avrupa ülkesinde halk, çeşitli halk kesimleri ayaklanmış durumda. Fransa'daki öğrencilerin öncülüğündeki ayaklanma şu anda daha geniş bir toplum kesimine de yayılıyor. Daha önce biliyorsunuz sarı yelekler vardı. Evet. Göçmenler var zaten, hani onlar ayrı bir kesim. İngiltere öyle, İrlanda öyle, yani her şeyde görüyoruz hafta sonları yüz binlerce insan işte sadece Filistin için yürüyor, ama oradaki tepki aslında şey, yani Avrupa ülkelerinin bir mandater yönetim altında olması. Yani Amerika'nın Avrupa üzerindeki tahakkümü Avrupa'yı şu anda batırıyor. Batırma bir yanı, bir de savaşa sürüklüyor.
1: Evet. Amerika'nın ama kendi liderleri de bunu da destekliyorlar. Hani
0: işte bu, yani yapı böyle.
1: Öyle
0: bir yapı böyle. Maalesef bu Batı demokrasileri de çok manipülasyona açık. Yani istenen kişi para bastırılıyor, bir şekilde her türlü imkan kullanılarak seçtiriliyor. Yani bu hep gördüğümüz bir şey. Yani böyle çıkıp da bağımsız, çok böyle karakterli bir lider görmüyoruz artık biz. Yani hep böyle bir belli bir yapının, Davos'un işte bilmem nenin şeyinden, onayından geçen işte medyanın öne çıkarttığı, o medyada zaten büyük işte finans kapitali, sermaye gelirdi. Böyle bir sahte bir demokrasi kurulmuş durumda. Türkiye'de bundan farklı değil. Yani görüyoruz işte, yani medya, paran yoksa parti kuramıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Yani her şey tamamen neoliberal bir sistemin içine hapsedilmiş. O da %3-5'lik bir zengin kesiminin her şekilde yönetebileceği, manipüle edebileceği bir sisteme dönüşmüş. Yoksa yani baktığınızda ne kadar saçma. Yani Avrupa'nın şu anda Rusya'yla savaşmaya yani bir ihtiyacı var mı? Rusya, yani adam Putin her sebebi diyor, benim diyor derdim yok ki sizde diyor. Ben de Ukrayna'ya diyor benim derdim. Sizde hiçbir derdi yok. Sizde diyor ne güzel işbirliği yapıyorduk diyor. Bunlar işte Putin, Hitler, Putin şöyle, Putin böyle. Bunlar böyle artık bir şey bulacaklar, düşman bulacaklar. Fabrikaları işletecekler, nüfus fazlasını da eritecekler. Yani eski usul işte 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesi yaşanan işte ekonomik krizler gibi. Şimdi 3. Dünya Savaşı. Ama şimdi bu nükleer tehlike varken nasıl yapacaklar? Yani bu mümkün mü yani artık bir 3. Dünya Savaşı? Zaten şu anda bir hibrit 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz.
1: Evet.
0: Yani her şey var burada muhtemelen. Yani biyolojik savaş dahil. O yüzden yani şimdi bunun böyle kinetik bir hani Rusya'yla savaşa dönüşmesi kadar bana yani saçma gelen bir şey yok. Ama gidişatta o yönde adamlar bunu.
1: Evet. Maalesef. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Vaktimizi yani süremizi aştık aslında. Önemli noktalara işaret ediyordunuz. Kesmiş oldum ama çok çok teşekkürler Hasan Bey. Çok sağ olun. İnşallah.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Değişir diyeceğiz yani artık, umudum.
0: İnşallah.
1: Evet. Efendim, bu haftayı da böyle kapattık. Sevgili Hasan Erel ile bütün haftanın gündemini değerlendirdik. Tabii sıkıntılı resim devam ediyor. Kim bilir, belki de yeni liderlikler çıkar. Bu Avrupa'daki tuhaf yeni kuşak liderliği ekarte eder. Halkların çıkarlarını gerçekten savunan birileri gelir. Çünkü bu gerçekten kendi ülkelerinin insanlarından ziyade kurdukları ve koltuklarını borçlu oldukları yapıyla daha ilgililer gibi bir izlenime kapılıyorum. O yüzden Fransa'da liselilerle ilgilenmiyor Macron. Daha çok kendi yönetici kimliğiyle alakalı. Evet, bugünlük bu kadar. Haftaya pazartesi dünyadan gelişmeler, değerlendirmelerle buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.
3: Bu ritim hayatın ritmi. Onu korumak sizin elinizde. Meme kanserinde erken teşhis, mücadelenin en güçlü silahıdır. Dokunuşunuza güvenin, vücudunuzu tanıyın ve rutin kontrollerinizi asla aksatmayın. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Hayata sıkıca tutunun, kontrollerinizi bugün planlayın.
2: Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıklı pirincin taşını. Peki bu deyimin kökeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıklı pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraştırıcı bir işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıklı pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, Borsa İstanbul'daki fon skandalının ekonomik, siyasi ve toplumsal etkilerini değerlendirdi. Külünk, sorumluların isimlerinin açıklanması, yurt dışına aktarılan paraların geri getirilmesi ve Borsa İstanbul'la SPK'nın önceki yöneticilerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Külünk ayrıca yaşananların 2028 seçimlerine olası etkileriyle Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Bugün yaşadığımız olayların devamlılığı var. En temel devamlılıktan bir tanesi şu: siyaset FETÖ ayrışması yaşanmadığı müddetçe bu yapının sızdığı yerlerde nerede, ne zaman, hangi tuşa basacağını bilemeyiz. Evet, o nedenle evet. Bir kere bu devamlılığı olan süreç içerisinde bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Fon skandalı da bütün milleti ilgilendiriyor. Devletin varlığını ilgilendiriyor. Daha ileri giderek söylüyorum, bir milli güvenlik meselesi olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü eğer atılması gereken adımlar tereddütsüz bir şekilde, gecikmeden atılmazsa bu dalga boyunun ekonomik hayatımızı ve sosyal hayatımızı nasıl çok daha fazla derinden etkileyeceği sorusunun cevabını tahmin etmek güç hale geliyor. Çünkü toplum bu konuda haklı olarak çok hassas. Yani tıpkı Firavun'un büyücülerinin büyü modeliyle, bakın altını çizerek söylüyorum, Firavun'un büyücülerinin büyü metodu ile para üzerinden para kazanmaya odaklanmış ve bunu illüzyonla yapan bir grubun kendi etrafında oluşturduğu çıkar alanında, ki bunlar, bu elitler sayısının farklı rivayetler var, 3000, 5000, 6000 olduğu iddia ediliyor. Yüksek düzeyde bu milletin alın terine, akıl terine göz dikmiş 3000, 5000, 6000 neyse kimi rakamlar 11000 kişi olduğu rivayet ediliyor. Kamu bürokrasisinde ayırt etmeden siyasi partiler, altını çizerek söylüyorum.
3: Evet.
2: Ayırt etmeden siyasi partilerde, kamu bürokrasisinin kesimlerinde, iş dünyasının içerisinde ve de fon denilen yapıların çevresinde oluşmuş maksimum 11000 kişi diyorlar. Siyaset ve kamu yönetiminin içerisinde 3000, 5000, 6000 diyen var. Bu ülke bu sayıdan büyüktür kardeşim.
3: Evet.
2: Bu
3: evet.
2: Bu sayıdan büyük olan bu devletin gücü de tereddütsüz. Bu 3000, 5000, 6000, 11000 her neyse, bakınız bunu bile kesin rakamlarla ifade edemeyecek noktasında olmamız bu konudaki iletişim alanının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
3: Evet.
2: Olması gereken net bir şekilde şudur. Kardeşim, çıkıp devlet iletişim başkanlığı mı karar verecek? Kim verecekse çıkar devlet der ki, evet, bu sürecin sorumlularının sayısı budur, isimleri budur, devlet iradesini koydu, hepsinden tek tek aldıkları faiz de dahil olmak üzere tefecilerin elinden devlet iradesiyle bu paraları tek tek alıyor, yurt dışına transfer edilmiş adresler tespit edildi, bu paralar Türkiye'ye getirilecek, kamuoyunun önüne bu isimler paylaşılır, böylece Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvenine, bu istikrar ve güvenin bozulmasından kendilerine alan açmak isteyen, iktidar alanı açmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp dünyanın tarihsel olarak en kritik geçiş noktasında Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek isteyen unsurların eline fırsat verilmez.
3: Evet.
2: Şimdi bu rakam, bu sayılar, bu isimler açıklanmadığı zaman ne oluyor? Herkes elindeki bilgiyi cımbızlama yöntemiyle hükümete karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şantaj unsuru olarak kullanıyor. Yani Evet. Şimdi bu bilgilere kim haiz? Şimdi soruyorum size. Şu anda fon yöneticileri, adı geçen fonların yöneticileri nerede? Sayın Özçelik, cezaevinde değil mi?
3: Evet.
2: Şu anda fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delillerle adalete birinci etapta hesap verip tutuklu olan bu fon yöneticileri bu isimlerin hepsini biliyor mu?
3: Biliyor.
2: Peki bu isimlerin ne kadar fon üzerinden tefecilik yaptıklarını biliyor mu?
3: Onu da biliyor.
2: Onu da biliyor. Peki siz bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman fon yöneticilerin içeride bu isimler de eğer Ankara'da veya İstanbul'da veya başka illerde etkin siyasetçi ise, kamu yönetiminde etkin noktadaysa, bu içerideki fon yöneticilerin bu süreci kendileri için hukuka baskı üretmek amaçlı şantaj aracı haline getirmeyeceklerinin garantisi var mı?
3: Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani gerçekten işin bir de bu tarafı var.
2: Bakın, bir daha söylüyorum.
3: Evet.
2: Fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge ve delillere dayalı adalete birinci etap verdiği hesapta gözaltından tutuklanan isimlerin bu bilgilere devletin borsa, STK, MKK, Takas Bank denkleminde her şeyi bildiği resmi kayıtlarda, evet o bir gerçek, devletin elinde. Tuşa bastığı an kimlerin 5 lira yatırıp 43 lira aldığı, kimlerin 200 lira yatırıp 10 bin lira aldığı, kimin 5 bin lira yatırıp 5 milyon aldığı sorunun cevabı, çünkü bu işin bir büyücülük operasyonu bu. Yani para üzerinden bu yapı, bu çıkar amaçlı suç yapısı para üzerinden büyücülük yaptılar. Kimle evet. beraber? Bir tarafta fon şirketleri var. Öbür tarafta bu fonların kılıfına da uydurup Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, SPK kurumlarının mevzuatına göre, kendilerine göre, kendilerine meşru bir alanda bulduklarını iddia edecek kadar, ki öyle diyorlar, hiçbir usulde hata yok. Nasıl oluyorsa, yani şirketlerin varlıkları cüssesi bir metre, ama şirket bir metrelik şirketten bir metre boyundan 50 metre değer üretiliyor. Nasıl oluyor bu?
3: 50 kilometre olanlar da var.
2: 50 kilometre olan var, 100 kilometre olan.
3: Evet.
2: Şimdi bu tarafta bütün bu kayıtlar el altındayken, zaten kayıtlar el altında olmasaydı siyasi otorite bu sürece müdahale edebilir miydi?
3: Evet.
2: Edemezdi.
3: Edemezdi.
2: Demek ki edemezdi. Demek ki elde var bu. Bu müde kimin elinde var bu? Fon yöneticilerinin, bu fon şirketlerinin sahibinde. Yarın bunlar açıklanmadığı zaman halen daha bu konularda isimleri geçenlerde oturdukları koltuklarda bize bir şey olmaz havasıyla hareket ettikleri zaman, bu isimlerin bak bizi buradan kurtarmazsanız, bu işi eğer ucuz atlatmamıza vesile olmazsanız diyerek subliminal tehditlerle hukukun üzerinde bir baskı oluşturmayacaklarının garantisi mi var?
3: Yok, kesinlikle yaparlar da, yani gördük bunu geçmişte değişik şekillerde.
2: Yapılması gereken çok basit. Kaç kişiyse, 3 bin mi, 5 bin mi, 6 bin mi, neyse, iç içe geçmiş kaplar teorisi gibi. Bütün kaplar milletin önüne bırakılmalıdır.
3: Evet.
2: Bunların üzerindeki bütün, kendi ana paralarının dışındaki bütün paraya el konulmalıdır. Gönüllülük esasıyla olmaz bu iş.
3: Devlet bunun için var zaten. Devlet gücü kullanılmalı gerekirse.
2: Devlet gücü kullanılmalı gerekirse din ötesindeyiz. Devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin,
3: evet,
2: silahsız devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin pik noktasındayız. Bakın Sayın Özçelik.
3: Anladım
2: pik efendim. Pik noktasıdır bu. Yani bulunduğumuz nokta keyfe keder, efendim gönüllülük esaslı, pişman yok, oldu,
3: evet,
2: efendim ya yanlış oldu cümlelerine
3: kurtarmaz, o kurtarmaz.
2: Çevresel etki analizlerine bakarak hatıra, gönüle, uzaklık ya da yakınlık demeden bunların hepsinin birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akrabaları, arkadaş çevreleri dahil olmak üzere, devlet için bu zor bir iş değil. Hele yapay zeka devriminin hayatın bütününe etkin bir şekilde katıldığı bir süreçte bu çok kolay. Bu sürecin en ağır bedellerinden birisi devletle vatandaş, devletle millet arasındaki güven bağı da zarar görüyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok.
3: Evet.
2: Bu güven bağı nasıl güçlendirilir? Devlet der ki, ben bütün bunların hepsini tespit ettim. Sorumluları burada. Ben 10 gündür bas bas bağırıyorum.
3: Evet,
2: çıkın,
3: evet.
2: Borsa başkanına, STK başkanına çıkın. Bu millete teknik olarak bu sürecin nasıl yönetileceğini anlatın. Bunu yapmıyorsanız istifa edin.
3: Evet.
2: Son 8 senelik borsa başkanları, STK başkanları mutlaka ve mutlaka adaletin önüne çıkarılmalıdır. Mutlaka. Ve utanmadan bir tanesi halkın teveccühü. Halkın teveccühü, efendim bu rakamların, yani hisse fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olur diye dalga geçiyor millette. Milletin aklıyla oynamak istiyor. Kimi neyle kandırıyorsunuz siz? Kimi neyle kandırıyorsunuz?
3: Evet.
2: Dolayısıyla çözüm basit Sayın Özçelik. tarihin, özellikle son 50 yıllık tarihin en ağır krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
3: Evet, evet.
2: İçinden, bu krizin içinden çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Niye çıkılmasın?
3: Evet.
2: Bu ülkede yüz binlerce vatansever evlat var. Yüz binlerce.
3: Milyonlarca.
2: Milyonlarca. Şunu kastım. Liyakat ve ehliyet sahibi. Vatansever. Evet. Kul hakkını el uzatmayacak. Hazinenin hakkını el uzatmayacak. Milletin hakkını el uzatmayacak. Milletin alın teri ve akıl teri üzerinden servet üretmeyecek noktada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladı var. Bu ülke bu tip kirli çarkların içerisinde, kirli çarkların içerisinde kendilerine derebeylik alanı bulan ne siyasetçiye mahkum ne de kamu yöneticisine mahkum.
3: Evet.
2: Hiçbirisine mahkum değil.
3: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz AK Parti kurucularından Sayın Metin Külünk. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Metin Bey, yani bir iki şeyi soracağım şimdi hemen burada. Bir, artık sistemin sorgulanması gerekmiyor mu? İkincisi de neden ikinci silahsız 15 Temmuz olarak değerlendirdiniz bu gelişmeyi, bu olayı?
2: Çünkü son skandalının içerisindeki isim ve yapılara baktığınızda ciddi anlamda FETÖ'yle iltisak görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Evet. 15 Temmuz sonrasının bırakılan en büyük boşluğu, eksikliği siyasetin FETÖ'den arındırılmamasıdır. Siyaset FETÖ ilişkisi sorgulanmayacak bir noktaya taşınmak istendi. Bu büyük yanlıştı. Israrla ifade ediyorum. Siyasetten FETÖ arındırılmadığı müddetçe siyaset nüfuzu üzerinden kendi FETÖ'cülerini koruyan ya da FETÖ'nün aklıyla halen duygusal bağını devam ettiren isimlerin bulundukları noktada bir Erdoğan darbesi için fırsat kolladıkları çok açık. Ve bu fotoğrafın diğer bir ifadesi de çok açık ve net söyleyeyim. Bu zincirin içerisindekilerin tamamı Sayın Erdoğan'a ihanet etmiştir ve Türkiye'yi Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önünü açma noktasında inanılmaz bir fırsat vermiştir. Dolayısıyla bu bir silahsız 15 Temmuz. Uygulanan yöntem, ilişkiler ağı, isimlerin FETÖ ile iltisakları, bağlantıları, yapılara baktığınızda nerelerde kim ne görev yapmış baktığınızda bu adresi görmek mümkün. Ancak tabii ki burada bu yapıların bir Erdoğan darbesinin önünü açmak için bu zemini kimler hazırladı? Üzülerek ifade ediyorum ki kısa yoldan para kazanmak isteyen, bir koyup aldığı 500'den, bir koyup aldığı 1000'den çok mutlu olan ve bunu da meşru olarak kabul eden, üzülerek ifade ediyorum, bütün partilerin içerisindeki ve kamu bürokrasinin içerisindeki paranın hevesinde, paranın hırsında olan unsurlar, açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'ye yönelik operasyonların önünü açma noktası fırsat vermişlerdir. Evet. Onun için bu bir 15 Temmuz'un silahsız boyutudur. Çünkü FETÖ ve arkasındaki akıl Türkiye'den vazgeçmiş değil. FETÖ ve arkasındaki akıl boyut değiştirerek yeni stratejilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Karşımıza çıktıkları en kritik aşamalardan birisi burasıdır. Finansal bir 15 Temmuz'da karşı karşıyayız.
3: Metin Bey, şöyle bakıyorum bir. Mesela SPK'nın açıkladığı 455 bin kişi bundan etkilendi deniyor ama bizim gayri resmi ekonomistlerden edindiğimiz bilgilere göre bunlarla bağlantılı şirketleri de eklersek 900 bin civarında. Şimdi borsada 3-4 trilyonluk kayıp var. Bunları da koyarsak 5-6 milyon kişiyi etkiliyor olumsuz anlamda. Yani seçime şurada bir sene, bir buçuk sene kalmış. Böyle bir ortamda yani 5-6 milyon aileleriyle 4'te 5'te çarpsanız 20-30 milyon arasında bir nüfusu ilgilendiriyor. Yani burada garip bir şey yok mu? Burada çok yönlü bir, siz de gerçi buna vurgu yaptınız ama yani büyük bir operasyonun bir parçası gibi. Bir taraftan para kazananlar var, bir taraftan da başka planlar da sanki devrede gibi.
2: Bu hırsları ve de Sayın Erdoğan'a ihanetleriyle büyük para kazananlar Türkiye'ye yönelik 2028 seçimlerinde Türkiye'nin sandık üzerinden bir Zelenskiy ile buluşmasının önünü açmak için en stratejik unsuru harekete geçirdiler. O da nedir? Milletin mutfağı sıkıntılı, cebi sıkıntılı, sofrası sıkıntılı. Siz bahsettiğiniz rakamlar 455 bin kişi ama borsada 8 milyon insan var.
3: Evet.
2: bağlantılı şirketlerle baktığınız zaman nüfusumuzun neredeyse %20'lik kesimini, %25'lik kesimini doğrudan etkileyen bir süreçte karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla seçimlere 2 yıl kala bu işin patlaması bu süreçten çıkılabilme noktasında bir büyük fırsattır. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu süreçten çıkma noktasında milletimizin beklentilerine en yüksek seviyede cevap verecek kararlılığının vücut bulduğunda biz bu sıkıntıyı da aşarız. Borsaya da tekrar güven gelir. Bu millet derlenir, toparlanır, ayağa kalkar, kararlılıkla büyük Türkiye hedefimize birlikte yürürüz. Ama bu konu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Gönüllülük esasına bırakılırsa, isimler saklanılırsa, isimler fon yöneticilerinin sürece cezaevinden müdahale edecek bir boşluğa terk edilirse Türkiye uzun süre daha bu konuyu konuşur.
3: Metin Bey, bir nokta daha var. Şimdi siz bu Zelenski gibi bir Zelenski yaratılmak, Zelenski tipi birisi iktidara getirilmek isteniyor deyince açıklamalarınızda bir uyarı yapıyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yükselen Asya'yla savaştırılmak istendiğini, yani orayla arasının açılmasını isteyen güçler olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
2: Biz bu filmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmedik mi Sayın Özçelik?
3: Evet.
2: Türkiye İsmet İnönü döneminde doğrudan ikili uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin üzerinde, bağımsızlığımızın üzerinde Atlantik ötesi bir vesayet oluşmadı mı? Çağdaş İngiliz, İngilizyon aklının vesayeti oluşmadı mı? Şimdi aynı şekilde 3. bin yılın 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bağımsızlığına odaklanmış bir yaklaşımı tasfiye etmek istiyorlar. Ya Batı'nın bir anlamda Batı'nın çizgisinde bir Türkiye peşindeler. Onun için de Rusya ile savaştırmak istedikleri krizi kapalı değil ki.
3: Evet.
2: Yani Ukrayna'yı çökerttiren akıl niye Ukrayna'yı çökerttirdi? Türkiye'yi de Rusya ile savaştırarak her iki ülkenin de büyük yararlar almasını isteyen akıl kim? Ve kim Osmanlı Devleti'ni yıktı? Kritik soru bu.
3: Evet.
2: Osmanlı İmparatorluğunu 24 milyon kilometre kareyi 784 bin kilometre kareye geri çekilmek zorunda kaldık. Kimdi o akıl? O aklın önümüzdeki 3. bin yılın 2. yüzyılındaki hedefi ne? İsrail merkezli bir dünyayı inşa etmek için güçlü Türkiye'nin olmaması gerekiyor. İsrail merkezli bir dünyanın inşa edilebilmesi için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerektiği gibi aynı akıl Tel Aviv Londra aklı Rusya'yı da etkisizleştirmek ve ben bana göre bundan sonraki hedeflerinin de Çin'i içeriden yarmak olduğunu düşünüyorum.
3: Ve evet.
2: Daha önemli stratejik hedeflerinin de Orta Doğu'da göçü, Orta Doğu'da kaos üzerinden, yoksulluk üzerinden, sefalet üzerinden, savaşlar üzerinden üretilmiş krizlerin sonucu olarak Orta Doğu coğrafyasında nüfusu ve yerine müttefik oldukları Hint sosyolojisini Körfez'den başlayıp bizim bu coğrafyamıza kadar 1,5 milyarlık Hindistan'dan size soruyorum. 200 milyon bu coğrafyaya nüfus geç olsa ne olur?
3: Her şey değişir.
2: Hedeflerinin bu olduğunu bilelim. Çok dikkatli olalım. Kızgınlık, sokağın kızgınlığına saygı duyuyorum. Öfkesine saygı duyuyorum. AK Parti'nin kendi tarihinin en ağır imtihanı olduğunu söylüyorum. Ancak bütün bunların hepsini sakinlikle ancak hükümetimizin de bir an evvel ekonomik paradigmasını değiştirip ekonomik paradigmanın ağırlık merkezini üretime verdiği ve %70'lik rahatlatılmasına odaklanacak yeni bir ekosisteme mecbur olduğumuzu ifade ediyorum.
3: Bir konu daha var. Siz de bu konuda birçok yerde açıklama yaptınız. Bu Mekke Anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle sanki Türkiye orada bir savaşa itilecek, Türkiye bir tuzağa çekiliyor gibi ciddi kaygılar işitiyoruz, duyuyoruz. Yani şahsen ben de aynı kaygıları, aynı endişeleri yaşıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Bölgede İsrail'i rahatlatacak, bu coğrafyayı içinden çıkılmaz sıkıntılara sokacak her adımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini uzak tutacağına yürekten inanıyorum.
3: Evet.
2: Çünkü İsrail 2007 Ekim 2023 Gazze'de başlattığı soykırım ve de katliamlardan sonra küresel ölçekte dünyadaki bütün ülkelerin sokaklarında İsrail tasfiye oldu.
3: Evet.
2: Devletler çok önemli ölçüde İsrail'i sorguluyor ve küresel ölçekte Siyonizm tasfiye oluyor. Ancak tasfiye olan Siyonizm güçsüz değil. Parayı kontrol ediyorlar, siyasal ilişkileri kontrol ediyorlar, ekosistemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla ve ciddi anlamda bir kehanetçi akıl sahipleriler. Yani eş zamanlı bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamak peşinde kendileri her türlü saldırganlığı nükleer dahil kullanma noktasında tereddüt etmeyecek hazırlıkları yaparken, diğer taraftan kendilerini rahatlatmak için özellikle ısrarla altını çiziyorum, Husilerin üzerinden İslam coğrafyasını içinden çıkılmaz sıkıntıların içine sokmak istiyorlar. Biz inanıyorum ki böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Böyle bir fırsatı onların eline vermeyeceğiz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, fon skandalını milli güvenlik sorunu ve silahsız 15 Temmuz olarak nitelendirerek sorumluların açıklanmasını istedi. Skandalın ekonomik sıkıntılar üzerinden 2028 seçimlerini etkileyebileceğini savunan Külünk, Türkiye'de sandık yoluyla Zelenski tipi bir iktidarın önü açılmak isteniyor dedi. Külünk ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Küresel ısınma Everest'in tepesine ulaştı. Dünyanın en yüksekte bulunan buzulu olan Everest Dağı'ndaki Güney Geçidi buzulu 1990'lı yılların sonundan itibaren 55 metre inceldi. Bu durum yaklaşık 2000 yılda oluşan buzulun 25 yılda eridiği anlamına geliyor.
2: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ignition, engine full power, and lift off.
2: İnsanoğlunun ilk ay yolculuğunun üzerinden 57 yıl geçti. Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki rekabete ve amansız uzay yarışına sahne olan ay, aradan geçen onlarca yılın ardından yeniden tüm dünyanın gündeminde. Uzay araştırmalarına katılan ülke sayısı her geçen gün artarken, Türkiye'de aya yönelik stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
3: Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmasına müsaade etmedik vurgusunu yaptı.
2: Tarihsel sürece bakıldığında Sovyetler Birliği 1959 yılında Ay'a ulaşan ilk uzay aracını gönderirken, ABD ise 1969 yılında Ay yüzeyine ilk insanı indirmeyi başarmıştı.
3: Aradan geçen yıllarda dünyadan birçok ülke uzay araştırmaları kervanına katılırken, Türkiye'de geliştirdiği yerli uydu teknolojileri ve iddialı ay araştırma programıyla bu alandaki varlığını güçlendiriyor.
2: Nitekim Türkiye'nin ilk insansız ay görevini gerçekleştirmek için belirlediği hedef tarih ise 2027.
3: Tüm bu uzay yarışının temelleri Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile ABD arasına tırmanan rekabetle atılmıştı.
2: 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1'i fırlatarak dünyanın ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi.
3: Bu hamleden 2 yıl sonra 14 Eylül 1959'da Luna 2 adlı Sovyet uzay aracı ay yüzeyine ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.
2: Yine aynı yıl fırlatılan Luna 3, ayın dünyadan görülemeyen karanlık yüzünün ilk fotoğraflarını çekerek tarihe geçti.
3: 1961 yılına gelindiğinde ise Sovyet kozmonot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan olarak yeni bir devir başlattı. Sovyetler Birliği'nin ardı ardına gelen bu başarıları insanlığın uzayı keşfetme serüveninde dönüm noktası haline geldi.
2: Sovyetler Birliği'nin uzaydaki bu öncü adımları ABD'nin çalışmalarına da ivmelendirdi.

0: ABD Başkanı John F. Kennedy 1961 yılında henüz 10 yıl sona ermeden Ay'a insan gönderme hedefini ilan etti. Nitekim bu tarihi hedef 20 Temmuz 1969'a gerçekleştirilen Apollo 11 göreviyle gerçeğe dönüştü.
1: Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar olurken komuta modülündeki Michael Collins ise ay yörüngesinde kalarak görevi tamamladı.
0: ABD 1969 ile 1972 yılları arasında gerçekleştirdiği 6 başarılı insanlı ay inişinde toplam 12 astronotunu ay yüzeyine indirmeyi başardı.
1: Ancak Apollo 11 görevi ilerleyen yıllarda çeşitli komplo teorilerini ve tartışmaları da beraberinde getirdi.
0: Bu süreçte Ay'a iniş görüntülerinin bir stüdyoda çekildiği ve görevin gerçekte gerçekleştirilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
1: Özellikle Amerikan bayrağının rüzgar varmışçasına hareketi, çekilen fotoğraflarda yıldızların görünmemesi ve gölgelerin açısı uzun süre tartışma konusu oldu.
0: Tüm bu tartışmalara ve ABD'nin insanlı görevlerine karşılık Sovyetler Birliği ise insansız ay araştırmalarına ağırlık vererek sürdürdü.
1: 1966 yılında Luna 9 ile Ay'a ilk başarılı yumuşak inişi gerçekleştiren Sovyetler aynı yıl Luna 10 ile Ay yörüngesine giren ilk uzay aracını da fırlattı.
0: 1970 yılına gelindiğinde ise Luna 16 aracılığıyla Ay yüzeyinden alınan toprak örnekleri ilk kez robotik yöntemlerle dünyaya getirildi.
1: Yine aynı yıl görev yapan Lunokhod 1 adlı uzaktan kumandalı keşif aracı ay yüzeyinde kritik incelemeler yürüttü.
0: Sovyetler Birliği'nin insansız keşif teknolojilerine odaklanan bu hamleleri ay yüzeyinin ayrıntılı biçimde incelenmesine ve gelecekteki uzay görevlerine altyapı hazırlanmasına büyük katkı sağladı.
1: Böylece insanlığın ay serüveni hem insanlı hem de insansız görevlerle çok boyutlu bir nitelik kazandı.
0: Zaman içerisinde uzay araştırmaları Sovyetler Birliği ve ABD arasındaki ikili rekabetin sınırlarını aşarak küresel bir boyuta ulaştı.
1: Japonya 1990 yılında Hiten adlı uzay aracını Ay'a göndererek kendi araştırmalarını başlattı. Çin ise 2007 yılında Chang'e 1 ile Ay yörüngesine ulaşırken 2019'daki Chang'e 4 göreviyle Ay'ın dünyadan görünmeyen uzak yüzüne ilk başarılı yumuşak inişi yapan ülke oldu.
0: Çin 2024 yılındaki Chang'e 6 göreviyle de Ay'ın uzak yüzünden ilk kez toprak ve kaya örneklerini dünyaya getirmeyi başardı.
1: Diğer yandan Hindistan 2023 yılında Chandrayaan 3 göreviyle Ay'ın kritik güney kutup bölgesine yakın bir noktaya başarılı yumuşak iniş gerçekleştirdi.
0: Güney Kore 2022'de Danuri aracını Ay yörüngesine gönderirken Japonya'da 2024 yılında Slim aracıyla Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı.
1: Böylece ay araştırmaları pek çok farklı ülkenin bilimsel ve teknolojik yeteneklerini sergilediği uluslararası bir arenaya dönüştü.
0: Günümüzde de Ay'a yönelik bu global ilgi azalmadan devam ediyor. ABD, Artemis programı aracılığıyla insanlı ay görevlerini yeniden başlatmayı ve yüzeyde uzun vadeli araştırmalar yürütmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Çin ise 2030 yılına kadar Ay'a astronot gönderme takvimini koruyor. Özellikle Ay'ın güney kutup bölgesi barındırdığı su buzu potansiyeli ve gelecekte kurulabilecek araştırma üsleri nedeniyle yeni görevlerin odağı haline gelmiş durumda.
0: Günümüz uzay araştırmalarında artık yalnızca Ay'a ulaşmak değil, Ay yüzeyinde kalıcı bilimsel çalışmalar yürütmek ve derin uzay görevleri için yeni teknolojiler geliştirmek esas alınıyor.
1: Türkiye'de küresel çaptaki bu gelişmeler doğrultusunda kendi milli uzay programını kararlılıkla yürütüyor.
0: Türkiye'nin uzay alanındaki yolculuğu Ay programından önce hayata geçirilen stratejik uydu projeleriyle güç kazandı.
1: BilSat, RASAT, Göktürk 2 ve İmece gibi projeler sayesinde uydu tasarımı, üretimi ve işletilmesi süreçlerinde önemli bir deneyim elde edildi.
0: 2024 yılında uzaya fırlatılan TürkSat 6A, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olarak tarihe geçti.
1: Yine aynı yıl Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderek uzaya çıkan ilk Türk astronot olması ve bilimsel deneyler gerçekleştirmesi, insanlı uzay görevlerinde yeni bir sayfa açtı.
0: Bu birikimin ışığında Türkiye'nin ilk ay görevi için geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları Eylül 2026 itibariyle başarıyla tamamlandı.
1: Yürütülen bu süreç Türkiye'nin uzay teknolojilerinde kendi özgün mühendislik ve yerli üretim kapasitesini en üst seviyeye çıkarma hedefinin bir parçası olarak yürütülüyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ekim 2026'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına müsaade etmediklerini bir kez daha yineledi.
1: Erdoğan, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde ulaştığı seviyeye ilişkin bugün kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biriyiz dedi.
0: İnsanlı uzay vizyonuna da değinen Erdoğan, inşallah ülkemiz insanlı uzay çalışmalarında da nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir ifadelerini kullandı.
2: Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren, üreten, test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlar. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz. İnşallah Türkiye insanlı uzay çalışmalarında daha nice görevi başarıyla gerçekleştirecek, nice bilim insanını, mühendisini ve astronotunu uzaya gönderecektir.
1: Bu doğrultuda Türkiye'nin geliştirdiği ilk uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor.
0: TÜBİTAK Uzay tarafından imal edilen insansız aracın ilk etapta ay yörüngesine bilimsel araştırmalar yürütmesi, görevin sonundaysa kontrollü bir sert inişle ay yüzeyine ulaşması planlanıyor.
1: Programın bir sonraki aşamasında ise ay yüzeyine yumuşak iniş yapabilecek teknolojilerin ve gezici keşif araçlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.
0: Esasen Ay'a yönelik insansız görevlerin geçmişi Sovyetler Birliği'nin 1959'da gerçekleştirdiği Luna 2 görevine ilk başarılı yumuşak iniş ise 1966'ya kadar uzanıyor.
1: Bugün Türkiye dahil birçok ülke geçmişten günümüze aktarılan bu bilimsel birikimi yeni teknolojilerle harmanlayarak Ay araştırmalarındaki yerini alıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uzay yarışına geri kalmadığı yönündeki açıklamaları ay yolculuğunun tarihini ve geleceğini yeniden gündeme taşıdı.
1: Sovyetler Birliği'nin 1959'da başlattığı bu tarihi serüven bugün pek çok ülkenin katılımıyla küresel bir boyutta süratle sürüyor.
0: Türkiye ise geliştirdiği milli teknolojilerle ilk insansız ay görevini 2027'de fırlatarak bu tarihi yarışta yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
0: Radyo Sputnik'te kalın. 5, 4, 3, 2, 1,
3: ignition, engine full power, and the sun. Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Faizsiz ev ve otomobil finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketlerinin bugün ulaştığı noktaya gelmesinde 2021 ve 2022 yıllarında yapılan iki yasal değişiklik kritik önem taşıyor. 2021'de sektöre katılım ibaresini kullanma yasağı getirildi. Bir yıl sonra ise aynı ifade yasadan çıkarıldı. Her iki kanun teklifinin de ilk imzacısı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi oldu. Daha da dikkat çekici olanı 2021'deki meclis görüşmelerinde katılım yasağının doğrudan katılım evim açısından sorun yaratabileceğinin gündeme gelmesi, 2022'de ise yasağın kaldırılması için ayrı bir önerge verilmesi. Türkiye'de faizsiz ev ve araç edinme sistemi bugünkü tasarruf finansman şirketlerinin ortaya çıkmasından çok daha önce başladı. Sistemin ilk örnekleri 1990'lı yılların başında ortaya çıktı. Emin Evim 1991'de, Fuzu ise 1992'de faaliyete başladı. Modelin temelinde müşterilerin belirli süre boyunca tasarruf yapması ve oluşturulan finansman yapısı üzerinden ev, araç veya iş yeri edinmesi bulunuyordu. Ancak uzun yıllar boyunca bu şirketler bankalar gibi kapsamlı bir BDDK denetim ve lisans sisteminin içerisinde değildi. Sektör özellikle 2017 sonrasında hızlı biçimde büyüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2021'de yapılan görüşmelerde verilen bilgilere göre sektörde 2016'da 3 şirket, 2017'de 4 şirket, 2018'de 9 şirket, 2019'da 22 şirket, 2020'de ise 34 şirket bulunuyordu. Yani yalnızca 2018-2020 döneminde şirket sayısında olağanüstü bir artış yaşandı. 2020'de sektörde 34 şirket ve 760 şube bulunuyordu. Bu hızlı büyüme, beraberinde sektörün denetimi ve müşterilerin yatırdığı paraların güvenliği konusunda tartışmaları da getirdi. Sektörde hızlı büyümenin ardından tasarruf finansman şirketlerinin BDDK denetimine alınmasını öngören yasal düzenleme hazırlandı. Teklifin ilk imzacısı AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi oldu. 2E-3383 esas numaralı teklif 11 Şubat 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif daha sonra 7292 sayılı kanun olarak yasalaştı. Kanun 4 Mart 2021'de kabul edildi, 7 Mart 2021'de ise resmi gazetede yayınlandı. Düzenlemenin temel amacı tasarruf finansman şirketlerine bir lisans ve denetim sistemine bağlamaktı. Şirketlere sermaye, organizasyon, müşteri hakları, fonların kullanımı ve denetim açısından yeni yükümlülükler getirildi. Ancak kanunun içerisinde küçük görünen fakat bir yıl sonra yeniden değiştirilecek bir başka düzenleme de vardı. Katılım kelimesi yasaklandı. 6361 sayılı kanunun 9. maddesine getirilen düzenlemeyle tasarruf finansman şirketlerinin her türlü belge, ilan ve reklamlarında banka izlenimi yaratacak ifade ve deyimleri ve katılım ibaresini kullanamayacağı hükme bağlandı. Kanunda katılım evim kelimesi yasaklanmadı. Yasaklanan ifade katılım kelimesiydi. 17 Şubat 2021'de tasarruf finansman sistemini düzenleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşüldü. Toplantıda sektör temsilcileri de dinlendi. Bunların arasında katılım evim temsilcileri de vardı. Toplantıda katılım ibaresinin yasaklanması konusu tartışılırken dönemin komisyon başkanı Mustafa Elitaş doğrudan katılım evim ismini gündeme getirdi. Elitaş'ın değerlendirmesinde katılım evim var ya ifadesiyle şirketin ismindeki katılım kelimesinin düzenleme nedeniyle sorun oluşturabileceğine dikkat çekildi. Böylece 7292 sayılı kanun henüz mecliste görüşülürken getirilen katılım yasağıyla katılım evimin ticari ünvanı arasında doğrudan bir bağlantı kurulmuş oldu. 7292 sayılı kanun yürürlüğe girdi. Tasarruf finansman şirketleri için yeni bir dönem başladı. Şirketlerin BDDK'ya intibak etmesi gerekiyordu. Sektörde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bu süreçte sistemin yeni kurallarına uyamadı. BDDK 2021 yılında 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiye edilmesine karar verdi. Böylece 2020'de 34 şirkete ulaşan sektör devletin getirdiği yeni düzenlemeyle ciddi bir elemeden geçti. Faaliyetini sürdürebilen şirketler ise BDDK'nın denetimi altına girdi. Katılım evimde bu şirketlerden biri olabilmek için intibak sürecine girdi. Şirketin kendi açıklamalarına göre BDDK'ya intibak planı başvurusu 2021'de yapıldı ve asıl kritik değişiklik bundan sonra geldi. Ayakta kalan şirketlerden biri ise katılım evim oldu. Tam bir yıl sonra ise 6361 sayılı kanundaki katılım yasağı yeniden meclis gündemine geldi. Bu kez 7394 sayılı kanun görüşülüyordu. Teklif 25 Mart 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu ve yine ilk imza Bülent Tüfekçi. Tüfekçi'nin yanı sıra 84 milletvekilinin imzasını taşıyan teklif çok sayıda farklı düzenlemeyi içeriyordu. Ancak katılım kelimesinin kaldırılması ilk teklif metninden ziyade komisyon aşamasında verilen ayrı bir önergeyle gündeme geldi. 31 Mart 2022'de Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında 6 AK Parti milletvekili ayrı bir önerge verdi. Önergenin altında Cemal Öztürk, İbrahim Aydın, İsmail Güneş, Ahmet Kılıç, Orhan Yekin, Bekir Kuvvet Erim imzaları bulunuyordu. Önergeyle 6361 sayılı kanunun 9. maddesindeki ve katılım ibaresini ifadesinin tamamen çıkarılması istendi. Önergenin gerekçesinde ise tasarruf finansman şirketlerinin katılım finans esaslarına göre faaliyet gösterdikleri belirtildi. Bu nedenle şirketlerin katılım kelimesini kullanmalarını engelleyen sınırlamanın kaldırılması amaçlandı. Önerge komisyon tarafından kabul edildi. Böylece 2021'de getirilen yasak daha bir yılını doldurmadan kaldırılmış oldu. 2021'deki kanunda katılım ibaresi kullanılamaz deniyordu. 2022'de yapılan değişiklikte ise ve katılım ibaresinin ifadesi tamamen çıkarıldı. Değiştirilen şey katılım kelimesinin tasarruf finansman şirketleri tarafından kullanılmasına getirilen yasaktı. Kronolojiye bakıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 2021'de 7292 sayılı kanunla katılım ibaresinin kullanılması yasaklandı. Aynı düzenleme tasarruf finansman şirketlerini BDDK denetimine aldı. 17 Şubat 2021'de Meclis Komisyonu'nda Katılım Evim ismi tartışıldı. Katılım Evim BDDK'ya intibak başvurusu yaptı. 25 Mart 2022'de 7394 sayılı kanun teklifi meclise sunuldu. 31 Mart 2022'de 6 AK Parti milletvekili tarafından katılım yasağının kaldırılması için ayrı önerge verildi. 8 Nisan 2022'de 7394 sayılı kanun kabul edildi. Katılım kelimesine ilişkin yasak kaldırıldı. 28 Nisan 2022'de Katılım Evim'in açıklamasına göre BDDK intibak planını uygun buldu. 7 Haziran 2022'de Katılım Evim'e BDDK tarafından faaliyet izni verildi. Ardından şirket 2023 yılında halka arz edildi. 7292 sayılı kanunun ilk imzacısı Bülent Tüfekçi. 7394 sayılı kanun teklifinin ilk imzacısı da Bülent Tüfekçi. İki kanun arasında yalnızca yaklaşık bir yıl var. İlk kanunda tasarruf finansman şirketlerine yönelik kapsamlı bir düzenleme yapılıyor ve katılım kelimesi yasaklanıyor. Bir yıl sonra başka bir kanunla bu kelimenin yasaktan çıkarılmasının önü açılıyor. Böyle bir iddia için şirket ortaklıkları, yönetim bağlantıları, ticari ilişkiler ve dönemin görüşme trafiğinin ayrıca belgelenmesi gerekiyor. Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan üzerinden Nur çevreleriyle ilişkiler gündeme geliyor. Turhan'ın 2020 yılında Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nu ziyaret ettiği ve bu ziyaretin Nur çevresine yakın kaynaklarda yer aldığı aktarılıyor. Bunun yanında Katılım Evim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Çağrı Derneği'ne destek verdiği derneğin kendi yayınlarında da görülüyor. Bu ilişkiler 2026 yılında Katılım Evim'in fon ve sermaye piyasası soruşturması kapsamında yeniden gündeme taşındı. Bir tarafta 2020'de denetimsiz biçimde büyüyen tasarruf finansman sektörü, diğer tarafta 2021'de BDDK denetiminin getirilmesi. Ardından Katılım Evim'in adının meclis tutanağında açıkça geçmesi. Sonrasında katılım kelimesinin yasaklanması. Bir yıl sonra aynı katılım kelimesinin özel bir önergeyle yasaktan çıkarılması ve aynı dönemde Katılım Evim'in BDDK intibak sürecini tamamlaması ve faaliyet izni alması. Bütün bu gelişmelerin içerisinde 7292 ve 7394 sayılı kanun tekliflerinin ilk imzacısı olarak aynı isim Bülent Tüfekçi bulunuyor. Faizsiz ev ve otomobil finansmanı sağlayan tasarruf finansman şirketlerine ilişkin iki yasal değişiklik Katılım Evim üzerinden yeniden gündeme geldi. 2021 yılında sektörü BDDK denetimini alan 7292 sayılı kanunla şirketlerin katılım ibaresini kullanması yasaklanırken yalnızca bir yıl sonra 7394 sayılı kanunla bu yasak kaldırıldı. Her iki kanun teklifinin de ilk imzacısının AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi olması dikkat çekti. Üstelik 2021'deki komisyon görüşmelerinde katılım yasağının Katılım Evim'in ticari unvanı açısından sorun yaratabileceği gündeme gelirken 2022'de yasağın kaldırılması için 6 AK Partili milletvekilinin imzasıyla ayrı bir önerge verildi. Katılım evimin bu süreçte BDDK intibakını tamamlayarak faaliyet izni alması ve daha sonra halka arz edilmesi iki yasal değişikliğin zamanlamasını ve sektöre etkilerini yeniden tartışmaya açıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: 26 yaşında ana sınıf öğretmeni Tülay, düğününe bir hafta kala gelinlik provasında meme kanseri olduğunu öğrendi. İki çocuk annesi Selda, 45 yaşında rutin tetkiklerini yaptırırken bu tanıyı aldı. 38 yaşındaki sporcu Nurdan, duşta eline gelen bir kitleyi hissetti.
2: Bazılarının mücadelesi uzun sürse de asla vazgeçmedi. Meme kanseri yaş, meslek, yaşam tarzı gözetmez. Benim başıma gelmez deme, kontrollerini erteleme. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Türkiye'de deprem açısından kritik görülen bölgeleri bildirdi. Adana ve Sainbelli'de meydana gelen depremleri de değerlendiren Perinçek şunları söyledi.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremlerin hiçbiri haritada olan aktif faylar üzerinde olmadı. Bu nokta çok önemli. Şimdi maalesef bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz bu depremi bekliyorduk. Yok böyle bir şey. Yani aktif fayların olmadığı yerde depremler oldu. Fakat ilginç tarafı 2023 depremlerinde benim koyduğum bir model var. Bu modeldeki eski faylar, yani biz onlara paleo fay diyoruz. Eski faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına dik uzanan faylarımız var. O 2023 depremleri sırasında bunlar kısmen tetiklendi ve deprem yaratmadı ama tetiklendiler. Ve bu faylar boyunca kuzeybatı, güneydoğu faylar boyunca bir takım depremler oldu veya olan depremleri sınırladılar. Şimdi Sainbeyli'de bir deprem olmuştu.
3: Evet.
2: O Sainbeyli'de depremde aynı şekilde faylar üzerinde değildi. Benim modelimde uygun olarak kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde kaldı. Şimdi bu Adana depremi dediğimizde aslında Feke'nin doğusunda olan depremler. Buradaki depremler kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu, güneybatı, yani farklı yönlerde saçıldılar. Şimdi benim modele uygun olanlar var, ona uygun olmayanlar var. Ama bu arada son olan depremlerin hepsini birden incelediğinde bu kez de Sındırık'taki depremler gibi dairesel bir alan içinde kümeleştiğini gördük. Yani şimdi benim yorumum bu depremler için, öncelikle şunu belirteyim. Paleo fayların, yani eski fayların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Yani en fazla 5.8-6 üretebilir. Bunu bir net bir şekilde belirtelim. İkincisi de mama kökenli depremler de Sındırık'ta olduğu gibi en fazla 6 yaratabilir. Bunların da herhangi bir şekilde Kuzey Anadolu fayı veya Doğu Anadolu fayı gibi veya Menderes Vadisi'nde olan faylar gibi herhangi bir şekilde 7'den büyük deprem yaratma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda tabii araştırma yapmaya devam etmek lazım. Fakat şunu ben net olarak gördüm. Hem Arabistan'daki çalışmamda, hem Suriye'deki ziyaretimde, hem Irak'ta ve Kuveyt'teki çalışmalarımı birleştirdim. 2023 depreminden sonra bütün Arap kıtasının, yani Güneydoğu Anadolu ve Kuveyt'in olduğu yerler Arabistan kıtası diyoruz. Arap kıtasının üzerinde kuzeybatı, güneydoğu faylar var. Bu faylar Anadolu'ya ve Suriye'ye yaklaşınca depremler yaratıyorlar. Fakat bu faylar aynı zamanda da petrolün dağılımını kontrol ediyorlar. Yani ben Gavar'da da çalıştım. Bunun boyu 250 kilometre. Bizim Marmara Denizi'nin boyu kadar bir boyu var. Ve oradan petrol üretiyorlar. Oradaki çalışmalarımda da bu kuzey, batı, güney doğu fayları tespit ettim. Ve bu faylar petrolün dağılımını kontrol ediyor.
3: Evet.
2: Yani o öyle bir rezervardaki kırık sistemi nedeniyle.
3: Evet.
2: Mesela yani petrolün açacağınız yerde bu faylardan uzak durmanız lazım. Söylemek istediğim şu, Adana'daki faylar ve Sainbeyli'deki olan depremler ve Adana'daki depremler kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde oluştu. Şimdi buna ben Arabistan'dan, Suriye'den ve Kuveyt'ten destek getiriyorum. Yani bu modeli doğrulamak için destek getiriyorum.
3: Anladım.
2: Aynı zamanda kuzeybatı, güneydoğu faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına neredeyse dik uzanıyorlar. Dolayısıyla onların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Sınırlı. En fazla 6 üretebilirler. En fazla. Ama Ölüdeniz fayı, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Menderes grabeninde, Gediz grabenindeki fayların 7'den büyük deprem yaratma kabiliyetlerini hepimiz biliyoruz, yaşadık.
3: Peki hocam, yani bu olaylardan sonra enerji birikmesi olup daha büyük bir, yani dedi 6'dan büyük pek olacağını sanmıyorum dediniz ama endişe etmeli miyiz, yani şimdi etmemeli miyiz?
2: Şimdi şöyle bakın, ben şahsen 2023 depremlerinde önemli oranda Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya enerjinin boşaldığını düşünüyorum.
3: Evet.
2: Sadece ve sadece Suriye'de Ölüdeniz fayının güney kısmında orada bir deprem olur, olabilir orada.
3: Evet.
2: Ama o uzak olduğu için bizi çok fazla etkilemez, ikinci olmaz bizim için.
3: Anladım.
2: Ama yani ben 2023 depremlerinden sonra bu saydığım bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. İşte 5'lik, 6'lık olabilir ama bunlar da çok yıkıcı olmayacaktır. derinliğine bağlı. Bizim yaşadığımız Adana ve Sayın Bey depremleri ise kesinlikle ve kesinlikle eski fayların aktif hale gelmesi, tetiklenmesi, ama bu geçici bir süre için olan bir şey. Yani ben bir endişe duymuyorum. Adana'daki fayların daha büyük bir deprem yaratması gibi bir potansiyel beklemiyorum şahsen.
3: Evet, yani Adana'da 5-6 civarında olabilir. Daha yüksek bir deprem düşünmüyorum.
2: Beklemiyorum. Evet.
3: Peki hocam, son sizi yakalamışken uyarmanız gereken, yani belli bölgeleri sürekli uyarıyorsunuz ama yeni bir uyarınız var mı?
2: Valla benim listemde, uyarı listemde olanları devamlı tekrarlıyorum. Batı Marmara, Marmara Adası dolayında bir deprem bekliyorum. İkinci kritik nokta Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesi, Çan ilçesi ve o civarda ikinci bir yer. Üçüncü yerim Isparta, Burdur dolayı. Dördüncü yerim Aydın civarı. Beşinci yer ise Şemdinli, Yüksekova civarı. Ve en son da işte Bingöl ile Erzincan arasında Didistu fayımız var. Onu bütün arkadaşlar endişe içinde takip ediyorlar.
3: Evet. Yani daha çok uyarınız Batı Anadolu ve Trakya'yı kapsıyor anladığım kadarıyla.
2: Marmara Adası dolayı diyelim.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Batı Marmara, Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga, Çan ilçesi civarları, Isparta, Burdur dolayı, Aydın civarı, Şemdinli, Yüksekova civarı ve Bingöl, Erzincan arasındaki 7 su fayı çevresinin deprem açısından riskli bölgeler olduğunu bildirdi. Adana ve Sayınbeyli depremlerinin ise eski fayların geçici olarak tetiklenmesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Profesör Doktor Perinçek, Adana'daki fayların daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Okyanuslarda sürüler halinde veya yalnız yaşayan deniz yumuşakçılarından kalamarlar, kafadan bacaklılar sınıfındadır. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündedir. Yani hayvanlar alemindeki diğer gözlerden çok daha büyüktür.
2: Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yaşayan en büyük deniz kuşlarından olan sümsük kuşları su yüzeyinin onlarca metre üstünden suya dalarak avlanmalarına rağmen boyunlarının kırılmamasını fiziki özelliklerine borçlu. Gagalarını öne doğru uzatıp kanatlarını sıkıca kapatan ve saatte 97 kilometreye varan hızla suya dalan sümsük kuşları 21 metre kadar derine de inebiliyor. Sümsük kuşlarının bu dalış sırasında neden boyunlarının kırılmadığını araştıran Virginia Tech'ten doçent doktor Sagwen Jung ve çalışma arkadaşları çalışmanın sonuçlarını bilim dergisi PNAS'ta yayınladı. Ekip, sümsük kuşlarındaki baş şekli, boyun uzunluğu ve boyun kaslarının yapısının boynun burkulma riskini azalttığını belirledi. Araştırmacılar, kuşların dalış öncesinde kaslarını kasarak S şeklindeki boyunlarını düzleştirdiklerini ve böylece bükülme riskini daha da azalttıklarını tespit etti. Kanada'daki Prince Edward Island Üniversitesi'nden Dr. Pierre Uvesdaust ve ekibinin araştırması ise sümsük kuşlarının vücudunda karmaşık bir hava yastığı sistemi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre kuşların derilerinin altında solunum sistemine bağlı birbiriyle bağlantılı çok sayıda hava dolu bölme bulunuyor. Bu bölmeler gövdenin alt ve yan bölgeleri boyunca kanat ve bacaklarının gövdeye yakın kısımlarında yer alıyor. Boyun ve göğüs bölgesinde de daha küçük hava bölmeleri bulunuyor. Araştırmacılar bu sistemi kuşların suya girişi sırasında oluşan çarpma etkisini azaltan bir tür hava yastığı gibi işlev gördüğünü düşünüyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde saatte 97 km hıza ulaşan dalışlarıyla dikkat çeken sümsük kuşlarının suya çarpma anında boyunlarının kırılmamasının fiziki özelliklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre sümsük kuşları dalış öncesinde S şeklindeki boyunlarını kasarak düzleştiriyor. Bunun yanı sıra kuşlar deri altlarında bulunan ve çarpma etkisine emen gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle de boyunlarını koruyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Birleşmiş Milletler 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefanie Duaric günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eğitim verilerini paylaştı. Buna göre geçen yıl dünya genelinde 13,1 milyon okul çağında mülteci çocuk bulunurken bunların %44'ü eğitim dışında kaldı. Duaric, artan fon kesintilerinin mülteci çocukların eğitimine erişimini daha da zorlaştırabileceğini belirterek, milyonlarca çocuğun sınıflardan uzak kalması ve mülteci eğitiminde yıllar içinde elde edilen ilerlemenin geriye dönmesi riski bulunduğuna dikkati çekti. Öte yandan mültecilerin yüksek öğretime erişiminde 2025'te artış yaşandı. Yüksek öğretime kayıt oranı bir önceki yıl yaklaşık %9 seviyesindeyken geçen yıl %11'e çıktı. Duaric 2025'te 450 binden fazla mültecinin ilk kez yüksek öğretime kayıt olduğunu da açıkladı. Birleşmiş Milletler 2025'te dünya genelindeki okul çağındaki mülteci çocukların %44'ünün eğitim alamadığını açıkladı. Aynı dönemde yüksek öğretime kayıt olan mülteci sayısı ise 450 bini aşarak %11'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Letonya Üniversitesi ve Turku Üniversitesi araştırmacılarının PLOS ONE dergisinde yayınlanan çalışması, ülkelerdeki kedi yoğunluğuyla insanların bildirdiği mutluluk düzeyi arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısının daha yüksek olduğu ülkelerde ulusal mutluluk düzeyinin de daha yüksek olma eğiliminde olduğu belirlendi. Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Indrikis Krems, farklı değişkenler hesaba katıldığında da bu ilişkinin devam ettiğini ve bağlantının oldukça güçlü olduğunu söyledi. Araştırmacılar, kedilerin insanlara arkadaşlık ve duygusal destek sağlayarak yalnızlık ve stresi azaltmasının olası açıklamalardan biri olabileceğini belirtti. Ancak kedi sayısının fazla olduğu ülkelerde daha yüksek gelir, yaşam koşulları ve sağlık hizmetleri gibi mutlulukla bağlantılı başka faktörlerinde bulunabileceğine dikkat çekildi. Çalışmada ayrıca kedilerle bağlantılı Toxoplasma gondii paraziti de incelendi. Dünya nüfusunun yaklaşık %10 ila 30'unun bu parazitle enfekte olduğu tahmin edilirken, araştırmada parazite maruz kalmanın daha yüksek olduğu ülkelerde bildirilen mutluluk düzeyinin daha düşük olduğu görüldü. Araştırmacılar bu sonucun parazitin mutsuzluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Daha önceki çalışmalar parazit enfeksiyonuyla ruh hali, bilişsel işlevler ve davranış değişiklikleri arasında bağlantılar bildirmiş olsa da söz konusu ilişkilerin altında yatan mekanizmaların kesin olarak ortaya konulmadığı belirtildi. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucuysa kedi yoğunluğu yüksek ülkelerde Toxoplasma gondii maruziyetinin daha yüksek değil, genel olarak daha düşük bulunması oldu. 93 ülkeden elde edilen verileri inceleyen araştırmada 10 bin kişi başına düşen kedi sayısı arttıkça insanların bildirdiği mutluluk düzeyinin de yükseldiği görüldü. Ancak araştırmacılar bu ilişkinin kedilerin doğrudan mutluluğa neden olduğunu göstermediğini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antik Romalılar yıldırım düşen yerleri neden kutsal sayıyordu? Roma İmparatoru Hadrianus'un milattan sonra 2. yüzyılda yaptırdığı Hadrianus Villası'nda yürütülen kazılarda gece yıldırımlarının tanrısı Sumanus'a adanmış nadir bir mermer levha bulundu. Levhanın antik dönemde bölgeye yıldırım düştüğünü kaydettiği belirtildi. Keşif Urbino Carlo Bo Üniversitesi ve İtalya Kültür Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen kazılarda gerçekleştirildi. Antik Roma inancında yıldırım, tanrılarla insanlar arasında bir iletişim aracı olarak görülüyordu. Yıldırım düşen yerler religiosus kabul edilerek kutsallaştırılıyor, yıldırımın çarptığı nesnelerse ritüeller ve kurbanlar eşliğinde toprağa gömülüyordu. Alanın çevresi de bidentel adı verilen bir duvarla belirleniyordu. Uzmanlara göre yeni levha özellikle gece meydana gelen bir yıldırımın olayına işaret ediyor. Çünkü Roma inancında yıldırım genellikle Jüpiter'le ilişkilendirilen gece yıldırımlarının tanrısı olarak Sumanus öne çıkıyordu. Hadrianus villasındaki buluntu günümüze ulaşan yaklaşık 50 benzer yıldırım yazıtı arasında yer alması açısından da önem taşıyor. Arkeologlar şimdi yıldırımın isabet ettiği özgün yapının akıbetini araştırıyor. Yıldırım çarpan nesnelerin gömülmesi bu tür eserlerin günümüze kadar korunmasına da katkı sağladı. Buna örnek olarak bugün Vatikan müzelerinde bulunan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki Herkül Mastai Rigetti heykeli gösteriliyor. Heykelin yanında bulunan küçük mermer levhada gece yıldırımına uğradığı belirten FCS ifadesi yer alıyordu. Yeni keşif Romalıların yıldırım gibi doğa olaylarına yalnızca meteorolojik bir olay olarak bakmadığını, bunları dini açıdan yorumlayarak fiziksel mekanları ve günlük yaşamı şekillendiren ritüellere dönüştürdüğünü gösteriyor. Roma yakınlarındaki Hadrianus Villası'nda bulunan yazıtlı mermer levha Romalıların gece yıldırımlarını tanrısal bir işaret olarak gördüğünü ve yıldırım düşen alanları kutsal kabul ederek özel ritüeller uyguladığını ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.
2: O henüz bir ilkokul öğrencisiyken şiir, ortaokul öğrencisiyken roman yazmaya başladı. Sevdası için erken yaşta cezaevi ve akıl hastanesiyle tanıştı. Kaptan olmak istediğim hala içimdedir diyerek en büyük hayallerinden birini ifade eden namı diğer kaptan, şiir ve roman ustası Atilla İlhan'ın ölüm yıldönümü bugün. Onun şiirleri Türk edebiyatının en çok bestelenen şiirlerinden. Açıl.

0: 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Atilla İlhan, ailesinin ilk çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka'da tamamlayan Atilla İlhan, ilk şiiri İlkbahar'ı henüz 3. sınıftayken yazdı. Ortaokula geçtiğinde ise roman yazmaya başlamıştı. Atilla İlhan lise çağına geldiğinde aşkla da tanıştı. Bu tanışıklık kendisi için pek iyi sonuçlanmayacaktı. Henüz 1. sınıftayken lise aşkına gönderdiği mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirini yazınca yetkililer kendisini komünizm propagandası yapmakla suçlayarak 3 haftalık bir gözetim altına aldı. 3 haftalık gözetim süresinden sonra ise yolu henüz 16 yaşındayken 2 aylığına hapishanelere düştü. Avukatları Atilla İlhan'ın akıl hastası olduğunu, hastanede gözetim altında tutulması gerektiğini öne sürerek sevkini talep etti. Uzun bir süre hastanede bulunan İlhan, duruşmada tutuklu yargılansa da hastane günlerinin yatış süresinden düşülmesi ve yaşı göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Hapishaneden çıktığında elini artık Türkiye'deki hiçbir lisede okuyamayacağını öğrendiği bir belge verildi. Babası Savcı Bedrettin Bey'in uzun uğraşları sonucunda bu belgenin geçerliliği hükmü kaldırıldı ve Atilla İlhan 1944 yılında Danıştay kararıyla okul sıralarına İstanbul Işık Lisesi'nde geri döndü. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz CHP şiir armağanına katılmasıyla Cebbaroğlu Mehmet şiiri ona yurtta ikinciliği getirdi. Adını duyurmasında, kendini kanıtlamasında bu yarışmanın yeri büyüktü. Birinci Cahit Sıtkı Tarancı olmuştu. Atilla İlhan'ın ardından gelen isimse Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Dev isimlerin arasında bir lise öğrencisiydi ama başarısı yaşından büyüktü.
1: Kaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş, Düldül Dağ'ın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar, donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır, eğilim eğilim.
0: 1946 yılında liseden mezun olan İlhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Gün ve Yığın isimli dergilerde şiirler yazmaya başladı. İki sene sonra 1948'de İkinci Dünya Savaşı, geçim sıkıntısı, barış, insanlık, çöküntüler gibi konulardan beslendiği ilk şiir kitabı Duvarı kendi imkanlarıyla halkla buluşturdu. Yine bu sene içinde okula ara verip Paris'e taşıma kararı aldı. Yazmaya, gözlem yapmaya Paris'te de devam etti. Burada ileri jön Türkler etkinliklerine de katıldı. Kaleme aldığı kaptan şiiri ve bir süre sakal bırakmış olması Paris'teki arkadaşlarının kendisine kaptan lakabı takmasına ve İlhan'ın bu lakabının yayılmasına sebep oldu.
1: Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Ayazın avucunda unutmuştun ellerini. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiyeli kızı hatırlatıyor.
0: Türkiye'ye geri döndüğünde Gerçek Gazetesi'nde yazmaya başlayan Atilla İlhan, 1951'de yazdığı bir yazı nedeniyle tekrar başı belaya girince Paris'e gitmeye karar verdi. Bu kez gittiğinde Fransızca'yı ve Marksizm gibi olguları öğrendi. Zaman zaman İzmir ve İstanbul'a da uğradığı bu dönem mekansal olarak üçleme şeklinde ilerlemesine sebep oldu. Türkiye'de adını duyurmaya başlayan Atilla İlhan, hukuk fakültesine devam etme kararı alsa da son sınıfta gazeteciliğe daha çok ağırlık vermeye başlamasıyla yine yarım kaldı. 1953'te Vatan gazetesinde yazmaya başlayan İlhan, bu süreçte ilk romanı Sokaktaki Adamı da yayınlama fırsatı buldu. Sinema eleştirilerine de bu gazeteyle başladı. İlk romanlarını yayınlamadığını belirten İlhan, bir röportajında bu ilk romanların yazar için romandan ziyade günlük olduğunu, bu sebeple yayınlamak istemediğini belirtiyor.
1: Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdin, bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım.
0: Erzincan'da 1957'de vatani görevini yaptıktan sonra sinema çalışmalarına ağırlık veren İlhan, Yeşilçam için çalışmaya başladı. Metin Erksan ve Fikret Hakan gibi isimlerle yaptığı uzun sohbetlerde toplumcu sinema nasıl olmalı sorusunun cevabını arayan İlhan, Ali Kaptanoğlu takma adıyla Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve 8 Sütuna manşetinde aralarında bulunduğu 15 kadar senaryo kaleme aldı. Yönetmenliğini Lütfü Akad'ın üstlendiği, Atilla İlhan'ın yazdığı, kardeşi Çolpan İlhan ve Sadi Alış'ın başrolünde yer aldığı Yalnızlar Rıhtımı özgün atmosfer denemeleriyle dikkat çekti. Daha sonra İstanbul'a taşınan ve Gelişim Yayınları'nda görev alan usta şair, Milliyet, Güneş, Yeni Ortam, Söz, Meydan Gazetesi ve Cumhuriyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Atilla İlhan, şairliğinin başlarında halk şiirleri ve yaklaşık 200 gazel kaleme alırken, daha sonra Nazım Hikmet'in üslubundan etkilendi. Seçilmiş Hikayeler, Kaynak ve Ufuklar dergilerindeki yazılarında Bob Stil ve Alafranga olarak adlandırdığı garipçilerin karşısında yer alan İlhan, 1952 ila 1956'da çıkardığı Mavi isimli derginin etrafında toplanan yazar Orhan Duru ve Ferit Edgü gibi isimlerden oluşan edebi topluluğun çalışmaları ile Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu, gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturarak kendisine has bir üslup geliştiren Atilla İlhan, bunu "şiir gelir ve kendini yazdırır" cümlesiyle ifade etmişti.
1: Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.
0: Atilla İlhan, romanlarında çizdiği karakterlerle Batı kültürünün Türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkilerini Avrupa'daki şehirlerle örtüşen bir yapı içinde irdeledi. Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez romanlarında tarihsel konulara ağırlık veren yazar, öz Türkçe akımına karşı çıkan bir tutum sergiledi. Yazar, Aynanın İçindekiler adlı roman serisinde Bıçağın Ucu, Sırttan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri Reis Paşa ve Gazi Paşa eserlerinde Türkiye'nin tarihi olaylarını politik ve sosyal dengeler üzerinden ele aldı. Yaşamı boyunca birçok ödül alan İlhan, Tutuklunun Günlüğü isimli kitabıyla 1974'te Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, Sırttan Payı isimli romanıyla da 1975'te Yunus Nadi Roman Armağanını aldı. İlhan, 1985'te kalp krizi geçirdi ve kardiyolojik sorunları 2004'e kadar devam etti. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata veda etti. Atilla İlhan'ı Tutuklunun Günlüğü kitabında yer alan ve daha sonra bestelenen Mahür isimli şiiriyle anıyoruz. Bu şiirdeki çok merak edilen Müjgan'sa Atilla İlhan'ın kirpikleridir. İzmir'de doğup büyüyen ve orada yaşayan İlhan, 6 Mayıs 1972 sabahı Karşıyaka'daki evinde Antika Radyosu'ndan öğrenmiş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın sonsuzluğa uğurlandıklarını. Aynı gün içinde vapurda dalgaların sesiyle birlikte Atilla İlhan'ın kaleminden şu dizeler dökülmüş. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız, o mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız.

aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Fon mağdurları için hazırlanan teklif meclis başkanlığına sunuldu. Sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. Maltepe'deki bina çökmesi olayında 2 tutuklama kararı. Ayrıntılar bültenimizde. Trakya'da hızlı tren dönemi başladı. Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde fon skandalına dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı muhalefetin Aile Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'a yönelik iddialarına da sert tepki gösterdi.
2: Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulsa doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar. Münferit örnekler üzerinden değerlerimize saldırıyorlar. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Siz önce soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını verecek. Kim milletin hakkına, emanetine el uzatırsa karşısında devletin tüm kurumlarını bulur. Milletin müşteri olsun. Bize güvensin. Biz gerekeni yapıyoruz.
1: Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeleri alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında ise Başsavcılığın itirazı üzerine 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi kararı verildi. İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında belediye başkan yardımcısıyla imar ve şehircilik müdür vekilinin de yer aldığı bildirildi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada ruhsata aykırı yapılan 4 kaçak kat için 1989 ve 1990'da alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı bilirkişi ön raporuyla ortaya çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürerken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Sosyal medya platformlarının 15 yaşından küçüklere hizmet sunmasını yasaklayan yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme ile birlikte yaş doğrulaması e-devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yapılacak ve 15 yaş altındaki çocukların hesap açma talepleri reddedilecek. Spor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. Dün Riva'daki olağanüstü toplantının ardından Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlerin normal takvime göre yapılacağını yönetime iletti. 7'ye 5 oyla göreve devam kararının çıktığı kurulda karara karşı çıkan 5 isim: Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır

0: dakikada direkt kırmızı kart gördüğü karşılaşmada sarı kırmızıların gollerini Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Lemina kaydetti. Süper Lig'de günün programına bakalım. 7. haftaya bugün oynanacak 4 maçla devam edilecek. Saat 13.30'da Gençler Birliği ile Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16'da Alanya Spor, Erzurum Spor, Samsun Spor'la Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rizespor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yayınımız Çalışma Hayatım tekrar programıyla devam ediyor.
1: Melis Enimen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Enimen.
3: Asgari ücret için orta vadeli programda belirlenen enflasyon %28.4 seviyesinde belirlediler. En düşük asgari ücretin en az %20 artması. Ama %20'yi beklemiyoruz çünkü %27 zaten geçen arttığını düşünürsek %30'luk bir artış bekliyoruz. Yani minimum burada konuşacağımız rakam en az 33 bin olması, en fazla da 36.498 olması. Komisyon kurulacak, bunlar toplanacak. İşçi tarafı gelecek mi, gelmeyecek mi, işverenle devlet mi karşı karşıya kalacak, gene göreceğiz. Yani bunlar bizim Aralık'ta aslında en çok konuşacağımız konular olacak.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birlikteyiz. Öncelikli olarak telefon numaramı vereceğim. WhatsApp hattımızdan sorularınızı yazabilirsiniz ya da isterseniz en kötü bir selam verebilirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu telefondan, WhatsApp'tan daha doğrusu bana yazabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki 5'inde ayın 3. enflasyon verimiz de açıklandı. Yani 2027 emekli maaşları için aslında çeşitli şekillenmeler oluştu. Neydi, hatırlayalım isterseniz. Temmuz ayında 1.78'di, çok özür dilerim. Ağustos ve Eylül ayı da aynı çıktı. 1.84 olarak çıktı. Yani %1.84'lük bir enflasyon verisi çıktı. Bu da bize kümülatif toplamında şu ilk 3 ay için 5.56'lık bir zam garantisi oluşmuş oldu. Şimdi bu zam garantisi ne oluyor? Bağkur, SSK için, işte memurlar için enflasyon farkı haricinde, şu an daha enflasyon farkı oluşmadı, İşte onlarla vesaireyle en azından şu an baktığımız zaman bir 5.56'lık garanti bir enflasyon farkı diyelim. Artış diyelim. Artık ne derseniz oluştu. Şimdi peki son 3 ay için tahminler ne aslına baktığınız zaman? Şimdi bizim burada bir Ekim, Kasım ve Aralık var. Bu 3 ay içinde aşağı yukarı tahminlerimiz var. Örneğin mesela %1 çıkarsa 3 ay, bu 3 ay her şey mesela Ekim, Kasım, Aralık %1 çıktı diyelim. O zaman %8'lik bir zam fark, enflasyon farkı oluşacak. 1.5 çıkarsa %10.38, 2 çıkarsa da 12.2 gibi bir enflasyon farkı oluşacak. Şimdi bizim yani aşağı yukarı bence %10'luk bir enflasyon farkı oluşacak diye düşünüyorum. Daha yüksek olacağını pek öngörmüyoruz şu anda. Çünkü yıl sonu hedef enflasyonunu Merkez Bankası %28 olarak belirledi. Bunu çapı olarak kullanacaklarını zannetmiyorum. Bence %28'in üstü olmayacaktır. TÜİK verilerine bakacağız zaten ama tahmini bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyoruz. Şimdi bir de tahmini maaş söyleyeyim. Şimdi yaklaşık hemen hemen en düşük emekli aylığını sonra söyleyeceğim ama en düşük emekli aylığına yakın, yani kökten kurtulmuş olanlar için mesela 23.600 alan biri şu an 24.912'yi garanti altına aldı. 25 alan 26.390'ı garanti altına aldı. 30 alanda 31.668'i garanti altına aldı. İşte %10'luk zam olursa da işte 23.625, 26'lara çıkar. Diğerleri de 33 gibi rakamlar yükselecektir tabii ki. Ve bunlar enflasyon farkı olarak maaşlara Ocak sonunda muhtemelen fark ödemesi olarak yansır. Biliyorsunuz ki genelde artık öyle yapıyorlar. Çünkü üçünde şey açıklanıyor. Aralığın enflasyonu Ocak 3'te açıklanacak. Sonra bir komisyon toplanıyor. İşte onay çıkıyor. Resmi gazetede yayınlanıyor. Ondan sonra

arada farkı daha sonra ödüyorlar. Ocak'ta hani zamlı maaş almayıp da Şubat'ta farklı maaş, yani farkı artı olarak Şubat'ta muhtemelen alacaksınız. Şimdi bir de en düşük emekli aylığı senaryomuz var biliyorsunuz. Şu an en düşük emekli aylığı 23.552. Yani siz 10 bin lira daha etseniz işte dul yetim aile harcı, yani ana maaştan bahsediyorum. 23.552 alıyorsunuz. İşte 21 bin lira da olsa 23.552 alıyorsunuz. Şimdi normalde en düşük emekli aile otomatik olarak artmaz biliyorsunuz ki. Yani enflasyon oranında artacak diye bir kaide yok. Buna bakanlar bir rakam belirliyor. Daha sonra Cumhurbaşkanı onayına sunuluyor ve Cumhurbaşkanı'nın onayına göre belirleniyor. Yani örneğin %10'luk bir enflasyon farkı çıktı diye illa %10'luk bir zam olacak diye bir kaide yok. %30'luk zam da yapabilir eğer isterse Sayın Cumhurbaşkanı, ama bizim tahminlerimiz gene enflasyon verisi kıvamında olacak diye düşünüyoruz. Yani 23.552'nin 25.907'ye aşağı yukarı çıkmasını öngörüyoruz. Zaten şu an 24 bin küsür garanti altına alınmış durumda. Bunu ancak şeyde göreceğiz. Bekleyeceğiz biraz. Ocak verisi, yani Aralık verisi Ocak'ta çıktığı zaman o zaman ne olacak, ne olmayacak, ona hep birlikte bakacağız. Ne? Gelir kazancı bakımından son umut yazmış. Teşekkürler, harikasınız demiş. Zenginlerden daha çok vergi kesilir. Ne gelir kazancı bak, anlamadım ki. Çalışandan daha çok vergi kesiliyor. Ha, o vergi dilimleriyle alakalı bir şey. O, yani ona benim çok müdahale edebileceğim bir şey değil. Bakayım. Levent Bey gelmiş, merhaba, selam vermiş bize. Ben de buradan duyurmuş olayım şimdi. Ben esas geçen haftalarda da zaten şunu konuşuyordum. Ne diyeyim size? Yani şimdi mesela mecliste olan ve daha çıkmamış ama çıkması öngörülen mesela staj ve çıraklık sigortası emeklilik için başlangıç oldu mu diye de çok fazla soru geliyor. Çünkü görüşülüyor şu anda. Özellikle sosyal medyada zaten başlangıç sayılacak şeklinde bir sürü haber görüyorsunuz. Şimdi bugün itibariyle tabii çıktı diye anlatamayız. Ama burada somut bir gelişme olduğunu tabii ki söyleyebilirim. Çünkü Temmuz ayında meclise bir şey verildi. Kanun teklifi sunuldu. Teklifte bazı kısa vade sigorta kapsamında bulunan kişilerin, yani bu staj, çıraklık yapanların uzun vadeli sigorta kollarına dahil edilmesi. Yani borçlanma gibi bir şeyle eğitim sürelerini eğitim sürelerini borçlanabilmeleriyle alakalı teklif verildi. Komisyon aşamasında şu an, daha hani onaylandı çıktı falan demeyelim, yani henüz kanunlaşmış bir şey yok. Şimdi tabii bu neden önemli bir konu? Özellikle zaten dernekler biliyorsunuz staj çıraklık için dernekler bir sürü kuruluyor. Burada SGK girişi mesela 98 olarak aslında görünüyor. Stajı mesela 98'de ama ilk uzun vade 2000'de olunca EYT'li olamadılar. Olabilmeleri adına bu ayrımın yapılabilmesi için işte staj kaydının bulunması, bu kaydın gerçekleşmesi ve borçlanmasıyla birlikte EYT'li olup daha erken emeklilik hakkı alabilecekler. Şimdi tam bu noktada değişiklik yapılması yani geldi, kesin geldi diyemiyorum. En doğru cümle şu an teklif aşamasında ancak henüz bir onaylanma yok. Ama en azından komisyon aşamasına gelmiş olması bile bir umut ışığı doğuruyor. Ve borçlanma yapabiliyorlar, daha rahat yapılabilecek gibi düşünebilirsiniz. İlker Bey gelmiş, merhabalar, Kocaeli'ndeymiş, selamlar demiş, teşekkürler. Evet, sizi ne zamandır görmüyorduk anladığım kadarıyla. Çeşit yerlerden İlker Bey katılıyor aramıza yani. bir oradan. Sabri Bey gelmiş, Sabri dedim bak. Resim, tabii bak artık alıştım. Hepinize alıştım. Resimden tanıyorum. Kademeli geleyim mi? Kademeli'yi sormuş herhalde. Kademeli için biliyorsunuz dernek toplantıları hala yapılıyor gene. Yani teklif verildi tabii ki. Teklif aşaması artık, daha henüz şu anda kademeli ile ilgili bir gelişme yok. Onu net söyleyebilirim. Bir süre daha bence olmayacak diye düşünüyorum. Bakalım. En düşük maaş, bakayım. Ercan Bey yazmış, merhaba demiş, merhaba. 26.000 TL tahmini olarak ne zaman en düşük emekli maaş barajın altında kalır? Çünkü her dönemde
makas daralıyor demiş. Evet, maalesef böyle bir durum söz konusu. Yani sizin maaş yükseldikçe en düşük emekli aile de yükselip en düşük emekli aile alan bir bireye dönüştünüz. Bu biraz evet sıkıntılı bir durum. Bununla ilgili bir düzenleme yapacaklarını söylediler ama henüz bu düzenleme ile ilgili bir şey görmedik. Muhtemelen 2027'nin Temmuz'una doğru bir değişiklik olabilir diye düşünüyoruz biz. Yani arada çünkü bu makasın artık kapanması lazım. Yani en düşük emekli aile alan da 23 bin küsur alıyor. Adam 2,5 katından çalışmış yıllarca, o da 26 bin alıyor. Arada çok az bir rakam kaldı. Ve bir anlamı kalmıyor. Yani fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor. Fazla prim ödemenin bir anlamı kalmayınca SGK'nın kasasına giren para da azalıyor. Diyor ki adam, ben asgariden göstersin, bana ne diyor. Hiç uğraşmayayım diyor. İşte o aradaki farkı diyor bana versin diyor. Ya yani bu tip şeyler de tabii kayıt dışı çalışmalar çok artmaya başladı. Bununla ilgili bir evet bence de çalışma kesinlikle yapılması gerekiyor. Şimdi şu SGK borçlarında 72 aylık biliyorsunuz bir borçlanma kalemi vardı. Bu bayağı bir ne denir ona, başvurular aldı. Herkes tabii 72 aylık bir borçlanma değil ya, çok özür dilerim, tecil. 36 aydı mesela maksimum. Bunu 72'ye çıkarmışlardı. Ve teminatı da 10 milyon liraya yükseltmişlerdi. Teminatsızlık tutarını, çok özür dilerim. Peki ne oldu bu? Şimdi bunu neden anlatıyorum? Şimdi SGK'nın kasasına ne kadar fazla para girerse baktığımız zaman ileride alınacak emekli aylıklarını ve düzenlemeleri de etkileyecek şeyler oluyor. Şimdi tecil edilen yaklaşık 183 milyar lira tutar var. Yani düşünebiliyor musunuz? 183 milyar lira tecil edilmiş. Bunlar tecile başvuranlar. Yani ne kadar SGK açıkta buradan anlayabilirsiniz. İlk taksitler kapsamında da 7,5 milyarı ödenmiş. Yani ilk taksiti ödemişler. Ödeyebilen tabii ödemiş. Dolayısıyla rakamlara baktığımızda uygulamada ciddi bir başvuru var. Evet, bunu tahsilat açısından uzun vadede önümüzde neler olacak onu göreceğiz. Yani 72 aya kadar bölemeyen de oldu çünkü. Mesela 36 ay olan da oldu. Ya da daha az taksitlendirenler de oldu. Buna işte bakacağız, zaman içinde göreceğiz, bir işe yaramış mı yaramamış mı, ödenebiliyor mu, SGK'nın kasasına girenle, çünkü hazine desteği de kalktı biliyorsunuz, bize dönüşü nasıl olacak bunun, bunu da hep birlikte zaman içinde göreceğiz. Şengül Hanım yazmış, merhabalar demiş. Merhabalar Şengül Hanım. 2009 sigorta girişim. Bu iş yerinde 2013 Ocak'tan beri çalışıyorum. Kasım ayında çıkmayı düşünüyorum. Emeklilik ne zaman olur Kasım'da çıkarsam? 4900 gün oluyor. Bu fabrikada ne kadar tazminat alırım? 4900 güne tazminat hak ediyorum. Sağ olun yazmış. Şengül Hanım, yani tabii ki tazminatı hak ediyorsunuz. 2009 girişli olduğunuz için biliyorsunuz 1 Mayıs 2008'den sonra işe girenlerin 4600 ile başlıyor. Her yıl yüzer gün artarak hizmet yılı şartı olmadan tazminat alabiliyor. Tazminatlar son çalıştığınız brütün çarpımıyla çalıştığınız süreyle son aldığınız brütün çarpımı şeklinde olur. Bu tamamen zaten sorunuz, bir sürü soru benim danışmanlık hizmetine girdiği için hani kısaca geçiyorum bundan. Emekliliğinizde normal prosedürlere uygun yaş haddi emekliliğine yürüyebilirsiniz ya da normal emekliye. Onun için de isterseniz özelden yazarsanız danışmanlıkla ilgili ne yapılabileceğini size aktarırlar Şengül Hanımcığım. Şimdi e-borcu yoktur sisteminde bir yeni gelişme var. Özellikle işverenleri çok ilgilendiren bir durum bu. SGK 28 Eylül 2026 tarihinde yeni bir sistem yayınladı. Ve e-borcu yoktur sistemiyle ilgili bir güncelleme sundu. Dedi ki konu emekli maaşı veya asgari ücret kadar vatandaşın aslında işini kolaylaştıracak bir konu. Çünkü işverenin SGK borç durumunu elektronik ortamda daha rahat takip edebilmesi imkanı sunuyor ve borcu yoktur belgesini çok daha hızlı alabilme imkanı sunuyor. Yani bir yere gitmesine gerek kalmıyor artık. Kurumlara eskiden yazı verilmesi gerekiyordu. Yani borcu yoktur yazısı talep ettiğinize dair bir dilekçe veriyordunuz. İşte o dilekçeden sonra size yazı veriyorlardı vesaire. Ne oluyordu? Bürokrasi çok oluyordu. Elektronik sistemin bu yaygınlaşmasıyla birlikte ve buradan bu yazı alınabildiği için barkodlu olarak artık bir tıkla hemen hallolacak. Yani o günün mesela bazen ne oluyordu? İşte kuruma gitmeniz gerekiyordu, dilekçe vermeniz gerekiyordu. O günün en az 2 saatini yollarda, orada burada harcamamız gerekiyor. Hele büyük şehirlerde, İstanbul gibi yerlerde trafik çok biliyorsunuz zaten korkunç olduğu için. Yani bir devlet dairesine gitmek, devlet dairesinde sıra beklemek,
devlet dairesinden çıkıp geri dönebilmek bile yarım günden fazlayı aldığı için bu şey açısından bence avantajlı oldu. Yani nasıl olsa hani mali müşavir muhasebecim takip ediyor diye de bırakmanın bir anlamı yok biliyorsunuz. Daha önce bununla ilgili problemler yaşandı. Yani nasıl olsa mali müşavirim bakıyor vesaire diyordunuz. Bakmıyordunuz. Sonra ne çıkıyordu? Çeşitli borçlar çıkabiliyordu. Ödememiş olabiliyordu. Özellikle eski zamanlarda çok vardı bu ya. Yani mesela Bağkur primini ödememiş adamın. Yıllar geçmiş üstünden. Ve 5 sene aynı adamla çalışmış. 5 sene aynı mali müşavirle çalışmış. Diyor ben veriyordum mali müşavire parasını diyor. Adamı almış cukka. Almış cukka. Ne oldu? İleride bununla ilgili problemler. O yüzden elektronik sistemlerin gelişmesi bu açıdan çok iyi. Özellikle bu ihalelere girerken bu yazıları mutlaka almanız gerekiyordur ya, SGK borcu yoktur yazısı. Bunun daha hızlı bir şekilde alınabilmesi mümkün olacaktır. Şimdi bir de asgari ücrete değinelim isterseniz. Önümüzdeki aylarda zaten Türkiye'de en fazla konuşulacak konulardan biri 2027'nin asgari ücreti tabii ki. Komisyonlar toplanacak, işçi tarafı gelecek mi gelmeyecek mi? Geçen sene biliyorsunuz bir sürü problem oldu, onlar masaya gelmedi. Yok mektup verdiler, mektup aldılar, mektup verdiler, böyle bir durum oldu. Sadece işverenle devlet kısmı kaldı masada. O karar o şekilde çıkmıştı. Şimdi bugün itibariyle tabii bir kesinleşmiş bir şey yok. Asgari ücret komisyonu normalde dört kere toplanıyor. Hani Aralık'ta başlar bunlar toplanmaya zaten. Ama daha önce de tabii rakam çıkabiliyor. Şimdi yıl sonunda toplanacaklar ve yeni rakam o süreç sonunda ortaya çıkacak baktığınız zaman. Şu an net asgari ücretimiz 28.075 TL olarak uygulanmakta. En az ücret anlamındadır biliyorsunuz asgari olarak dediğimiz zaman. Peki 2027'de için nasıl bir artış görebiliriz? Aslına bakarsanız önemli olan bu, çünkü bunun planlamasını yapacak çok fazla insan var. Bugünkü ekonomik göstergeler üzerinden konuşursak yani %20 ile %30 arası bir zam bekliyoruz ve senaryoları bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Çünkü neden bu aralığı konuşuyoruz? Baktığımız zaman orta vadeli programda 2027-26'nın çok özür dilerim yıl sonu enflasyonu işte %28.4 olarak hedeflenmiş durumda. Ve piyasa katılımcı anketleri de yıl sonu enflasyonu %29 civarı bekliyor. 29-60 gibi bekliyor. Tabii bu anketler ve hedef enflasyona baktığımız zaman %30 civarı bir şey çıkacağını farz edersek de 28-30 arası bir şey çıkacağını öngörürsek bu civarda bir artış bekliyoruz. Ama burada tabii çok önemli bir nokta var. Asgari ücret geçmiş enflasyonu otomatik olarak endekslenmiş bir ücret değil. Şimdi bu da geçmiş yılın enflasyonu olacak. Yani yıl sonunda enflasyon %28 çıkarsa asgari ücrette otomatik %28 artacak diye bir kural yok. Bunu daha az da arttırabilirler. Mesela 20 de arttırabilir. Enflasyon önemli gösteriyor ama tek başına bir karar mekanizması oluşturmuyor. Mesela %20 artış yaparlarsa tabii şunu da düşünmeleri gerekiyor. Piyasaları, işverenin ödeyeceği, çünkü çeşitli primler artacak. Ne kadar fazla zam yapılırsa o oranda ödeyeceği prim de artacak tabii ki doğal olarak. İşverene şeyi var yani, zararı olacağı için. Mesela %20 bir artış yapılırsa 33.690'a çıkıyor. %25'lik bir artış yapılırsa 35.094'e çıkıyor. %28'lik yani yıl sonu enflasyonu aynı olursa 36.49 net bunlar tabii. %30 artışla da yaklaşık 36.498 oluyor. Yani 35'te falan karar kılacaklar gibi geliyor bana ama yani 37.900 hani %35'lik bir zam zaten mümkün olmayacaktır. Yani %30'u geçmeyecektir ama bence %25'te karar kılınacak gibi geliyor bana. Yani önümüzde tabii birkaç senaryo var. Bekleyeceğiz şimdilik. Bir komisyon öncelikli bir toplansın. Tahminler ne, beklenen neydi, kesinleşen rakamlar ne olacak? Bunları hep birlikte tabii zaman içinde göreceğiz. Başlarlar yani Aralık'ta falan toplanırlar ya. O yüzden bence inşallah işçi tarafı bu sefer masadan gitmez. Ona göre bir şeyler belirlenir diye düşünüyorum. Neymiş? Celal Bey yazmış. Merhaba Celal Bey. Bizden fazla işverene bağlı olarak çalışan bir işçi 30 günden fazla ödenen SGK priminin geri alabilmesi için ne yapması gerekiyor? Alamaz. Onlar kazanç olarak girer. 30 günden fazla ödendiyse emeklilik hesabında 30 gün olarak görünür.
Ama herhangi bir iptalen çalışma iptali yapılmazsa kazanca dahil edilir. Yani ileride alacağı emekli maaşı yıl sonundaki toplam kazanç üzerinden yapılır. Ama gün olarak sadece 30 gün ve 360 gün olarak alınır. Onları öyle kısmi olarak iade alamıyorsunuz. Ya primlerin tamamını iade almanız gerekiyor. Ya da baktığınız zaman onun dahil olmasını beklemeniz gerekiyor. Merhabalar Zafer Bey. Zafer Işık yazmış. İyi hafta sonları demiş. Teşekkür ederim sizlere de Zafer Bey. Şimdi asgari ücretin biliyorsunuz artmasıyla birlikte kıdem tazminatının artacağını düşünen bir kesim var. Biliyorsunuz ki kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışına göre olur. Tamam mı? Yani memur maaşı %8 artarsa ancak asgari ücret tavanı da %8 artar. Yani şu an 73.722 diyelim tavan. Bu tavanın üstünde bir rakam alıyorsanız 73.729 üzerinden kıdem tazminatınız hesaplanır. Bu %8'lik mesela bir memur artışı olduğunu düşünürseniz de şey olacak. Ne denir ona? O kadar artacak yani. Asgari ücretle bir değil yani. Bunu çok yanlış söyleyen ya da yanlış bilen var. Yani asgari ücret %20 artacak da aradaki fark %20 artacak diye bir şey yok. Memur maaş artışına göre belirlenecektir. Şimdi işverenlerin bir teşvik süresi var. Yıl sonu uyarısı var ya, teşvik süreleri doluyor. Ben bunu bir şöyle anlatayım size. Gene işverenlerden bugün gideceğim. Gençlerin, kadınların ve mesleki yeterlilik belgesi bulunan kişileri işe alımını destekleyen bir prim teşviği var. Ve bu prim teşviği 31 Aralık'ta bitiyor. Mevcut düzenlemeye göre işe alım dönemi 31 Aralık'a kadar bitiyor. Bu nedenle özellikle yılın son aylarında yeni personel almayı düşünen işverenin bu tarihi kaçırmaması gerekiyor ki teşvik ne sağlıyor mesela? Şartları sağlayan özel sektör işverenlere prim teşviği veriyor. İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanan bir kısmı var. O da daha az para ödemesi anlamına geliyor. Üstelik hani çalışanın durumuna göre de mesela 6 aydan 54 aya kadar uzayabiliyor bu. Bir, uzun da bir süresi var. Dolayısıyla özellikle uzun süre yararlanma hakkı doğan bir çalışanın açısından baktığınızda işveren için ciddi bir prim avantajı doğuyor. O yüzden bu tarihi kaçırmaması gerekiyor. Yani 31'ini kaçırmaması gerekiyor. Burada kadın çalışanı aldım, teşvik otomatik olarak başlar diye bir şey yok tabii. Veya genç çalışanı aldım, SGK primini devlet ödeyecek şeklinde düşünmemek lazım. Bu teşviğin tabii bir şartı var. İşe alınacak kişinin işe girdikten girişinden önceki 6 ay önce işsiz olması gerekiyor. Yani çalışmayan biri olması gerekiyor. Fiilen iş yerinde çalışması, işverenin bunu bildirmesi ve prim şartlarını da yerine getirmesi gibi bazı şartları var. Zaten muhasiriniz ya da mali müşaviriniz bunlara başvururken bilir. O yüzden acaba teşvik var mıydı? Hani personel işe aldık yerine bu teşvikten yararlanıp yararlanmadığınızı kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen İşverenin gözünden kaçan teşvik ister istemez aylar hatta yıllar boyunca yararlanabileceği önemli bir prim avantajını da kaybetmesi anlamına geliyor. Dediğim gibi 31'i son işe alımlar için ve bu teşvikten yararlanmak için mali müşaviriniz ya da muhasebecinizle, personel işlerinizle bir konuşursanız bu prim teşvikinden yararlanıp yararlanamadığınızı size net bir şekilde söyleyecektir. Son zamanlarda gelen en çok sorulardan biri Bağkur'ların sağlık, yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanması kalktı şeklinde, bazı kalktı mı, kalkıyor mu gibi sorular var. Bunları da bir değineceğim. Gençlerin GSS borçları, emeklilikte sağlık katılım payları, bunları size birazdan bir şarkı arasından sonra aktaracağım. Şarkıdan sonra görüşmek üzere. Are you ready?

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz, merhabalar. Şimdi Bağkur'un sağlıktan, yani Bağkur borcu olanların sağlıktan yararlanma şartını bir konuşalım. Bu zaman zaman yanlış anlaşılan bir konu aslında ve önemli bir konu. Prim borcum varsa artık hastaneye gidemeyecek miyim diyen var. Ya da tam tersine Bağkur'da prim borcu şartı tamamen kaldırıldı diye birçok soru tabii geliyor. Burada ikisi de tam olarak aslında doğru değil. Normal mevzuata baktığımızda Bağkur'un sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için borcunun olmaması ya da tecil yapılmamış olması, taksitlendirme hali dışında 60 günden fazla bir prim borcu olmaması gerekiyor. Ama tabii temel kural şöyle de yapıldı. İstisna uygulandı diyelim. 2026 sonuna kadar Bağkur prim borcu olsa da kişiler hastaneye gidebiliyorlar ve hastaneden yararlanabiliyorlar. Özellikle GSS kapsamında, yani genel sağlık sigortası borcu olan, Bağkur prim borcu olan kişilerle bakmakla yükümlü oldukları kişiler, prim borçları bulunsa bile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri, devlet üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar. Şu anda bu istisnai bir şey. Önemli bir ayrıntı bu, yani baktığınız zaman. Şu an kalkmadı ama eczane, mesela Bağkur prim borcunuz varsa sağlıktan yararlanıyorsunuz 2026 sonuna kadar, 31 Aralık'a kadar. Ama eczane ilaçlarında aynı uygulama geçerli değil. Dolayısıyla hastanede muayene olabilmek bütün sağlık ve ilaç giderlerini hiçbir şart olmadan kalktı anlamına da gelmiyor. Tekrar mecliste bu uzatılması için bir teklif bulunuyor. Yani 2027'de dahil, yani hani borcum olsa da sağlık hani önemli bir şey, hastaneden yararlanabileyim, ödeyemedim borcumu, işte durumum yok, hani o 2027'de de hani devam etmesi için bir teklif var. Ancak bu uygulama henüz kalıcı hale getirilmiş değil ya da bu görüşülmüş değil. O yüzden buradaki istisna tarihi 31 Aralık 2026'ya kadar sürüyor. Ondan sonra sağlıktan da yararlanamama durumu oluşacaktır. Eskiden öyleydi çünkü zaten, yani bir iki senedir falan istisna yapıyorlar. Yani hastaneye gitmek zorunlu ya. Neticede hasta olmayan hastanede ne işi var, değil mi? Yani baktığınız zaman okey, efendim gezmeye gitmiyorsunuz ya, yani bazıları harç. Hastalık hastası olanlar harç tabii. O yüzden bir teklif var. Bir de ayrıca şöyle bir teklif var. Bazı yaş altı grupların genel sağlık sigortası borçlarının silinmesiyle alakalı. Özellikle genç kesimi ilgilendiren bir başlık bu. Genel sağlık sigortası borcu. Çünkü biliyorsunuz ki okumayan 25 yaş altı ve çalışmayan bireylere zorunlu olarak genel sağlık sigortası borcu çıkıyor. Genelde erkeklere çıkar. Yani kadınlar çünkü babadan ya da eşten falan yararlandığı için, erkeklerde bu durum olmadığı için genelde erkeklere çıkar. Şimdi bu teklif 26 Nisan'da hatta sunuldu. 25 yaş altı gençleri ilgilendiriyor daha çok. Bunu görmüşsünüzdür mutlaka. Bu teklifte herhangi bir gelir bulunmayan ve 25 yaşını doldurmamış çalışmayan gençlerin gelir testi yapılmaksızın, yani hiç ekstra bir talepte bulunmadan genel sağlık sigortalının prim borçlarının silinmesi, terk edilmesi derler, ona terkin edilmesi derler. Terk edilmesiyle alakalı bir teklif var. Henüz yasalaşmadı, gene komisyon aşamasında. Dolayısıyla hani bugün 25 yaş altına GSS borcu bulunan bir genç diyelim, nasıl olsa borcum silindi ya da silinecek diye davranmaması gerekiyor. Bu bir tekliftir. Henüz yürürlüğe girmiş bir borç düzenlemesi ya da bir silme şu anda yok. Bir ihtimal konuşacaklardır. Yani çalışmıyor, mecbur, işte iş bulamamış, üniversiteye de gitmediğini farz edelim, okumadığını farz edelim. Onların en azından hani zorunlu olan kısmının aile bütçesine hani bir katkı aslında gibi olacak şekilde silinmesi yönünde bir teklif şu anda var. Bir de emeklilerden sağlık katılım payı kalkacak mı diye bir haberler dönmeye başladı. Yani ne sağlık, emeklileri ilgilendiren bir teklif aslında bu. Hani sağlıkta katılım payın alınmazsa böylece ne olacak? Maaştan bir düşüş olmayacak. Biliyorsunuz emekli maaşından düşülüyor katılım payları. Şimdi bunu da aslında ta Şubat ayında falan vermişlerdi. emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları kişinin hani bu sağlık katılım paylarından hani muaf tutulması amaçlanıyor. Şimdi bu gerçekleşirse özellikle düzenli olarak sağlık hizmeti ve ilaç kullanan emekli açısından önemli bir ekonomik avantaj ortaya tabii çıkacak. Bu kesinti olmayacağı için. Çünkü tek tek bakıldığında küçük görünen sağlık harcamaları işte 1 lira, 2 lira, 5 lira, 3 lira deyip ama özellikle kronik rahatsızlığı nedeniyle sık sık hastaneye giden ve belli düzenli ilaçlar kullanan emekli açısından yıl içinde ciddi bir toplama aslında dönüşüyor bu. Yani topladığınız zaman gene 1-2 bin liradan aşağı bir şey olmuyor yani. Çünkü küçük gibi görünen katkı payları çok fazla aslında bakarsanız. Ama dediğim gibi tekrar bunları hep söylüyorum biliyorsunuz ki teklif komisyonda geçerli şu an geçerli bir şey yok. Artık sağlık katılım payı alınmayacak diyemeyiz. Çünkü bu haberleri görüp sonra bana benim maaşımdan kesinti yaptılar diye bana dönüş geliyor. O yüzden bunların daha komisyon aşamasında olduğunu, herhangi bir kalkma olmadığını, yürürlüğe girmiş genel bir hak olmadığını da tekrar size hatırlatmak istiyorum. Bugün böyle hani şeyden çıkan haberler üzerinden gideceğim sanıyorum. Yalan haberleri çürütme şeyi oldu bugün. Oh, bir de şey var biliyorsunuz, ev hanımlarına erken emeklilik. Allah'ım bundan bayılacağım artık, ben ev hanımıyım, erken emekli oldum. Ben oldum mu? Gelelim bakalım bu sorulara bir. Şimdi erken emeklilik geliyor mu ev hanımlarına? Bu konuda gerçekten bir çalışma var ama 1 Ekim 2026 itibariyle, yani bu Ekim 2026 itibariyle şu an konuşabildiğim gibi konuşayım size, herhangi bir erken emeklilik düzenlemesi yok. Ne var? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıkladığı, Sayın Bakanın Işık Hanım açıkladığı 2028'de bir düzenleme sunulması öngörülüyor. Bu düzenleme ne olacak? Sistem nasıl olacak onu söyleyeyim. Çalışmanın en dikkat çekici tarafı prim desteği. Yani üzerinde çalışılan model evli kaldınız diye erken emeklilik ya da toplu ödeme gibi bir sistem değil. Bu modelde ev kadınların isteğe bağlı sigortası öderken 1/3'ünü devletin karşılaması adına bir çalışma yapılıyor. Yani bir bütçe oluşturulacak ve bu bütçeden ödenen miktarın 1/3'ünü devlet karşılayacak gibi düşünün. Yani basit bir şekilde primin hani 1/3'ünü öderse ne olacak? Sizin ödeyeceğiniz işte 10 bin lira değil de işte 7 bin lira ödeyeceksiniz mesela gibi. Aile bütçesine katkı şekli olacak. Ama bunun dışında ayrıntılar henüz kesin olmasa da sosyal güvenlik kaydı bulunmayan kadınların sisteme dahil edilebilmesi için aslında yapılan bir çalışma bu. Yani ne zaman, 2028'den önce beklemiyoruz ama 2027'nin ortasında da belki olabilir. Prim gün şartı arayacak. Yani mesela en az 5400 prim gün şartını arayacak zaten. Primsiz emeklilik diye bir şey söz konusu değil. Belki çocukla ilgili bir yaş indirimi söz konusu olabilir işte. Hani bir çocuk için nasıl borçlanma yapıyoruz işte 2 sene 720 gün mesela borçlanma yapıp satın alabiliyoruz ya çocukların borçsa o kısım doğdukları süreden ileriye. Bu da onun gibi bir şey olabilir. Yani hem doğum borçlanması hakkı tanıyabilir belki. İlk sigortalı olduktan sonra yapılan doğumlar borçlanabiliyor ya, belki bunu hani daha önce yapılan doğumları da borçlandırtıp belki de yaştan işte çocuk sayısı kadar yaştan geriye hani 1/3 kadar belki yaştan düşüş gibi bir şey de söz konusu olabilir. Tabi bunlar tamamen kanunun metinde olan şeyler bunlar. Hani bir anda kimse emekli olmayacak ama işte avantajlar olacak. Bununla ilgili sosyal güvenlik haklarını hani düzenlemek adına işte ev hanımı olup da ileride emekli olamayacak olanların en azından belki biraz daha rahat ödeyebilmesi adına yapılan çalışmalar. Yani bu kesin değil. Dediğim gibi bir çalışma var. Mecliste teklif var ama henüz yürürlüğe girmiş ya da girecek bir şey henüz ortada yok. Yani onaylandı falan da diyemem ama çalışma bu şekilde. Yani ev kadınlarının tamamen erken emekli olması söz konusu ama nasıl, çocuk sayısından düşüş yaparsa erken emekli olur. Zaten onu baktığınız zaman normalde işte çocuğu çalışmadığınız dönemde çocuğun doğduğu o dönemde 2 seneyi zaten borçlanabiliyordunuz. Belki yaştan hani düşüş sağlarlarsa bu da bir avantaj olabilir. Tabii bu ev hanımları demişken bakıma muhtaç çocuğu olan annelerin de bir erken emeklilik hakkı var mı? Var aslına bakarsanız. Bu yeni bir çalışma değil tabii ki. Zaten mevcut bir hak. Daha önce de ben bundan bahsetmiştim. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı anneler açısından zaten erken emeklilik avantajı var. Burada sistem iki ayrı avantaj sağlıyor. Birincisi prim gün avantajı. Yani 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra çocuğun raporunu da beyan ettiğiniz tarih çok önemli tabii ki. Yani yeni aldıysanız raporu ya da yeni doğum yaptıysanız bu süreyle alakalı olmuyor. Çocuğun yani raporunun SGK'ya beyan edilmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda 1/4 toplam prim gününe ekleniyor. Böylece ne oluyor? Mesela 360 gün bir prim ödeniyor ya, artı 90 günde ilave ediliyor. Bu da tabii erken bir emeklilik imkanı sağlıyor. Ayrıca bu emeklilik yaşından da indiriliyor. Böylece hani bakıma muhtaç çocuğu olan bir kadın daha erken emekli olabiliyor. Sağlık Kurulu raporuyla tespit edilip bunun da kuruma sunulması gerekiyor. Bu hak sadece SSK'lı anneler açısından da düşünülmesin bu arada. Kanun kapsamına giren kadın sigortalar açısından statüye göre değerlendirme yapılabiliyor. Yani dolayısıyla özel bakıma hani ihtiyaç duyan çocuğu bulunan anneler zaten emekliliğime çok var diyerek bu hakkı yıllarca bekletmesinler. Yani raporu önce sunması gerekiyor mutlaka. Bekletmeyin çünkü raporu ben sonra sundum ama ben raporu şu tarihte almıştım olmuyor. Beyan ettiğiniz tarih önemli burada. O yüzden böyle bir durum var ise hesabı, emeklilik hesabınızı çok derinden ve ciddi bir şekilde etkileyeceğini de düşünerek hızlı bir şekilde hareket etmenizi tavsiye ederim. Şimdi prim günü fazla olanların bir de emekli maaşı, bunu hatta biraz önce de sordunuz, daha fazla olacak mı olmayacak mı? 26 bin makasından konuşmuştuk ya biraz önce, şey sormuştu bana, Ercan Bey sormuştu. Hani 26 binle en düşük emekli aylar arasındaki makas hani kapanıyor, ne olacak aslında? Şimdi gelelim burada son dönemlerde mevcut emeklilik sisteminde hani tartışılan noktalardan biri bu. Ben mesela 9 bin gün prim ödedim, bir başkası daha az prim ödüyor ama emekli maaşlarımız birbirine çok yakın. Bazen hatta aynı bile çıkabiliyor. Gene bununla ilgili bir somut bir şey, kanun teklifi bulunuyor. Meclise sunuldu. Emekli aylıklarının prim ödeme gün sayısına göre kademeli biçimde farklılaştırılmasıyla alakalı bir teklif sunuldu. Nisan ayında sunuldu. Bu teklife göre hani daha komisyon aşamasında hala zaten. Amaç ne burada sunulan teklifin? Aslında mesele sosyal güvenlik sisteminde hani çok prim ödeyin, ödeyen daha yüksek aylık almalı düşüncesini yeniden güçlendirmeye çalışması. Çünkü özellikle taban aylık uygulamaları ve dönem dönem yapılan bu sabit tutarlı artışlar sonucunda düşük kök aylıklardan daha yüksek kök aylıklar arasında fark daraldı. İşte biraz önce Ercan Bey'in de söylediği gibi teklifte 3 başlık öne çıkıyor. Birincisi prim günü arttıkça emekli ailenin kademeli biçimde yükseltilmesi. Yani belli bir bağlama oranı belki yükseltilecek. Emekli aile artışlarının sabit veya seyyanen tutarlar yerine oransal esaslarla yapılması. Yani bu en düşük emekli aylığı meselesi gibi. Yani sabit bir artı seyyanen zam değil de işte kök aylığa gelecek zamla, eski sistemi aslında belli bir taban olacak, bunu aşana kadar artık yeni bir güncelleme yapılmayacak. Yani 23 bin işte 26 bin yaptı diyelim mesela, bir daha hiç onu ellemeyecek, 26 bini aşana kadar siz normal enflasyon farklarını almanız üzerine bir durum söz konusu. Ayrıca başka bir teklif de bulunuyor bu yani bu düşük emekli aylığı alanların korunması dışında başka bir teklif de var. Bu teklifte de şöyle, güncelleme katsayısında gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızının yalnızca %30'unun değil tamamının hesaba katılması, yani bağlama oranı aslında bu. Ve prim günü dolduran sigortalarda aylık bağlama oranının %70 olarak belirlenmesi, düzenlemenin mevcut emekleri de kapsaması. Yani şu an emekli, hani onların da düzeltilmesi, yani yeni emekli olacakların değil, geçmişin de. Bu teklif de tabii hala komisyon aşamasında çünkü çok çalışılması gereken ve çok önemli olan bir başlık aslına bakarsanız. O yüzden uzun bir sürede bence bu konuda konuşulacaktı diye düşünüyorum. Çok prim ödenen, yani emekli maaşı artık kesin yükseliyor değil mi? Ama mecliste emekli aileyle ödenen prim arasındaki ilişkiyi yeniden güçlendirmeyi amaçlayan böyle bir teklifimiz bulunmakta. Şimdi bundan sonraki önemli konular yasalaşıp yasalaşmayacağı ve hangi durumlarda yasalaşacağı, bunu göreceğiz. Oh, yorulduk. Bu çıkmamış olan ama çıkacak olanları size anlattım bugün. Bir de en çok yapılan hatalar var bu emeklilik hesabında. Yani bana bir danışan geldiği zaman emekliliğime 2 yıl kaldı, ilk olarak neye bakmam gerekiyor dese, 3 temel başlıkta aslında başlayabilirim. Birincisi, ilk uzun vadeli sigorta başlangıç tarihinizi kontrol etmeniz. Yani çıraklık mı yoksa normal çalışma mı, hangi tarihte bu şey orada yanında prim günü var mı, kazanç var mı, bunlara bakmanız gerekiyor. İkincisi, toplam prim günü ve bu primlerin hangi sigortalık statüsünde geçtiği önemli. Yani Bağkur mu, şey 4C mi, memuriyet mi, işte SSK mı, hangisi daha ağır basıyor, hangisi daha az, bu statülerin değerlendirilmesi gerekiyor. Son 7 yıldaki ağırlığa bakılmalı ya da son 3,5 yıldaki en son ödenen prime bakılmalı. Artı olarak tabii prime esas kazançlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü emekli maaşını belirleyen bir statüdür. Burada emeklilik hesabı sadece E-Devlet'e girip benim 7200 gün olmuştu da tabii olmuyor. Dediğim gibi yani statülere bakmanız gerekiyor. Borçlanabileceğiniz süre var mı? Mesela erkek sigortalılar açısından askerlik borçlanması geri çekebilir. Kadın sigortalı doğum borçlanması yaparak daha erken emekli olabilir ya da kazancı yükseltebiliyorlar. Mesela arada borçlanma yaparken erkek kadın farkı yok. Fiili hizmet süreleri var. Bunlar çekiyor. Engellilik, mağlulük gibi özel durumlar var mı? Buna bakmak gerekiyor. Yani bunların her birini ayrı ayrı değerlendirmek zorundayız. Ben özellikle emekliliğine hani birkaç yıl kalanlara şunu söylemek zorunda kalıyorum. Emekli olacağınız ay hizmet dökümünü ilk kez incelemeyin. Çünkü kaybedeceğiniz süre bir anda 3 yıl 4 yıl bile olabiliyor. Yeni ben zaten emekli oluyorum deyip bırakıyorsunuz, sonra toparlamak için zaman geçmesi gerekiyor. Bu da bir sorun oluyor tabii ki. O yüzden de size tavsiye mutlaka daha önceden kontrol etmeniz. Sosyal güvenlik sisteminde yani bir günlük bir değişiklik bir sürü şeyi de değiştirebiliyor. Eksik hatalı bir bildirim olabilir, çakışma olabilir, fazla günler olabilir. Yani birçok durum söz konusu. Yani bunu gidip dilekçeyi verdikten sonra uğraşmayın öyle diyeyim. En çok da dikkat etmeniz gereken, biliyorsunuz maaşı hani bankaya düzenli yatıyor deyip geçmeyeceksiniz. Sigortalık, ya yani dediğim gibi belki ödemedi şirket, sizi göstermedi. Ya da bir ay gösterdi ya da eksik gösterdi, iki ay göstermedi. Bunları bilmiyorsunuz. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Yani ocak zammı, kademeli emeklilik, taban aylık, yani emeklilik düzenlemeleri konusunda gördüğünüz her rakamı kesinleşmiş olarak kabul etmeyip mutlaka incelemeniz gerekiyor. Çalışanlar için bu geçerli. İşverenler için de şöyle söylemek gerekiyor aslında. SGK borçlarının teşviklerini ve çalışan bildirimlerini özellikle yıl sonuna bırakmadan kontrol etmeleri gerekiyor. Bakın çok yoğunluk olacak çünkü. Bu yoğunluk içinde yıl sonuna kadar beklemenin bir anlamı yok. Yani sonra teşvik kaybı oluyor, gecikme maliyeti oluyor, işte ne bileyim bir cezası bir şeysi oluyor, atlanmış oluyor. O yüzden son güne kadar bırakmayın. Yani herkese aslında tek bir uyarı var. Sosyal güvenlikte haber başlığıyla kanun aynı şey değildir. Birçok tuhaf tuhaf haberler çıkıyor. Erken emeklilik çıktı, yeni hak geldi, bu sistem değişti, emeklilik işte şimdi böyle oldu, şimdi şöyle oldu. Yani bu böyle bir şey yok tabii ki. Zaten bunlar resmi SGK sitesinde yayınlanan şeyler. Çok değişen bir şey olduğunda, önemli bir değişiklik olduğunda zaten her değişikliği yayınlanıyor da hani kendi sosyal medya hesaplarında daha çok da bunu gösterebiliyorlar ya da bizler anlatıyoruz. O yüzden bu düzen kanunlaştı mı? Hani bir düzenleme varsa kanun maddesine resmi gazetede yayınlandı mı? Hani ne zaman yürürlüğe girdi? Uygulama genelgesi var mı? Bunların hepsine bakmanız gerekiyor. Bunlar olmadan şu çıktı bu çıktı tamamen vatandaşı her defasında heyecanlandırıp ya da telaşa sürüklemek için yapılan aslına bakarsanız haberler. SGK primlerinde bir emsal karar çıktı. Bu ne zaman için çıktı biliyor musunuz? Bu pandemide biliyorsunuz eksik ödenen günler vardı. Yani işe gidiyordunuz, çalışıyordunuz ama priminizi ödemiyorlardı. Bununla ilgili bir Yargıtay kararı var. Ondan bahsetmek istiyorum. Sosyal güvenlik sisteminde hani bu karşımıza çok çıktı. Eksik prim günleri. İşte bunu karar tamamen ortadan kaldırıyor gibi bir şey. Pandemi dönemi birçok iş yeri kapandı tabii. Bazı çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. Bazıları ücretsiz izne çıkarıldı. Ancak bir kesim de evden çalışmaya devam etti biliyorsunuz. Özellikle eğitim sektörü de uzaktan çalışma oldukça yaygınlaştı. Ve burada da bununla ilgili bir durum çıkıyor ortaya. Çalışan evinden ders anlatıyorsa diyor, toplantılara katılıyorsa, işverenin verdiği görevleri yerine getiriyorsa ama SGK'ya eksik prim bildiriyorsa ne olacağın cevabı Yargıtay'ın koyduğu bir nokta oldu aslında. Bir vakıf üniversitesinde doktor öğretim görevlisi olarak çalışan bir akademisyen 1 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında görevini çevrim içi olarak sürdürdüğünü belirtiyor. Yani derslerini veriyor, öğrencilerle ilgileniyor ve akademik sorumluluklarını yerine getiriyor. Ancak SGK kayıtlarına baktığında fiilen çalıştığını belirttiği günlerin tamamının sigortalık süresine yansımadığını görünüyor. Yani eksik yatırmışlar. Bunun üzerine başvuruyor, mahkemeye başvuruyor ve bu mahkeme sürecinde çevrim içi ders kayıtları, eğitim sistemine ait veriler, tanık ifadeleri ve bilirkişi raporları inceleniyor. Sonuçta akademisyenin hani fiilen çalıştığı tespit ediliyor ve eksik bildirilen 189 günlük hizmet süresinde SGK kayıtlarına eklenmesi karar veriliyor. Üniversite ve SGK karara itiraz ediyor. Diyor ki dosya önce istinafa ardından Yargıtay'a taşınıyor diye itiraz ediyorsa. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi de alt mahkemenin kararına hukuka uygun olarak onuyor. Böylece akademisyenin bu 189 günlük süresi kesin tescil edilmiş oluyor. Burada özellikle bir belirtmek istediğim bir nokta var. Bu karar yalnızca akademisyenin kazandığı bir dava olarak değerlendirilmemiş. Çünkü sosyal güvenlik açısından bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Sigortalık haklarının öyle boşa gidilmeyeceği, yani yalnızca işverenin SGK yaptığı bildirim yeterli değil. Neticede baktığınız zaman çalışan bir gerçek var ortada ve fiilen bir çalışma var. Buna da bağlı olarak somut deliller de elde edilip, yani bu tip çalışma yaptığınızda ve o günler görünmediği zaman işte mailleşmeler, bilgisayar kayıtları, telefon konuşmaları, ya bunlar zaten artık kanıtlanabilen şeyler olduğu için özellikle pandemi döneminde herkes aynı koşullarla çalışmadı tabii gördüğünüz üzere ve bunu alabiliyorlar bazen erken ama tabii süreç çok uzuyor. Yani bunu aslında idari olarak yapmaları gereken bir şeydi bu. İdari olarak başvurdu yapıldığı zaman bu eksik günler tamamlanabilmeliydi bence. Ama işte Yargıtay'a git diyor, öyle oluyor. 189 gün belki erken emekli olacakken geç emekli oluyorsunuz ama tabii bunda muhtemelen emeklilik başvurusu yapılmıştır. Birikmiş maaş alınması için o günlerin yatırılmasıyla alakalı. Onun tam içeriğini o kadar okumadım detayını, hani yolda gelirken baktım. Muhtemelen hukuka aykırı bir şey yoktur burada. Kısmi gittiyse, çalıştıysa, ders anlattıysa. Burada önemli olan hizmetinin karşılığını verdiyse kayıtlarında doğru şekilde yansıtılması. Her zaman söylüyorum, emeklilik yalnızca yaşınız geldiğinde sizi ilgilendiren bir konu değil. Çalışmaya başladığınız ilk günden itibaren sürekli ve sürekli sizi, tarihinizi, işte eksik gününüzü, oyunuzu, buyunuzu çok etkiliyor. O yüzden mutlaka bir bakmakta, ya kendiniz bakın ya dediğim gibi bir uzmandan bir yol haritası çizmesi için başvuruda bulunabilirsiniz. Böylece mantık çerçevesinde yolunuzu da yürümüş oluyorsunuz. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sosyal güvenlik macerası ve çalışma hayatımla haftaya tekrar görüşmek üzere.
0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
3: 2 yıl önce meme kanseri olduğumu öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı sandım. Meme kanseri hayatın sonu değil, yeni bir mücadelenin başlangıcı oldu benim için. Saçlarım gibi hayallerimin de kayıp gitmesine izin vermedim. Korkumdan kaçmayı değil, hayallerim ve sevdiklerim için savaşmayı tercih ettim.
4: kanserden değil, geç kalmaktan korkun. Lütfen kontrollerinizi ertelemeyin. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı.
5: Radyo Sputnik.
6: Radyo Sputnik.
5: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Donald Trump, Rusya ile yapılan dizel anlaşması için Rus lider Putin'e teşekkür etti. Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Ayrıntılar bültenimizde. Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Donald Trump dün telefonda görüştü. Ukrayna krizinin çözümü, İran'daki durum ve ikili ilişkiler ele alındı. Rus tarafı ABD ve dünya pazarlarına petrolle petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu teyit etti. Sevkiyatın detaylarını ise Donald Trump sosyal medyadan paylaştı. Rusya'nın kısa süre içinde toplam 3 milyon tona kadar dizel yakıt sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Trump'ın aktardığı plana göre Rusya Kasım ayında 500 bin ton ve ilerleyen süreçte 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edecek. Panama'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü kırsal La Pitolza yakınları olan şiddetli deprem sonrası bazı binalar çöktü. En az 27 kişi yaralandı. Tsunami uyarısı yapıldığı bölgede 95'ten fazla artçı sarsıntı kaydedilirken devlet başkanı Mulino büyük bir felaketle karşı karşıya olduklarını açıkladı. Yurda dönelim. Türkiye'nin gündemine oturan fon skandalının ardından AK Parti harekete geçti. Tasfiye sürecindeki fonların varlıklarının belirlenmesi ve yatırımcıların alacaklarına ulaşması için hazırlanan 9 maddelik yasa teklifi dün meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle ilgili ayrıntıları ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngördüklerini kaydetti.
2: Sorun fon piyasasının belirli ve sınırlı bir alanında yaşanmıştır. Sermaye piyasalarımızı her türlü riskten arındırarak yoluna çok daha güvenli ve çok daha olumlu havada devam etmesini arzu ediyoruz. Sermaye piyasası kullanılacağı kararlarda hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır. Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon TL ara ödeme imkanı da sağlıyoruz. Olağan dışı kazanç sağlayanların objektif emsal getiriyi aşan tutarlarını ise gönüllülük esasına göre iade edebilmelerine de imkan tanıyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, fon dolandırıcı iddiaları ve muhalefetin açıklamalarına ilişkin dün değerlendirmelerde bulundu. Fon soruşturması üzerinden linç kampanyasına müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.
3: Dolandırıcılık yapanlar mutlaka bedelini ödeyecek. Bu kim olursa olsun. Hakkı gasp edilmiş vatandaşlarımızın da hakları kendilerine iade edilecek. Devletin cebinden, milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak. Hangimizin akrabası olsun olmasın. Bu işle ilgili bir iddia varsa sonuna kadar üstüne gideriz. Masum olanlar masumiyet karinesinden zaten yararlanır. Bu ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz, ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi himaye ile örtbas edilmesine müsaade ederiz.
1: İstanbul Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Başkan Onursal Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi bugün başkan vekilini seçmek için sandık başındaydı. CHP ve Yeni Parti meclis üyelerinin katılmadığı seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan 4. turda 18 oy alarak belediye başkan vekili seçildi. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Turmaz'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

0: 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada dün karar çıktı. Annesini tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan yargılanan 28 yaşındaki kıza Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Hava durumu.
0: Bu hafta sonu yazdan kalma iki gün yaşanacak. Batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken önümüzdeki haftadan itibaren ise hava sıcaklıklarında düşüş ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara az bulutlu 25, İstanbul açık 25, Bursa ve İzmir 28, Antalya 27, Samsun puslu 24, Trabzon az bulutlu 23, Kayseri 25, Sivas 22, Elazığ 23, Van parçalı bulutlu 18, Gaziantep ise 26 derece olacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Maduro daha sonra Türkiye'ye geldi. Biz gittik, görüşmeler yaptık, iletişim kurduk, diplomatik, ekonomik ilişkiler geliştirmeye başladık. Tabii ki okyanusun ötesinde bir ülke kolay değil. Sınırımızın hemen ötesindeki ülkeyle ilişkiler gibi çok kolay, hızlıca gelişen ilişkiler olmaz. Ama Venezuela deyim yerindeyse Maduro yönetimi açık söyleyeyim. Her türlü tezvirata karşı, manipülasyona, dezenformasyona karşı halkın desteğini alıyor. Ha diyeceksiniz ki ya işte meşruiyeti açık söyleyeyim. Amerikan kaynaklı yayınları okursanız, oradan takip ederseniz gelişmeleri. Türkiye'de 12 Eylül darbesini destekleyen, besleyen işbirlikçi sermayenin benzeri Venezuela'da. Ve o işbirlikçi sermaye Venezuela'nın bağımsız adım atmasını istemiyordu. Chavez'den de Maduro'dan da bu yüzden nefret ediyorlardı. Ve her türlü tezviratı çevirdiler. Her türlü dezenformasyonu yaptılar. Sandıklara insanları götürmemeye çalıştılar. Çünkü niye? Meşruiyet sorgulasın. %50'ye yakın katılım var son seçimde.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hafif tempolu bir yürüyüşün sindirim sistemi üzerindeki etkisi sanılandan daha hızlı ortaya çıkabilir. Fujita Sağlık Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 20 dakikalık yürüyüşün ardından bağırsak hareketlerinin kısa süre içinde belirgin şekilde arttığı görüldü. Araştırmaya katılan 21 sağlıklı genç yetişkinin bağırsak sesleri önce dinlenme sırasında kaydedildi. Katılımcılar daha sonra kendi belirledikleri rahat bir tempoda 20 dakika yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 dakika boyunca farklı aralıklarla ölçüm yapıldı. Araştırmacılar, bağırsaklarda gaz ve sıvının hareketi sırasında oluşan sesleri hareketliliğin göstergesi olarak değerlendirdi. Yürüyüşün tamamlanmasından 1-2 dakika sonra 3 farklı ölçümün tamamında belirgin artış saptandı. Bu sırada bağırsak seslerinin şiddeti neredeyse 2 katına çıkarken seslerin duyulduğu süre ve 1 dakika içerisinde kaydedilen ses sayısı da yükseldi. Ancak etki kalıcı olmadı ve 2-3 dakika içinde azalmaya başladı. Yürüyüşün bağırsakları nasıl bu kadar hızlı etkilediyse kesin olarak ortaya konulmuş değil. Araştırmacılar, hareket sırasında otonom sinir sisteminde meydana gelen değişikliklerin veya yürüyüşün vücutta oluşturduğu doğal hareket ve sarsıntıların bağırsakları uyaran refleksleri tetiklemesinin etkili olabileceğini değerlendiriyor. Çalışma, 20 dakikalık hafif fiziksel aktivitenin bağırsak hareketliliğinde kısa sürede ölçülebilir bir değişiklik oluşturduğunu gösterirken, kullanılan bağırsak sesi ölçüm yönteminin ileride sindirim sistemi hareketlerine müdahale olmadan incelemek için kullanılabileceği belirtildi. Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, 20 dakikalık hafif bir yürüyüşün ardından bağırsak hareketliliğinde belirgin artış görüldüğünü belirledi. Etkinin yürüyüşün bitmesinden yalnızca 1-2 dakika sonra ortaya çıktığı tespit edildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hukukçu Ali Özgündüz, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurguncuları olan eski bakan, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'yla eşi İlyas Kaya, salı günü fon soruşturması kapsamında ifade verdi. İki isim akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Peki ifadelerinde ikili neler dedi? SPK hala haklarında neden suç duyurusunda bulunmadı? Gerçekten Fatma Betül Sayan Kaya'nın hukuksal süreci yasalara uygun mu? Radyo Sputnik canlı yayına katılan eski savcı ve avukat Ali Özgündüz tüm sorulara yanıt verdi.
2: Hatta Cumhuriyet Savcısı şüphelilerin ifadesini alırken bile sermaye piyasası kurulundaki uzmanlardan faydalanabilir diyor kanun. Normal prosedürde SPK'nın efendim dosya hazırlayıp işte işlem bazlı manipülasyon var ya da içeriden bilgi suistimali, insider trading denilen bir suç var diyerek raporları hazırlayıp Cumhuriyet Savcı'na suç duyurusunda bulunmak lazım. Konuda ifade almak için izin istedi bir nevi. Dolayısıyla SPK'da bu izni verdi. Yani dünkü ifade konusu aslında Cumhuriyet Savcılığı'nın zaten harekete geçerek SPK'dan bu soruşturma için izin istemesi ve SPK'nın da izin vermesi üzerine bu ifade almıştır. Ama normal prosedür böyle işlemez. Bu kadarını söyleyeyim. Fatma Betül Sayan Kaya'nın banka hesaplarına tedbiren konulduğu için benim anladığım kadarıyla yani basına yansıyan bilgilerden efendim ben işte bu haksız elde edilen menfaati yatırmak istiyorum. Bu nedenle hesabımdaki blokayı kaldırın diye müracaatta bulunuyor. TPK'ya TMTP'nin belirlediği hesaba yatırmak için yani rızayı ödeme. Bunun üzerine TPK savcılığa yazıyor diyor ki bu kişi bu parayı yatırmak istiyor. Bu konuda izin veriyor musunuz? Bu blokayı kaldırıyor musunuz? Savcılıkta evet diyor.
3: Böyle yapabilir mi?
2: Yani bu normal bir prosedür değil. Dediğim gibi zaten normal prosedürde aslında şu anda çünkü savcılık neye göre el koyuyor? Sermaye piyasası kanununa göre el koymuyor. Bu mal varlıklarına tedbir uygulamıyor. Türkçe'de kanun 282. maddeye göre yani suçtan kaynaklı mal varlığını aklama efendim suçu nedeniyle bunlar üzerine el konuluyor. Yani sermaye piyasası kanunun 106. maddesini 107. maddesi kapsamında mı soruşturma yürüyor? O da henüz net değil. Buna da karar verecek olan yine TPK'dır. Yani öncelikle bence hakkında soruşturma olan TPK görevlinin de mutlaka açığa alınması lazım. O görevden el çektirmeleri lazım.
3: Yani biz şimdi dostlar alışverişte görsün bir şey mi görüyoruz?
2: Fatma Betül Sayan Kaya'nın efendim ana para dışında haksız edindiği menfaati yatırmış olsa da olsa da bu cezadan bir muafiyet sağlamıyor. Çünkü sermaye piyasası kanununa göre etkin pişmanlık olabilmesi için
3: iki katını
2: edinilen malların en az iki katı tutarında bir ödeme yapılması lazım. Ki bunun da bakın şimdi buradaki enteresan nokta soruşturma başlamadan önce yapılması lazım. Hangi soruşturma? Savcılık soruşturması. Savcılık soruşturması nasıl başlayacak? Yine SPK sermaye piyasası kanununun 115. maddesine göre
3: suç duyurusunda bulunması lazım.
2: İhbarıyla yazılı hem de yazılı olarak. Bakın bu olmadan savcılık soruşturma yapamaz, koşturma yapamaz, mahkemeye dava açamaz, iddianame düzenleyemez. Efendim haksız edilen menfaatin iki misli bedeli hazineye yatırır ise, hazineye dikkat edin, yani devletin bütçesine yatırdığı zaman efendim cezasızlık hali ne zaman? Soruşturmadan önce. Eğer soruşturma başladıktan sonra, yani bugünden dünden itibaren, çünkü dün itibariyle TPK izin vermiş oldu, bir nevi şikayette bulunmuş oldu. Bu dünden itibaren yatırırsa bu soruşturma sırasında yatırmış olacak. O zaman 1/2 oranında indirim olacak cezada. Yine cezasızlık hali yok. Eğer dava aşaması olursa 1/3 oranında indirim olacak. Dolayısıyla buradaki temel sefer konusu efendim işte bir şey çıkardılar. Bu da yasal değil. Yani siz kendiniz gönüllü olarak buraya yatırabilirsiniz. Ne olacak? Niye yatırayım? İşte efendim bu işten zarar görenlerin zararını karşılanması için. Bir nevi temette de bir şey oluşturuyor, havuz oluşturuyor. Şimdi oraya yatırmış olması sermaye piyasası kanunu muhalefet suçuyla ilgili bir ödeme sayın. Yatırsa dahi efendime iki katını yatırsa dahi 1/2 oranında ancak cezada indirim sağlanabilir. Çünkü soruşturma aşamasında yatırmış olacak. O TMTF'ye yatırdığı para da işte gönlünden kopmuş olmuş olacak. Yani onu artık tekrar geri isteyemez.
3: Şimdi bu TMSF'deki parayı geri istese alabilir.
2: Ay, gönüllü olarak yatırmış şimdi.
3: Vazgeçtim. Gönlümden o zaman öyle geçti. Gönlümden öyle koptu. Şimdi gönlüm öyle istemiyor. Parayı geri istiyorum dese, dava açsa o parayı TMSF'e geri vermek zorunda değil mi?
2: Evet, ya da dedi ki adamım ben yanıltıldım. Bana dendi ki siz buraya yatırın, işte bu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilecek. Çünkü evet. TMSF muhatap değildir. Hazineye yatması lazım ve en az haksız edinilen menfaatin iki katı oranında para cezası yatması lazım.
3: Yani o parayı gerçekten geri alabilir şu anda.
2: İsterse evet, yani ben bunun buraya transferini istiyorum, yani hazineye aktarılmasını istiyorum derse o para onundur. Yani emaneten geçici olarak TMSF'nin tasarrufu altındadır diye düşünüyorum.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan hukukçu Ali Özgündüz, Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın fon soruşturması kapsamındaki ifade sürecini anlattı. Fatma Betül Sayankaya istese TMSF'ye yatırdığı parayı geri alabilir diyen Özgündüz, Fatma Betül Sayankaya ve İlyas Kaya'nın ifade süreci olan prosedürlerden farklı yürütüldü ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, kulağınız Radyo Sputnik olsun, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Türkiye'nin 1990 ile 2024 dönemindeki kar ağırlıklı 15 havzasını inceleyen İTÜ araştırması, kar kuraklığının yapısının değiştiğini gösterdi. Çalışmaya göre 2007 sonrasında yağışın belirleyici olduğu dönemden sıcaklığın daha etkili olduğu bir döneme geçiş yaşandı. Araştırmada kar kuraklığı, yağış azalmasına bağlı kuru, sıcaklık artışının kar yerine yağmuru artırdığı sıcak ve iki etkinin birlikte görüldüğü sıcak kurak olmak üzere 3 grupta değerlendirildi. Yıllık ortalamada kuru, kar kuraklığı çalışma alanının %3'ünü, sıcak kar kuraklığı %8'ini, sıcak kurak kar kuraklığı ise %13'ünü etkiledi. Sıcak kurak kar kuraklığı 15 havzanın tamamında görüldü. Kar erimesinin havzalardaki uzun dönemli toplam akışın ortalama %44,7'sini oluşturduğu belirlendi. Kuru kar kuraklığında medyan akış %17, sıcak kurak kar kuraklığında ise %36 azalırken sıcak kar kuraklığında %6 artış görüldü. Araştırmada kar kayıplarının özellikle 2000 metrenin altındaki yükseltilerde belirginleştiği tespit edildi. Kar kuraklığı yaşanmayan yıllarda kar örtüsünün yaklaşık %70'inin de bu yükselti aralığında depolandığı belirlendi. Araştırmacılardan doçent doktor Abdullah Akbaş, sıcaklık artışının karın daha erken erimesine ve suyun kar örtüsünden daha erken ayrılmasına yol açabildiğini belirtti. Akbaş, bu nedenle su yönetiminde yalnızca mevcut su miktarının değil, suyun ne zaman kullanılabilir hale geldiğinin de önem kazandığını söyledi. Doktor Harun Aslansa, kar örtüsünün yaz aylarına su taşıyan doğal bir rezervuar olduğunu vurgulayarak, tarımsal sulama, baraj işletmesi ve su arzı planlamasında kar örtüsündeki değişimlerin daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. İTÜ öncülüğündeki araştırma, 2007 sonrasında Türkiye'de kar kuraklığında sıcaklığın etkisinin arttığını ve sıcak kurak kar kuraklığının yaygınlaştığını ortaya koydu. Kar erimesine bağlı su akışının da daha erken gerçekleştiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir. Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgunu konuşulurken ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın parasının fonda tutulduğunu ortaya çıkardı. Bir ayda 1 milyar 228 milyon liranın 637 milyona dönüştüğünü söyleyen Güngör, Diyanet'in zarar edip etmediğini sordu. Diyanet'in parasının neden fonda olduğunu Profesör Doktor Özcan Güngör canlı yayında anlattı.
2: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
3: Gerçekten izahı zor bir şey. Şöyle Mustafa Bey, ben dün bu fondan çekilen miktarı görünce içinde sorular barındıran bir takım sorular sordum Diyanet Vakfı'na. Yani bu paralar sizin ticari olarak elde ettiğiniz paralar mı, yoksa zekat, sadaka, kurban bağışı ve benzeri paralar mı? İşte bunu ne zaman karar verdiniz ona aktarılmasına? Burada kar elde etmişseniz ne kadar, zarar etmişseniz ne kadar gibi bir takım sorular aslında. Doğrusu benim de gerçekten samimi olarak bu ülkenin bir akademisyeni olarak özellikle Diyanet'in böyle bir şeyde olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Bugün aradılar beni gerçekten. Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Sayın İzani Turan aradı. Dedi ki hocam, biz 2015'te bu kararı aldık. Çünkü dedi, Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Dedim ki peki şu anda mesela, ayrıca devamında şunu söyledi. Şimdi dedi, bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Çektik dedi, şeye yatırdık. Bir katılım bankasına yatırdık dedi. Yani şunu demek ki katılım bankasına para yatırdıklarında zarar etmeyeceklerini, katılım bankalarının da belli bir miktar onlara kar verebileceklerini biliyorlar. Faizli bir fon olmadığını, yatırdıkları fonun riskli bir fon olmadığını, faizli olmadığını, sadece enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesini muhafaza etmek için o fona yatırdıkları ifade etti. Doğrudur, ben ona bir şey demiyorum. Fakat hala elbette cevaplanmayan sorular var. Yani Diyanet Vakfı ki geçen yıl yaklaşık 28 milyar Türk lirası civarında bir bilanço açıkladılar. Yapılan bağışlar bunlar, çünkü bu bir fabrika falan değil. Bu paranın da yaklaşık işte 2 milyar küsür Türk lirasını, eski para ve trilyon parayı oraya yatırmışlar. Şimdi de büyük oranda bu fondan çıktıklarını söyledim. Dedim ki zarar var mı dedim. Yani bu zonda yok dedi, biz hiç zaten zarar etmedik dedi. Çok böyle kendinden emin bir şekilde, hiç zarar etmeden, sadece bu algıda yaşanmaması için sıkıntıların paranın büyük bir kısmının çekildiğini, aslında diyor tamamını çekecektik ama diyor para piyasalarında diyor bu tür bir şey izin mümkün değil, çekemedik, o yüzden geri kalanında diyor peyderpey ve en kısa sürede çekeceğiz diyor. Anladığımız şu, evet, yani Diyanet Vakfı faize yatırmamış, zarar etmemiş ama birileri bunlara oraya yönlendirmiş. O parada o belli bir miktar orada doğal olarak piyasalar açısından nemalanmış. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi, madem hani hiç zarar etmediyseniz karınız ne kadar, bunları biz bilmiyoruz. Doğrusu Diyanet Vakfı'nda bunu duymak beni mutlu etti. En azından buna güvenmek durumundayım ben genel müdürün ifadelerine.
2: Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
3: Gerçekten izahı zor bir şey. İnsanların güvenini iyice istismar eden Kızılay'da biz büyük bir tecrübe yaşadık. Kızılay inanılmaz bir güven kaybına uğradı. Ondan sonra şimdi Diyanet Vakfı ile ilgili de bir derin şüphenin uyandırılması toplumsal anlamda, toplumsal güven anlamında, toplumsal yozlaşma anlamında, inanın toplumun çok zararına olacak şeyler. Özellikle iktidar üzerinde söylememiz lazım. Bizim iktidar kendi hesap yapmamazlığından kaynaklanan, kendi plansızlığından kaynaklanan, kendi daha önce alması gereken tedbirleri almadığı için başımıza gelen işleri sonra çözüyormuş gibi yapıyor ve orada puan topluyor. Sizin zamanınızda almadığınız rehberlik tedbirleri, zamanında almadığınız güvenlik tedbirleri, zamanında verirken çift verdiğiniz tutarsızlıklarının sebebiyle bunlar oluyor. Şimdi bunu çözüyormuş bir de kahraman olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şaşırmıyorum. Sadece ülkem adına bu kadar tutarsızlıkların, ülkem adına bu kadar hesapsızlıkların, ülke insanının olması gerektiği yerde değil de hala bin bir türlü sıkıntının içerisinde doğruyu arama peşinde olması beni üzüyor.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan ilahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör, Diyanet Vakfı'nın fondaki parasını canlı yayında anlattı. Diyanet Vakfı'nın 2015'te fona para yatırdığını söyleyen Profesör Doktor Güngör, fon vurgunu patlak verdiğinde vakfın parasını çekip katılım bankasına aktardıklarını söyledi. Diyanet'in herhangi bir zararının olmadığını iddia eden Güngör, Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur sorusunu sordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağını belirterek daha hafif bir düzenleyici yaklaşımı savundu. Politico'nun Decoded podcast'ine konuşan Altman, yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanılmayacağı, büyük saldırıların gerçekleşmeyeceği veya dolandırıcılığın tamamen ortadan kalkacağı yönünde bir garanti karşılığında teknolojinin kullanımını sınırlayan bir yaklaşımı kabul etmeyeceğini ifade etti. Altman, insanların yapay zeka ile çok daha fazla olumlu iş gerçekleştireceğine inandığını belirterek, teknolojinin sağlayacağı faydaların ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını söyledi. OpenAI CEO'su bu yaklaşımını, dünya bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilme özgürlüğü için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli sözleriyle ifade etti. Altman'ın açıklamaları, yapay zekanın güvenliği ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Yapay zeka sistemlerinin kontrol dışına çıkması ve üçüncü taraf sistemlere yönelik siber saldırılarda kullanılması gibi riskler, teknoloji şirketlerinin güvenlik politikalarına ilişkin tartışmaları artırıyor. ABD'de de yapay zeka konusunda daha sıkı önlemler alınmasını isteyen Kongre üyeleri bulunurken, Trump yönetimi kapsamlı düzenlemelerin ABD'nin Çin'le teknoloji rekabetindeki konumunu zayıflatabileceğini savunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın sağlayacağı faydaların teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını savundu. Altman, güvenlik adına yapay zekanın kullanımını aşırı sınırlayan bir yaklaşımı desteklemediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sivas'ın Kayalıpınar bölgesindeki antik Samoa kentinde yürütülen arkeolojik kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 çivi yazılı tablet ve parçası gün yüzüne çıkarıldı. Geçen yıl bulunanlarla birlikte kraliyet arşivindeki toplam buluntu sayısı 184'e ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşık 3400 yıllık belgelerin Hitit Devlet Yönetimi, askeri gelişmeler, dini inançlar ve kraliyet ailesinin yaşamına ilişkin önemli bilgiler içerdiğini açıkladı. Hititçe ve Hurice yazılmış metinlerden oluşan arşivin 21. yüzyılda ortaya çıkarılan en kapsamlı Hititçe arşiv olduğu değerlendiriliyor. Tabletlerde özellikle çocuklar ve bebeklerin yaşamını tehdit eden yüksek ateşli bir salgına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Belgeler, kraliyet ailesindeki çocukların sağlık durumlarının fal ve kehanet yoluyla takip edilmeye çalışıldığını gösteriyor. Bir tablette bebek bir prensesin hastalığına ilişkin kaygılar, bir diğerinde ise prensesin ölümü ve ardından gerçekleştirilen cenaze ritüeli anlatılıyor. Arşivde Hititlerin askeri mücadelelerine ilişkin yazışmalar da bulunuyor. Batı Anadolu'da görev yapan Hitit generallerinin krala gönderdiği bir mektupta düşmanların Hitit topraklarını kuşattığı belirtilerek asker, at ve savaş arabası desteği isteniyor. Generaller yardım ulaşmaması halinde ordunun yok olabileceği uyarısında bulunuyor. Belgeler Hititlerin dini uygulamalarına ve kehanet geleneklerine de ışık tutuyor. Kuş falcılarının yolculuklarını, konakladıkları kentleri ve gözlemledikleri kuşları kaydeden tabletlerin yanı sıra dua, ritüel, mektup ve farklı fal uygulamalarına ilişkin metinler de arşivde yer alıyor. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Çiğdem Maner başkanlığındaki ekip tarafından 2021'den bu yana sürdürülen kazıların Hititlerin devlet yönetimi, askeri tarihi, dini yaşamı, dil gelişimi ve katiplik kültürüne ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Sivas'taki antik Samoa kentinde yürütülen kazılarda Hitit Kralı 2. Tutaliya dönemine ait 131 yeni çivi yazılı tablet ve parçası bulundu. Yaklaşık 3400 yıllık arşivde salgın hastalıklar, kraliyet ailesi, askeri tehditler ve kehanet uygulamalarına ilişkin kayıtlar yer alıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. A milli takımda Montella dönemi sona erdi. Ayrıntılar bültenimizde. AK Parti'nin fon soruşturmasının ardından hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi dün meclis başkanlığına sunuldu. 131 yatırım fonunun tasfiyesi ve yatırımcıların zararlarının sorumlulardan tahsili için özel bir sistem öngörülüyor. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyonun altındaysa tamamı ödenebilecek. Fon ödemelerinde enflasyon hesabı uygulanacak, zarar sorumlulardan tahsil edilecek ve el konulan varlıklar fon mağdurları için kullanılacak. Her fon içinde ayrı geri kazanım hesabı açılacak. Fon soruşturması ile ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan gazetecilerden Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı. Dezenformasyon suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla ifade veren gazeteciler Murat Arel ve İsmail Saymaz'a ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adaylığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Devir teslim töreninde kendisine herhangi bir belediye başkanı hakkında uyarıda bulunulmadığını savunan Özel, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetti.
2: Utanç verici bir durum. Bu kadarı da olmaz. Kemal Bey Özgür Bey'e şu belediye başkanlığını yapma dedi. Efendim ittifak işini beceremediniz. 1 Nisan'da büyük bir mağlubiyet alacaksınız dedi. Bugün çıkmış o günkü trollere servis edilen dedikoduları bir de tahrif ederek Kartal'ık Karşıyaka yaparak aklı sıra bizi İzmir'de itibarsızlaştıracak, tartıştıracak da bilmem ne yapacak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yeni Parti büyük bir güçlü ortada. Bu halde kaldınız. Katlanmayı bileceksiniz. %1'lik ikilik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.
1: İzmir'in Çeşme Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında belediye başkan yardımcısıyla imar ve şehircilik müdür vekilinin de yer aldığı bildirildi. Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan bugünkü seçimde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Serdar Orhan başkan vekilliğine seçildi. CHP ve Yeni Parti seçimde aday göstermedi ve oylamaya da katılmadı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirildi. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek düzenleme ile 15 yaşını doldurmamış çocukların hesap açması engellenecek, mevcut hesaplar kapatılacak. Platformlar için yaş doğrulama sürecinde son tarih ise 31 Mart 2027 olacak. Dünyanın gündemine bakalım. Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump dün telefonda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'dan ABD ve küresel pazarlara yönelik büyük çaplı dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldıklarını açıkladı. Sevkiyatın detaylarını ise sosyal medyadan Donald Trump paylaştı. Rusya'nın kısa süre içinde toplam 3 milyon tona yakın dizel yakıt sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Trump'ın aktardığı plana göre Rusya Kasım ayında 500 bin ton ve ilerleyen süreçte de 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edecek. Varılan mutabakat kapsamında ise ABD Hazine Bakanlığı'nın Rus dizel yakıtının küresel pazara tedarik edilebilmesi için derhal geçici bir lisans çıkaracağı da açıklandı. Panama 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Şiddetli deprem ülkede büyük korkuya neden olurken bazı bölgeler için tsunami uyarısı yapıldı. Deprem nedeniyle bazı bölgelerde binalar çöktü. 6 eyalette ise elektrik kesintileri yaşandı. Fransa'da 17

0: üstü toplantı istifa gündemiyle başlayan oylamada ise 7'ye 5 göreve devam kararı çıktı. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu koltuğunu korudu ama A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın görevine son verildi. TFF Yönetim Kurulu'nun en önemli ismi olan birinci başkan vekili Mecnun Otyakmaz'sa seçimli olan genel kurul kararı alınmadığı için istifa etti. Otyakmaz'la birlikte Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin de istifalarını verdi. TFF yönetimi seçildikten sonra bugüne kadar istifa eden üye sayısı ise 15'e çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu görevine devam ediyor. A Milli takımda ise Montella dönemi sona ermiş durumda. UEFA Uluslararası Ligi birinci grupta çıktı. 4 karşılaşmayı da kaybeden ve -9 averajla son sırada yer alan A Milli futbol takımında Montella'nın yerine kimin geleceği merak edilirken ilk aday ortaya çıktı ve bu isim 39 yaşındaki Arda Turan oldu. Galatasaray Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında dün evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe ise bugün Çaykur Rizespor deplasmanında çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 10 puanla 6. sırada yer alan Sarı Lacivertliler Teköser bugün Vedat Muriç ve Lukaku da olacak. Saat 19'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak mücadele ise hakem Ozan Erkün yönetecek. Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ise Fenerbahçe Tayfin Çayırova Belediyespor'a konuk olacak. Kocaeli'deki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Aramızdan ayrılanlar.
2: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.
3: O henüz bir ilkokul öğrencisiyken şiir, ortaokul öğrencisiyken roman yazmaya başladı. Sevdası için erken yaşta cezaevi ve akıl hastanesiyle tanıştı. Kaptan olmak istediğim hala içimdedir diyerek en büyük hayallerinden birini ifade eden namı diğer kaptan, şiir ve roman ustası Atilla İlhan'ın ölüm yıldönümü bugün. Onun şiirleri Türk edebiyatının en çok bestelenen şiirlerinden. Açın.

0: 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Atilla İlhan, ailesinin ilk çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka'da tamamlayan Atilla İlhan, ilk şiiri İlkbahar'ı henüz 3. sınıftayken yazdı. Ortaokula geçtiğinde ise roman yazmaya başlamıştı. Atilla İlhan lise çağına geldiğinde aşkla da tanıştı. Bu tanışıklık kendisi için pek iyi sonuçlanmayacaktı. Henüz 1. sınıftayken lise aşkına gönderdiği mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirini yazınca yetkililer kendisini komünizm propagandası yapmakla suçlayarak 3 haftalık bir gözetim altına aldı. 3 haftalık gözetim süresinden sonra ise yolu henüz 16 yaşındayken 2 aylığına hapishanelere düştü. Avukatları Atilla İlhan'ın akıl hastası olduğunu, hastanede gözetim altında tutulması gerektiğini öne sürerek sevkini talep etti. Uzun bir süre hastanede bulunan İlhan, duruşmada tutuklu yargılansa da hastane günlerinin yatış süresinden düşülmesi ve yaşı göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Hapishaneden çıktığında eline artık Türkiye'deki hiçbir lisede okuyamayacağını öğrendiği bir belge verildi. Babası Savcı Bedrettin Bey'in uzun uğraşları sonucunda bu belgenin geçerliliği hükmü kaldırıldı ve Atilla İlhan 1944 yılında Danıştay kararıyla okul sıralarına İstanbul Işık Lisesi'nde geri döndü. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz CHP şiir armağanına katılmasıyla Cebbaroğlu Mehmet şiiri ona yurtta ikinciliği getirdi. Adını duyurmasında, kendini kanıtlamasında bu yarışmanın yeri büyüktü. Birinci Cahit Sıtkı Tarancı olmuştu. Atilla İlhan'ın ardından gelen isimse Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Dev isimlerin arasında bir lise öğrencisiydi ama başarısı yaşından büyüktü.
1: Kaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş Düldül Dağ'ın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar. Donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır eğilim eğilim.
0: 1946 yılında liseden mezun olan İlhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Gün ve Yığın isimli dergilerde şiirler yazmaya başladı. İki sene sonra 1948'de 2. Dünya Savaşı, geçim sıkıntısı, barış, insanlık, çöküntüler gibi konulardan beslendiği ilk şiir kitabı Duvarı kendi imkanlarıyla halkla buluşturdu. Yine bu sene içinde okula ara verip Paris'e taşıma kararı aldı. Yazmaya, gözlem yapmaya Paris'te de devam etti. Burada ileri jön Türkler etkinliklerine de katıldı. Kaleme aldığı kaptan şiiri ve bir süre sakal bırakmış olması Paris'teki arkadaşlarının kendisine kaptan lakabı takmasına ve İlhan'ın bu lakabının yayılmasına sebep oldu.
1: Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Ayazın avucunda unutmuştun ellerini. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiyeli kızı hatırlatıyor.
0: Türkiye'ye geri döndüğünde Gerçek Gazetesi'nde yazmaya başlayan Atilla İlhan, 1951'de yazdığı bir yazı nedeniyle tekrar başı belaya girince Paris'e gitmeye karar verdi. Bu kez gittiğinde Fransızca'yı ve Marksizm gibi olguları öğrendi. Zaman zaman İzmir ve İstanbul'a da uğradığı bu dönem mekansal olarak üçleme şeklinde ilerlemesine sebep oldu. Türkiye'de adını duyurmaya başlayan Atilla İlhan, hukuk fakültesine devam etme kararı alsa da son sınıfta gazeteciliğe daha çok ağırlık vermeye başlamasıyla yine yarım kaldı. 1953'te Vatan gazetesinde yazmaya başlayan İlhan, bu süreçte ilk romanı Sokaktaki Adamı da yayınlama fırsatı buldu. Sinema eleştirilerinde de bu gazeteyle başladı. İlk romanlarını yayınlamadığını belirten İlhan, bir röportajında bu ilk romanların yazar için romandan ziyade günlük olduğunu, bu sebeple yayınlamak istemediğini belirtiyor.
1: Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdin, bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım.
0: Erzincan'da 1957'de vatani görevini yaptıktan sonra sinema çalışmalarına ağırlık veren İlhan, Yeşilçam için çalışmaya başladı. Metin Erksan ve Fikret Hakan gibi isimlerle yaptığı uzun sohbetlerde toplumcu sinema nasıl olmalı sorusunun cevabını arayan İlhan, Ali Kaptanoğlu takma adıyla Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve 8 Sütuna manşetinde aralarında bulunduğu 15 kadar senaryo kaleme aldı. Yönetmenliğini Lütfü Akad'ın üstlendiği, Atilla İlhan'ın yazdığı, kardeşi Çolpan İlhan ve Sadi Alış'ın başrolünde yer aldığı Yalnızlar Rıhtımı özgün atmosfer denemeleriyle dikkat çekti. Daha sonra İstanbul'a taşınan ve Gelişim Yayınları'nda görev alan usta şair, Milliyet, Güneş, Yeni Ortam, Söz, Meydan Gazetesi ve Cumhuriyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Atilla İlhan, şairliğinin başlarında halk şiirleri ve yaklaşık 200 gazel kaleme alırken, daha sonra Nazım Hikmet'in üslubundan etkilendi. Seçilmiş hikayeler, Kaynak ve Ufuklar dergilerindeki yazılarında Bob Stil ve Alafranga olarak adlandırdığı garipçilerin karşısında yer alan İlhan, 1952 ile 1956'da çıkardığı Mavi isimli derginin etrafında toplanan yazar Orhan Duru ve Ferit Edgü gibi isimlerden oluşan edebi topluluğun çalışmalarıyla Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu, gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturarak kendisine has bir üslup geliştiren Atilla İlhan, bunu "şiir gelir ve kendini yazdırır" cümlesiyle ifade etmişti.
1: Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını, uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.
0: Atilla İlhan, romanlarında çizdiği karakterlerle Batı kültürünün Türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkilerini Avrupa'daki şehirlerle örtüşen bir yapı içinde irdeledi. Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez romanlarında tarihsel konulara ağırlık veren yazar, öz Türkçe akımına karşı çıkan bir tutum sergiledi. Yazar, Aynanın İçindekiler adlı roman serisinde Bıçağın Ucu, Sırttan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri Reis Paşa ve Gazi Paşa eserlerinde Türkiye'nin tarihi olaylarını politik ve sosyal dengeler üzerinden ele aldı. Yaşamı boyunca birçok ödül alan İlhan, Tutuklunun Günlüğü isimli kitabıyla 1974'te Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, Sırttan Payı isimli romanıyla da 1975'te Yunus Nadi Roman Armağanını aldı. İlhan, 1985'te kalp krizi geçirdi ve kardiyolojik sorunları 2004'e kadar devam etti. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata veda etti. Atilla İlhan'ı Tutuklunun Günlüğü kitabında yer alan ve daha sonra bestelenen Mahür isimli şiiriyle anıyoruz. Bu şiirdeki çok merak edilen Müjgansa Atilla İlhan'ın kirpikleridir. İzmir'de doğup büyüyen ve orada yaşayan İlhan, 6 Mayıs 1972 sabahı Karşıyaka'daki evinde Antika Radyosu'ndan öğrenmiş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın sonsuzluğa uğurlandıklarını. Aynı gün içinde vapurda dalgaların sesiyle birlikte Atilla İlhan'ın kaleminden şu dizeler dökülmüş. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız, o mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 Haziran'da istifa ederek 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı.
2: İstifasının ardından bağımsız kalacağını söyleyen Tugay, sözünü sadece 81 gün tutabildi.
1: Peki adaylığından seçilmesine, işçi eylemlerinde yaptığı grev kırıcılığından partisinden istifasına kadar gündemde yer edinen Cemil Tugay kimdir?
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay portresini hazırladı.
1: Cemil Tugay 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. Öğretmen bir babayla ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü.
2: İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980'de, lise bölümünden ise 1983'te mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Tugay 1989'da tıp eğitimini tamamladı.
1: Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum ve Tire'de yaklaşık 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay 1993'te plastik cerrahi ihtisasına başladı.
2: 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi eğitim alan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
1: Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzman olarak görev yaptı.
2: 2009'da Karşıyaka'da serbest hekimliğe başlayan Tugay'ın siyaseti yolu yine aynı yıl kesişti. Cemil Tugay'ın sadece 16 yıl sürecek olan CHP üyeliği 2010 yılında başladı. Tugay, CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde kademe kademe görevlerde bulundu.
1: 7 yıl sonra AK Parti'ye geçecek olan Cemil Tugay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
2: Seçimde 159.650 oy alan Cemil Tugay, %70,85'lik oranla belediye başkanı seçildi.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidilirken CHP önemli bir yol ayrımına çıktı.
2: 5 Kasım 2023'te yani yerel seçimlere 4 aydan az kala CHP'nin genel başkanı değişti.
1: Özgür Özel CHP genel başkanlığına seçildi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine belediye başkanlarını atama yetkisi aldı.
2: Cemil Tugay, 2023 yılında yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sürecinde parti içinde başlayan değişim hareketine destek vererek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki kanatta yer aldı.
1: Kurultay sürecinde İzmir delegasyonun büyük kısmının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği dönemde Tugay değişimden yana tavır koymuş ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini desteklemişti.
2: Yerel seçimler için CHP tüm Türkiye'de adaylarını tek tek açıklarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise isimler tek tek konuşulmaya başlanmıştı.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'di.
2: İkinci isim ise İstanbul'dan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ydi.
1: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zayıf bir aday olsa da ismi en az Olgun Atilla, Musa Çam, Yüksel Çakmur ve Atilla Sertel kadar konuşuluyordu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmadan hemen önce sert bir tartışma çıktı.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem sosyal medya üzerinden Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz ve Cengiz Holding'le ilişkisi olduğu iddialarını ortaya attı.
2: Erdem, Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi döneminde Cengiz Holding'e belediye arazisi hissesi satışı yapıldığını ve bazı yapıların ruhsatlandırıldığını ileri sürdü.
1: Ayrıca Tugay'ı Cengiz Holding'e yakın olmakla suçladı ve adaylığının arkasında kurultayda Özgür Özel'i desteklemesinin bulunduğunu iddia etti.
2: Bu iddialar üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'e karşı çıktı.
1: Başarır, Tugay'ı tanıdığını belirterek Erdem'in iddialarına karşı iftira atana gereken yapılır dedi ve Tugay'ın mal varlığında artış varsa bunun ortaya konulmasını istedi.
2: Tugay ise Mehmet Cengiz'i hayatını hiç görmediğini, tanımadığını ve konuşmadığını söyledi.
1: 29 Ocak 2024 Pazartesi gecesi CHP Parti Meclisi kararıyla Cemil Tugay 31 Mart 2024 yerel seçimler için CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi.
2: 10 gün önce yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında Tugay'ın ismi kararlaştırıldı ve PM'ye sunuldu. Ardından parti meclisinin onayıyla adaylık kesinleşti.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde son 5 seçimin en düşük ikinci oyunu alan Cemil Tugay, %48'lik oy oranıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti yönetiminin meşruiyetini sorgulamak amacıyla ortaya attığı ve kurultay kararlarının hukuken geçersiz olduğunu iddia eden Mutlak Butlan tartışmalarında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki parti çizgisini savundu.
1: Tugay, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından genel başkan olarak atanmasının ardından yaşanan süreci, tarihin en büyük ihanetlerinden biri ve parti yönetimini ele geçirmeye yönelik bir kayyum yasalaştırma çabası olarak nitelendirdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Cemil Tugay'ı sakın aday yapma dediği iddia edilirken, Tugay, Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alarak şunları söyledi.
3: Geleceği sizi kötülük, geleceği sizi ihanet, geleceği sizi alçaklık göreceksiniz bunu. Dilinde demokrat, sözünde siyaset ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttular, iş tuttular. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Onların uyuduğu saatlerde biz geceleri geç saatlere kadar, onların uyanmadığı sabahlarda sabahın köründe inanarak onlara halka gitmiştik ve onlar için oy istemiştik. Oy. Onları biz yoldaş sanmıştık. Onları biz gerçek sanmıştık. Koca birer yalanmışsınız. Koca birer utançmışsınız. Hangi yüzle gideceksiniz ve o koltuklar kendi hakkınızmış gibi oturacaksınız. Sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum. Helal etmiyorum size. Size ve işbirlikçilerinize hakkımı helal etmiyorum. Bu milletin de hakkını helal edeceğini düşünmüyorum.
1: Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı dönemi ise çalkantılı olaylara sahne oldu.
2: 2025'te yaklaşık 23 bin belediye işçisinin greve çıkmasıyla İzmir'de ulaşım ve belediye hizmetlerinde büyük aksamalar, Cemil Tugay'la da sendikalar arasında ücret ve toplu sözleşme krizi yaşandı.
1: Grev sürecinde Tugay, belediye şirketlerinde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılacağını açıkladı. İşçi sendikaları karara tepki gösterdi.
2: Tugay, Soyer döneminde seçimden kısa süre önce imzalanan toplu iş sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini savundu. Soyer ise sözleşmenin arkasında durdu.
1: 2024'te yaşanan balık ölümleri, koku ve kirlilik sorunu Tugay döneminin en önemli çevre tartışmalarından biri oldu. Tugay, sorunun yalnızca belediyeden kaynaklanmadığını savundu.
2: İSTU'nun su tarifelerine yaptığı zamlar İzmir'de su fiyatları üzerinden tartışma yarattı. Belediye zamları artan maliyetlerle gerekçelendirdi.
1: Belediye ile tüm Belsen arasında sosyal denge tazminatı nedeniyle gerilim yaşandı. Sendika hak kaybı olduğunu savunurken Tugay, mevzuat ve Sayıştay kararlarını gerekçe gösterdi.
2: 90 dakika uygulamasından İzban'ın çıkarılması sonrasında Tugay yönetimiyle AK Parti arasında tartışma yaşandı. Belediye, İzban'ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile ortak yapısına ve mali yük paylaşımına dikkat çekti.
1: Yıllardır çözülemeyen basmane çukurunun geleceği Tugay döneminde yeniden gündeme geldi. Alanın nasıl değerlendirileceği ve belediyenin kamu yararını nasıl koruyacağı tartışıldı.
2: Eski Buca cezaevi arazisinin nasıl kullanılacağı tartışma konusu oldu. Tugay, alanın önemli bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak değerlendirilmesini önerdi.
1: Önceki dönemde İzbeton üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm ve kooperatif projeleri Tugay döneminde incelemeye alındı. Projelerde mağduriyet ve usulsüzlük iddiaları soruşturma konusu oldu.
2: Tugay göreve geldikten sonra belediyenin ve iştiraklerinin mali durumunu sık sık gündeme getirdi. Önceki dönemden devralınan borçlar ve personel giderleri üzerinden Soyer'le karşılıklı açıklamalar yapıldı.
1: Cemil Tugay, CHP'den istifa açıklamasında bir gün geri dönebilme umuduyla partiden ayrıldığını belirterek belediye başkanlığını bağımsız sürdüreceğini duyurdu.
2: İstifasının hemen ardındansa Özel'in yeni parti kurması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
1: Bu tutum Tugay'ın CHP içindeki ayrışmada Özel'in yanında duracağı beklentisini güçlendirirken 24 Temmuz'da yeni parti kurulduğunda beklenen katılım gerçekleşmedi.
2: Tugay bağımsız kalmayı tercih etti.
1: Bu süreçte Özel'le ilişkisine dair açıklamaları da tartışma yarattı.
2: Tugay'ın istifa kararına Özel'in destek verdiğini anlatmasına karşılık Özel, istifaya rıza göstermediğini ve kendisine atfedilen destek sözlerini söylemediğini açıkladı.
1: Böylece başlangıçta dışarıdan CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimine karşı aynı siyasi itirazın parçası görünen iki isim arasında mesafe oluştuğu kamuoyuna yansıdı.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ise kamuoyunun gündeminde yerini almayı günden güne artırdı.
1: Tugay'ın yeni partiye katılmamasıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları yaz aylarında yoğunlaştı.
2: İlk olarak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 14 Ağustos'ta rozet takabileceğine ilişkin haberler yayımlandı. İktidara yakın Sabah gazetesine çıkan bir haberde Tugay'ın kapalı bir toplantıda Özel'in çevresindeki isimleri eleştirdiği ve yeni partiye katılmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.
1: Tugay 13 Ağustos'ta ise geçiş iddialarını reddederek şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok dedi. Tugay bağımsız kalacağını belirtirken siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini de ifade etti.
2: Cemil Tugay verdiği bir demeçte AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem seni evlatlıktan reddederim dedi, eşim seni boşarım dedi ifadesini kullandı.
1: Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçtiği günlerde konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.
4: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkan adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
2: Gazeteci Enver Aysever'in yayınına konuk olan Cemil Tugay, AK Parti'ye transfer olma sorusuna ise net bir şekilde şu yanıtı verdi.
5: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa?
4: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi, partisi adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi belediye partimi değiştiriyorum, belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şey asla yapmam. Olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımla da istifa edeyim.
1: Tartışmayı yeniden büyüten gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de Tugay'ı Beştepe'de kabul etmesi oldu.
2: Basına kapalı kabulün ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ve geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıkladı.
1: Tugay'ın adaylık döneminde en çok tartışılan konulardan biri, Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'deki bir taşınmazda bulunan hissesinin Cengiz İnşaat'a satılmasıydı.
2: Tugay, belediyenin büyük bir parsel içinde küçük bir hissesi bulunduğunu, satışın belediyeye gelir sağlamak amacıyla ve usulüne uygun yapıldığını savundu ve Mehmet Cengiz'le kişisel ilişkisi olduğu iddiasını da reddetti.
1: Büyükşehir Başkanlığı döneminde ise belediye işçileriyle yaşanan ücret ve toplu sözleşme anlaşmazlıkları öne çıktı.
2: 2025'teki grevin ardından Tugay'ın 1030 işçinin işten çıkarılması için süreç başlatıldığını açıklaması, belediyenin mali disipliniyle çalışanların hakları arasındaki tartışmayı büyüttü. Tugay, ücret farklılıklarını ve mali yükü gerekçe gösterirken işten çıkarma yaklaşımı sendikal çevrelerin tepkisini çekti.
1: Tugay ile ilgili bir başka tartışma konusu Tunç Soyer'in tutuklanması sürecinde yaşandı. Tugay'ın Selefi Soyer'le yaşadığı gerilim İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerini kooperatifler aracılığıyla yürütmesine ilişkin soruşturmayla derinleşti.
2: Soyer'in tutuklandığı süreçte soruşturmanın Tugay yönetiminin şikayetiyle başlatıldığı ve yeni yönetimin kooperatiflerin inşaat çalışmalarını durdurarak projeleri çıkmaza soktuğu iddiaları gündeme geldi. Tugay ise belediyenin savcılığa veya başka bir kuruma şikayeti bulunmadığını belirterek her iki suçlamayı da reddetti.
1: Peki İzmir neden bu kadar önemli?
2: AK Parti açısından İzmir'i güçlü adaylar çıkarmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamadığı bir kent.
1: Parti 2014'te Binali Yıldırım, 2019'da Nihat Zeybekçi, 2024'te Hamza Dağ'la İzmir'de yarıştı ancak CHP'ye karşı kazanamadı.
2: CHP ve Yeni Parti açısından ise İzmir, sosyal demokrat siyasetin hem tarihsel hem örgütsel ağırlık merkezlerinden biri. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2004'ten bu yana kesintisiz şekilde CHP'li isimlerdi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi kariyeri CHP'deki yükselişinden belediye başkanlığı dönemindeki tartışmalara ve AK Parti'ye geçişine uzanan dikkat çekici bir sürece sahne oldu.
2: Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ardından 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, adaylık sürecindeki Cengiz Holding tartışmaları, belediye işçileriyle yaşanan grev ve ücret anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm projeleri ve eski başkan Tunç Soyer'le yaşadığı gerilimlerle gündeme geldi.
1: CHP'den istifa ederken bağımsız kalacağını açıklayan Tugay, 81 gün sonra AK Parti'ye katıldı.
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay'ın doktorluktan siyasete uzanan kariyerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tartışmaları ve AK Parti'ye geçiş sürecini mercek altına aldı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransa'da liselerde başlayan ve daha sonra üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalarında katıldığı protestolar ülke geneline yayıldı. Öğrenciler, kalabalık sınıflar, öğretmen ve personel eksikliğiyle okulların bağımsızlığına tepki gösteriyor. Union Sandicare Lisans, yüksek öğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar euro kaynak ayrılması ve öğretmen sayısının artırılması taleplerini dile getiriyor. Bazı öğrenciler ise taleplerinin eğitim bütçesinin ötesine geçtiğini ve geleceklerine ilişkin daha geniş kaygıları kapsadığını belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da protestolara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'da polisin gençlere yönelik müdahalesini eleştirerek Avrupa Birliği yetkililerine seslendi. Zaharova şu ifadeleri kullandı. Paris'te polisin kendi çocuklarını hırpalaması normal karşılanıyor. Elise Sarayı'nın endişeleri ve insan hakları duyarlılığı nerede? Kaya Kalas'la Güzel Bahçe'nin diğer sakinlerinden de ses çıkmıyor. Ses verin. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda polisin güç kullanmasını eleştirerek Avrupa Birliği yetkililerinin sessiz kaldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın Belek, Kızılot, Lara ve Kundu sahillerinde karetta karettaların yuvalama ve yavruların denize ulaşma süreci büyük ölçüde tamamlandı. Akademisyen ve gönüllüler sezon boyunca bölgede 4400 yuva tespit etti. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde yürütülen deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma projesi kapsamında Mayıs ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 200 bin yavrunun denizde buluştuğu kaydedildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, ekiplerin yuvaları GPS ile işaretleyerek koruma altına alındığını, zamanı gelen yuvaları kontrol ederek yavru sayılarını belirlediğini söyledi. Polat, denize ulaşan her bin yavrudan yalnızca bir ikisinin ergenliğe ulaşabildiğine dikkat çekti. Bu yıl hava koşulları nedeniyle bazı yuvaların geç oluştuğunu belirten Polat, Kızılot'ta 4 yuvanın sürecinin devam ettiğini ve yaklaşık bir hafta içinde yavruların denize ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Polat, sezon boyunca bazı yuvaların insanlar tarafından kazıldığını, ışık kirliliğinin yavruların deniz yerine karaya yönelmesine neden olduğunu ve sahile giren araçların yuvaların üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini aktardı. Bu durumların hem ergin kaplumbağaları hem de yavruları tehdit ettiğini söyledi. Çalışmalara bu yıl 8 ülkeden 45 yabancı gönüllü de destek verdi. Antalya'nın önemli karetta yuvalama alanlarında bu yıl yaklaşık 200 bin yavrunun denize ulaşması kayda geçirildi. Ekipler birkaç yuvada çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. MHP lideri Bahçeli fon soruşturması hakkında konuştu. Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Sigaraya yeni düzenleme yolda, ayrıntılar bültenimizde. AK Parti tasfiye sürecindeki fon yatırımcılarının alacaklarına ulaşmasını hedefleyen 9 maddelik yasa teklifini dün meclis başkanlığına sundu. Teklifin ise gelecek hafta plan ve bütçe komisyonunda da görüşülmesi bekleniyor. Buna göre net yatırım tutarı 1 milyonun altındaysa tamamı ödenebilecek, fon ödemelerinde enflasyon hesabı uygulanacak, zarar sorumlulardan tahsil edilecek ve el konulan varlıklar fon mağdurları için kullanılacak, her fon için İçinde ayrı geri kazanım hesabı açılacak. Fon soruşturmasına ilişkin konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar hakkında hukuki süreç tamamlanmadan suçlamalarda bulunulmasının siyasete ihanet olduğunu söyledi.
2: Henüz daha hukuken sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı daha hep sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç, gereği de yapılmalıdır.
1: Ataşehir Belediye Başkanı Onur Sağladı Güzel'in görevden uzaklaştırılması ve ardından Murat Güneş'in tutuklanmasıyla toplanan belediye meclisinde bugün başkan vekili seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı oylamada AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada ruhsata aykırı yapılan 4 kaçak kat için 1989 ve 1990'da alınan yıkım kararlarının uygulanmadığı bilirkişi ön raporuyla ortaya çıktı. 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Binadan alınan beton örneklerinin arasında deniz kabuğu görüldü. Binanın mimarı ve şantiye şefi ise tutuklandı. Çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyen yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medyaya giremeyecek. 15-18 yaş grubundaki çocuklar içinse gizlilik, mesajlaşma, içerik önerileri ve ebeveyn kontrolü konusunda yeni kurallar uygulanacak. Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sigara satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin ibraz edilmesinin zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Kemal Memişoğlu düzenlemenin birkaç hafta içinde de meclise sunulacağını kaydetti. İstanbullulara yönelik bir uyarımız olacak şimdi. E5'te çalışmalar başladı. En kritik ulaşım bölgelerinden olan D100 karayolu üzerindeki Küçükçekmece viyadüğünde derz değişim çalışmaları yürütülüyor. 12 gün sürecek çalışmalar boyunca da Edirne istikametindeki trafik akışı gece saatlerinden itibaren 7 saat boyunca yan yola yönlendirilecek.
0: Ekonomi.
1: Petrol fiyatlarındaki gerileme akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzinin litre fiyatına 96 kuruşluk indirim yapıldı. Motorinin litre fiyatında ise 6 lira 39 liralık bir zam geldi. Benzinin litresi İstanbul'da 83 lira 74 kuruşa, motorinin litresi ise 96 lira 39 kuruşa yükseldi. Araç muayene istasyonlarının işletilmesi ve denetlenmesine ilişkin yönetmelik değişti. Yeni düzenleme ile belirlenen yükümlülüklere uymayan işletmecilere ihlalin niteliğine göre 17.376 liradan 100 bin liraya kadar iradi para cezası uygulanacak. Ticaret Bakanlığı şirketlerin sermaye kaybı ve borca batıklık hesaplamalarında bazı zarar ve giderleri dikkate alınmamasına olanak sağlayan uygulamayı 2028 yılına kadar uzattı. Düzenleme özellikle döviz yükümlülüğü yüksek, öz kaynakları zayıflamış şirketler açısından önem taşıyor, ancak borçlar ve bilançolardaki zararlar yerinde duruyor.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa depremi yaşandı. Dün Riva'daki olağanüstü toplantının ardından Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu seçimlerin normal

0: 5 beraberlik yaşadı. Spordaki son gelişmeleri aktardık. Yayınımız Okan Arslan'ın sunduğu muhabbet arası programında Ömür Gedik'le yapılan keyifli sohbetle devam ediyor.
1: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la muhabbet arası başlıyor.
2: 30'dan fazla kedisi, bitmeyen hayvan sevgisi ve yoğun çalışma temposuyla Ömür Gedik, Radyo Sputnik'te Okan Aslan'ın konuğu oldu. Yeni şarkısından konserlerine, gazetecilik geçmişinden hayvan hakları mücadelesine uzanan sohbette Gedik, Haciko'nun yeni projelerini, koruyucu aile sistemini ve sokak hayvanları için yaptığı çağrıları anlattı. Çocukluğundan beri hayvanları kurtardığı anıları, kuzey ışıklarını görme hayali, özel hayatı ve hiç bitmeyen koşuşturmasıyla samimi açıklamalarda bulunan Ömür Gedik, kahkahaların da eksik olmadığı keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gelin Ömür Gedik'in müzikten hayvan haklarına uzanan bu samimi sohbetine birlikte kulak verelim.
1: Okan Aslan'la muhabbet arası.
3: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve ya gerçekten ya zaman ilerledikçe Ömür Gedik daha da güzelleşiyor. daha da güzelleşiyor, daha da gençleşiyor.
4: Ben de öyle hissetsem ama.
3: Niye?
4: Ay bilmiyorum, çok yoruluyorum. Bu aralar böyle üzerimde tonlarca yük varmış gibi hissediyorum.
3: Bir dakika, özel bir sebebi mi var bunun?
4: Yok işte, derneğin taşınması vesaire. İşler güçler, yaz sıcağı. Gerçi bugün biraz hava.
3: Birazcık serin.
4: Birazcık yağmur serin. O Balkanlardan beklediğimiz o.
3: Orayla çalışıyoruz
4: genelde. Orayla çalışıyoruz. O geldi Allah'tan ama. Ya yoruluyorum. Bu ara dernekle ilgili çok sıkıntılarımız var.
3: Ciddi mi? Onları konuşacağız.
4: Evet evet. Yani onu yorgunluğu... Ya
3: istersen direkt oradan da girebiliriz ama bence onu biraz daha geri atalım.
4: Burada bir sevgili dinleyenler, burada bir televizyon açık. Ben odaya girdiğimde. Direkt kedi haberi var. Çekiyorum.
3: Gerçekten bak, çok nadir oluyor. Nadir derken ben hiç görmedim yani. Konuklara genelde yolsuzluk, tahliye, soruşturma falan ama sana kedi denk geldi.
4: Çok tatlıydı bu arada.
3: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. İyiyim işte, idare ediyorum ama iyi olacağız.
3: Sen yaz kadını mısın, kış kadını mısın daha
4: çok? Ben kışı daha çok seviyorum.
3: Öyle mi?
4: Kış, Aralık doğumluyum. Kışın daha mutlu oluyorum sanki.
3: Öyle mi?
4: Yazıcı bana biraz şey, fazlası fazla geliyor. Aslında en doğru mevsimler tabii ki geçiş olanlar, ilkbaharlar, sonbaharlar ama...
3: Evet.
4: Kışı daha çok seviyorum. Genelde.
3: Ama biz seni dinleyince, seni görünce genelde yaz coşkusunu yaşadığımız için.
4: Evet. Böyle ben de öyle, yani ben de aynaya baktığımda öyle görüyorum ama içim kış galiba. Kışı seviyorum.
3: Çalışmalar nasıl gidiyor? Şöyle bir yoğunluk var. Tabii sende bir sürü yoğunluk var ama tatlı yoğunluklar da var. Tatil lazım mı? Ne diyorsun yani sana?
4: Bir tatil lazım. Bunu gerçekten içimden gelerek yazdım, o sözleri. Şarkının sözleri bana ait, oraya geleceğini bildiğim için hemen girdim konuya. Çok güzel sevgili Volkan'dan bir, yani o sözleri benim içimden çıkaran bir melodi geldi aslında. Yani ona başka bir şey yazılamaz diye düşündü.
3: Çok da güzel olmuş.
4: Güzel oldu. Ben çok sevdim. Çok sevdiğim şarkılarımdan
3: çok
4: biri
3: da,
4: oldu.
3: Çok da güzel olmuş. Peki şeyi soracağım. Klasik ya, tam bu sıcağı sıcağına sürekli bir üretim var ama bu yıl bize yeni sürprizler, düetler, ne bileyim şarkılar ya da şaşırtıcı böyle ters köşe yapacak bir şeyler var mı planda?
4: Şimdi bundan bir şarkı öncesinde Milat'la çalışmıştık. Yine Milat'la yapacağımız bir şarkı var. Onunla böyle bir farklı bir enerji ve tarz oturttuk çünkü. Bu bir tatil lazım araya girdi aslında, yaz dönemi şarkısı olarak girdi biraz da.
3: Hesapta olmayan bir şey miydi aslında, öyle miydi?
4: Evet, aynen öyleydi. Bir sevgili Murat Aksoy var, Profesör Doktor, belki bilirsin, tanırsın mutlaka ekranlardan da.

0: da ilginç bir böyle bayağıdır düet yapmıyordum çünkü düetleri en son Albano'da mı kaldım sanırım. Albano ile yapmıştık en son. Selence Liberta adlı şarkısına. Böyle iyileştirici, onun doktor olmasından kaynaklanan müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyacak. Böyle çok hareketli şarkılarla gitmiş son zamanlarda. Böyle bir tempo bir şey.
1: Allah düet. Allah. Hazır mı bu? Yani
0: proje aşamasında. Evet, proje şu anda aşamasında.
1: Aa, çok güzel. Yeni bir şarkı mı olacak? Bir şey mi olacak?
0: Yeni bir şarkı gibi duruyor. O cover da istiyor aslında ama.
1: Valla bu iyi bir sürpriz oluyor ama yani. Evet. Şaşırtan bir şey dedim. Tam şaşırtan bir şey yani.
0: Aynen, aynen öyle oldu.
1: Çok güzel ya. Bir şey soracağım sevgili Ömür. Şarkıda, bir şarkıda senin tamam evet bu dediğin şey ne? Yani o ilk duyduğun his mi, söz mü, müzik mi, ne?
0: Şimdi hep şey derler ya, erkekler melodiye, kadınlar daha çok sözü dinlermiş şarkılarda. Yani %80'ler, %90'lar oranında bu böyle. Biz
1: bu bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru. Sözünü balla keseceğim. Ben eşime yıllar önce bir şarkı çalmıştım, yayınlamıştım radyodan, hediye etmiştim. Buradan selamlar olsun.
0: Siz de selam söyleyin.
1: Funda Arar'dan Benim İçin Üzülme. Yani arkadaşına nasıl haber yani? Vermiş bir de Ömür. Yani bak bana neden, şarkı çalacak neden diye. Sen de bulduğumu başkasında alarım. Allah cezanı versin. Valla hani, bilen yokuş hatta.
0: Uğraşsam bu kadar yüzüzünü.
1: Hani dikkat etmediğimiz Star buradan belli yani. Evet, onu demek istiyorum.
0: Erkekler genelde hani o şarkının temposu, heyecanı, müziği, bestesi. Biz hemen sözlerde şey yapıyoruz. O yüzden hani ben daha çok sözlere dikkat ediyorum. Bir şarkının beni alması için sözleriyle önce alması gerekiyor. Tabii ki beste de çok önemli. Asla küçümsemiyorum veyahut da şey yapmıyorum. Ama benim için öyle en azından. Sözler bir tık daha ön planda. O yüzden.
1: Peki şey hani zor musundur yani bu anlamda, seçmek anlamında da zor musundur? Yani sana şarkı geldi. Vallahi Ömür'e gönderdik ama dur bakalım yani bu şarkının neresinde ne değişiklik yapacak, şöyle olacak.
0: Genelde yapıyorum sözlerde, öyle mi? Çok yapıyorum. Şimdi sözü yazılı olarak gelenlerde mutlaka sözün yarısını ben bir değiştiriyorum.
1: O kadar.
0: Evet. Zaten çoğunlukla ve genellikle kendim yazmaya çalışıyorum sözleri. Öyle olduğunda zaten kendim de boğuşuyorum. O daha sıkıcı bir süreç. Yani o korkunç bir süreç.
1: Başka birine kolay kabul ettirirsin de.
0: Başka biriyle onlara o kadar da şey olamıyorum tabii ki. Daha sert olamıyorum. Kendimle çok boğuşuyorum. Öyle geçiyor süreç.
1: Çok güzel ya. Bu arada sahne mahne konserler
0: devam
1: falan.
0: Devam ediyor. Yani ben hani bir tatil lazım diye şarkı yazdım ama benim bir tatilim işte o sahne nedeniyle gittiğim yerlerde geçirdiğim vakitler benim için aynı zamanda tatil.
1: Vakit geçirebiliyor musun bari ya? Ya kısa da olsa.
0: Şöyle çok fazla geçirmiyorum. Genelde ben hep konserlerde ilk şunu söylüyorum. İlk şartlarımdan bir tanesi konser sonrası ilk uçakla dönüyorum. Gece 2 olsun, 3 olsun. Çünkü burada kedilerim bekliyor beni.
1: Allah Allah.
0: Ben otel odasında uyumayı hiç sevmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Hiç sevmiyorum. Yani o tatile çıktığımda birkaç gün belki hani katlanabiliyor tatilde ama onun dışında iş için gittiğim yerlerde hemen ilk uçak. Uçak yoksa hemen arabaya binip dönme, o şekilde dönüyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim, bu otel odasıyla ilgili şey ne? Yani fobi ne?
0: Kedi
1: yani,
0: yok.
1: Kedi yok.
0: Evet.
1: Allah, onda sırf ondan mı?
0: Yani şey, onun çok etkisi var çünkü evde ben kedilerimle uyuyorum. Yani çok rahatsız edici bir şey aslında. Hani şey olarak söylemiyorum, mesela ya bu sabah zor kaldırdı beni. Bir tanesi şu omzuma yatmış ve kalkmıyor. Ben de onu rahatsız etmemek için böyle kıpırdamadan aslında çok zorlanıyorum ama bir yandan da bayılıyorum yani onlarla. Ki sıcakta zor oluyor tabii. Tüylü tüylü bir şeyler üzerinde böyle. Biri bacağının üzerine yapıyor. Biri boynuna falan. Ama çok seviyorum.
1: Kaç tane bu arada?
0: Yani evde çok fazla var. 30'un üzerinde.
1: Allah Allah. Biz geldiğimizde görmedik o kadar. Neredeydi onlar? Bahçede bir iki tane dolanıyordu.
0: Bahçede, aşağı bahçede yaklaşık 10-15 tane var. Yukarıda hiç dışarı çıkmayan 14 tane var. Benim odamda 3 tane var. Yatak odamda onlar sürekli resident yani. Benle beraber o da arkadaşım. 3 tane o da arkadaşım. Oraya
1: onlar
0: çok fazla.
1: Bunun farkında mı acaba? Aralarında bunun farkındalar mı acaba?
0: Valla bu niye geldi bizim odamıza falan diyor olabilirler arada diye düşünüyorum.
1: Çok iyi ya.
0: Evet.
1: Vallahi harika. Şey soracağım. Şimdi Ömür Gedik aslında yani gazeteci ama genelde şey zannediliyor. Yani müzik yoktu da hani olmadı. Evet. Halbuki öyle değil. Müzik yok, hep vardı hep aslında.
0: Vardı. Fazlasıyla vardı. Yani neredeyse ortaokuldan beri ben korolardayım.
1: İşte hatta iki şey İstanbul, vardı. Avrupa rock grubu vardı değil
0: Boğaziçi
1: mi?
0: Boğaziçi rock korosu, Mavi Topluluk. Mavi Topluluk. Grubum vardı Boğaziçi'ndeyken. Hem klavye çalıyordum hem solistliğini yapıyordum. Hı hı. 16 yıldır da profesyonel olarak bu işin içinde biraz ama gazetecilik ve televizyonculuk, hani 15 yılda bir ekran geçmişim olduğu için o kadar ön plandı ki hani orayla karşılaştırıldığında, bir de sen de biliyorsun Türkiye'de röportaj yapmadığım kimse galiba kalmamıştı.
1: Evet,
0: düşünebilirim bir konuda iddialı konuşacağım. Evet. Orada öyle bir kariyer var ki hani burada onun hep altında kalıyor ama yok değil, burası da devam ediyor. Diğer yandan da işte konuşuruz tabii, hayvan hakları ile ilgili mücadelemde Hachiko 16. yılını kutluyor. Orada da çok fazla mücadele verdiğim için hani daha çok... Mesela şimdi aşağı girerken güvenlikteki çok tatlı biri vardı. İdolümsünüz dedi. Benim eski kısa saçlarımdan. Aa. Zaten görür görmez dedim ki ya, ben ona yürürken diyordum ki ne güzel, eskiden benim böyle saçlarım vardı. Yaklaşırken Ömer Hanım siz benim idolümsünüz.
1: Vay
0: saçlarım
1: be.
0: Yıllardır onun için sizin gibi kısa.
1: Vay be.
0: Evet, yani öyle şeyler de geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Ama daha çok son zamanlarda özellikle hayvan hakları ile ilgili çok da hani yeni yasa ile ilgili sorun olduğu için bu konularda biraz öne çıkıyorum ama müzik hep hayatımda, sürekli şarkı çıkarıyorum, konserler veriyorum ama işte o dengede bazen biraz...
1: Ömür sende en ağır basan hangisi? Yani
0: hayvanlar.
1: Nasıl?
0: Hayvanlar.
1: Tamam, onu hiç saymıyorum bile. Ben gazetecilik ve müzik arasında, bir de aynı zamanda bak şimdi gazetecilik, müzik... Televizyon, yani
0: evet,
1: ekran
0: televizyon,
1: var, ekran. Sunulan programlar var.
0: Evet, Sinemanya 15 yıl devam etti.
1: Yani baya uzun soluklu devam
0: hani
1: etti.
0: Sanat programı, sinema yani bir kültür sanat programı için reytinglerde ilk 30'larda falandık, inanamıyorduk gerçekten.
1: Sen mesela eleştirebiliyor musun bir filmi oturup böyle gerçekten profesyonel
0: bana
1: bir şekilde?
0: Bana şöyle derlerdi, ben tabii uzun yıllar Hürriyet'te de sinema eleştirmenliği yaptım. Bil işte siyat üyesi olarak ama bana hep şunu söylerlerdi, eleştirmeyen eleştirmen.
1: Öyle mi? Niye?
0: Ben çok olumsuz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum. İnsanları üzmekten hoşlanmıyorum. Tabii ki. Ve de yani insanlar sinemaya gitsin istiyorum. Hala da istiyorum. Ve bir filmi çok kötüleyerek.
1: Çok güzel.
0: Yani o bir alışkanlık çünkü. İnsanlar şu anda da sinema can çekişiyor gerçekten.
1: Çok fena. Çok. Pandemiden sonra çok
0: pandemiden
1: fena.
0: Sonra o hale geldi. Ama tekrardan onu canlandırmak için alışkanlığı edinmek gerekiyor. Bir hafta giden öbür hafta tekrar gitmek istiyor. Ben bunu biliyorum. Gerçekten de. O bir alışkanlık, keyfi aldıktan sonra gidiyor. O yüzden ben olabildiğince filmlerin güzel taraflarını, işte şurası da çok güzeldi falan. Tabii ki olumsuz yönlerini yazıyordum ama
1: yani
0: hani 1'e 10 falan yani. Hani birileri çok eleştirir, ben de daha az eleştirir.
1: Desene seni dinleyip gidip pişman olan çok insan var.
0: Hayır olmaz. Ya, o kadar.
1: Ömür
0: o kadar.
1: De dinledik arkadaş. Böyle demiyordu.
0: Ya inşallah olmamıştır. Ama ama şöyle söyleyeyim. Olabildiğince insanları sinemaya götürmeye çalışıyor ama bir çok şey kötü bir yerle bir olacak filmi de önermiyordum. Hiç yazmıyordum onları. Yazmamayı tercih ediyorum.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten bence çok güzel yapmışsın. Hakikaten. Yani bu efsane güzel bir şey olmuş. Yani gerekçe, sebep çok önemli ya. Çok güzel bence. Evet. En iyisini yapmışsın.
0: En kötülerini yazmıyordum ama böyle ortala olanları da bir şekilde gidilsin. Bir hafta ona gitsin. Bir hafta en iyisine gitsin. Bir hafta öbürüne gitsin. Bir şey bulur kendini.
1: Şimdi aklıma geldi. Senin izleyip de en ama en çok sevdiğin bir numaraya koyduğun film hangisi?
0: Hachiko.
1: Vay be. Of, ona ben de bayılıyorum. Derneğin ismi oradan mı geldi?
0: Oradan geliyor.
1: Çok güzel bir filmdi ama çok ağladık onda.
0: Çok çok.
1: Vallahi billahi çok ağladık.
0: Her izleyişimizde.
1: Hatta bir dakika. Bak Hachiko ama böyle bakmak lazım. Hayvanları çaresizlik ve ilgisizlikten koruma. Öyle derneği. Değil mi? Derneği. Çok güzel ya, gerçekten. Şimdi buraya ayrıyeten geleceğiz de az önce sen insanlar sinemaya gitsinler diye, sanattan uzaklaşmasınlar diye böyle dedin ya. Pek söylemiyorum dedin ya. Hazırladığım sorulardan bir tanesi o. İnsanları kırmamak için söylemediğin olur mu? Ne bileyim, böyle bir yemeğe davet edilirsin mesela. Gidersin arkadaşın evine, oturursun. Yemek kötüdür.
0: Hayatta söylemem.
1: Söylemez misin?
0: Eline sağlık derim. Çok güzelmiş.
1: Ciddi misin?
0: Davet edilmişim. Yerim tabii ki.
1: Vay be, helal olsun.
0: Ama
1: ya.
0: Herkes öyle yapmaz mı?
1: Ne bileyim yani, ya bir taraftan da şey var. Hani söyleyip düzeltmesi falan gibi düşünenler de oluyor ya, o açıdan diyorum.
0: Yani onu o anda kötü hissettirmek istemem ben. bir şekilde güzeldir. Belki ben beğenmemişimdir falan diye düşünüyorum. Sağlıklıdır biliyorsun. Sağlıklı olan şeyler güzel olmuyor ya. Bana faydası vardır. Belki çok yağlı, çok tuzlu da.
1: Var mı sevmediğin bir şey bu arada?
0: Yemek olarak. Ha, yemek et yemiyorum uzun bir süredir.
1: O normal canım.
0: Evet. Sevmediğim yemek.
1: Ne kadardır bu arada?
0: Oldu bir 10 yıla yaklaşıyor.
1: 10 yıl. Hmm.
0: Sevmediğim yemek yok. Sebze yemeklerini de çok severek. Hı hı. Sevmediğim yemek yok. Tabii daha çok sevdiklerim var. Zararlı olanlar, pizzalar falan, makarnalar. Ama yeşil.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen zararlı olanlardan tüketiyor musun sevgili Ömürgen? Hiç öyle görünmüyorsun
0: tüketiyorum, ya. Tüketiyorum, tüketiyorum. Hele şimdi et yemeyi bıraktıktan
1: Simge
0: sonra.
1: Simge görüyor musun? Allah aşkına nasıl bir güzellik değil mi ya? Maşallah.
0: Simge de öyle.
1: Tahtayı vursana. Allah
0: ben de Simge için vuruyorum. Yani tüketiyorum. İşte bir tükettiğimde iki gün tüketmiyorum falan, böyle dengelemeye çalışıyorum.
1: Şey, sporla falan. Allah, sen gerçi spor, koşturmaktan pe, o
0: çok yapamıyorum. Spor yapamıyorum. Yani ancak yürüyüş. İşte son sahnelerde biraz dansçılarla dans etmeye başladım. Ama en son gene menisküsümü yırtmışım orada da. En son bir öncekinde de kickbox yapayım deyip omzumu yırtmıştım falan. Böyle galiba onları dengesiz yapıyorum. Dengesiz yapınca da yani kickbox benim neyime yani, şimdi orada yapamıyorsun demek ki.
1: Ya hadi da sahnede dansı anladık, evet, da hakikaten kickbox. O nereden çıktı? Ne alaka?
0: Hızlı kalori yakayım diye düşündüm onu. Çok spordan acayip sıkılıyorum çünkü. Hmm. Yani bari bir oyunla bir şeyle yapayım diye. Hmm. Bir de hızlı.
1: Ya zaten keşke aslında böyle üzerimizden çıkarabildiğimiz bir
0: ya,
1: şey olsa.
0: Ne güzel, güzel olur ya. Çok güzel olurdu ama olmuyor.
1: Bunlar
0: işte.
1: Bu kadar çok ağır oldu. Çıkara çekip alalım falan diye.
0: Hiç gülmezdik bence.
1: Oyunculuk. Yani bakıyorum, evet. Of, bir sürü hani arka sokaklarından bin bir gecesine, çakallarla dans ikisine falan. Evet. Var mı böyle planlar tekrar?
0: Hiç yok.
1: Yok mu?
0: Hiç yok. Onları
1: geliyor mu işte?
0: Geliyor. Çok geliyor. Fakat
1: niye düşünmüyorsun?
0: Çok zor. Çünkü çok fazla zaten yoğunum.
1: Ona ciddi bir zaman ayırmak mı gerekiyor?
0: Ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Onu zaten arka sokaklarda anladım. Bir bölüm konuk oyuncu olarak gitmiştim. Hatta oraya da şarkım çalınacak. Şarkıyı da bir sahnede söyleyecektim. Bana bir rol yazdılar. Şarkıyı da söyleyebileceğim. Ama Gökçe karakteri vardı orada. Gökçe'yi oynuyordum. Çok beğenildi karakter. İki bölüm daha yazdım. Üç bölüm konuk oyuncu oynadım artık o sokaklarda. Kendi rekorunu egale eden bir dizi.
1: Evet.
0: Kadar uzun bir soluklu. Ama orada 3 hafta kilittim. Başka hiçbir şey yapamadım. Konuk oyuncuyum düşün. Ve çok hızlı çekilen bir dizi.
1: Allah
0: yani
1: Allah.
0: Aynı anda iki yerde çekilip yetiştirilen çok hızlı, çok oturmuş bir ekip olmasına rağmen 2-3 hafta ben hayatımda başka hiçbir şey yapamadığım bir dönemde oynadım. O yüzden ya oyunculuk yapacaksın ya da yani başka bir şeyler yapamayacaksın.
1: Kesinlikle. Yani
0: ama korkunç
1: şey...
0: da etkili o ekranda olmak. Ben uzun bir süre sokakta bana Gökçe Hanım diyorlar, ne diyor bunlar falan diyorum, ama sonra bak gerçekten o Gökçe 3 bölümlük Gökçe bayağı etkili oldu ve tanındı. Enteresan.
1: Bir tek herhalde bir öyle var. Bir şey olsa sadece müziği devam ettirebilirsin en fazla. Yoksa
0: evet,
1: Açıkoydu yani. Özel hayattı falan filan, onların evet, herhalde.
0: Yani o yüzden oyunculuk.
1: Hiçbiri kalmaz.
0: Zor bir iş.
1: Sevgili Ömür, şu arkadaşlardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen? Evet. İçindeki sorulardan bir tanesini yanıtlayalım. Ömür'ün güzelliği kalbinin güzelliğinden kaynaklanıyor. Pati dostu, iyi ki var Ömür demiş dinleyicimiz.
0: Evet, sağ olsun.
1: Soru
0: sağ olsun.
1: Nedir sevgili Ömür?
0: Geçen bir şey izledim Instagram'da.
1: Ne?
0: Şimdi karı koca, kadın şey soruyor. Seç diyor, iki tane şey var elinde. Hangisini seçiyorsun diyor. Tatile gidelim mi diyor. Adam seçiyor. İkisine de evet yazıyor. Seçiyor evet. İşte tatile nereye gidelim? İkisine de Paris yazıyor. Adam seçiyor Paris. Ondan sonra tatilde ne yapmak istersin? Tarihi yerleri gezmek, alışveriş. İkisine de alışveriş yazıyor. Alışveriş. Şimdi bu soruyu ben kendi istediğim gibi okuyabiliyor muyum? Nasıl görmüyorsun ya? Yapmayacağım ama aklıma o geldi yani. Tatile gidelim Paris'e ve alışverişe. Yani kadınlar müthiş. Ay, bence.
1: Vallahi müthiş.
0: Evet, imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi buyur bakalım.
0: Hiçbirini.
1: Ciddi misin ya?
0: Çok mutluyum kendimden.
1: Vallahi helal olsun ya. Gerçekten helal olsun ya. Hep böyle miydin?
0: Hep böyleyim. Bir şey huyum var. O iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence iyi. Kötü şeyleri çok çabuk unutuyorum. Hatta diyorlar ki bana, ya sana şöyle yapmıştı. Sen gene selam ver. Unuttum ki diyorum, hatırlamıyorum.
1: Vallahi çok güzel bir şey bu bence.
0: Evet, biraz böyle
1: iyi bir şey
0: şeye de giriyor. Bazen diyorlar aptal sarışına giriyor. Yo,
1: estağfurullah,
0: ama
1: estağfurullah.
0: Ama çok mutluyum. Hiçbir huyumu sildirmem.
1: Ömür, bir şey, şöyle bir şey var mı sende böyle... değişik bir takıntın, huyun var mı?
0: Eskiden ne? Takıntım değil, hastalığım vardı. Hala da bir tık var ama onun bile faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben OKB'm vardı. İşte el sıkışamıyordum. Şeyleri dokunamıyordum. Çok kalabalık yerlere girdiğimde giremiyordum çok fazla. Sonra evime ilk köpeğimi aldığımda Buddy ile beraber gerçekten iyileştim. Ama ben normal hayatımda bile herkesin pandemide yaşadığı gibi yaşadım.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor.
1: Normal hayatında bile.
0: Evet, yani böyle hijyene dikkat ederek vesaire. Ama onun da bence bir faydası olduğunu, pandemide herkes benimle beraber abartıyorsun falan diyorlardı.
1: Ya o şekilde mi yendin yani?
0: O şekilde yenmedim ama pandemi öncesinde de yenmiş halim bile insanların pandemide hani daha dikkat ediyorlardı.
1: Allah Allah.
0: Ya, o haldeydi.
1: Vay vay vay vay, çok fena. Var mı bir tatil planı bu arada? Bir tatil lazım diyorsun da.
0: Tatil planı yok. Arada işte Bodrum'a gittiğimde belki bir gün önceden gidip bir gece kalır mıyım, onu da bilmiyorum.
1: Senin için tatil deniz mi? Ne? Denizi seviyor musun bu arada?
0: Denizi seviyorum ama uzun böyle kumsalda yatayım, güneşleneyim, hiçbir şey yapmayayım. O moda bir türlü giremiyorum. Çok sıkılıyorum. Hemen bir şey yapmak istiyorum. Yay burcuyum ben. Böyle
1: geçenlerde sen sosyal medyada paylaşmıştın böyle bayağı güzel bikinilerle falan, evet, harika evet. Fotoğraflar paylaştın ya. Neredeydi
0: yani
1: o?
0: Yani o, giriyorum denize. Güneşleniyorum bir 5 dakika 10 dakika. Zaten çok güneşlenmeyi de sevmiyorum.
1: Bak, nazara gelme, Allah nazardan saklasın, söyleyeyim, öyle fotoğraflar paylaşıyorsun.
0: Tamam, paylaşıyorum.
1: Kıskananlar.
0: Şimdi ben eskiden bu arada çok güneşlenirdim.
1: Öyle mi?
0: Şimdi işte otobronzanlarla falan idare ediyorum. Çok güneşte kalmanın zararlarının da çok iyi bildiğim için kanserin birinci nedeni vesaire vesaire ve gerçekten cildi çok hızlı yaşlandırıyor. O yüzden olabildiğince güneş kremleriyle uzak durarak, ama tabii hani şeye gidip gelirken bile, denize girip çıktığında bile birazcık beyazlığın gidiyor. Nicole Kidman'dan kalmıştı o bir dönem. Hatırlarsın.
1: Evet.
0: Onun öncüsüydü. Bembeyaz neredeyse şey gibi. Beyaza yakın. Hollywood'da o şeyi gerçekten doğru yapıyorlar. Güneşten uzak durmayı. Ben de olabildiğince çok fazla hani böyle güneşin altında gitmeyi tercih etmiyorum.
1: Evet. Şimdi gelelim bu konuyu zaten ben anonsunu da yaptım. Seninle konuşmazsak olmaz. 2010 yılında kuruldu Hachiko.
0: Evet.
1: Bir kez daha tekrarlıyorum sevgili dinleyiciler. Hayvanları Çaresizlik ve ilgisizlikten Koruma Derneği ve kurucu başkanı. Hala devam ediyor başkanın.
0: Devam
1: tamam. Taşındı dedin dernek.
0: Yalova Armutlu'da Armutlu Belediyesi'nin barınağını devraldık. Onlarla birlikte bir 10 dönüm arazide. Buradaki çiftliğimizi de koruyacağız ama Çekmeköy'den Beykoz'a taşıyoruz onu da.
1: Beykoz'da nereye bu arada?
0: Beykoz'da o 3. köprü yolu var ya.
1: Tamam.
0: Oraya yakın.
1: Oraya yakın. Yukarıda. Tamam.
0: Daha
1: tamam.
0: Böyle evlerin olmadığı, çünkü köpekler havladığında en son yerimizden çıkma dediğimiz o zaten. Çünkü havladığında insanlar da haklı, hiçbir şey demiyorum. Rahatsız oluyorlar ve hani burada olmaz diye. Onun için olabildiğince insanlardan uzak yerlerde bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Evet,
0: çünkü onların da yaşamaya hakkı var. Şu anda barınaklar Türkiye'nin dört bir yanında %80-90 diyeyim çok kötü durumda. Çoğunda aşı bile yapılmıyor. Yemek artıklarıyla besleniyorlar. Zaten strese girdikleri için kapalı küçücük alanlarda bir sürü köpeği koyuyorlar. Çok kısa bir süre sonra ölüyor. Yani işkenceyle ölüm gibi bir şeye dönüştü. Biz olabildiğince örnek bir yaşam alanı yaparak onların en iyi mamalarla beslendiği, gezdirildiği, insanlarla temaslarının hala devam ettirildiği, çok iyi bakıldığı, ömürlerinin sonuna kadar da mutlu ettiğimiz ve sahiplendirmeyi ön plana çıkardığımız iki tane örnek yürütmeye çalışıyoruz. Ama çok kolay değil, gerçekten çok zor.
1: Çok zor değil mi?
0: O yüzden
1: her açıdan
0: de
1: zor.
0: Destek bekliyorum. Hani şimdi bir koruyucu aile kampanyamız var. İzleyenler, dinleyenlerden de rica edelim.
1: Tabii ki.
0: Koruyu takip etsinler sosyal medya hesaplarından. Evine herkes alamayabilir, sokak köpekleri özellikle. Ama keşke sahiplenirken cins köpek değil de sokaktan sahiplenseler, barınaklardan sahiplenseler ve evlerini alamayanlar için de koruyucu aile olarak bizim orada bir kulübesine isim yazdırıp istedikleri zaman gelip oynayabilecekleri, orada sahip çıkacakları bir koruyucu aile kampanyamız var.
1: Harika.
0: Yani bu şekilde
1: şey yani hani orada onun bakımını üstlenerek bunu yapmak isteyen insanlar üstleniyorlar. Hachiko ile sizinle iletişime geçtikleri zaman
0: orada bir
1: çok da güzel
0: oluyor.
1: Bakılıyor.
0: Yani aslında ailesi oluyorlar.
1: Ne güzel, gelip görebiliyorlar,
0: tabii
1: sevebiliyorlar, dolaşabiliyorlar.
0: Dolaştırabiliyorlar. Hafta sonu evlerine de alabiliyorlar isterlerse.
1: Proje. Çok güzel.
0: Bayağı koruyucu ailesi olan köpeğimiz oldu.
1: Öyle mi?
0: Evet evet. İnsanlar en azından böyle destek olalım diyorlar. Çünkü yani şu anda o hayvanlara bir yardım gerekiyor. Bu dediğim gibi keşke herkes yapabilse. Bu arada çok hoşuma gidiyor. Bazen sokakta görüyorum. İnsanlar sokak köpeği dolaştırmaya başladılar. Sahiplenmişler, evet. Üzerlerini almışlar. Böyle hani cins köpeklerdense onlara yönelme başladı. Bu mesela Hollywood'da da çok var. Jennifer Aniston özellikle bunun başını çekiyor. Çok fazla barınaktan sahiplendiği, hani cins değil, sokak köpeği böyle küçük böyle tüylü tüylü şeyler değil, bildiğiniz sokak köpekleri ama işte onlara kitap okuyor, şey yapıyor. Bu dünyanın her yerinde çünkü bu barınaklardan sahiplenme ön plana çıkarılıyor artık. Üretimin durması ve bizim orada yaşayan, yaşamaya çalışan hayvanları sahiplenmemiz lazım. Bu Türkiye'de görmeye başladım aslında sokak köpeği gezdirenler. Keşke herkes bu bilince ulaşsa.
1: Çok güzel. Sevgili dinleyiciler, valla ben bu fikri hakikaten çok tuttum yani. Sevgili Ömür Gedik anlatıyor. Siz tamam sahipleneceksiniz. Onun ailesi olacaksınız ama evinizde almak istemiyorsunuz, imkanınız yok, durumunuz bir şekilde engel oluyor ama en azından onun bakımlarını üstlenerek bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya Ömür, şimdi Türkiye'de sokak hayvanlarının %88'i toplanmış durumda. Allah aşkına biz aslında bu yönümüz çok güzeldi. Yani ülkemize gelindiğinde sokakta hayvanların görülmesi güzel bir şeydi. Yani baktığımız zaman ama şimdi bu duruma ne diyorsun sen? Çözülemez mi yani? İşte bak bir çözüm üretmişsiniz. Ne yapmak lazım? Nasıl adımlar atmak lazım? Yetkililerin attığı adımlara ne diyorsun? Neler yapmaları şimdi, lazım aslında?
0: O çağrıya bir de şunu eklemelerini ben çok isterdim ve çoğu kez de ilettim aslında. Barınakları her belediyenin belli bir bütçesi dahilinde barınak yapma zorunluluğu var. Çoğu yapmadı. Hiçbir barınaklarını düzeltmedi. Birkaç tanesini dışında bırakıyorum. Gerçekten bu işe gönlünü veren hayvansever belediyeler ve belediye başkanları var. Ama çoğu bunu yani yan iş olarak gördü, önemsemedi, hayvanları umursamadı ve hala da umursamamaya devam ediyor. Bakanlıktan şöyle bir çağrı da olması lazım. Zorunlu olduğumuz, yapmak zorunda olduğumuz barınakları bitirin ve düzeltin. Çünkü bu hayvanları topladıkları yerleri gerçekten ben biliyorum. Çok kötü yerler.
1: Biliyorsun çünkü.
0: Çok kötü yerler. Bunun, bu çağrının eş zamanlı yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben buradan tekrar bütün belediyelere ve belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an önce şu anda toplanıyor da gerçekten. Her gün toplanıyor. Yeriniz yok. Bu hayvanları siz ölüme götürüyorsunuz. Yani bu dengenin kurulması lazım. Bizim gönlümüzden geçen, her zaman söylediğimiz, bize sorulduğunda söylediğimiz olması gereken aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşatla. Bu sorun çok yıllar önce çözülmüştü zaten. Bu kadar sokak köpeği de olmuyordu. Fakat yine belediyeler hiçbir şekilde görevlerini yapmadılar. Yaptıkları şu oldu. Toplayıp bir başka belediyenin alanına attılar. Yani kısırlaştırıp doğru dürüst bakıp zaten sokak köpeğinin ömrü belli bir süre sonra kalmayacaktı. Gerçekten ne saldıranı ne saldırmayanı. Hani mahalledeki belki birkaç tanesi, o da mahalleli bakıyor zaten. Yani bu kadar böyle yoğun köpek popülasyonunun olmasının tek nedeni belediyelerin çoğunun görevini yapmamış olması maalesef.
1: Bir şey daha bu konuda senden rica edeceğim. İnsanlara da yani topluma da göndereceğin mesajlar vardır diye düşünüyorum. Sen bunu zaten söylüyorsun.
0: Evet,
1: da
0: az
1: buradan
0: önce söyledim. Şimdi herkes klavye delikanlısı. Yazıyorlar. Ya yazana kadar bir tane hayvanı sahiplen o zaman. Yani çok zor değil ki sokak köpeği dediğin şey. Yani agresif olanları zaten rehabilite ediliyor. Bizler uğraşıyoruz o işlerle. Belediyelerin yerlerinde edilir. Ama uysalları da siz alın, o barınağa göndermeyin. Bu kadar kaç milyonluk bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Herkes bir şekilde bu işin ucundan tutmuş olsa çok şey değişecek ama herkes sadece yazmakla ah vah işte paylaştım oldu, paylaştın değil. Bir şey yapacaksın sen de. Al bir tanesine sahip çık. Çok zor değil ki.
1: Ya biz sosyal medyada görüntüleri görüyoruz. Ben şu tepkiyi çok görüyorum. Ay ben bakamam. Çok etkileniyorum bundan.
0: Ama hayvan yaşıyor onu.
1: Evet yani sadece etkileniyorsun. Sen sadece o duruma üzülüyorsun ama bir şey de yapılabilir yani. Yapma şansı var insanların, öyle değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Yani biz sahiplenenlere özellikle aşı, bakım, mama desteği de veriyoruz. Diyoruz ki yeter ki kurtarın ya, kurtarın. Bir tanesini kurtarın. Bütün desteği yani maddi... Bazısı diyor ki işte maddi, tamam diyoruz biz hallederiz. Yani artık bu noktadayken bile insanlar sadece yazıp bırakıyorsa orada oturmak lazım.
1: Bir de burada şunu söylemeden edemeyeceğim. Yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Sevgili Ömür Gedik yıllardır zaten hani kazancının da önemli bir bölümünü bilmiyorum yani orasını ama hayvanların
0: maddi
1: bakımı.
0: Manevi ben ama bu benim içimden geliyor. Herkesten benim kadar yapmasını ben tabii ki bekleyemem. Ama ufacık da en azından o çok hani sosyal medyada çok etkileniyor, çok hayvan severiz diyenlerin birazcık ya bir tık yapabilirler. Yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum ve şunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum, bizi dinleyenler de sahiplensin, bütün bakımlarını biz karşılıyoruz. Daha
1: ne olsun yani?
0: Sadece gönlünü versin.
1: Bu kadar.
0: Biraz da zamanını versin.
1: Bu kadar. Lütfen sevgili dinleyiciler, yani bu yayında bunları söylüyoruz ama sizler hani sadece kendiniz dinlemekle değil aynı zamanda etrafınızdaki insanları da bu konuda bilgilendirirseniz çok güzel olur. Bir kere az önceki durumu tekrar etmek istiyorum ben. Çok güzel bir şeye başlamış Açiko. Ne yapıyorsunuz? Siz evinizde alacak belki durumunuz yok, ortamınız müsait değil ama bir hayvanı sahiplendirmek, bir sokak hayvanı, sokak köpeğini sahiplenmek çok zor değil. Onun orada bir yuvası olsun, iyi şartlarda bakılsın istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bence bunun için de hem Açiko'yu takip edin hem de ulaşabiliyorlar mı? Telefon, telefon falan.
0: Oradaki telefonumuz 24 saat arkadaşlar.
1: Harika. Sosyal medya hesabındaki telefondan evet, ulaşabilirler. Bugünden itibaren yapın lütfen bunu ve etrafınızdaki insanları da yönlendirirseniz çok ama çok güzel
0: teşekkür
1: olsun.
0: Ederim,
1: sen duygusal bir insan mısın?
0: Evet.
1: Duygusal bir insan bu kadar çabayı nasıl veriyor ya, etkilenmiyor musun?
0: Bence zaten duygusal olduğum için bu kadar hiç kafamı çeviremiyorum. Ben genelde gece çalışırım. İşte yazılarımı gece yazarım, stüdyo çalışmalarımı şey yaparım. Gece gelen her telefon hep şey oluyor, bir yardım işte. Ve hani bazıları kapatır telefonu belli bir saatten sonra.
1: Sen onu
0: yani
1: yapmıyorsun.
0: Onu yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum ama bu beni de çok yıpratıyor. Hani ilk geldiğimizde dedim ya çok yorgunum gerçekten.
1: Evet,
0: hani ruhen
1: evet.
0: De çok yorgunum.
1: Bu yorgunluk hiç bitmeyecek gibi Ömür.
0: Öyle görünüyor.
1: Vallahi öyle
0: ama
1: görünüyor.
0: İşte kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz.
1: Çok fena ya.
0: Bir gün seni de bekleriz çiftliğe.
1: Bence
0: İstanbul'dakine
1: de. Bence de.
0: Belki
1: bence
0: bütün
1: de.
0: Ekip olarak gelmek istersiniz.
1: Bence de çok güzel olur. Çok güzel olur. Kesinlikle. Kesinlikle. Olur. Hatta Yalova'ya da geliriz. Yani orası
0: daha
1: şekillendikten
0: büyük.
1: Sonra.
0: Evet evet.
1: Şekillendikten sonra harika olur. Bir şey söyleyeceğim. Çok böyle önemli. Çok yapmak isteyip de hani bir türlü fırsat bulamadığın bir şey oluyor mu? Vardır yani mutlaka herhalde değil mi?
0: Şey anlamında tatil... Ne bağlantılı.
1: Bilmiyorum ki ya. Şey yani hani mesela hayalin, gerçekleşmemiş bir hayalin var mı?
0: Kuzey ışıklarını görmek çok istiyorum.
1: Kuzey ışıklarını.
0: Evet. Dedik ya kış çocuğuyum. Oraya bir gidip o. Orada ama da şeye üzüleceğim onu biliyorum. Aklım burada kalacak. Bir de geyik safarisi bilmem ne falan var ya, onlarla gidiyorlar. Şimdi onları göreceğim. Onlarla kavga edeceğim. Yani her yerde bazen evden dışarı çıkmak istemiyorum. Her çıktığımda bir şeyle yani bir hani dedim ya ya ben çekiyorum ya da benim algım o yönde açık bir şeyler görüyorum. Yani kamyonetleri durduruyorum. Bazen tavukları taşıyorlar. Kanatları dışarı çıkmış. Adam diyor ki geçen şey yaptım. Arabanın önüne kırdım.
1: Şaka yapıyorsun.
0: Hiç şaka yapmıyorum.
1: Allah
0: hiç
1: Allah.
0: Yapsam. Dur sen dedim nasıl yüklemişsin bu hayvanlar üst üste kanatları kırılıyor bir de hızlı gidiyorsun. Zaten kesime gidiyorlar dedim. Yani
1: abi şansını bayağı zorlamış yalnız.
0: Yani öyle bile olsa sen o işkenceyi o hayvanlara yapamazsın. İşte yolda giderken Bodrum yolunda bazen görüyorum şeyler, çobanlar hayvanlara sopayla buluyor. Belki de öyle anlaşıyorlar, öyle şey yapıyorlar ama onları duruyorum, onlarla şey yapıyorum. Hı-hı. Hayvana vurulmaz, başka türlü şey yapan. Yani ben dışarı çıktığımda şey gibiyim.
1: Bir de, seni buluyor. Yani baksana, geldin oturdun ekranda.
0: Evet, o buldu hakikaten.
1: Vallahi seni buluyor yani, gerçekten ya. Hakikaten böyle bir şey var.
0: Bir de arabada çok yavaş giderim. Sürekli sağ sol, kedi mi çıkacak, köpek mi çıkacak, çocuk mu çıkacak?
1: Ömür hep böyle miydin peki? Yani çocukluktan beri hep böyle miydin?
0: Çocukken de evet. Hep kurbağaları falan kurtarmışım. Annem diyor ki her tarafın sihir içindeydi. Bu su birikintilerinde kurbağa yavruları olurdu ya. Tamam. Ben bahçeli, Erenköy'de bahçeler vardı, evet, ben büyürken küçük eskiden. Onları mesela alıp başka suluk alanlara götürmüşüm ölmemeleri için.
1: Vay be.
0: İşte şeyler, at arabaları ata vurduğu zaman koşarmışım arkasından, vurma vurma falan diye böyle.
1: Allah Allah. Bir,
0: evet.
1: Çok iyi.
0: Çocukluktan var.
1: Şu arkadaşlardan bir tane daha alabiliriz lütfen.
0: Ben onu
1: seni yoruyoruz. En sevdiğin renk bu arada ne? Var mı öyle en sevdiğin bir renk? Uğurlu sayım var mı mesela?
0: 7.
1: Var mı? 7 mi?
0: Evet.
1: Ciddi misin?
0: Evet.
1: Benim de 7 ama niye bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Hiç etkisi oldu mu 7'nin hayatında?
0: Olmadı galiba.
1: Ama 7.
0: Hep 7'dir.
1: Niye 7 ben anlamadım. Senin var mı Özgür? Sende de mi?
0: O 7'nin bir şeyi var demek. Ama 7 diye film de var ya, 7 diye.
1: Tamam. Efendim ne dedin?
0: 7 diye film de var.
1: Evet ya, o 7 kat, 7 kat gök değil mi? Evet. Falan filan böyle bir şeyle 7 ile ilgili falan. Gökkuşağının 7 rengi, doğru söylüyorsun.
0: Bir yerden gelmiş bize.
1: Evet. Ne çıktı?
0: Kendi kendime sorduğum soru. Yetki sende olsa değiştirmek istediğin 3 şey ne olur?
1: Yemin ediyorum var ya, bu acaba denk gelir mi dedim. Çünkü 8 tane var, hepsini birden çektirmek mümkün olmuyor. İçimden geçen denk geldi. Evet.
0: Valla şu anda Türkiye'deki bütün hayvanların refahını sağlayacak bir proje yapardım. İlk onu değiştirirdim.
1: Bu yani kolay bir şey senin için zaten.
0: Hiç kolay değil. Kolay.
1: Ciddi misin?
0: Yani o... Aslında bazen şeyi görüyorum Okan, işte televizyonda falan şu kadar milyon dolar şunu harcandı, şu şirket şunu yaptı, şunu çöpersin, bize versinlermiş gibi. Hep kafam böyle çalışıyor. Kafam hep böyle çalışıyor. Onu bir kere değiştirirdim herhalde.
1: Başka? İki tane daha var çünkü. İlk değiştireceğin 3 şey orada.
0: Evet, ilk değiştireceğim.
1: İlki bu. Hayvanlarla ilgili olarak tamam, güzel. Evet. Zaten bu arada yapıyor ama hani yetki olsa o zaman harika. Bu arada hani yetki olduğunda yapılabilecek bir şey, onu da söyleyelim.
0: Evet. Hani ütopik bir şey ama insanların birbirlerini zorbalamasını değiştirirdim.
1: Oo.
0: Okullar dahil, okullarda çünkü çok fazla olduğunu biliyorum. Hatta ben şeyde bile görüyorum, arada hayvanlar arasında bile görüyorum. Böyle zayıfın zorbalanması, itilmesi, kakılması. Kadın erkek ilişkilerinde bazen kadınlara, bazen de kadınların erkeklere yaptığını da biliyorum. Sadece hani
1: çok
0: erkekleri ötekileştirmeyeyim. Biz de bazen yapıyoruz erkeklere bunu. Ve bunu ortadan kaldırmayı çok isterdim. O zaman herkes çok daha mutlu olurdu.
1: Çok daha güzel olurdu. Var mı bir tane daha?
0: Vallahi bir tane
1: aklına
0: daha
1: gelen.
0: Sen söyle onu.
1: Ben mi söyleyeyim?
0: Evet.
1: Vallahi ne bileyim, bilemedim şimdi ya hiç. Neyi değiştirirdik? Ya ben insanların şunu değiştirmeyi çok isterdim, geldi aklıma. Dışarı çıkıp baktığımda, insanların yüzüne baktığımda bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, hakikaten bir gelecek kaygısı, rahatsız bir durum var. Sanki hepimiz oynuyoruz gibi. Yani zorluyoruz gibi, zorla iyi olmaya çalışıyoruz gibi. Bu durumu değiştirmek isterdim. Çünkü şu anda benim gördüğüm kadarıyla herhalde buna çok ihtiyacımız
0: ya
1: var gibi geliyor.
0: Okan, şöyle onu ben de görüyorum. İyi görünme, iyi hissetme. O biraz da son zamanda sosyal medyada da çok pompalanıyor. Böyle kendinin en iyi versiyonu ol. İşte iyi hisset, iyi hissedersen kendin önemlisin, sen başkası önemli değil. Herkes böyle bir bencilleşmeye başladı. Bencilleşmeyle eş değerli olarak senin dediğin gibi içimiz böyle kan ağlasa bile iyi görüneceğiz. En azından şu telefonda çektiklerimizle iyi görüneceğiz. Ortamda iyi görüneceğiz. Herkes öyle bilsin bizi ama aslında öyle değiliz.
1: Evet.
0: Gerçeklikten uzaklaşmaya başladık.
1: Çok doğru.
0: Robotlaşıyoruz.
1: Telefon dediğin de sabah kalktığında ilk baktığın şey telefon mu, ayna mı?
0: Telefon.
1: Ciddi misin?
0: Tabii ki.
1: Niye bakıyorsun telefona?
0: dernekten gelen dernekten mesajlar. Her gün böyle şey telefon, inşallah kötü bir şey gelmemiş.
1: Konuşma mı yazışma mı peki sendeki daha çok? Yani hangisini?
0: Arabada giderken mecburen tabii ki
1: konuşuyorsun.
0: Şeye bağlayayım konuşma. Hı. Ama yazarım genelde.
1: Ha, yazarsın hı-hı. Yani. Peki. Gelen mesajlar. Bu arada sevgili Ömür çok kısa soracağım. Ben çok girmem bu konulara biliyorsun. Çok şükür aşk maşk her şey yolunda mı?
0: Yolunda.
1: Yolunda değil mi?
0: Hiç bir
1: sıkıntımız yok. Yok. Heh, güzel çünkü bir ara haberler çıktı
0: evet,
1: falan.
0: Evet yani o haberler çıktığında da biz Berat'la dedik ki ayrılmadık. İşte o eski bir hikayeyi anlatmıştım
1: maşallah,
0: ben.
1: Maşallah Allah nazardan saklasın.
0: Onu anlatırken o herhalde basına yeni bir şey gibi yansıdı yerinden. Ben çok 5-6 sene önce bir hafta gitmiştim. O da bir hafta onu anlatmıştım. O bile yeni ve sürekli bir şeye dönüştü. İkimiz de açıklama yaptık. Çok normalde ilişkiyle ilgili bir şeyler yazmıyoruz.
1: Evet, evet,
0: ama
1: evet.
0: Çok soran oldu. Arkadaşlarımız bile Ferhat da ben de yani o eski haberde şu anda izledik. Öyle olmasına rağmen benim bir arkadaşım aradı. Ya yanımda şey var inanmıyor dedi. Peki dedim ne yapayım? Dedim ikimiz de açıkladık inanmıyoruz dedim. Peki de.
1: Bir de böyle zor bir şey var ya. Öyle vallahi billahi
0: şey
1: ya.
0: Şey çok enteresan haberler çıktı mı oraya inanıyorum ben. Benden duyuyor bana inanmıyoruz. Peki dedim.
1: Bu arada buradan sevgiler gönderiyorum sevgili Ferhat Göçer'e de. En son Mine burada konuk olduğunda içeride oturuyoruz. Aradı, telefon açtı. Abi nasılsın, iyi misin falan filan. Dedik ki özledik seni bu sene dedik hiç merhaba.
0: Buluşuyoruz.
1: Buluşuyoruz tamam evet. Yazan o gün orada belli oldu tarih.
0: Öyle
1: yazan
0: mi?
1: Merhabayı daha dedim alamadık.
0: Evet.
1: Ya sevgili dinleyiciler ben şu dünyanın şanslı adamlarından biriyim. Ferhat Göçer'in elinden et yemiş adamım ya. O kadar vereyim mi bir tane daha ya?
0: Ama benim hepinize bakışım size et yani. Öyle bir imtihan
1: ya
0: orası.
1: Ya Ömür şimdi geldiğimizde nasıl yiyeceğiz Allah'ını seversen ya. O geldiğimizde ben göremedim etrafta çok fazla bir şey bu arada. Evde yaşayan arkadaşlardan 30'un üzerinde. Şimdi şöyle bir bakalım. Atların yenesine fön çekilmesi atlara zarar verir mi diye sormuş dinleyicimiz. Turan Bey göndermiş.
0: Yani bilmem. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Hani o sıcak tenine değmediği sürece.
1: Yani muhtemelen öyle bir şey. Hayvan sevgisini çocuklara aşılamak için ailelere vereceğiniz önemli bir tavsiye ne olurdu demiş dinleyicimiz sevgili Ömür. Ne diyorsun?
0: Yani yapabiliyorlarsa hep söylüyorum insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Genelde çocuk.
1: Aa bir dakika bir daha söylesene.
0: İnsanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Anatole France'ın çok müthiş bir cümlesi bence.
1: Çok güzel.
0: Ve çok doğru. Ben bunu çok yaşadım. Çok hayvanlardan korkan, bir kedi gördüğünde 10 adım öteye zıplayan bir sürü arkadaşım şu anda evimde 8-10 kediyle yaşıyor ve her hafta bana telefon teşekkür ediyorum sana hayatım değişti diyen çok insan var. O değişim gerçekten onlarla tanışınca yani o sevgi ve onların sana verdiği hisler içine girince başka bir insan oluyorsun. Daha iyi bir insan oluyorsun. Buna çok eminim. Yani bu hem bir çocuklarda sorumluluk da oluyor bir hayvan evde olması. Yapabiliyorlarsa bence en yapmaları gereken bir şey bu. Evet bir hayvanla tanıştırsınlar.
1: Tanıştırsınlar. Evet. Ömür nasıl beğendin mi yine rahatsın değil mi? Burada
0: çok
1: olmaktan
0: rahat,
1: mutlu
0: çok
1: muydun?
0: Çok mutluyum. Bıdı bıdı konuşuyorum hiç
1: canımsın
0: susmadım.
1: Ya. İyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Radyo Sputnik'te seni görmekten mutluyuz
0: çok
1: her zaman.
0: Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan
1: yeni
0: çok
1: projelerde
0: mutluyum.
1: De buradayız.
0: Mutlaka.
1: Harikasın.
0: Her zaman.
1: Tamam. Şimdi vaktimizin sonuna geldik. O mu bu mu bölümümüzle hemen hızlıca geçeceğiz. Müzik mi gazetecilik mi?
0: Yani gazetecilik çok hayatımın içinde çünkü soru sormayı çok seviyorum. Zaten.
1: Ama birini seçeceksin.
0: Soru sormayan bir insan gazetecilik yapamaz diye düşünüyorum.
1: Gazetecilik mi diyorsun?
0: Müzik diyeyim.
1: Müzik. Sahne mi kamera mı?
0: Sahne.
1: Sinema mı televizyon mu?
0: Televizyon.
1: Stüdyo mu konser mi?
0: Konser.
1: Yazmak mı konuşmak mı?
0: İkisi de orada onu ayıramadım. İkisini de çok seviyorum.
1: Peki röportaj yapmak mı röportaj vermek mi?
0: Röportaj yapmak çünkü öğreniyorum her yaptığım röportajı.
1: Çok güzel. Kedi mi köpek mi? Ya mümkün değil ya böyle bir şey sorulur mu onlara?
0: Hepsi. Sinek dahil hepsi.
1: Sinek dahil hepsi doğru söylüyorsun. Mama dağıtımı mı sahiplendirme mi?
0: Sahiplendirme. Kesinlikle sahiplendirme.
1: Yaz tatili mi kış tatili mi?
0: Kış.
1: İstanbul mu Bodrum mu?
0: İstanbul. Çok seviyorum beni. Çok seviyorum.
1: Peki sabah mı gece mi?
0: Gece.
1: Kalp mi mantık mı?
0: Kalp. Tabii.
1: Ömür çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Gerçekten harika enerjinle günümüzü güzelleştirdin.
0: Teşekkür ederim. Sen de öyle benim günümü şahane yaptın. Biraz böyle depresif geldim buraya. Şimdi yüzüm gülerek ayrılacağım.
1: Ay çok güzel. Çok sevindik buna. Hanımlar beyler, Ömür Gedik konuğumuz oldu. Bence harika da oldu. Yeni projelerde tekrar buluşacağız sözünü aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
3: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Yoksulluk çocukların tabağını nasıl boşalttı? Bunun detaylarını gösteren Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı sağlık istatistikleri. İlkokul 2. sınıf öğrencilerinin büyük bölümünün yeterli ve dengeli beslenemediğini, et, balık, sebze, meyve gibi temel gıdalara çocukların ulaşmakta zorlandığını gösteriyor. Çocukların yaklaşık 4'te 3'ü balığı haftada bir kez bile tüketemiyor. Sebze meyve tüketimi ise Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği düzeyinde oldukça alt. ...sında olduğunu biz görüyoruz. En çok gıdaya ihtiyacı olan yaşları bir kenara bırakın. Daha ergenlik dönemine geldiği zaman çocukların da beslenme, sebze meyve, salata tüketiminin oranının Avrupa Birliği ve OECD üyesi ülkelerin çok daha altında olduğunu görüyoruz. Türkiye'de günlük meyve tüketim oranı %35-40, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İspanya gibi ülkelerde bu oran %70, hatta 90'lara kadar çıkıyor. Tablo bu. Bunun üzerinden konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor.
5: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 15. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Fon soruşturmasına ilişkin konuşan MHP lideri, sonuç almadan suçlamak siyasi ihanettir dedi. 20 ve 13 yıllık iki faili meçhul cinayet aydınlatıldı. Vanlı Karahaydar soruşturmasında 1,5 milyar lira daha bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'nin gündemine oturan fon skandalının ardından AK Parti harekete geçti. Tasfiye sürecindeki fonların varlıklarının belirlenmesi ve yatırımcıların alacaklarına ulaşması için hazırlanan 9 maddelik yasa teklifi dün meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle ilgili ayrıntıları ise AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler, kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngördüklerini kaydetti. MHP Siyaset Okulu'nun dönem açılışında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin bugün değerlendirmelerde bulundu. Hukuken sonuca bağlanmadan suçlamalar yapılmasının yanlış olduğunun altını çizdi.
2: Henüz daha hukuken sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalı. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden yeni bir tartışma yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP yönetimindeyken attığı adımlar üzerinden eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ın adaylığına karşı çıktığını savunurken Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bugün yanıt verdi.
3: Çıkıp da bir televizyon kanalında geçmişte benim sorduğumda haberim yok, troller yapıyordur, ben değilim dediği mevzuları şimdi ağzına dolayıp bir de karşı yakayı buraya eklemesini gerçekten utançla karşıladım. Milletimize şikayet ediyor. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka belediye başkanının beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka belediye başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledi. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalan hiç duymamıştım.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da yıllardır faili meçhul olarak kalan iki cinayet dosyasında yeni delillere ulaşıldığını açıkladı. 2006 yılında kaybolan Rıza Güzel'le 2013'te öldürülen Arif Yılmaz'ın dosyalarının yeniden incelenmesi sonucu toplam 4 şüpheli tutuklandı. Akın Gürlek, bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vanlı Karahaydar suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada Antalya'daki bir adrese düzenlenen son baskında 1 milyar 541 milyon lira tutarında nakit para ele geçirildi. İstanbul'daki operasyonlarda bulunan dövizlerle birlikte ele geçirilen paraların nominal toplamı yaklaşık 2,5 milyar liraya ulaştı. Dövizlerin bir kısmının sahte olabileceği şüphesi araştırılırken 8 şüpheli tutuklandı. Kule gümrük kapısından Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 67 canlı piton ele geçirildi. Yılanlar koruma altına alındı. Olayla bağlantılı kişilere toplam 948.739 lira idari para cezası uygulandı. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikte sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı. Yaş tespiti E-Devlet'ten kimlik paylaşmadan yapılacak. Mevcut hesaplar 31 Mart 2027'ye kadar doğrulanacak. 15-18 yaş hesaplarında mesajlaşma kısıtlanacak. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran, modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri

ile ruberu hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tertiplenen bu kıymetli buluşmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerin şahsında mensubu olmaktan şeref duyduğum İlim Yayma ailesinin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi, en içten muhabbetlerimi iletiyorum. Sözlerimin hemen başında İlim Yayma Cemiyetimizin 75. yılının sizlerle birlikte ülkemiz, milletimiz, özellikle de gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasbi ve hakiki bir gönül hareketi olan İlim Yayma Cemiyetimizin ebediyete irtihal etmiş kurucularına Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Türkiye'nin eğitim ve sivil toplum hayatına damga vuran projeleriyle, faaliyetleriyle, hizmetleriyle Türkiye'ye katkı sunan, millet ve ümmet aşığı gençleri Türkiye'ye kazandıran, bu hareketin bugünlere gelmesinde payı olan fakat artık aramızda olmayan tüm kardeşlerimi, büyüklerimi, hocalarımı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, onlar gittiler, topraktan bir işaret taşıyarak alınlarında onlar gittiler, gelen zamandan bir haber gibiydiler, onlar gittiler, giderken bir muştu gibiydiler, emaneti sahibine teslim eden bu isimleri ben de şahsen kutlu bir muştuyu omuzlayıp önden gidenler olarak görüyorum. Rabbim cümlesinin kabirlerini nur, mekanlarını cennet, makamlarını inşallah âli eylesin diyorum. Yurt hizmetlerinden vakıf çalışmalarına, eğitim desteklerinden rehberlik faaliyetlerine, emekleriyle, gayretleriyle tam bir özveri içinde İlim Yayma Çınarı'nın gölgesini Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına teşmil eden tüm kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerden razı olsun. Cehdinizi, gayenizi, gayretinizi, şu tertemiz emeklerinizi inşallah hayırlara tebdil eylesin. Son olarak 75. yıl kapsamında sene boyunca düzenlenen etkinliklerin 3 çeyrek asırlık birikimin kayıt altına alınması ve ilim yayma ruhunun yeni nesillere aktarılması noktasında verimli neticeler hasıl etmesini temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, burada bir hususun altını özellikle çizmekte fayda görüyorum. Her ne kadar 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. İlim Yayma'nın kuruluş felsefesi Türkiye'nin var olma felsefesidir. İlim Yayma'nın nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir. İlim Yayma'nın tarihine baktığımızda işte bu şuurun, bu hassasiyetin, bu büyük idealin izlerine şahit oluyoruz. Bakınız, İlim Yayma Cemiyeti'nin ilk genel başkanı merhum Seniyüddin Başak Lozan konferansında Türkiye'nin
vakıf mallı

0: Arının korunması görevini üstlenen isimlerden biridir. Ateşten gömlek giydiğimiz İstiklal Harbi yıllarında İstanbul'dan Anadolu'ya silah ulaştıran Kuvayi Milliye'ye çok önemli destekler sunan General Ömer Cemal Karabekir yine cemiyetin kurucu şahsiyetlerindendir. Çanakkale'de, Kutulamare'de ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli vazifeler üstlenmiş, İstiklal Madalyası sahibi emekli kurmay albay merhum Vehbi Bilimer, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yol arkadaşı, Sebilur Reşat dergisi yazarı merhum Hasan Hikmet Demirbağ ve daha nice kıymetli isim cemiyetin kurucu kadrosunda yer alan dava adamlarıdır. Bu şahsiyetlerin ortak ideali Türkiye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli, ahlaklı ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmekti. Bu isimlerin müşterek gayesi Türkiye'nin istikbalini şuurlu, donanımlı, cesur ve özgüvenli bir gençliğe emanet etmekti. Tüm çabalarını bu amaca tekşif ettiler. Tüm ümitlerini bu mefkureye sabitlediler. Bu milletin evlatları sahipsiz değildir dediler.
1: Radyo Sputnik.
0: Bu milletin çocukları ilimden, irfandan, eğitimden mahrum bırakılamaz dediler. Zor zamanlarda ya Allah diyerek, Allah bizimledir diyerek, Allah bes, baki heves diyerek surda mukaddes bir gedik açtılar. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır inancıyla Türkiye'nin eğitim davasına omuz verdiler. Gönül ve ömür verdiler. Kardeşlerim, bu yönüyle ilim yayma Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasının eğitim ve sivil toplum alanındaki remzidir, mührüdür, güçlü bir yansımasıdır. Aynı şekilde ilim yaymanın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir. Zira ilim yayma cemiyeti tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip liselerinin yeniden açılması sürecinde çok önemli bir misyonu yerine getirmiş, milli iradenin yanında olmuştur. Üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı, evlerin basıldığı, kursların basıldığı, Kur'an-ı Kerim'i öğreten hocaların tutuklandığı, elif ba kitaplarının adeta birer suç aleti gibi, birer zararlı neşriyat gibi toplatıldığı karanlık bir devrin sonunda ilim yayma, milletçe mesut olmanın imkanlarını oluşturmak için karanlıkları delen bir güneş misali Türkiye'nin üzerine doğmuştur. Kuruluşundan yalnızca 6 gün sonra 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin ilk İmam Hatip Okulu'nun açılışına öncülük eden cemiyet, devam eden süreçte 100'den fazla İmam Hatip Lisesi'nin yapımına da katkı sağlamıştır. Böylelikle eğitim hizmetlerinin yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmasının önüne geçilmiş, Anadolu'nun dört bir yanında yeni eğitim kurumları açılmıştır. Sonraki yıllarda farklı şehirlerimizde inşa ettiği yurtlarla önemli bir ihtiyacı karşılayan ilim yayma cemiyeti Anadolu'dan İstanbul'a gelen talebelere burs ve barınma hizmetleri sunmuş, on binlerce gencin güvenli ve nitelikli bir yaşam alanı içinde eğitim almalarını sağlamıştır. İlim yayma mücadelesi, ilim yayma davası nice engele, nice zorluğa, zorbalığa, baskıya rağmen işte böyle kök salmış, büyümüş, serpilmiştir. Ne diyor şair? Mazhar feyz olamaz düşmeyince hake nebat, mütevazi olanı rahmeti rahman büyütür.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: 5 sene evvel 68 inanmış yüreğin halisane niyetlerle toprağa diktiği mütevazi fidan Cenab-ı Allah'ın inayetiyle bugün görkemli bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın gölgesinde Allah'a hamdolsun nice gençler yetişti. Bu çınarın gölgesinde nice evladımız okudu. Bu çınarın gölgesinde yetişen nice kardeşimiz ilim yayma hareketinin açtığı yoldan yürüyerek ülkesine, milletine ve insanlığa hizmet etti. Bugün geldiğimiz noktada şunu büyük bir gururla ifade etmek isterim. İlim yayma cemiyeti 192 şubesi, 153 yurdu ve 122 eğitim merkeziyle Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilleri ihya etmeyi sürdürüyor. Temel eğitimden yüksek öğretime, öğrencilik döneminden akademik hayata kadar uzanan son derece kuşatıcı ve başarılı bir sistemle hamdolsun çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan İlim Yayma Vakfımız, diğer yandan Sabahattin Zaim Üniversitemiz, öte yandan kendisini ilme ve gençlere adayan gönüllülerimiz, hayırseverlerimiz, mezun derneklerimiz, ilim yayma camiasının tamamı büyük bir aşkla vatanına ve devletine bağlılık içinde tam bir adanmışlıkla millete ve ümmete hizmet ediyor. 75 sene önce 68 dava adamının ortaya koyduğu bu irade bugün okullarla, yurtlarla, burslarla, eğitim merkezleriyle, akademik destek ve uluslararası çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Az önce meclis başkanı Numan kardeşimi dinledik. Babasının bizde de çok emeği var. Allah rahmet eylesin. Makamı âli olsun inşallah. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize sonsuz hamdolsun diyorum. Nesiller boyunca elden ele kutlu bir emanet gibi onurla taşınan bu bayrağı inşallah bizler de şanla, şerefle taşıyacak, daha azametli dalgalanması için bizden sonrakilere teslim edeceğiz. Sevgili dostlarım, çok değerli kardeşlerim, sevgili gençler, ben sizlere inanıyorum. Gözlerinizdeki ışıltı bana bu ümidi veriyor. Onun için de durmadan, yılmadan, usanmadan inşallah bu yola devam edeceğiz. Biz devlet ve millet olarak tarihinden ilham alan, cesaret alan, güç alan bir karaktere sahibiz. İlim yaymanın her sayfası mücadeleyle geçen, bin bir emekle, özveriyle yoğrulan tek bir lekenin dahi bulunmadığı bu 75 yıllık tarihi elbette önemlidir, kıymetlidir. Ama asıl olan yarına ne söylediğimiz, neyi miras bırakmak istediğimizdir. Kuşkusuz bizim en büyük hazinemiz insandır. En büyük mirasımız şuurlu, sağlıklı, vatanını ve milletini tutkuyla seven, iyi yetişmiş gençler olacaktır. İnsan yetiştirmek, emek ve sabır isteyen uzun soluklu bir uğraştır. Nasıl bizler ve evlatlarımız tam 75 yıl önce atılan tohumların meyvelerini topluyorsa, bugün toprağa serpilecek tohumlarda çeyrek asır sonra, yarım asır sonra meyveye duracaktır. İlim yayma davasının 75 yılını iftiharla yad ederken bugün aynı zamanda şu soruları kendimize sormamız gerekiyor. Teknolojinin hızla değiştiği, ilerlediği günümüz dünyasında gelecek yıllarda hangi alanlara odaklanacağız? Asimetrik tehditler karşısında gençlerimizin maneviyatını nasıl koruyacak, kökleriyle bağlarını muhafaza etmelerini nasıl sağlayacağız? Daha fazla öğrencinin eğitimine nasıl katkı verecek, gençlerimizin kendi yeteneklerini keşfetmesine nasıl yardımcı olacağız? Bilimde, teknolojide, kültür ve sanat alanlarında kendi ruh kökümüzden beslenen ürünler, eserler ve çalışmalarla çağa nasıl damga vuracağız? Küresel kültür dayatmaları karşısında milli kimliğimizi nasıl koruyacağız? Bu sorulara vereceğimiz cevaplar önümüzdeki dönemi şekillendirecektir. İlim Yayma Cemiyetimizin hedefi sadece geçmişte yaptığı hizmetleri sürdürmekle sınırlı kalmamalıdır. Bu hizmetleri günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda özellikle geliştirmek, yenilemek, yeni alanlara taşımak ve daha fazla gence ulaşmak da mühimdir. Dünyanın nereye doğru sürüklendiğini hiçbirimiz kestiremiyoruz. Teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi her geçen gün büyüyor. Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü bir mirasın hafızası, bir geleceğin inşası temasıyla idrak etmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum. Çünkü ilim yayma değerlerinden kopmadan, tarihine yabancılaşmadan, kimliğini inkar etmeden özgüvenli bir şekilde istikbale yürümenin adıdır. İlim yayma karanlığa teslim olmak yerine bir mumu yakmanın umutsuzluğa kapılmak yerine ümit var olmanın adıdır. Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
1: Elbette Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Ortak hedefimiz teknolojiyi insan merkezli kullanan ve geliştiren böyle bir gençliğin yetişmesini sağlamaktır. Bu gençlik karşımda. Daha çok okuyan, daha çok düşünen, daha çok üreten ama bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendine rehber edinen bir neslin yetişmesine katkı sunmaktır. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif ne diyor? Burası çok önemli. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Her şey burada. Mesele bu. Köklerimizden kopmadan yenilenmek. Mesele kimliğimizi kaybetmeden ilerlemek. Mesele medeniyet değerlerimize sırtımızı dönmeden çağın imkanlarını kuşanmaktır. Bizim yolumuzda, istikametimizde, hedefimizde tam olarak budur. Kıymetli hocalarım, sevgili genç kardeşlerim, İlim Yayma ailesi olarak ne kadar ağır bir mesuliyeti omuzladığınızı en iyi sizler biliyorsunuz. Sizler çok hayati bir görevi hem de başarıyla icra ediyorsunuz. Sizler Türkiye'nin önünü açacak, bu ülkenin vizyonuna katkı yapacak, büyük ve güçlü Türkiye'yi kuvveden fiile çıkaracak işler yapıyorsunuz. En önemlisi sizler inşallah gönüller sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu müjdesine nail olacak faaliyetler yürütüyorsunuz. Bakın, iki cihan serveri ilmi çoğaltanlara, yayanlara, yani sizlere nasıl bir müjde veriyor? Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer, sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır, alimin abide yani ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Evet, sizler yani bu ilmi tevarüs edenler gençlerimizi ilimle, hikmetle teçhiz edenler inşallah büyük bir pay alacaksınız. Sizler daha müessir, daha müreffeh bir Türkiye için üreten, emek veren, sayeden, Türkiye'ye yön veren gençlerin yetişmesine vesile olacaksınız. Sizler Teknofest kuşağına yeni fertler, yeni gençler kazandıracak bu milletin, bu ümmetin hayrına daha nice işler başaracaksınız. Bugün burada siz gönül dostlarımın arasında sizlere olduğu kadar kendime de hitap ederken şu gerçeği önemli ifade etmek istiyorum. Ülkenin ve milletin hayrına olan her işi engellemeye çalışanlar 75 sene olduğu gibi bugün de yarın da olacaktır. Tam 75 yıldır yanan bu ilim irfan ocağını söndürmek için ellerinden geleni yapanlar çok iyi biliyoruz ki bundan sonra da boş durmayacaktır. Allah'ın izniyle onlara bekledikleri fırsatı hiçbir zaman vermeyeceğiz. Rabbimin şu müjdesini kendimize rehber edinerek kavline ve davasına sadık nesillerin yetişmesi için mücadeleye hep beraber devam edeceğiz. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Rütbe, makam, koltuk, şöhret, zenginlik gibi dünyevi payeler beklemeden ömrünü ilim yayma davasına adayan isimsiz kahramanların emanetini inşallah yere düşürmeyecek, çok daha yükseklere çıkaracağız. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da asla edirmeyeceğiz. Bu düşüncelere her birinizi ilim yolunda, millete, ümmete ve insanlığa hizmet yolunda Yüce Allah'tan üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim gayretlerinizi bereketlendirsin diyorum. Başta şehit başbakanımız merhum Adnan Menderes ve kurucularımız olmak üzere dualarıyla, gözyaşlarıyla, infaklarıyla 3 çeyrek asırdır bu çınarın büyümesi için emek veren bütün kardeşlerime, hocalarımıza, hayırseverlerimize, gönüllülerimize, mezun ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden büyüklerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü mübarek olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar görüşme temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında konuştu. Canlı olarak da Radyo Sputnik'te dinlediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakalım hemen. İlim Yayma ailesinin mensubu olmaktan şeref duyuyorum diyerek başladı konuşmasını Erdoğan. 1951 yılında kurulmuş olsa da İlim Yayma Cemiyeti'nin tarihi aynı zamanda Türkiye'nin tarihidir. Nihai hedefi Türkiye'nin asırlık gayesidir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlim Yayma'nın mücadelesi aynı zamanda Türkiye'nin eğitim ve demokrasi mücadelesidir diye konuşan Erdoğan, eğitimdeki misyonundan bahsetti camianın. 75 sene önce 68 dava adamının ortaya koyduğu irade bugün okullarla, yurtlarla, burslarla, eğitim merkezleriyle, uluslararası çalışmalarla milyonlarca insanın hayatına dokunuyor diye konuştu. İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek nesilleri ihya etmeyi sürdürüyor dedi. Erdoğan'ın gündeminde okullara yönelik saldırılar da vardı. Kendini seçilmiş gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımızda değil geleceğimize de yön vermek istiyorlar diye konuştu ve şu ifadeleri kullandı. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören tekno oligarkların hedef kitlesini gençlerimiz oluşturuyor dedi Erdoğan. Son günlerde okullarda meydana gelen müessif hadiseler de bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir diye konuştu. Yeni elitler, tekno oligarklar karşısında evlatlarımızı nasıl koruyacağız çok önemlidir mesajını verdi. Teknoligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği, ilim yayma cemiyetinin gençleri olacağını vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlim yayma cemiyeti 75. yıl buluşması programında. Evet, yaptığı açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekildeydi diyelim ve burada noktalayalım. Saat başında buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki. Gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme. Yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
5: Yayında.
4: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik özel haber.
6: Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında finans dünyasından dini yapılara uzanan geniş bir ilişki ağı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık manipülasyon iddialarının araştırıldığı soruşturmada tasfiye edilen finans kuruluşları ve tutuklanan bazı üst düzey yöneticilerin başta Nur Cemaati olmak üzere çeşitli dini yapılarla organik ve finansal bağları bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Adli dosyalara, MASAK raporlarına ve basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın merkezindeki isimlerin dini yapılar içerisindeki konumları ve geçmiş faaliyetleri de dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan veya mal varlıklarına el konulan isimlerden Pusula Holding ve Katılım Evim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Nur Cemaati'nin okuyucu koluna mensup olduğu belirtiliyor. Turhan'ın Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na 2020 yılında gerçekleştirdiği ziyaret cemaat hesaplarında da paylaşılmıştı. Ancak operasyonun ardından bu paylaşımlar silindi. Turhan'ın ayrıca Katılım Evim üzerinden cemaat kökenli vakıf ve derneklere düzenli finans sağladığı ileri sürülüyor. Borsa ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklanan bir diğer dikkat çekici isim Uğur Akkafa. Akkafa, kamuoyunda Nur Mektebi olarak bilinen derneğin başkanlığını yürütüyor. Akkafa'nın başında olduğu yapı 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılıp ardından yeniden açıldı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hayalhanem ve Sözler Köşkü gibi yeni nesil Nurcu gençlik oluşumlarının önde gelen isimlerinin de geçmişte bu mektepten yetiştiği biliniyor. Soruşturmanın kritik halkalarından biri olan ve tutuklanan Muhammed Yarız'ın ise Serdar Turhan'la birlikte hareket ettiği ve fon paralarının yurt dışına kaçırılmasında rol oynadığı iddia ediliyor. MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına 2.8 milyar lira transfer ettiği ileri sürülüyor. Yarız'ın da Pusula grubu içerisindeki yapı gereği aynı Nurcu okuyucu kanadıyla finansal ve operasyonel bağları olduğu biliniyor. emniyet ve MASAK analizlerinde Fon Ağ'nın merkezindeki Nur Mektebi Derneği'nin kurumsal geçmişi de inceleniyor. Firari durumdaki Cemil Tokpınar'ın geçmişte bu mektepte uzun süre dersler vermiş olması nedeniyle Fon Ağ'nın arkasında FETÖ sızmalarının ve ilişkilerinin bulunup bulunmadığı da adli makamlarca araştırılıyor. Manipülasyonla elde edilen kayıt dışı servetin cemaate ait legal görünümlü yapılara yardım ve bağış adı altında aktarıldığı öne sürülüyor. Bu yapılardan biri Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği. Kamuoyunda Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Rıza Derindağ, cemaate yakınlığıyla bilinen Çare Derneği'nin yöneticisi. Soruşturma kapsamında ise aileden Niyazi Derindağ hakkında adli kontrol kararı verildi. Cemaatin üst düzey isimlerinden Rıza Derindağ soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada katılım evi desteklediğini itiraf etti. Tasarruf finansman kuruluşlarını desteklemeye de devam edeceğini belirten Derindağ, bu yapıların faize karşı olduğunu iddia etti. Katılım evin ve Pusula Holding'in Derindağ ailesinin öncülük ettiği vakıf ve dernek organizasyonlarına finansman sağladığı da iddialar arasında. Lüks binaları, yüksek bütçeli prodüksiyonları ve yurt dışı şubeleriyle dikkat çeken Hayalhanem, Sözler Köşkü ve Maksat 114 gibi Nurcu Gençlik Derneklerinin de bu fon ağıyla tarihsel bağları olduğu konuşuluyor. Kamuoyunda bu yapıların mali kaynaklarının incelenmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Operasyonlar yalnızca cemaat figürleriyle sınırlı kalmıyor. Borsa piyasasında etkili olan dev holdinglere de uzanıyor. SPK'nın fonlarını tasfiye ettiği ve mahkemenin mal varlıklarını dondurduğu finans yapıları arasında Hedef Holding, Tere Yatırım Holding, Boost Yatırım Holding ve MİEM Yapı bulunuyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp soruşturma kapsamında tutuklandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanırken şirket ofislerinde aramalar yapıldı. Bulls Yatırım Holding'de ise piyasanın büyük aktörlerinden Kemal Akkaya ve Lidya Holding Başkanı Enver Çevin ortak olduğu belirtiliyor. Bu yapının da mal varlıkları donduruldu. Sistemdeki bilgi işlem ve altyapı transferlerini yürüttüğü iddia edilen MİEM Yapı yöneticisi Yunus Caf da tutuklandı. Konuyu yakından takip eden uzmanlar cemaat ağlarının dev holdingler ve aracı kurumlar üzerinden finansal kılcal damarlarla sisteme entegre olduğunu belirtiyor. Ayrıca devletin son dönemde Süleymancılar ve Furkan Vakfı gibi diğer büyük yapıları takibe almasının hemen ardından borsa krizinin patlak vermesinin manidar olduğu belirtiliyor. Olayların medyada fon vurgunundan Nurcular çıktı başlıklarıyla yer almasının ardından cemaat yazarlarından tepkiler geldi. Yeni Asya Gazetesi yazarı Ahmet Battal, piyasa dolandırıcılığına Nurcuları sokuşturanlar başlıklı yazısında soruşturma üzerinden tüm camianın hedef alındığını belirtti. Yazısında gözaltına alınan şahısları kişisel olarak tanımadığını ve suçlamaların henüz kesinleşmiş bir hükme dayanmadığını ileri süren Battal, ceza hukukunun temel ilkelerine dikkat çekti. Suç ve cezanın şahsi olduğunu ifade eden Battal, geçici deliller ve iddialar üzerinden bir dini grubun veya Risale-i Nur hizmetlerinin topyekün karalanmaya çalışıldığını savundu. Cemaat yapılarının suç işlemek amacıyla kurulamayacağını öne süren Yeni Asya yazarı, şahısların işlediği iddia edilen kusur veya suçların camianın tamamına mal edilmesinin adalet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık kayıt dışı paranın cemaat, ticaret, siyaset üçgeninde nasıl döndüğünün araştırılmaya devam ettiği belirtilirken gözler mahkemenin hazırlayacağı kapsamlı iddianameye çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında bazı tutuklu isimlerin ve finans kuruluşlarının dini yapılarla bağlantıları dikkat çekiyor. MASAK raporlarına yansıyan 2.8 milyar liralık İsviçre transferi iddiasının yanı sıra bazı dernek ve gençlik oluşumlarına finansman sağlandığı öne sürülüyor. Soruşturmanın holdingler ve diğer finans yapılarıyla genişlediği belirtilirken cemaat çevrelerindense suç ve cezanın şahsiliği vurgusuyla itirazlar geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Gazeteci Nalan Yazgan, Ceyda Karahan'a Eksen programının konu oldu. Yazgan, Mekke İttifakı kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye'nin Yemen'e asker gönderme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Ticaret yolları, enerji koridorları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşadıklarımızdan sonra dünya ticaretinin ne hale gelebildiğini gördükten sonra şimdi daha da önem kazandı bu enerji koridorları. IMEC diye bir koridorun inşası üzerine uğraşılıyor uzun zamandır. Bu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Hindistan'dan başlıyor ve oradan Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, oradan da Yunanistan'a, Avrupa'ya giden bir hat ve bu hat Türkiye'yi pas geçiyor. Türkiye çok stratejik bir yerde, işte Afrika, Asya, Avrupa'nın kesişiminde, işte köprü filan, ama eğer bu IMEC hayata geçerse o zaman Türkiye'nin ticaret yollarındaki aktifliği konumu bayağı dışlanmış olacak ve biz de buna alternatif olarak bazı başka koridorlar yaratmaya çalışıyoruz. Kendimizi yani nesne olmaktan ziyade öznesi olabileceğimiz enerji koridorları yaratmaya çalışıyoruz. İşte kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi. 2010 yılında bizim Suudi Arabistan'la bir askeri anlaşmamız olmuş. Yani burada eğitim, teknik ve bilimsel alanda bir işbirliği söz konusu. Oraya zaten hani eğitim amacıyla giden Türk askeri varmış. Biz hep hani Katar'daki üssen konuşuyorduk. Orada da ufak çaplı bir şey var 2010'dan bu yana ve bu hani kanunen legal bir şey. Şimdi bunu biraz daha bu son 5 Ekim'deki açıklamalardan sonra hani kolektif savunma vesaire, hani bu ne olacak, işte Türk askeri gidecek mi falan diye hani hepimiz konuşmaya başladık. Ama tabii burada böyle bir parantez de var. Hani ülkelerin ulusal kararlarına
3: ulusal mevzuat diye bir atıf var.
2: Evet, bizim de anayasanın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir durumu onaylaması gerekiyor. Yani burada sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda siyasi bir karar da var. Meclisten geçmediği sürece oraya bizim Türk askerini yollamamız zaten mümkün değil. İşte hava savunma sistemleri, radarlar vesaire, teknik ekipman ve bunları kullanacak personeli gönderebiliyoruz. Bu Mekke İttifakı çerçevesinde. Askeri olarak oradaki bir varlık gösterme aslında hani bundan şu anda ibaret. Yemen Türkler için hani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan aslında çıkışı Türkülere bile konu olmuş. Travmatik bir mekan. Bazı gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, geri dönüşü yine Yemen'den olacak diye de konuşuluyor. Kişisel olarak ben hiçbir zaman hani Türk askerini tabii ki orada görmek istemem. Evet. Teknik istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması vesaire, hani bunlar Mekke İttifakı'nın içinde olabilecek durumlar. Burada da dediğim gibi aslında Türkiye biraz da bu IMEC koridoru yerine kalkınma yolunu ön plana çıkarak Suudi Arabistan'ı da kendi yerine çık. Hatta Hicaz Demiryolu geçenlerde Nisan ayında bahsedildi. Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması. Bu da zaten hani enerji koridorları sadece boru hatları değil, yani demiryolları, merkezler, karayolları, hepsi bunun içine dahil enerji koridorunun. Dolayısıyla bu da aslında buna dairdi. Yani Mekke İttifakı'nın aslında bu da bir parçası. Bu da oradan yeni bir koridor açmanın, yeni bir ticaret olanağının aslında başlangıcı. Bu sadece evet kutsal yerler, Mekke, Medine. Tabii bunlar da hani tartışılan şeyler. Bu gerçekten hani acaba false flag operasyonu muydu? Hani Husilerle olan bu savaş yeni değil. Bu çok uzun zamandır devam eden bir savaş. İlk defa kutsal yerleri birdenbire imzalandı. Aldıktan sonra bum bir anda hani sağlı solu geliyorlar. Hani bu da biraz tesadüf yoktur diye. Yani hani acaba bunu gerçekten kim yaptı? Niye yaptı? Amaç neydi? Kimi kışkırtmak isteniyor ya da kimi ikna edilmek isteniyor? Husilere baktığımızda da ya da Yasarullah hareketine baktığımızda biraz daha kapsamlı olarak söylersek şu anda Gazze'deki soykırıma, oradaki haksızlıklara aslında sadece kınamakla yetinmeyen ve fiili olarak da pratikte bir şeyler yapan bir Hizbullah var zaten. Bir de Husiler var.
0: Ceyda Karahan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karahan'la Eksen programına konuk olan Yazgan, Türkiye'den Yemen'e asker gönderilmesi için meclis onayı gerektiğini söyledi. Mekke İttifakı kapsamında gösterilen askeri varlığın hava savunma sistemleri, radarlar ve teknik ekipmanla sınırlı olduğunu söyleyen Yazgan, bazı Arap gazetelerde Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, dönüşü de Yemen'den mi olacak diye konuşuluyor. Kişisel olarak hiçbir zaman Türk askerini Yemen'de görmek istemem. Ancak teknik istihbarat paylaşımı ve hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması Mekke İttifakı'nın kapsadığı alanlar dedi. Yazgan, Türkiye IMEC yerine kalkınma yolunu ön plana çıkartmak istiyor. Hicaz Demir Yolu'nun da yeniden canlandırılmasından da bahsedildi. Enerji koridorları sadece boru hatlarıyla olmuyor. Demir ve karayolları da bu koridorlara dahil. MEK İttifakı da yeni bir koridor açmanın bir parçası ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Uepa! 1, 2, 3, un pasito.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt. Gayrimeçhul iki cinayet daha aydınlatıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programında konuştu. Eğitimden sivil toplumun rolüne kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, gençleri tehdit eden dijitalleşme riskine dikkat çekerek tekno oligarklar gençlere büyük tehdit mesajını verdi.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören tekno oligarklar geleceğimize de yön vermek, biçimlendirmek istiyorlar. Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
1: Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye'nin gündemine oturan fon kriziyle bültene devam edelim. MHP Siyaset Okulu'nun dönem açılışında konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hukuken sonuca bağlanmadan sonuçlar yapılmasının yanlış olduğunu söyledi.
3: Henüz daha hukuken sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay üzerinden yeni bir tartışma patlak verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP yönetimindeyken attığı adımlar üzerinden eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Tugay'ın adaylığına karşı çıktığını savunurken Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına bugün yanıt verdi.
4: Çıkıp da bir televizyon kanalında geçmişte benim sorduğumda haberim yok, troller yapıyordur, ben değilim dediği mevzuları şimdi ağzına dolayıp bir de karşı yakayı buraya eklemesini gerçekten utançla karşıladım. Milletimize şikayet ediyor. Sen devir teslimin bir gün öncesi genel başkansın. Karşıyaka belediye başkanının beşli çeteye yolsuzluk yaptığını öğrendin de geçmişte kendi döneminde biliyordun da gereğini yapmadın. Sonra da Karşıyaka belediye başkanı yapma diye bana devir teslimde söyledi. Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da geçmiş yıllarda işlenen iki cinayetin daha aydınlatıldığını duyurdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 60 dosyada 67 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını bildirdi. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında Antalya'da 1,5 milyar lira daha ele geçirildi. İstanbul'da bulunan dövizlerle birlikte toplam tutar 2,5 milyar liraya yaklaşırken paraların bir bölümünün sahte olduğu iddiası ise incelemeye alındı. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
5: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın başlangıcında da teknolojiyi ve yeni şeyleri konuşmak için birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi yeni şeyleri konuşmaya başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Hemen kendisine merhaba diyelim. Ekosfer Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz hattımızda. Merhabalar Özgür Bey.
6: Merhabalar efendim.
5: Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Özellikle enerji konuları bizim en önemli konularımızdan bir tanesi haline geldi. Zaten teknoloji vesaire konuştuğumuz yerlerde enerjiden uzak kalmak çok zor değil mi?
6: Evet doğru. Teknoloji ve enerji artık iç içe konuştuğumuz

0: Kesinlikle
1: öyle bir
0: efendim,
1: parantez açayım dedim, kusura bakmayın. Yani
0: harika bir parantez oldu. Gerçekten biz onu öyle düşünmüyoruz çünkü, kesinlikle haklısınız. Efendim biraz Ekosfer Derneği'ni ve sizi tanıyarak başlayalım ki konumuz açık tutsun. Neredeyiz onu görelim.
1: Tabii Ekosfer Derneği'ni biz 6-7 yıl önce çok iletişimci arkadaşla kurduk. Özellikle sivil toplumda çalışan, kampanyalar yürüten ve bir de gazeteci, halkla ilişkilerci, iletişimcilerle kurduk. Amacımız da iklim değişikliğini daha iyi anlatabilmenin yollarını bulmaktı aslında. Derneğin ana amacı o. Ama özellikle de iklim değişikliği ve enerji konularına odaklandık. O konularda raporlar, çalışmalar yapıyoruz, gazetecilere eğitimler veriyoruz. Ve 7 yıldır da bir şekilde kendimizi aslında bu alanda uzmanlaştırmaya çalışıyoruz diyebilirim.
0: Harikasınız. Yani bu konuda iyi ki varsınız demenin ötesine geçemiyorum. Gerçekten yapılması gereken şeyler. Çünkü enerjiyi böyle ben fişe taktım, bak bu ay 1000 lira geldi filan, bu konuların dışında konuşmak lazım biraz. Ya da işte ne bileyim, güneş de ne güzelmiş filanın dışına biraz çıkmak lazım. Sağ olun, size teveccüh gösterdiniz, bizim programımıza katıldınız bunları konuşmak için. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir raporunuz çıktı. Sizin özellikle de üstüne imza attığınız bir rapor vardı. Bu raporla başlayalım mı?
1: Tabii, yani derneğimizin değil ama Dünya Nükleer Endüstrisi durum
0: sizin
1: raporu.
0: Evet.
1: Bu yani çok uzun süredir her yıl yayınlanan, dünyadaki nükleer endüstriyi mercek altına alan, ülke ülke gelişmelere bakan bir rapor. Ben de 3 yıldır o raporun yazarlarından biriyim. Yani bu kendi adım aslında biraz uzmanlık alanında yaptığım bir iş. 3 yıldır Türkiye'yi, hatta bir yılda İran bölümünü de yazdım raporun. O rapordan isterseniz biraz dünyada nükleer enerji nerede, onu konuşmaya başlayabiliriz isterseniz.
0: Harika olur efendim. Şunu sorayım efendim ben size, oradan başlayalım. Şimdi bu raporun ana çerçevesinden bahsederek başlayalım isterseniz. Şu anda bize büyük resme bakalım, bir ana çerçeveye, oradan detaylara doğru gidelim.
1: Olur tabii, nasıl isterseniz. Yani aslında rapor her şeyden önce, belli ülkelere odaklanmadan önce, dünyadaki nükleer endüstrinin, nükleer enerji üretiminin rakamlarına bakıyor. Yani bu raporu hazırlarken ben de yazarlarından biri olduğum için aslında çok net, açık kaynaklardan bulabildiğimiz, yapabildiğimiz araştırmalardan elde ettiğimiz bilgileri bu rapora aktarıyoruz. O da bize şu temel bilgiyi gösteriyor. Belki bu dinleyicileriniz için biraz şaşırtıcı olabilir. Nükleer enerji, yani bir yıl öncesinde üretimini arttırmış olsa da çok az bir miktar, %1,1, yani nükleer santrallerden üretilen elektrik miktarı %1,1 artsa da küresel elektrik üretim kapasitesi açısından oradaki payı ise %8,8'e geriledi. Bu yani neredeyse nükleer enerjinin o zirvede yaptığı %17'lere ulaştığı yıllara bakılırsa en düşük seviye. Nükleerin elektrik üretiminde payı düşmeye devam ediyor. Biz bunu birkaç yıldır görüyoruz zaten. %17,5'ları görmüştü 96'da. Yani dünyada ürettiğimiz elektriğin %17,5'u nükleer santrallerden geliyordu 96'da. 2025'te ise bu %8,8'e düştü.
0: Orada bir minicik şeyi, parantezi açmak istiyorum efendim izninizle. Şimdi mesela enflasyon rakamlarında da bu kafa karıştırıyor. Şimdi insanlar sanıyorlar ki enflasyon düşünce fiyatlar düşecek. Oysa bu artma hızı. Yani nükleer enerjinin aslında burada azaldığı değil, diğer kaynakların daha hızlı arttığını söylemek mümkündür, değil mi?
1: Doğru. İlk başta söylediğim cümle oydu zaten. Yani nükleer santrallerden elektrik üretimi %1,1 arttı. Ama bu artışa rağmen tüm enerji, elektrik üreten kaynaklarla hani kıyasladığımızda, o pastanın içine koyduğumuzda nükleerin payı küçülüyor. Bunun bir sürü etkeni var. Aslında raporumuzda ona da değiniyoruz. Yani nükleer enerjiyle ilgili bir rapor ama elbette diğer kaynaklarla da karşılaştırmalar yapıyoruz bu raporda. 2025'te örneğin güneş enerjisi tarihi yıllarından birini yaşadı. %30'luk bir elektrik üretim artışı oldu. Yani bunu anlatmak çok zor. Çok ciddi bir rakam, %30. Ve dünyada ilk kez, yani güneş enerjisinden üretilen elektrik miktarı bütün nükleer santrallerden üretilen elektrik miktarını geçti. 2025 o anlamda tarihi bir yıl oldu. Yani %1 artıştan bahsediyoruz ya nükleerde. Yani güneş %30 arttırıyor.
0: Ve çok bunu, acayip bir hız.
1: Ve evet bu gerçekten enerjide pek görmediğimiz bir hız. Mesela rüzgar da artıyor. Rüzgar da %8 oranında arttı. Bir sene öncesine kıyasla elektrik üretimini %8 arttırdı.

0: ama yani güneş %30'larda böyle üçte bir oranında büyüme pek öyle enerji kaynaklarında gördüğünüz bir şey değil. Ve bir yıla mahsus olmadığını da söyleyebilirim. Yani bu %30 olmasa 20 oluyor, 15 oluyor. Yani güneş enerjisi son belki 5-10 yıldır her sene böyle büyüme rakamlarıyla karşımıza çıkıyor. O yüzden de işte bu sene nükleer enerji santrallerinden üretilen elektrikten daha fazlasını artık dünya güneş panellerinden üretmeye başladı.
1: Bunun sebebini salt şeye bağlayamayız değil mi Özgür Bey? Yani ne bileyim, insanlar artık temiz enerji istiyorlar ve temiz enerji olmazsa olmazımız diyorlara bağlamak bana çok kolaycılık geliyor. Başka faktörler de vardır sanki bunun içinde.
0: Ya bunu tamamen evet demeyi isterdim açıkçası. Hani
1: bizim
0: çalışan bir dernekteyiz. Ben de yıllardır çevre korumadayım. Hani onlarla uğraşıyorum ama doğrusu bunda bir pay var. Yani şimdi bunu tamamen göz ardı edersek orada da yanlış yaparız.
1: Muhakkak.
0: Yani tabii, iklim meselesi nedeniyle belki çoğu yine dinleyici bilmiyor ya da yanlış bir yargı var. Mesela dünyada küresel sera gazı emisyonlarında birçok ülkede bir duraklama olduğu, bazılarında azalma olduğunu bile biliyoruz biz. Yani istenilen hızda mı? Hayır. İklim değişikliğini hani durdurabilecek bir hızla mı ilerliyoruz? Öyle başarılı bir tablo mu var? Hayır. Ama buna rağmen bir azalma, emisyonlarda geri çekilme ya da en azından duraksama sinyalleri görüyoruz. Hani bunu söylersem doğru olur. Bu da aslında güneş enerjisine de yansıyor. Yani çünkü siz iklim değişikliğini durdurmak istediğinizde en az karbonsuz kaynaklara gitmek zorundasınız. Onun başında da rüzgar hatta geliyor. İşte bir kilowatt saat elektrik ürettiğinizde 9 gram sadece karbondioksit HDR sera gazı atmosfere bırakıyorsunuz. Güneşte bu 30'lara geliyor. Hani kömürle kıyaslarsanız bir kömür santralinde bu 900 gram. Yani aynı elektriği bir kömür santralinde üretirseniz bunun etkisi var. Ama ikinci ana faktör, yani hiçbirimiz yadırgayamayız, ekonomi. Yani güneş panellerinin ucuzlaması, hatta onunla birlikte şimdi batarya depolama sistemlerinin ucuzlaması, fiyatların çok makul seviyelere gelmesi güneşi özellikle serbest piyasanın olduğu yerlerde birinci tercih yapıyor.
1: Süper. Yani hani teknolojinin gelişmesini, belki daha verimli panellerin olmasını da buna bağlamak mümkündür değil mi efendim?
0: Bu da çok doğru. Doğru. Yani panel verimliliği artıyor. Panellerin kullanım alanları artıyor. Yani eskiden insanlar sadece işte çok güneşli havalarda güneş enerjisinin çalıştığını düşünürlerdi.
1: Evet.
0: En son baktığım rakamı söyleyeyim yanlış bir veri vermemek adına. 14 Eylül'de ben Türkiye'deki elektrik üretimine bakmıştım. En çok elektrik talebinin olduğu öğle saatlerinde güneş panellerinden üretilen elektrik 17 bin megawatt civarındaydı. Yani 17 bin megawatta eşdeğer santral çalışıyordu. Aynı saatte baktığımda kömür santrallerinin, yani buna ithal taş kömürü bütün hepsini toplayıp üst üste koyduğumda bile o rakama ulaşmıyordu. Yani Türkiye'de belki farkında değiliz ama güneş ciddi anlamda enerji piyasasına hayat kurtaran bir faktör oldu. Elektrik talebinin çok yüksek olduğu saatlerde, özellikle yaz aylarında klimanın hani çalıştığı öğle saatlerinde güneş panelleri de o kadar fazla elektrik üretiyor ki bizi böyle ekstra o birkaç saat için gerekli gerek duyacağımız termik santrallerden kurtarıyor örneğin.
1: Özgür Bey, cahilliğim bağışlayın bu konuda, şunu ben de merak ediyorum, onu size sormak istiyorum. Burada konuştuğumuz rakamlar sadece devletin resmi olarak izin verdiği güneş panelleriyle üretilen elektrikten bahsediyoruz değil mi? Yani insanların bireysel olarak yaptıkları, işte ne bileyim, farklı cihazlarla ürettikleri güneş enerjileri buna dahil değil diye düşünüyorum.
0: Değil, bunlar şebekeye bağlı tabii rakamlar. Okay. TİH'in verileri zaten, demin söylediğim veriler. Günlük olarak biz onları izleyebiliyoruz TİH'ten, hani hangi santral ne kadar üretmiş diye. Elbette eğer şebekeye bağlı olmayan güneş panelleriniz varsa, örneğin çok kırsalda yaşıyorsunuz, hani bir hat bile yok evinizin yanında, siz çatınıza güneş panelleri koyup birkaç tane lityum batarya depolayıp tamamen bağımsız, enerji bağımsız bir evde de yaşayabilirsiniz. Bunun bir kaydı yok tabii.
1: Süper. Yani bunları hani bir dile getirmiş olalım ki insanlar şey yapmasınlar. Bir de bu da var yani, hani kenarda bir hani azımsanacak bir şey midir değil midir tam bilemiyorum onu, ama böyle bir şeyimiz de var. Peki efendim, Türkiye açısından baktığımızda Türkiye'deki o güneş enerjisinin üretimi, artışı dünya ile paralel midir, yoksa daha yukarıda mıyız, aşağıda mıyız? Bunu söylemek mümkün mü?
0: Bu ortalamayı tam rakamı bilmiyorum, dünya ortalaması, ama Türkiye son birkaç yılda dünyada en çok güneş kapasitesi ekleyen ülkelerden biri. Onu biliyoruz. Yani evet, güneş kapasitesi evet. artıyor. Hükümetin hedeflerine baktığımızda da 2035'te güneş ve rüzgar kurulu gücünü 120 gigawattlara, yani 120 bin megawattlara ulaştırma hedefi de var. Bunu da biliyoruz. Şimdi nerelerdeyiz derseniz, işte 40 binlerdeyiz. Öyle düşünebilirsiniz. Belki 80 bin megawattlık, yani belki 3 kat daha güneş ve rüzgar eklemeyi planlıyor hükümet. Bunu defalarca söyledi, planlarına dahil etti. Yani bu da Türkiye'nin aslında hep bizim söylediğimiz o devasa güneş ve rüzgar potansiyeline işaret ediyor. Elbette burada bir parantez açalım. Hani biz sadece lütfen. Enerji sektörü açısından bakmıyoruz olaya. Çevre açısından da tabii bu kurulumlar yapılırken bunların doğru yapılması, yani çevreye en uygun yerlerde bu santrallerin kurulması, hatta mümkünse, ona ısrarla altını çiziyoruz. Türkiye'nin şu anda boş duran çatıları, binaları, cepheleri var. Yani bizim evet. artık böyle büyük güneş santrallerine değil, kentlerimize, kentlerimizin çatılarına, binalarına, otoparkların üstlerine gelmemiz lazım. Böylece aslında çevresel açıdan da zararı minimuma indirebiliriz. Güneşin en büyük faydası da bu. Diğer kaynaklara göre çok farklı. Yani tükettiğiniz yerde enerji üretmenize imkan sağlayan bir kaynak.
1: Bu da işte çünkü enerji her taşındığında kayboluyor, değil mi efendim?
0: Tabii iletim hatlarına verdiğinizde, bugün bile Türkiye'de sanıyorum oranlar %5-%6 civarında, bir kez böyle bir kayıpla karşılaşıyorsunuz. Hani evinizin çatısında elektrik üretseniz bu kayıp olmayacak. Artı bir sürü de başka masraf var. İletim hatlarını geliştirmeniz gerekiyor. Trafolar eklemeniz gerekiyor. O yüzden de yani ne kadar çok güneşi biz tüketilen yerlerde ve kentlerde, hani doğal alanlara, meralara, ormanlara vesaire hiç bulaşmadan, yakınına bile gitmeden kurabilirsek çok daha başarılı bir iş yapabiliriz. Bir de ikinci faktör, bu Avrupa'da çok hızlı yayıldı. Türkiye'de ne yazık ki regülasyonlar nedeniyle yayılamıyor. Enerji kooperatifleri dediğimiz, bizim gibi bireylerin birkaç, yani 15-20 kişinin birleştiği bir sitede yaşayanların, ama o da olmak zorunda değil. Yani 15-20 arkadaşın birleşip bir yerde küçük bir güneş santralciyi kurması enerji kooperatifleriyle mümkün oluyor. Oradan ürettikleri elektrik şebeke üzerinden kendilerine gelmiş varsayılarak mahsuplaşılıyor ve elektrik faturaları azalabiliyor. Mesela bu tip yöntemler Türkiye'de hiç başlamadı. Halbuki Amerika'da bile, yani çok kapitalist bir ülkede bile bu kooperatifler çok yaygın, yani inanılmaz derecede yayılıyor. Üçüncü şey de Serhat Bey, balkon güneş panelleri. Şu anda inanılmaz bir akım var. Yani bu yaklaşık 3-4 sene önce Almanya, İspanya derken, bugün İngiltere bile bu yasal düzenlemeyi yaptı. İngiltere'de artık internetten başvurup balkonunuza ya da işte evinizin cephesine 2 tane güneş panelini kurabiliyorsunuz. Yani bürokrasiye takılmadan, adeta bir hani elektrikli cihazı prize takar gibi bu 2 paneli balkona ekleyebiliyorsunuz. Kaliforniya dahil 10 tane eyalette bu Amerika'da çok yaygınlaştı. En son Kaliforniya dahil oldu. Evet. Şunu söylemediğim, hani dinleyiciler şu rakamı ne yapabilir bu paneller diye düşünüyordur. İspanya'da bizim gibi güneşlenme süresi yakın bir ülke olduğu için İspanya'dan örnek veriyorum. Orada o 2 panel bir evin elektrik tüketiminin 1/3'ünü karşılayabiliyor. Yani bunun her konutta yapamadığımızı tahmin edebilirsiniz. Hani mimari koşullar vesaire. Ama yani Türkiye'deki konutların 1/3'ünü böyle yapsak elektrik talebiyle ilgili bütün dengeler alt üst olabilir. Yani Türkiye'nin elektrik ihtiyacını ciddi oranda azaltabilir, kayıpları azaltabilir ve bir de o koca koca büyük santrallere, bunu ister güneş, ister nükleer, ister termik olarak alın, gerek kalmayabilir. Yani bu ayrıca da yerli enerji bunlar, yani dışarıdan ithal ettiğiniz bir kaynakta çalışmıyor.
1: Yani Türkiye'de de yerli panellerin de üretimi konusunda adımlar atılmıştı, fabrikalar kuruldu diyebilirim. Yani biz her şeyi yurt dışından getirmiyoruz, güneş ithal etmiyoruz yani.
0: Evet, yani paneller de 25-30 sene çalıştığı için birçok şeye kıyasla gerçekten çok avantajlılar. Yani enerjiyi aslında biz hep böyle yanlış değerlendirmeler yapıyoruz. İşte nükleer raporu da yayınlarken yani biraz bunlara da giriyoruz. Çünkü bir teknoloji kavgası değil bu. Daha çok bir ekonomi, daha çok değişen elektrik üretim ve tüketim politikalarına uyum sağlama. Bakın elektrifikasyondan bahsediyoruz. Yani her şey artık elektrikle çalışacak. Araçlarımız zaten çalışmaya başladı. Evet. Evlerimizi elektrikle ısıtacağız. Yani insanlar bunları görmedi. Bu 10 yıl, 20 yıl sonra bunlar hayatımızın normali olacaklar. O yüzden de eğer siz güneş gibi bir enerjiden elektrik üretebiliyorsanız, evinize bunu aktarabiliyorsanız müthiş faydaları olacak. Bizim biz aslında bunu tartışmamız lazım. Biz ne yazık ki böyle bir fanatik biçimde işte nükleerciler, rüzgarcılar, güneşçiler diye onları tartışıyoruz. Hem ekonomiye bakmamız lazım. Yani bir teknolojiyi çok sevebilirsiniz. Çok yüksek teknoloji olabilir. Örneğin nükleer gibi. Ama bu ekonomik olmayabilir. Yeni elektrik sistemi içerisinde sizi hantallaştırabilir. Yani daha esnek sistemlere ihtiyaç duyduğumuz kesin. Aradığınızda olacak, bir sorun olduğunda devreye girecek. Örneğin batarya teknolojileri gibi. Bunlar kaçınılmaz gözüküyor.
1: Buna zaten kesinlikle gireceğiz efendim. Batarya teknolojisi olmazsa olmaz konumuz. Şunu sormak istiyorum size. Yani buyurun. Mesela biz fanilerin göremediği bir sıkıntı var mı orada? Bu ne bileyim evlerde üretilen elektriğin şebekeye satılmaması ya da şey. Yani hani böyle bir şey vardır mesela. Siz onu bilmiyorsunuz. Aslında bu zarar verebilir. Biz o yüzden bunu yapmıyoruz gibi bir konu var mı bizim bilmediğimiz? Yani neden biz mesela ne bileyim benim Hollanda'da kuzenim var. Yılda 2500 euro kazandığını söylüyor bana. Kendi elektriğini üretmenin dışında müstakil evinin çatısına kurduğu panellerle. Ve Hollanda orası, bir oranın güneşlenmesiyle bizim burası arasında dağlar kadar fark var.
0: Serhat Bey, güneş enerjisinin yükselişi aslında bundan bir 20 yıl önce özellikle Avrupa ülkelerinde böyle dediğiniz örneklerle oldu. Yani devletler dediler ki siz çatınıza güneş paneli koyun, elektrik tüketiminizi oradan karşılayın, fazla elektrik tükettiğiniz anlarda da şebekeyi satın, ben satın alacağım. Kabaca böyle söyleyebilirim. Onun için de güzel.
1: Bana mükemmel bir fikir gibi geliyor bu arada. Yani ben bunun eksiğini göremiyorum ama illa bir şey vardır bilmediğimiz diye sordum size.
0: Bence eksiği yok tabii ki, müthiş bir sistem. Çünkü her evi bir adeta santrale çeviriyorsunuz ki. Bakın Türkiye buralarda çok daha başka bir yerde. Bir örnek vereyim hemen anlayacaksınız. Türkiye'de binlerce yazlık var. Yani yazın 2-3 ay oturulan, kışın neredeyse kapısı açılmayan ama Türkiye'nin en güneşli bölgelerinde olan binlerce binadan bahsediyoruz. Bunların çatıları panel olsa, bu teşvikler verilse, yani kışın o evlerin hepsi birer santrale döner. Ve elektrik üretirler hiç tüketmedikleri binalarda. Şimdi bu sistemde ne ayarlaması yapmak lazım? Teşviğin miktarını ayarlamak lazım. Yani gereksiz çok büyük teşvikler verilirse elbette bu da bir ekonomiye zarar olabilir. Ama insanlar güneş enerjisi kurmak istediklerinde en büyük soruları o. Yani ilk finansmanı nasıl karşılayacağım? Evet. İşte bu sistem, demin sizin Hollanda'dan ya da işte Almanya'da, artık İngiltere'de, Amerika'da, her yerde olan bu sistem bunu sağlıyordu. Güneş panellerini alan insanlara alım garantisi veriyor. Bu alım garantisi bazen kredi almanızı kolaylaştırıyor, bazen de bir hesap yapmanızı kolaylaştırıyor. Yani ben bu alım garantisiyle 2 senede bu panellerin maliyetini çıkaracağım, 4 senede çıkaracağım diye bu hesabı yapıyorsunuz. Türkiye'de ne yazık ki bizim sistem öz tüketime odaklanıldı. Yani sadece evinizin tüketimini karşılayabiliyorsunuz. Satabiliyor musunuz? Evet, satabiliyorsunuz ama dağıtım maliyetleri nedeniyle, yani dağıtım şirketlerinin sizden talep ettiği ücretler, elektrik fiyatının düşük olması sebebiyle bu çok karlı bir iş olmuyor. O yüzden de aslında o bireysel, yani binalarda, apartmanlarda ya da müstakil evlerde güneş enerjisinin ilerlemesi çok yavaş oluyor Türkiye'de. Daha çok organize sanayi bölgesinde şirketler, çok elektrik tüketen şirketler kendi elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş paneli kuruyorlar. Bunu değiştirmek mümkün elbette ama bu bir regülasyon, bir politika değişikliği gerektiriyor.
1: Bir de efendim hani yine siz daha fazla işin içindesiniz ama eskiden böyle bir şey olduğunda ya işte benim apartmanımın ışığını yakıp söndürüyor, daha ne olsun, ne isterim ben konuşulurken, mesela en son bir büyük bir fabrikayla biz konuştuk. Onlar kendi kurdukları şeyle neredeyse fabrikanın tamamına yakının elektriğini karşılayabildiklerini söylediler. Ben böyle şok oldum. O kadar ilerledi mi bu verimlilik falan diye. Bayağı dediler, yapıyoruz biz. Şimdi bu böyle bir şey varken neden biz bunu kullanmayalım Neden buna teşvik gelmesi? Yani Türkiye'de bir sürü şeye teşvik geliyor. Gelmeli de zaten. Güzel bir sürü şeye teşvik veriliyor. Ama hani böylesine bütün dünyayı kurtaracak, bütün ülkeye faydası dokunacak bir şeyin teşvikinin düşük olması beni çok yoruyor. Anlamlandıramıyor. Anlamlandırmakta yoruluyorum yani.
0: Evet, bunu biz de anlayamıyoruz. Yani arabalara bile biliyoruz, hatırlarsanız çok düşük kredili araba almak istediğinizde faizler çok düşük faizli krediler verilmişti.
1: Krediler,
0: yani
1: evet.
0: Bu güneş panelleri için de mesela çok uygun krediler bile verilebilir istenirse. Biraz uzun ödemeli. Çünkü bunlar gerçekten de bu ülkenin yararına. Bakın, petrol fiyatları arttı. Türkiye petrol, gaz ve kömüre bağlı bir ülke. Yani maalesef. Bizim enerji ithalat faturamızdan şikayet ediyoruz ya, orada ana kalem petrol, sonra gaz geliyor, sonra kömür geliyor. Bunların hemen hemen hepsi çok yüksek oranlarda dışa bağımlı. Bunu azaltmak, 90 milyar dolar her sene bu enerji ithalatına vermek istemiyorsak, bunun tek çözümü var. Yenilenebilir enerji, sadece güneş değil, rüzgarı, jeotermali bizim yaygınlaştırmamız lazım. Ve bunun için de biraz uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz halkın çıkarını düşünmemiz gerekiyor. Ben hep örneğini veriyorum. Elektrik faturalarımızda, gaz faturalarımızda biliyorsunuz devlet desteğinden bahsediliyor. Siz de mutlaka görüyorsunuzdur. Tabii. Bakın, ben destek falan istemiyorum. Yani ben elektrik üretmeyi öğrenmek istiyorum. Bana iznini istiyorum. Şehirlerde ise belki enerji kooperatifi kurarak, hani biraz şehir dışında yerlerde, binalarımın sadece çatısı değil tüm cephelerinde, otoparklarında, bahçelerin üstündeki o verandalarda, yani her yeri güneş paneli kurabiliriz. Enerji kooperatiflerine ortak olabiliriz. Bana bunu öğretmesini istiyorum devletin. Bana bunun iznini vermesini istiyorum. Ben destek istemiyorum.
1: Efendim, söylediğiniz tam da böyle Roman Diyojen'in söylediği lafa geliyor. Gölge etmesinler, başka insan istemiyoruz, güneş gelsin. Bırakın gölge etmeyin, başka bir şeye ihtiyacımız yok bizim, diyorsunuz.
0: Evet, biraz öyle de bir durum var. Çünkü ben hani izinsiz bir şekilde panel koyup üretmeye kalksam, şebekeye vesaire bağları olduğu için ceza bile gelebiliyor. Böyle örnekler var. Yani bunu değiştirmemiz lazım. Örneğin jeotermal enerjiyi bizim artık elektrik üretme değil ama ısıtmada, konutlarda, merkezi ısıtmada kullanmamız lazım ki bu yeni bir şey değil. Bakın, İzmir Balçova, Afyon Sandıklı, Dikili yine İzmir'de. Yani o kadar çok örneği var ki aslında Türkiye'de. Doğal gazın, yani gazın aslında bir numaralı, ikame edebilecek bir numaralı kaynak jeotermal Türkiye'de. Yeni binaları ama buna uygun kurmamız lazım. Yine yeni binalara ısı pompaları koymamız lazım ki elektrikle o binayı ısıtıp soğutalım. Daha az enerji harcayarak bu işi yapabilelim. Bunlar bireysel tedbirlerin biraz üstesinde, yani devlet politikaları gerektiriyor. Biraz uzun vadeli planlama gerektiriyor. Bence bunları unuttuk. Yani planlama kötü bir şey değil. Türkiye 10-20 yıl sonrasını görmek zorunda, yatırımcı görmek zorunda. Bazen hep örnek veriyoruz ya, Almanya'dan, Avrupa'dan. Bakın, tek ilaçları var. Almanya 2050 için kendisine bir yenilenebilir enerji hedefi koyuyor. İşte %80 ben elektriğimi yenilenebilir enerjiden sağlayacağım diyor. Ve bu bağlayıcı bir hedef. Hükümetler değişiyor, partiler değişiyor, bu hedef değişmiyor. Şimdi nükleerden vazgeçme kararı alıyorlar. Hükümetler değişiyor, bu hedef değişmiyor. Bu da o teknoloji geliştiricilerin, yatırımcıların aslında önünü görmesini sağlıyor. Yani bir iş adamı olduğunuz, iş insanı olduğunuzu düşünün. Yani 20 sene sonrasını görebiliyorsanız oraya bir yatırım yaparsınız. Ama 2 sene sonra değişeceğini düşünürseniz tabii ki ne yaparsınız? Sadece dışarıdan bir mal alıp burada satmaya çalışırsınız.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim, ben Türk insanının o kafasını da gördüm. Bunlar 2 sene önceydi galiba. Yıl başında elektriğe acayip bir zam geldi. Böyle çok acayip bir zam gelmişti. Siz benden iyi hatırlarsınız onu. Ve bir anda bana arkadaşlarım sordular. Abi, ben güneş enerjisi paneli koyarsam kaç senede bunun parasını çıkartıyorum? Türk insanı böyle bakıyor. Ne koyacağım, ne alacağım, kaç sene bedava kullanacağım ya da kaç sene bundan para kazanacağım? Bunu soruyor ve bunun da hesapları çok açıktı o zamanlar. Bilmiyorum, hala açıktır herhalde.
0: Hala açık. Bulunduğunuz yere göre değişir tabii. Hani ülkenin neresinde.
1: Muhakkak.
0: Ama yani
1: tabii.
0: Ben 6 sene, 8 sene yani kullandığınız elektrik miktarını, biraz değişkenleri var. O yüzden net bir rakam söyleyemiyoruz ama hesaplatabilirler. Ama böyle bir süreden bahsediyoruz aslında. Yani güneş enerjisi eninde sonunda karlı. Ama biz hani çok bekleyemeyen bir ülkeyiz ya, 6 sene bile çok geliyor, 8 sene çok geliyor. Halbuki bu panel size 30 sene elektrik üretecek. çatınızda.
1: Ah efendim.
0: Yani bence işte en başta söylediğimiz şeyi yine tekrarlamak istiyorum. Bizim elektrik üretme ve tüketmedeki bakış açımızı değiştirmezsek, işte Fransa şunu yapıyor, Almanya bunu yapıyor deyip oradan oraya sürükleniriz.
1: Maalesef.
0: Ekonomi ve teknoloji bizi bir şekilde doğru yola götürüyor. Bu arada çok umutsuz olmayalım. Bir rakam söyleyeyim.
1: Lütfen buyurun.
0: Türkiye'deki elektrik üretiminin geçen sene %44'ü yenilenebilir enerjiden kaynaklandı. Yani bu ülkenin potansiyeli o kadar yüksek ki yenilenebilir enerji konusunda, isteseniz de istemeseniz de o büyüyor. Ve büyüyecek de yani.
1: Bazı şeyler regülasyonlara rağmen de olabiliyor yani. Yani bunu da söylemek gerekiyor. Peki efendim, şimdi konuşalım dediğiniz...
0: Yani güneş panelinin maliyeti, 1 kilowatt saat elektriği üretmenin maliyeti, bakın bugün 2-3 dolar sentlere, hadi bu petrol krizi vesaire hani onlar arttırdı biraz ama 3-4 dolar sentlere çıktı. Ben bu rakamları da şuradan söylüyorum, hani dinleyiciler bilsin. Türkiye yenilenebilir enerji kaynak alanları ihaleleri yapıyor. Yani bizzat hükümet yapıyor bu ihaleleri. Rüzgar ve güneş santrali kurmak isteyenler bu ihaleye giriyor. Devlete şu sözü vererek bu ihaleyi kazanıyorlar. Ürettiği elektriği işte kilowatt saatini şu kadardan satacağım diye. Burada çıkan fiyatlar 2 sent. Bakın 2 sentten bahsediyorum. Bunu doğalgazdan üretmeye kalkın herhalde bugün 7-8-9 sentlerdedir. Kömür 6-7 sentlerden aşağı değildir. Nükleerde işte akkuyu'da 12,35 sent alım garantisi var. Yani bu büyümenin arkasındaki sebep çok net bir şey işte ekonomi.
1: Yani, kesinlikle.
0: Burada bizim korkmamamız lazım. Çünkü biz bu kaynaklarda zenginiz. Petrolde, kömürde, gazda değiliz ama güneşte, rüzgarda, jeotermalde zengin bir ülkeyiz.
1: Ve bunları koyacak yerimiz de var. Hani ovalarımız büyük var, bomboş duran. Kesinlikle.
0: Bu konuda da Serhat Bey bir şey daha var. Yine hep yanlış bilgi. Yani sanıyorlar ki güneşle Türkiye'nin elektriğini karşılamak istesek bütün Türkiye'yi sanki güneş paneliyle kaplamamız lazım. Yapılan hesaplar, hani böyle kabaca bir fikir vermek için söyleyeyim, sadece Tuz Gölü'nün üstü kadar bir alanı siz güneş paneliyle kaplasanız zaten Türkiye'nin elektrik ihtiyacının hatta çok fazlasını karşılayabiliyorsunuz.
1: Ne diyorsunuz ya? O kadar diyorsunuz yani.
0: Elbette. Bir de bunu hani oralarda yapmak zorunda da değiliz. Hani onu anlatmaya çalışıyoruz.
1: Muhakkak, tabii.
0: Binalarımız, kentlerimiz, şehirlerimiz var ki oradaki zaten hani betona gömülmüş alanların üstlerini güneş paneliyle kaplasak o bize yıllar boyunca yeter.
1: Peki ama şunu da konuşmak istiyorum. Az önce hani dile getirmiştik, bir sonraki bölüme atmıştık. Son olarak size bunu da sormak istiyorum. Güneşi tabii güneşli saatlerde ürettik, güneşten gelen elektriği, ama bunu bir yerde saklamak lazım değil mi efendim? Geceleri de kullanabilmek için fabrikalarda, evlerde vesairelerde. Bu konuda ileriye doğru adımlar vardı. Ben yakından takip ettim ama en doğru bilgiler sizde tabii.
0: Ya şöyle söyleyelim yani tabii. Bundan 20-25 yıl önce hocalarımız üniversitelerde şey anlatırdı, haklı olarak işte elektrik depolanamaz bir kaynak derlerdi. Yani orada bile ben hep şöyle itirazlarda, biraz komik itirazlarda bulundum. Ya pil var yani, elektriği depolayabiliyoruz, o kadar da değil. Ama tabii o küçük pillerle hani büyük sanayileri, kentleri,
1: gigawattları
0: yapamazdık yani, yetiştiremezdik o şeyi. Ama şimdi iş değişti. Büyük elektrik depolamalarından bahsediyoruz. Özellikle bu arabalarda kullanılan lityum pillerin bile hani geri dönüşüm aslında biraz böyle oluyor. Onları da kullanarak oluşturulan büyük batarya depolama ya da bir adeta bir batarya santrali kurmak mümkün. Bunlardan da dünya hızla çok sayıda kuruyor. 300 gigawattları geçti şu anda dünyada batarya kurulu gücü. Bakın bütün nükleer santrallerin kurulu gücünün enerjisi eş bir güçten bahsediyorum. Dünyadaki bütün nükleer santrallerin kurulu gücüne yakın bir batarya gücü var. Ne yapıyorsunuz? Güneşin çok fazla ürettiği, rüzgarın olduğu ve elektrik ürettiği ama tüketimin o kadar olmadığı ya da başka bir kaynağın, hidroelektriğin, jeotermalin olduğu anlarda siz fazla elektriği bu bataryalara gönderiyorsunuz, depoluyorsunuz. Örneğin gece saatlerinde güneşin açığını kapatmak için bu bataryalardan şebekeye elektrik veriyorsunuz. Bu yöntem çok ciddi olarak kullanılmaya başlandı. Dinleyiciler Kaliforniya örneğini inceleyebilirler. Avustralya'da belli eyaletler tamamen rüzgar, güneş ve bataryayla artık kendi ihtiyaçlarını karşılar hale geldiler. Yani bu teknoloji de çok hızlı ilerliyor.
1: Ama Türkiye'de ne durumdayız efendim?
0: Türkiye'de durum şöyle, çok düşük bir kurulu gücümüz var hala. Sanıyorum 1 gigawattlarda ama 32 gigawattlık yani 32 bin megawattlık batarya kurulumu için ön lisans verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından. Bu rakamın neye geldiğini, denk düştüğünü anlatmak için şunu söyleyeyim. Türkiye'nin tüm santrallerinin kurulu gücü 127 gigawatt. Yani 32 gigawattlık da batarya için.
1: Yani %25'ine geldik aşağı yukarı. Kurulu güçle kıyasladığımızda. Evet.
0: Burada bataryaların işte süresi önemli. Hani bunlar 4 saatlik bataryalar mı, 8 saatlik bataryalar mı? Oralarda bence tartışılması gereken konular var. Ama yeni bir güneş santrali, rüzgar santrali kurmak istiyorsanız yanında da bataryayı depolamasını kurmak zorundasınız. Yeni kurallar bu. Yoksa size izin verilmiyor. O yüzden de Türkiye bir hedef belirledi. Yani bu alana da giriyor. Ama ben bir şey daha söyleyeyim Serhat'a. Çok ilginç. Hep biz bunları çok konuşuyorduk ama şimdi pratikte görüyoruz. Evet. Güneşin çok olduğu saatlerde Türkiye bir şey yapıyor. Yani elektrik yönetimini yapanlar. Oradan da aslında teşekkür de etmek lazım. Hidroelektrik santraller saat 6.30 gibi kısılmaya başlanıyor Türkiye'de sabah. Akşam 6.30 gibi yeniden üretimlerini arttırıyorlar. Neden? Çünkü güneş devreye girdiğinde onlara ihtiyaç olmadığı için hidroelektrik santraller, barajlılardan bahsediyorum, adeta bir batarya gibi depolanıyor. Akşam saatlerinde güneşin açığını bu sefer hidroelektrik karşılıyor. Yani ikisi inanılmaz iyi çalışıyor. Bu neden önemli? Çünkü hidroelektrik santral en kolay devreye alıp çıkarabileceğiniz santrallerden bir tanesi. Çok kısa sürede yapabilirsiniz bunu.
1: Doğru.
0: Bunu yapabiliyorsunuz. Şunu unutmamak lazım. Rüzgar güneş gibi değil, gece de olabiliyor. Aslında böyle bir anda işte sadece güneş gidince kesilen bir kaynak değil. Bizim biyokütle jeotermal gibi aslında termik santralden farksız olan, istediğimizde düğmeye bastığında elektrik üreten kaynaklarımız da var. Bunları da batarya gibi ya da güneşi yedekleyecek kaynak gibi kullanabilirsiniz. Yani enerji yönetimi değişiyor. O bildiğimiz hani koca bir santral alalım, 24 saat çalıştıralım, elektriği şebekeye verelim dünyasından daha planlı bir dünyaya geçiyoruz. Yine çok yanlış bilinen bir şey. Hep böyle konuşulduğu için belki de Türkçeyi doğru kullanmıyoruz. Yani düşünüyor ki işte dinleyenlerimiz ya güneş bir anda kesilebilir. Halbuki veya rüzgar yani bir anda kesilebilir sanıyorlar. Böyle bir şey değil. Meteorolojik raporlar zaten size bir sonraki günün hatta sonraki günün aşağı yukarı yani çok küçük sapmalarla ne kadar güneş üretebileceğinizi, ne kadar rüzgar üretebileceğinizi söylüyor. Sizin tek yapmanız gereken planlama. Yani rüzgarın azaldığını görüyorsanız yedek gücünüzü devreye alacaksınız, hazırda tutacaksınız.
1: Zaten güneşin bir anda kesildiği bir dünyamız varsa bizim elektrik dışında bir şeyleri konuşuyor olmamız lazım. O zaten bambaşka bir düzlem efendim. İnşallah tabii da yani. Öyle bir şey olmaz yani. Hani dinozorların ortadan kalkmasını sağlayan bir şey gibi bir düzenek olursa o ayrı. Orada düşüncemiz son şey acaba ben yarın elektrik üretebilecek miyim, olmaz.
0: Elbette yenilenebilir enerji dediğimiz şey adını buradan alıyor zaten. Yani güneş varsa bu enerjiler var. Evet, güneş olduğu sürece bu enerji kaynakları olacak. O kadar sınırsız bir kaynaktan bahsediyoruz. Ya bir de daha da basit örnekler. Yani biz namaz saatleri bile güneşe endekslidir. Yani insanlar bunları biliyor. Ne zaman güneşin doğduğunu, ne zaman battığını. Böyle sürprizler yok çok fazla. Keza rüzgar da öyle. Yani ben daha önce gazeteci olarak da röportajlar yaptığımda rüzgar santralleri üreticileriyle rüzgar toto oynayan üreticiler biliyorum. Yani İstanbul'dan ve santralin olduğu yerden tahminlerde bulunuyorlar meteorolojik koşullara bakarak ve bunların sapmaları %5'i geçmiyordu.
1: Vallahi ne diyeyim efendim, gerçekten de şey yani size son soru dedim ama yani Türkiye'de mesela böylesi yenilenebilir enerjilerin artması, elimizde fazladan enerji olması vesaireler, şu anda dünyada çok konuşulan mesela o yapay zeka veri merkezleri, enerji açlığı yaşayan o veri merkezlerinin Türkiye'ye gelmesini sağlayabilir. Mesela bir haber görmüştüm ben, Ermenistan'da onların işte o enerji konusunda sorunları da çok daha az olduğu için veri merkezleri açmaya başlamışlar. Türkiye'ye böyle bir şey kayma ihtimali öngörülebilir mi?
0: Şunu söylemeliyim. Yani şimdi teknik açıdan elbette bu mümkün. Türkiye'nin elektrik tüketiminin en fazla olduğu gün ve saatte ihtiyacı olan kapasite 60 gigawatt. Evet. Demin de söylemiştim, kurulu gücümüz 127 gigawatt. Evet. Ama bunun ciddi bir bölümü artık rüzgar ve güneş olduğu için hani böyle iki katı demek yerine Evet, rahat pozisyondayız ama yönetilmesi gereken bir kurulu gücümüz var. Burada veri merkezlerini de karşılar mı diye teknik bir soru sorsanız ben size evet elbette bunu yapabilir. Ama bence veri merkezi bambaşka bence bir tartışma konusu.
1: Kesin hani kesin. Yani orada network var, işte insan kaynağı var, deprem olmaması var. Veri merkezi çok başka bir konu. Hani sadece şu anda enerji sentrik çok konuşulduğu için onu bir gündeme getireyim istedim efendim.
0: Yani elbette Türkiye'nin potansiyeli yüksek elektrik üretimi açısından ama bunlar bence sadece ekonomi değil biraz da sosyal politikalarla ilgili. Yani bazı ülkeler var biliyorsunuz turizm turist sayısını sınırlar. Örneğin Galapagos ya da Wuhan'a binlerce insan gitmek ister ama her yıl aldıkları turist bellidir. Bunun sebebi nedir? O ülkeler doğasını, doğal varlıklarını yıpratmak istemezler. Bu yüzden sınırlama koyarlar. Bence Türkiye'nin de bu anlamda önce bir politika belirlemesi lazım. Yani biz enerjiyi daha verimli kullanabilir, daha az elektrik tüketerek de aynı işi yapabiliriz. Burada da ciddi potansiyelimiz var. Yani iyi kullanmıyoruz çünkü enerjiyi. Enerjiyi verimliliği açısından böyle orta seviyelerde bir ülkeyiz şu anda. Bunu da arttırırsak yani daha fazla yine enerji açığa çıkabilir kullanabileceğimiz. Bunun bir bölümü de dediğiniz gibi veri merkezine ayrılabilir ama önceliğimiz ne? O veri merkezini nerede kullanacağız? Yani mesela nadir element çok tartışıldı Türkiye'de. Biz yani kilogramla nadir element kullanan bir ülkeyiz. Çünkü o teknolojik, yüksek teknoloji ürünlerin hiçbirini üretmiyoruz Türkiye'de.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Maden açmak istiyorsunuz ya, yani bunu sadece satmak için açıyor olabilirsiniz. Bu ona benzeyebilir. Biz o veri merkezlerini gerçekten kullanacak mıyız? Bizim için faydalı olacak mı? Bunu bence endüstriyel anlamda her yerde sormalıyız. Yani o planlamayı yapmadan her şeye evet demek sizi bir bataklığa da götürebilir. Yani
1: kesinlikle.
0: Umuduyla buna evet dersiniz ama sizi başka bir yere götürebilir.
1: Ben dediğim gibi teoride sordum efendim. Tamamen enerjinin teorik olarak sordum. Elimizde böyle bir artı var mı? Var, daha da artırılabilir gerekirse diye.
0: Hatta
1: Özgür Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten de
0: enerjiyle desteklenecek veri merkezleri için de uygun bir ülke olabilir Türkiye.
1: Dünyada çok ciddi ses getirir efendim. Bu yapay zeka sadece yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Lafı dünyada bir sürü insanın buraya yönelmesini de sağlayabilir. Bu dünyada hani böyle bir dünyanın içinden geçiyoruz şu anda. Ha, geçmeliyiz de bu arada. Kesinlikle.
0: Evet, yani Google vesaire gibi hani birçok teknoloji şirketi aslında bu konuda çok hassas. Onlar için artı da olabilir ama hani benim endişelerim var veri merkezleriyle ilgili, bunların kullanımıyla ilgili. Bence önce onları regüle etmeliyiz. Yani bu veri merkezleri ne kadar kullanacak? Biz yapay zekayı ne zaman, ne için kullanmalıyız? Yani bir karikatür çizmek için mi kullanmalıyız? Yoksa bilinmeyen bir denklemi çözmek için çok zor hesaplar için mi bunu kullanmalıyız? Bunları belirlemeden bu işlere girince sonra o ortaya çıkan hani kötü manzarayı toparlamak çok zor olabilir.
1: Çok zor, çok zor. Özgür Bey, çok vaktinizi aldım ben sizin, gerçekten de çok teşekkür ediyorum size. O kadar güzel pencereler açtınız ki bize, ama önümüzdeki günlerde tekrar biz sizinle bir araya gelelim ve yeni pencereler açalım ve yeni şeylerin konuşulmasını sağlayalım. Programımızın adı Yeni Şeyler Rehberi zaten.
0: Teşekkür ederim. Sayenizde ben de çok fazla yeni konu düşündüm. Biraz üzerinde de çalışacağım. Belki yine paylaşırım sizlerle o çalışmaları da. Nükleer raporu da okumak isteyenler için bilmiyorum. Evet. nükleerreport.org adresinden o raporu okuyabilirler.
1: Harikasınız
0: küçük
1: efendim.
0: Bir not bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Saygılar sunuyorum.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun konuk aldığınız için.
1: İyi günler efendim. Evet, Ekosfer Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesi Özgür Gürbüz'le konuştuk. Bayağı da konuştuk yani, gerçekten de. Ama yani gerçekten de bakın, bu konular o kadar çok konuşulması gereken konular ki. Yani biz burada değil hani 45 dakika, 1 saat konuşsak, 45 saat konuşsak altında hala yeni konuşacak bir şeyler çıkması gereken konulardan bahsediyoruz efendim. Dünyamız böyle. Şimdi bugün için ben biraz konumuz uzayınca da biraz konumuzun da dışına çıktık. Saatimizin de dışına taştık. Ben bir iki size haber vermek istiyorum. Enteresan. Yapay zeka ile birlikte şeye baktık biz. Bugün enflasyon rakamları açıklandı ya. Tabii ki enflasyonumuz deli gibi düşüyor. Şimdi yayında da söyledik az önce. Bir örneğini verdim ben. Enflasyonun düşüyor olması kafalarda bazı şeyler uyandırmasın sizde. Bundan sonra alacağımız ürünler ucuzlayacak enflasyon düştüğü için gibi bir şey düşünmeyin. Enflasyonun düşmesi şu demek efendim. Bir enflasyon bir arabanın hızını göstermiyor. Hızlanmasını gösteriyor. Mesela arabanız 100 ile giderken 110'a çıktığınız zaman o enflasyon %10 oluyor. %10 artmış oluyor arabanızın hızı. Yani o enflasyon oradaki 100 dediğimiz şey değil, 10 dediğimiz şey. Yani mesela enflasyon %10'dan %0'a düştü deyince araba hala %100 gitmeye devam ediyor. Arabadan inerseniz kafanızı gözünüzü yararsınız. Bunu cebimize tutalım. Yani enflasyon düştü oley diye sevinmek çok mantıklı, çok şuurlu bir şey değil. Kaldı ki şunu da düşünelim, tekrar tekrar kafamızın bir tarafında tutalım. Bizim enflasyonumuz dünyanın en yüksek enflasyonlarından bir tanesi. Yani aslında biz şunu tartışıyoruz. Öteki ülkeler enflasyonu %2'ye düşünce karalar bağlıyorlar falan. Biz %2 düştü diye seviniyoruz. Onlarda enflasyon zaten %2. Bizdeki enflasyon, düşen enflasyon kadar. Ve bunu da şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Mesela siz bir otobüs yaptınız, otobüse bindiniz. Otobüs bir durakta bir sürü insan aldığı için 50 kişilik otobüse 300 kişi bindi. 300 kişiye gidiyorsunuz, otobüs tır tır tır gidemiyor, siz içeride ölüyorsunuz filan. O otobüsün içindeki insanların bir durağa geldi, 300 kişiden 20 kişisi indi aşağı, 280 kişi kaldı otobüsün içinde. Ama otobüs hala 50 kişilik bir otobüs. Hala, yani o 20 kişinin inmesi sizde bir rahatlama yaratabilir belki, ama hala 50 kişi olmanız gereken bir otobüste 280 kişisiniz. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı görmeden, yani başka bir ekonomik kafayla düşünmeden, belki de ekonomi okuryazarı olmadan bunları tartışıyor olmak bana çok abesle iştigal geliyor. Çok zorlu geliyor. Şimdi ben sizler için birkaç çalışma yaptım. Şöyle bir çalışma yaptım. Haberleşme ve teknolojilerde son yıllarda artan enflasyonu biraz araştırdım. Hatta kendi kendime tablolar falan yaptırdım. Yani mesela şöyle bir rakam var elinde. 2020'de iletişim konularının enflasyonu %6.66'ymış. 2021'de bu 6.73'e çıkmış. Sonra böyle artmış. 2021 ile 2022 arasında teknoloji iletişim giderleri, teknoloji artı iletişim giderleri %32'ye çıkmış bir anda. Bakın %32'ye çıkmış. %6'dan %32'ye çıkmış. Sonra %45'e gitmiş. Sonra %34. 2025'te %21'e düşmüş, şu anda %26. Bizim enflasyonumuzu düşüyor göstersek bile aslında bizim mesela cep telefonuyla konuşma, internete girme, bilgisayar alma, üstüne yazılım alma giderlerimiz yine de çok yüksek. Enflasyonun aşağı yukarı başa baş gidiyor. Genel enflasyonun aşağı yukarı başa baş gidiyor. Ha, bu rakamlar bana inandırıcı gelemiyor. Neden inandırıcı gelemiyor? Çünkü ben internetin parasını veriyorum kredi kartımdan. Her ay benden internet parası kesiliyor. Ve her sene yeni bir sözleşme yapıyoruz GSM şirketimizle, işte kablolu internet şebekemizle bir sözleşme yapıyoruz. Ve o sözleşmede artan fiyatları ben görüyorum efendim. Birileri görmüyor olabilir. Ama geçen sene benim cep telefonu fiyatımla eve getirdiğim internet 100 megabit internet fiyatım %21 artmadı. Yani %21 artmadı. Hiçbirinizin artmadı. Altına kellemi koyarım. Çünkü biliyorum. Rakamları biliyorum. Yani burada şöyle bir şey olmadı mesela. Eskiden biz bakır kabloyla ADSL'e giriyorduk. Geçen sene şimdi fibere geçtik. Acayip bir internet artışımız oldu. O yüzden geçen sene 100 lira verirken sonra 150 lira vermeye başladık diye bir şey yok. Aynı fiber, aynı hız, hatta belki biraz daha kötü bir hıza. Biz geçen sene verdiğimiz paranın %80-90 fazlasını vermeye başladık. Ve bunu GSM abonemize söylediğimizde onlar şöyle diyorlar. Yani ülkede her şey artıyor. Bizim de giderlerimiz artıyor. Hani enflasyon %40'tı bebeğim? Hani %40'tı? Ama sen bana dayamışsın %80'i. O bunu söylediğimiz zaman. Ama bir de hani bu herkesin evinde internet var bakın. Hani enflasyon rakamları açıklanırken ya da hesaplanırken şeye bakıyorlar ya. Mesela ne bileyim pimpon topuyla peynir aynı olmamalı. Neden? Çünkü peynir herkes ve pimpon topunu 3 kişi alıyor. O yüzden de pimpon topunun enflasyonu yaptığı etkiyle peynirin yaptığı etki arasında fark var. Peki internet? İnternet herkeste var. Herkesin elinde bir cep telefonu var. Bugün cep telefonu kullanım oranı %100'ü geçmiş durumda ülkemizde. Hatta kaç senedir geçmiş durumda. Evlere internetle baktığımızda yine nüfusun neredeyse %100'ünü kapsamış durumda. İnternet kullanımı mecburi bir şey çünkü bu elektrik, su, internet, bunlar mecburi giderler efendim. Yani burada yaşanan artışların bize %21, %26.51, %45.42 falan gösterilmesi bana çok itici geliyor. Direkt bizim cebimizden, maaşımızdan çalınmış para olarak giriyor. Böyle değil. Hani biz şeyi tartışıyoruz ya, TÜİK'te rakamlar çok doğru değil, şöyledir, böyledir falan falan. Bunları tartışıyoruz. Sürekli tartışıla geliyor. İşte bunların esprileri yapılıyor, mimleri yapılıyor şeyde, sosyal medyalarda falan komik komik bir şeyler yapılıyor. Ama artık komik olmaktan çıktı. Yani ben internete verdiğim parayı biliyorsam bugün bu ülkede milyonlarca kişi de internete verdiği parayı biliyordur. Ve milyonlarca kişi de her sene yeni bir internet şeyi yapıyordur. Ama bakın burada aslında yanlış hesaplanan şey şu. İnsanlar diyorlar ki mesela bu sene biz size işte 100 megabit internet veriyorduk. Bunun da kotası, cep telefonundan bahsederken mesela, bunun da kotası bilmem ne. Size kotayı arttırdık, hızı arttırdık. Ama siz normalde yine aynı interneti kullanıyorsunuz. Çünkü aynı baz istasyonlarından geçiyorsunuz. Aynı fiberle geliyorsunuz. Onların hız arttırdık dediği şey aslında artan bir hız değil efendim. Artan bir hız olmadığı gibi artmaya yakın bir şey bile değil. Sürekli düştüğünü söylemek lazım. Ama bu enflasyon tablolarına yansırken şey gibi yansıyor. Eskiden 16 megabitti, şimdi 50 megabit. O yüzden de enflasyonda düşüş olarak gösteriliyor bu. Yani o kalem oyununa da gelmeyelim. Benim temel internetim, yani temel internetten kastım nedir? Her sene evet internet ihtiyacımız artıyor ama şimdi 50 megabitle 100 megabit arası aslında olması gereken temel internet. Yani 1000 megabite çok ihtiyacım var benim. 1000 megabit olmazsa ölürüm diyen insanlarla tanışmak istiyorum. Gerçekten benim kadar internet kullanıyorlar mı? Evlerinde benim kadar iş yapıyorlar. Ben de home office çalışıyorum biliyorsunuz. Yani demem o ki enflasyon öyle değil. Ha bir de tablo yaptırdım. Şimdi o tablonun sonuçlarını bekliyordum. Bir yandan da o sonuçlar da geldi. Şöyle bir şey efendim. Teknoloji ve iletişim enflasyonu son mesela 7-8 yılda en çok hangi aylarda artmış diye bakıyorum. En çok Ocak ayında artıyormuş. Neden? Çünkü yeni sözleşmeler yapılıyor Ocak ayında. Yeni sözleşmeler yapılırken en çok Ocak ayında artıyormuş. En çok artan ikinci ay hangisi? Temmuz ayıymış efendim. Ocak ayında %4.7 ortalama artmış mesela son 2020 yılından bu zamana. 2020 yılından bu zamana en çok ikinci artışta 3.6 ile Temmuz ayı almış. Yani ne oluyor? Yılın başlangıcında bir artış çünkü herkes sözleşmelerini yeniliyor. Yılın ikinci 6 ayında yani Temmuz ayında bir artış çünkü herkes sözleşmelerini yeniliyor. Yani burada olay bir ihtiyaç tarafı değil aslında. Burada olay hani arz ve talep dengeleri. İnsanlar bunları şey yaparsa, sözleşmelerini yenilerse orada enflasyonun zıpladığını görüyoruz. Özellikle cep telefonu, işte konuşmalar, internet ve bilgisayar tabii teknoloji kullanımlarında. Yani şöyle mesela en düşük artışların yaşandığı ay da Mayıs ayıymış. Gerçekten de Mayıs ayı en düşük 0.7 artış var. Neden? Çünkü Haziran ve Temmuz'da şeyler geliyor. Orada artık son şey. Efendim çok fazla güneş konuştuk. Böyle bir güneşli bir gününüz olsun. Dediğim gibi gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. Ben Diyojen gibi konuşalım efendim. Ben Serhat Ayan. Programın sonuna geldik. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Güzel bir şarkıyla veda edelim istiyorum size. Air müzikalinden Let the Sunshine In gelsin efendim. Böyle güneşli bir veda etmiş olup hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan okul saldırılarının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti. Yeni Parti lideri Özgür Özel fon listesinin açıklanmasını istedi. Tütün ürünlerine yeni düzenleme yolda, ayrıntılar bültenimizde. Bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi. Dijitalleşme riskine dikkat çekerek teknooligarklar gençlere büyük tehdit mesajını verdi. Son dönemlerde birçok ilimizde meydana gelen okul saldırılarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.
2: Kendini seçilmiş gören tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Bu yeni nesil elitler karşısında evlatlarımızı nasıl koruyacağımız çok önemlidir.
3: Burada şunu da ifade etmek durumundayım. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü, hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel fon soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün fondan yüksek kazanç sağlayanlar için hesap açılmasını eleştirdi. Liste yayınlanmalı çağrısında bulundu.
4: Bir hesap açmışlar. O hesaba Fatma Hanım faiziyle birlikte ana parayı alıp geri kalan lütfettiği kısmını yatırmış. Yok, çeşitli dile gelen isimler yatırıyor. Demokraside, hukuk devletinde tövbe kapısı diye bir şey mi var? Biz bir hesap açtık. Nefsine uyanlar parayı buraya koysun. Biz bunların peşine gitmeyeceğiz. Mahir Nur Hanım'ın babasının adı vardı. Bu sefer o mağdur olmuş. 10 dakikada öğrenmiş. Listeyi Mahir Nur Hanım çek etmek için görüyorsa bu millet hesap sormak için niye görmüyor? Listeyi açıklasınlar, bu iş bitsin.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin bugün değerlendirmelerde bulundu. Soruşturma tamamlanmadan yapılan suçlamalara tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, suç varsa gereği yapılır mesajını verdi.
5: Henüz daha hukuken sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi mahiyet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Bakanlarımızı daha bir sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak adı zatında siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalı. Var ise bir suç, gereği de yapılmalıdır.
1: Ataşehir Belediye Başkanı Onur Sağ Adıgüzel'in görevden uzaklaştırılması ve ardından Murat Güneş'in tutuklanmasıyla toplanan belediye meclisinde başkan vekili seçimi bugün yapıldı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı oylamada AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kimliğinin ibraz edilmesini zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Bakan Memişoğlu, düzenlemenin birkaç hafta içinde meclise sunulacağını söyledi.
6: Yeşilay bir çalışma yaptı. %80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Ve esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar. Biz de bu konuda esasında bunun görünürlüğünü azaltıp sigaranın normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Ve sigarayla ilgili de belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Ya daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Spor.
1: Amili takımda Vincenzo Montella dönemi sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu'ndan İtalyan teknik adamla ilgili yeni açıklama geldi bugün. Federasyon Montella'nın gelecek hafta Türkiye'ye gelerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'yla yüz yüze görüşeceğini duyurdu. Süper Lig'de 7. haftaya bakalım. Haftaya lider giren Ahmetspor bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı ve liderliği kaybetti. Alanyaspor Erzurumspor mücadelesi 0-0 golsüz bir şekilde devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor Samsunspor deplasmanında 3-0 önde. Hemen belirtelim, Trabzonspor'da Melih Kabasakal'ın 43. dakikada kırmızı kart gördüğünü söyleyelim. Süper Lig'in 7. haftasında günün son seansında ise Fenerbahçe bu akşam Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. maçında 13 Ekim Salı günü İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edeceği mücadelenin öncelikli bilet satışları bugün başladı. Rams Park'ta saat 22'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları en ucuz 2800 lira, en pahalıysa 75 bin lira olarak belirlendi. Portekiz Futbol Federasyonu milli takım kampını izinsiz bir şekilde terk eden Cristiano Ronaldo hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve oyuncunun geçici olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Ronaldo, Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine oyuna gireceğini söz verdiğini, ısınmaya gönderilmesine rağmen de süre almadığını belirtmişti. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
7: Tarihi geçmiş gıdalar, indirimli ürünler raflarda karşılaşıyoruz. Nasıl oluyor, nasıl gerçekleşebiliyor? Bunun taşıdığı riskler nelerdir?
8: Şimdi tarihi geçmiş bir ürün aslında bize teknik anlamda bir şey ifade etmiyor. İki tane tabir var gıda ürünlerinde kullanılan. Birincisi STT, yani son tüketim tarihi. İkincisi ise tavsiye edilen tüketim tarihi. STT dediğimiz son tüketim tarihi olarak belirtilen gıda da bu tarih mikrobiyal anlamda son tüketim tarihini belirtir. O tarihte siz ürün

0: biliyor muydunuz?
1: Bunu biliyor muydunuz? Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Türkiye'de deprem açısından kritik görülen bölgeleri bildirdi. Adana ve Sainbelli'de meydana gelen depremleri de değerlendiren Perinçek şunları söyledi.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremlerin hiçbiri haritada olan aktif faylar üzerinde olmadı. Bu nokta çok önemli. Şimdi maalesef bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz bu depremi bekliyorduk. Yok böyle bir şey. Yani aktif fayların olmadığı yerde depremler oldu. Fakat ilginç tarafı 2023 depremlerinde benim koyduğum bir model var. Bu modeldeki eski faylar, yani biz onlara paleo fay diyoruz. Eski faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına dik uzanan faylarımız var. O 2023 depremleri sırasında bunlar kısmen tetiklendi ve deprem yaratmadı ama tetiklendiler. Ve bu faylar boyunca kuzeybatı, güneydoğu faylar boyunca bir takım depremler oldu veya olan depremleri sınırladılar. Şimdi Sainbeyli'de bir deprem olmuştu. Evet. O Sainbeyli'de depremler de aynı şekilde faylar üzerinde değildi. Benim modelimde uygun olarak kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde kaldı. Şimdi bu Adana depremi dediğimizde aslında Feke'nin doğusunda olan depremler. Buradaki depremler kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu, güneybatı, yani farklı yönlerde saçıldılar. Şimdi benim modele uygun olanlar var, ona uygun olmayanlar var. Ama bu arada son...

0: olan depremlerin hepsini birden incelediğinde bu kez de Sındırık'taki depremler gibi dairesel bir alan içinde kümeleştiğini gördük. Yani şimdi benim yorumum bu depremler için, öncelikle şunu belirteyim. Paleo fayların, yani eski fayların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Yani en fazla 5.8-6 üretebilir. Bunu bir net bir şekilde belirtelim. İkincisi de magma kökenli depremler de Sındırık'ta olduğu gibi en fazla 6 yaratabilir. Bunların da herhangi bir şekilde Kuzey Anadolu Fayı veya Doğu Anadolu Fayı gibi veya Menderes Vadisi'nde olan faylar gibi herhangi bir şekilde 7'den büyük deprem yaratma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda tabii araştırma yapmaya devam etmek lazım. Fakat şunu ben net olarak gördüm. Hem Arabistan'daki çalışmamda, hem Suriye'deki ziyaretimde, hem Irak'ta ve Kuveyt'teki çalışmalarımı birleştirdim. 2023 depreminden sonra bütün Arap kıtasının, yani Güneydoğu Anadolu ve Kuveyt'in olduğu yerler Arabistan kıtası diyoruz. Arap kıtasının üzerinde kuzeybatı, güneydoğu faylar var. Bu faylar Anadolu'ya ve Suriye'ye yaklaşınca depremler yaratıyorlar. Fakat bu faylar aynı zamanda da petrolün dağılımını kontrol ediyorlar. Yani ben Gavar'da da çalıştım. Bunun boyu 250 kilometre. Bizim Marmara Denizi'nin boyu kadar bir boyu var. Ve oradan petrol üretiyorlar. Oradaki çalışmalarımda da bu kuzeybatı, güneydoğu fayları tespit ettim. Ve bu faylar petrolün dağılımını kontrol ediyor. Evet. Yani o öyle bir rezervardaki kırık sistemi nedeniyle.
1: Evet.
0: Mesela yani petrolün açacağınız yerde bu faylardan uzak durmanız lazım. Söylemek istediğim şu, Adana'daki faylar ve Sahinbeyli'deki olan depremler ve Adana'daki depremler kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde oluştu. Şimdi buna ben Arabistan'dan, Suriye'den ve Kuveyt'ten destek getiriyorum. Yani bu modeli doğrulamak için destek getiriyorum.
1: Anladım.
0: Aynı zamanda kuzeybatı, güneydoğu faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına neredeyse dik uzanıyorlar. Dolayısıyla onların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Sınırlı. En fazla 6 üretebilirler. En fazla. Ama Ölüdeniz fayı, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Menderes grabeninde, Gediz grabenindeki fayların 7'den büyük deprem yaratma kabiliyetlerini hepimiz biliyoruz, yaşadık.
1: Peki hocam, yani bu olaylardan sonra enerji birikme sorunu daha büyük bir, yani dedi 6'dan büyük pek olacağını sanmıyorum dediniz ama endişe etmeli miyiz, yani şimdi etmemeli miyiz?
0: Şimdi şöyle bakın, ben şahsen 2023 depremlerinde önemli oranda Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya enerjinin boşaldığını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Sadece ve sadece Suriye'de Ölüdeniz fayının güney kısmında orada bir deprem olabilir orada.
1: Evet.
0: Ama o uzak olduğu için bizi çok fazla etkilemez, ihtiyacı olmaz bizim için.
1: Anladım.
0: Ama yani ben 2023 depremlerinden sonra bu saydığım bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. İşte 5'lik, 6'lık olabilir ama bunlar da çok yıkıcı olmayacaktır. Tabii derinliğine bağlı. Bizim yaşadığımız Adana ve Sahinbeyli depremleri ise kesinlikle ve kesinlikle eski fayların aktif hale gelmesi, tetiklenmesi, ama bu geçici bir süre için olan bir şey. Yani ben bir endişe duymuyorum. Adana'daki fayların daha büyük bir deprem yaratması gibi bir potansiyel beklemiyorum şahsen.
1: Evet, yani Adana'da 5-6 civarında olabilir. Daha yüksek bir deprem düşünmüyorum.
0: Beklemiyorum.
1: Evet.
0: Evet, evet.
1: Peki hocam, son sizi yakalamışken uyarmanız gereken, yani belli bölgeleri sürekli uyarıyorsunuz ama yeni bir uyarınız var mı?
0: Valla benim listemde, uyarı listemde olanları devamlı tekrarlıyorum. Batı Marmara, Marmara Adası dolayında bir deprem bekliyorum. İkinci kritik nokta Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesi, Çan ilçesi ve o civarda ikinci bir yer. Üçüncü yerim Isparta, Burdur dolayı.
1: Evet.
0: Dördüncü yerim Aydın civarı. Beşinci yer ise Şemdinli, Yüksekova civarı. Ve en sonda işte Bingöl ile Erzincan arasında Lidistu fayımız var. Onu bütün arkadaşlar endişe içinde takip ediyorlar.
1: Evet. Yani daha çok uyarınız Batı Anadolu ve Trakya'yı kapsıyor anladığım kadarıyla.
0: Marmara Adası dolayı diyelim.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Batı Marmara, Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga, Çan ilçesi civarları, Isparta, Burdur dolayı, Aydın civarı, Şemdinli, Yüksekova civarı ve Bingöl, Erzincan arasındaki 7 su fayı çevresinin deprem açısından riskli bölgeler olduğunu bildirdi. Adana ve Sainbeyli depremlerinin ise eski fayların geçici olarak tetiklenmesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Profesör Doktor Perinçek, Adana'daki fayların daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Ekonomist Hurşit Güneş, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Fon vurgunundaki para hareketlerini, halka arzı manipülasyonları anlatan Güneş şunlara söyledi.
2: Bu büyük çaplı paralar girmiş ve büyük vurgunlar yapmışlar demektir. Ve dolayısıyla bu en büyük 50 para koyanın miktarı ve isimleri bizim için son derece önemli. Yani bu işin ne kadar organize bir suç olduğunu belirlenmesi açısından bu son derece önemli. Bu Türkiye'nin sermaye piyasalarında çok büyük hatalar, çok büyük günahlar işlenmiş. Bunlardan bir tanesi halka arzlar. Bu halka arzlar çok sayıda yapılmış ve bu küçük şirketlerle yapılmış ve bunlar manipülasyona son derece müsait şirketler olmuşlar. Ve olağanüstü yüksek rakamlara ulaştırmışlar. Yani bir Özata Denizcilik adeta bir Tüpraş kadar büyük bir şirket haline gelmiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İsmi bilinmeyen bir şirket. Ve Türkiye'de bu Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketinin arasına girebilmiş. Ve endekse girmiş. Tam bir rezalet. Tam bir skandal. Büyük manipülasyonlar dönmüş. Bekçi de bunun farkındaymış. Bekçi uyarılmış SPK ve Borsa İstanbul. Onlar da bir şey yapmamışlar. Yani ev soyulurken Bekçi güzel seyretmiş. Soyulsun canım, bir sıkıntı yok demiş. Çoklu bir, yani soygunun çoklu suçlusu var. Tekli suçlusu yok, çoklu. Parayı götüren de var. Manipülasyon sayesinde zenginleşen de var. Burada da adım atmazlarsa Türkiye'den çok büyük çaplı yabancı yatırım çıkışı olacak. Onun üzerine operasyona başladılar. Bunun 300 binin küçük tasarrufçu olduğunu tespit etmişler. Onlara suç payı, para piyasası fonlarındaki paralarından 1 milyona kadar olanlarını ödeyecekler. Dolayısıyla epeyce geniş bir kesimi susturmuş olacaklar. Diyecekler ki ondan sonra sayı azaldı, 150 bin kadar insan kaldı. Onları da yavaş yavaş öderiz filan diye. Bu meseleyi örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya, sönümlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük bir skandalla karşı karşıya iktidar. Bence muhalefete de çok büyük bir görev düşüyor. Bu işin arkasını bırakmamaları gerekiyor. Muhalefetin bu işi kapatmaması gerekir. Devam etmesi lazım. Özellikle bu ara çok sıcakken.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan ekonomist Hurşit Güneş, fon vurgunundaki para hareketlerini halka arz ve manipülasyonlara yorumladı. Fon vurgununun organize bir suç olduğunu savunan Güneş, ev soyulurken bekçi güzelce seyretmiş, çoklu bir soygunun suçlusu var, tam bir rezalet, tam bir skandal ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
3: Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Keskin, Anayasa Mahkemesi'nin nafakaya ilişkin kararını ve yeni yasal düzenlemeden beklentilerini aktardı. Kararın süresiz nafakanın önünü tamamen kapatmadığını belirten Eskin, taraflar arasında adil dengenin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi.
2: Uzun yıllardır aslında biz bu alanda çalışıyoruz. Çünkü kamuoyu bunu dediğiniz gibi çok tartışıyor. Süresiz nafaka mağdurları adı altında çeşitli oluşumlar var. Yani çok tartışılan bir konu. Biz de bu nedenle yıllardır raporlar düzenliyoruz. İşte toplantılarda gündeme getiriyoruz. En son yargı paketleriyle konu önümüze gelecek diye beklerken Anayasa Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin önüne getirmesiyle bu konuda bir iptal kararı. Süresiz olarak ibaresini iptal etti Anayasa Mahkemesi. Gerekçe de yayınlandı kararın.
3: Evet.
2: Şu anda bir yasal boşluk var bu alanda. Yeni bir düzenleme yapılana kadar. Tabii boşluk derken yeni düzenleme yapılana kadar eski kurallar geçerli. 9 ayda bir süresi var yasa koyucunun. Evet. Haziran 2027'ye kadar bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Önümüze düzenleme geldiğinde tabii onu değerlendireceğiz.
3: Yani bugüne kadar şöyle tartışmalar oluyordu. Ya kardeşim kısa bir süre evlilik kalıyor. İşte bir sene evlilik kalıyor. Ömür boyu maaş ödeniyor diye eleştiriler vardı. Ya bunun bir düzeni olması gerekir diyenler vardı. Bir taraftan da kadınların haklarını, geleceklerini karartmama gibi bir görüş vardı. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bize bir anlatın. Daha sonra bu tartışmalara da girelim.
2: Anayasa Mahkemesi'nin kararında birkaç önemli vurgu var. Sosyal devlet ilkesi vurgusu var. Bu zaten nafakanın özünde olan, boşanma sonrasında da eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğünün devam etmesi üzerinden geçmiş kararlarda da vurgulanan bir husus. Sosyal devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını korumak gibi bir görevi var. Dolayısıyla yasalarımızdaki düzenlemelerinde bunu yapması, bunu yaparken de tarafların arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararının ilk vurgusu adil dengenin bozulabildiği yönünde. Zaten kamuoyundaki tartışmalar da bu yönde idi. Hani nafaka alacaklısının o maddi manevi gelişimini sağlarken diğer tarafın sınırsız olarak bu gelişimine ket vurulabilmesi, onun maddi manevi geleceğinin karartılması gibi bir endişeden yola çıkılıyor. Tabii ki çeşitli vakalarda bu olabilir. Birazdan tartışmalar üzerinden de onu konuşuruz ama çıkış noktası bu. Taraflar arasındaki adil dengenin dikkate alınmadığı. Bunu da şunu dayandırıyor. Somut kriterler yasada olmadığı için süresiz olarak nafaka verildiğinde yani tarafların özel durumlarına yeterince bakılamayabileceği, dolayısıyla dengesiz sonuçlar çıkabileceği. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmında bence sevindirici olan, hani biz kararın gerekçesini açıkçası bu konuda bir endişeyle bekliyorduk. Aslında süresiz nafakanın da önünü kapatmıyor.
3: Evet.
2: Diyor ki yani somut koşulları dikkate almalı yasa koyucu. Bunları belli sınırları çizmeli. Hani o dengeyi bozacak bir sınırsızlık içerisinde olmamalı ve koşulları varsa toplu nafaka ödemesi de mevcut düzenlemede de var. Onun da devam edebileceği ve özel durumlarda nafakanın süresiz olarak da belirlenebileceği, yeniden değerlendirilebileceği gibi konularda da açık kapı bırakılmış. Dolayısıyla ben Anayasa Mahkemesi kararını aslında yıllardır alanda çalışıp bu konuda kaygılı olan birisi olarak olumsuz da görmüyorum.
3: Evet.
2: Yeter ki İşin ruhuna uygun, o açık bırakılan kapıya uygun bir düzenleme yasa koyucu tarafından yapılsın.
3: Şimdi burada nafaka meselesinde diyelim ki bir insan 3 yıl evli kalıyor, ayrılıyor. Hatta 1 yıl kalıyor, ayrılıyor. Orada bir nafaka belirleniyor. İşte o insanın o günkü durumuna göre. Peki bu durum daha sonra değişebiliyor. Yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'nin kararında da o var. Mesela yoksullaşıyor o kişi. O nafakayı da ödeyemeyecek hale geliyor. Ama kararda geçerli oluyor. Ya bunlara ne dersiniz? Bunlar nasıl çözülmeli?
2: Aslında mevcut uygulamaya da haksızlık etmeyelim. Yıllarca biz bunu savunurken bir takım temellere dayanıyordu. Yani bunu bir kutuplaşma içerisinde savunmadık. Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerine dayalı olarak savunduk. Aynı zamanda yasanın tanıdığı geniş imkanlar da vardı mevcut düzenlemede. Yani iptal edilen düzenlemede. Türk Medeni Kanunu 175 ve 176. maddeler yoksulluk nafakasını düzenliyor. Hangi şartlarda nasıl koyulacağını düzenlediği gibi hangi şartlarda ortadan kalkacağını da aslında düzenliyor. vermiyor. İşte kişinin ölümü, yeniden evlenmesi gibi durumlarda zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ama bunun dışında tarafların biraz evvel çok güzel vurguladığımız ekonomik dengesi değişebilir. Nafaka borçlusu yoksulluğa düşebilir. Ya da nafaka alacaklısının durumu iyileşebilir. Çalışma olanakları oluşur, miras kalır, ekonomik durumu değişir. Yani sosyal ve ekonomik durumu değişebilir tarafların. Bu olduğunda zaten nafakanın azaltılması, artırılması, kaldırılması yönünde bir dava hakkı var.
3: Evet.
2: Ve etkin bir şekilde de işleyen bir aslında dava yolu bu. Diğer yandan çok getirilen bir eleştiri, işte ben bunu hiç de yakıştıramıyorum açıkçası. Ben Türk kadının böyle olduğuna da inanmıyorum, gözlemlemiyorum da. Tekil örnekler üzerinden bu tartışma bence yapılıyor. İşte başkasıyla birlikte yaşıyor, sırf nafaka almamak için evlenmiyor gibi eleştiriler mutlaka vardır ama istisnaların kaideyi bozmadığını düşünüyorum. Onurludur Türk kadını bence, benim gözlemlerime göre.
3: Evet.
2: Ama bunun da çözümü var. Yani burada da başkasıyla fiilen evliymiş gibi birlikte yaşamak veya haysiyetsiz yaşamak, bunlar da nafakanın kaldırılması için dava nedenleri. Ve bunları, bu nedenlerin ispatı halinde zaten dava kalkıyor. İsmet Bey, bizim asıl sorunumuz bence yargılamaların çok uzun sürmesi.
3: Evet.
2: Yani hukukun her alanında bir mağduriyet yaratıyor bu. Çok ciddi bir yargı reformuna bu anlamda, yargı teşkilatında sistemin hızlı işleyeceği bir reforma ihtiyaç var. Tabii ki aile hukukunda böyle evlenme, boşanma gibi insanların direkt hayatlarını etkileyen durumda bu uzayan yargılama süreleri tarafları gerçekten mağdur edebiliyor. Nafaka kaldırılsın diye dava açıyorsunuz. İşte çok seri bir şekilde bitmesi beklenen yargılama, tebligat, şu bu bilmem ne derken örneğin istinafı filan 3-4 yıl sonra bittiğinde gerçekten o gecikmiş adalet, o nafaka kaldırılması gerekiyorsa ve kaldırılıyorsa kişiyi uzun yıllar mağdur etmiş oluyor. Ama evet, bunu yoksulluk içerisindeki nafaka alacaklısına bunun cezasını da çektiremeyiz. Bu açıdan vardı, yani mevcut düzenlemede bu yolların hepsi vardı. Hakimin de geniş takdir yetkisi vardı. Toplu ödeme şansı da vardı. O biraz evvel söylediğiniz kısa evliliklerde örneğin toplu ödeme, tazminat biçiminde ödeme son derece aslında geçerli ve uygun bir yöntem. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına baktığımızda. Eşit koşullarda olmayanlara eşit davranamazsınız. O zaman zaten adaleti bozmuş olursunuz. Mutlaka hakime geniş takdir yetkisi verilmeli. Yasa koyucu sınırlı olmadan sayabilir. Örneğin biz de bunları değerlendiriyoruz. Kişinin engellilik durumu olabilir. Uzun süreli evliliklerde biliyoruz ki bugün evdeki bakım yükümlülüğü çok büyük oranda kadınların üzerinde ve kadınların çalışamamasının en önemli nedenlerinden birisi bu. Ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi işlerin kadın üzerinden bizim ülkemizde ağırlıklı olarak yürümesi. Dolayısıyla uzun evlilikte hayat boyu çalışmayan birisi, yani dışarıda çalışmayan diyeyim ben ona, birisinin 50 yaşından sonra örneğin hangi işe girmesini, geçmiş hangi deneyimle para kazanmasını bekleyebiliriz? Çocuk sayısı, bir çocuğu olan birisinin çalışma hayatına dönme ihtimaliyle 5 çocuğa bakan bir kadının dönme ihtimali aynı değil.
3: Evet.
2: Gibi eşi tarafından çalışması engellenmiş olabilir, kendi iradesi olabilir. Yani somut olayın somut gerçekliğine uygun bir biçimde yargıca geniş yetkiler tanıyan esnek bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz. En önemli kısmı bence bu. İkincisi, şimdi Anayasa Mahkemesi de şeyden bahsetmiş ama hani adil denge, eşitlik falan başlangıç koşullarımızın eşit olmadığı gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Biraz evvel söylediğim nedenlerle kadınlarla erkekler hayata halen yasal eşitliğe rağmen eşit olarak giremiyorlar.
3: Evet.
2: Bu gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Nafaka alacaklılarının neden çoğunlukla kadın olduğunu, aslında yasa böyle bir ayrım vermiyor çünkü.
3: Evet, evet.
2: Neden çoğunlukla kadın olduğunu unutmamak lazım. Bu anlamda da sosyal devlet, yani bu yasayı koymanın da ötesinde kadının çalışma hayatına çok daha etkin, eşit biçimde girmesi için Cumhuriyet Kadınları Derneği yıllardır bunu söylüyor. Mahalle kreşlerinin çok etkin bir biçimde uygulamaya yapmaya sokulması, ebeveyn izinlerinin daha eşit ve daha fazla yapılması, kadınların çalışma hayatına girmesi için işverenlere çok farklı teşvikler uygulanması, eğitim olanaklarından kız çocuklarının yararlanması için çok daha farklı gayretler gösterilmesi. Yani devletin hem kendi bekası açısından üretimde kadınları çok daha fazla eşit biçimde bu iş gücünden yararlanmak açısından, hem kendi kişisel girişimleri, yaşamlarını çok daha güzel ve doyum içerisinde geçirmeleri açısından, hem ailenin geleceği, ailenin ekonomik varlığı açısından bizim devletin mutlaka eş zamanlı olarak acilen bunları yürürlüğe koyması lazım. Nafakanın da çok zor ulaşılıyor. Yani dosyalara gerçek gelirler örneğin yansımıyor. Hapis cezasından bahsediliyor ama 3 aylık nafakayı ödediği zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Yıllarca ödemediği nafakaları tahsil edemese bile alamıyorlar. Dolayısıyla etkin bir tahsilat sistemi, yani çözüme yönelik konuşalım, etkin bir tahsilat sistemi kurulmalı. Kiralardaki gibi örneğin bankada ödeme zorunluluğu, böyle elden aldım verdim kavgasının olmayacağı. Belki bu benim kişisel görüşüm, hani derneğe bağlamaz, henüz rapor çıkmadı ama belki bir nafaka fonu, yani her nafakadan kesilen bir para ile gerçek bir ödeme aciz durumu olduğunda nafaka alacaksın ortada kalmaması, belli sınırlar dahilinde işte asgari ücretin belli bir oranı gibi bir şeyle nafaka fonundan yararlanabilmesi, yani o yoksulluğu ortadan kaldırmak konusunda devletin de elini taşın altına koyması gerekiyor elbette.
3: Evet, şimdi başka bir şey soracağım. Ben mecliste milletvekilleriyle bu konuları konuşurken şöyle bir eğilim seziyorum. Ya işte 5 yıl evli kaldıysa 10 yıl, 10 yıl kaldıysa 20 yıl. Hani böyle bir işi matematiksel bir havaya sokma eğilimi seziyorum. Yani mecliste böyle bir düzenlemenin yapılması noktasında sanki bir eğilim var gibi. Böyle bir şey doğru olur mu? Gerçi biraz nedenlerini açıkladınız siz de ama yani bu konuda bir net uyarınız olur mu?
2: Biz de aynı kokuyu alıyoruz ve evet aynı endişeyi duyuyoruz gerçekten. Yani işi bir borç alacak ilişkisi gibi görmemek lazım. Süreye hapsetmemek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin ifade ettiği adil denge son derece önemli ama adil dengeyi böyle evlilik süresine, yani tek bir kritere ağırlıklı olarak bağlamak yeni yeni çok ciddi mağduriyetler ortaya koyar. Hatta şunu ifade edeyim, nafaka bir zamanlar bir yıl idi. Süresiz hale sonradan geldi. Yani evet, bir ihtiyaçtan geldi. Biz şimdi yeni yeni ihtiyaçlar yaratırız ve yapboz tahtasına çeviririz ya da çok büyük mağduriyetler yaratırız. O yüzden evlilik süresini baskın kriter olarak alan bir uygulamayı biz doğru görmüyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi vaka bazlılık, olayın kendisi üzerinden hakimin belli temel kriterlerin evet yasada sayılacağı ve burada taraflar arasındaki başlangıç koşullarındaki, şu anki sosyal koşullardaki eşit sizliğin de dikkate alındığı bir biçimde Türk yargıcı bu konuda bence çok deneyimli. Yani biz medeni kanunu işlemek konusunda gerçekten hakimlerimiz deneyimli. Onlara güvenmeliyiz diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Keskin, nafakaya ilişkin yeni yasal düzenlemenin Haziran 2027'ye kadar yapılmasını beklediklerini belirtti. Uzayan yargılamaların tarafları mağdur ettiğini de vurgulayan Eskin, kadınların çalışma hayatına eşit koşullarda katılabilmesi için kreşlerin yaygınlaştırılması, ebeveyn izinlerinin geliştirilmesi ve işverenlere teşvik sağlanması gerektiğini dile getirdi. Nafakanın tahsilinde de güçlükler yaşandığını belirten Eskin, banka üzerinden ödeme zorunluluğu gibi uygulamalarla etkin bir tahsilat sistemi kurulması çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.
1: Taktiklerin ve güçlü savunma hattı.
2: Amerika'nın sinirini
3: bozuyor.
4: Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağın mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın NATO'nun savaş söylemlerini yakından izlediğini ve olası tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Doğu Timor Dışişleri Bakanı Bendi Tufereitas'la görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısına konuşan Lavrov, "Biz duyuyoruz ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzluyuz" ifadelerini kullandı. Lavrov, Moskova'nın önceliğinin devlet başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat kapsamında belirlediği görevleri yerine getirmek olduğunu söyledi. Rus diplomat, Rusya'ya yönelik batılı kaynakta herhangi bir tehdidin engelleneceğini kaydetti. Lavrov ayrıca Ukrayna krizinin kök nedenleri ortadan kaldırılarak çözülmesi gerektiğini ifade etti. ABD ve Avrupa'nın Asya Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışmasının endişe verici olduğunu belirten Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan da iç işlerine müdahale eden batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Afganistan ve Pakistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Lavrov, Rusya'nın sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına ilişkin açıklamalarını takip ettiklerini belirterek, batılı komşulardan gelebilecek tehditlere karşı teyakkuzu olduklarını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırıları ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını sert bir şekilde reddetti. MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelede geri dönüş yoktur dedi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Cemiyetin bir gönül hareketi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, okullarda yaşanan son olaylara ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yapay zeka ile yaşanan dönüşüme ve teknooligarkların gençler üzerindeki tehdidine vurgu yaptı.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören tekno oligarklar geleceğimize de yön vermek, biçimlendirmek istiyorlar. Bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 24. dönem açılış töreninin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Son soruşturması tamamlanmadan yapılan suçlamalara tepki gösteren Devlet Bahçeli, suç varsa gereği yapılır mesajını verdi. Terörsüz Türkiye'de gündemindeydi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızla bu konuda meclisimizle de müştereken düşünceler geliştirerek çok önemli bir kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla, kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazımdır.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Ankara Garı saldırısının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katıldı. Tören sonrası Özel'e AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili tartışma da soruldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tugay'ın aday yapılmaması gerektiğini Özgür Özel'e söyledim sözlerine büyük tepki gösterdi.
4: İnanamadım. Utanç verici bir durum. Devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır. Devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka belediye başkanını niye ihraç etmedin? Niye disipline vermedin? Niye gereğini yapmadın? Hayatımda bu kadar utanç duyduğum bir yalanı hiç duymamıştım.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele konusunda bugün açıklamalarda bulundu. Son dönemde sigara kullanım oranlarında artış gözlendiğini belirterek, bakanlığın sigara bırakma ilaçlarını ücretsiz verdiğini ve 1700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniği bulunduğunu söyledi. Sigara satışlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ibrazını zorunlu kılacak kanun teklifinin de birkaç hafta içinde meclise sunulacağını kaydetti.
5: Yeşilay bir çalışma yaptı. %80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Ve esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar. Biz de bu konuda esasında bunun görünürlüğünü azaltıp sigaranın normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak istiyoruz. Ve sigarayla ilgili de belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Ya daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırşehir ve Samsun'da 20 ve 13 yıl önce işlenen iki faili meçhul cinayetinde aydınlatıldığını açıkladı. Bugüne kadar 60 dosyada 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin faili meçhul olayların çözüme kavuşturuldu. Dünyanın gündemiyle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan Amerika'ya ve küresel pazara yönelik büyük çaplı dizel yakıt tedariki konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sevkiyatın detaylarını sosyal medyadan paylaşan Donald Trump, Rusya'nın kısa süre içinde toplam 3 milyon tona yakın kadar dizel yakıt sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. Trump'ın aktardığı plana göre Rusya, Kasım ayında 500 bin ton ilerleyen süreçte 1 milyon ton daha dizel yakıt tedarik edecek. Financial Times, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Miami'deki görüşmelerinin Donald Trump'ın Rusya ile dizel yakıt anlaşmasını açıklaması üzerine kesildiğini öne sürdü. 9-10 Ekim'de 2 gün sürmesi planlanan toplantıların Ukrayna tarafında ise sürpriz etkisi yarattığı belirtildi. Ayrıca Kiev'in Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları durdurmaması halinde ABD'nin Ukrayna'ya istihbarat aktarımını kesebileceğinin de gündeme geldiği aktarıldı. Ukrayna parlamentosu eski milletvekillerinden Vadim Novinsky, ABD ve Rusya arasındaki petrol anlaşmasının ardından Zelenski'ye istifa çağrısında bulundu. Novinsky, Trump'la Putin arasındaki mutabakat, Miami görüşmelerinin sonuçsuz kalması ve Kiev'in Washington'a yönelik sert açıklamalarının Zelenski'nin derhal istifasını gerektirdiğini ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı 30 Eylül'de Dubai-Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında kaptan pilota saldıran yardımcı pilotun 11 Eylül saldırılarından esinlenerek Ben Gurion Havalimanı terminaline intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını ve eylemi tek başına gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini duyurdu. Başsavcılık şüphelinin 2017 yılında Avustralya'da eğitim gördüğü dönemde ise radikal görüşlerden etkilenmeye başladığını açıkladı. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
6: 6 yılı aşkın süredir gıda fiyatları ülkemizde artmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek döneminde Avrupa Birliği ülkelerinde enerji fiyatları %6.7 oranında artmış. Peki ülkemizde %277 oranında artmış enerji fiyatları. Neden sorusunun yanıtı var mı? Tek haneli rakamlara düşüreceğiz vesaire. Hayır, oluyor mu? Gerçekten olmuyor yani. Hep söylenir bu, enflasyonla mücadele biraz da psikolojiktir diye. O psikolojik eşik çoktan aşıldı gibi geliyor bana. Yıllardır verilen sözlere bakıyoruz. Her sene biliyorsunuz bazı hedefler konuyor. Ne kadar gerçekçi bu hedefler? Aslına bakılırsa işte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz daha doğrusu. Bunun için ekonomist olmaya da gerek yok. Bizim gerçekliğimiz bize olanı biteni de anlatıyor.

0: Hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazı insanlar vardır ki onların geçtiği yerden laf eksik olmaz. Konuşurlar, anlatırlar, yaşanmış her şeyi bilirler. İşte böyleleri için halk arasında kullanılan ilginç bir deyim vardır. Harman yeri dişlemek. Bu deyim Anadolu köylerinde gözlemlenen bir tarımsal gerçeğe dayanır. Hasat sonrası tarlalarda kalan tohumlar yağmurlarla birlikte filiz verir. Büyükbaş hayvanlar da bu harman yerlerine salınır ve oradaki yeşillikleri yerler. Yani aynı yerde aynı döngü yeniden başlar. Köy kahvelerinde toplanıp uzun uzun konuşanlara da bu benzetme yapılır. Yine harman yeri dişlediniz. Niğde ve Tarsus çevresinde hem tecrübeli kişilere hem de çok konuşanlara bu deyimle gönderme yapılır. Toprağın dili halkın diline yansımıştır. Bugün harman yeri dişlemek deyimiyle sofralık değil sohbetlik konulara daldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Sermaye piyasalarında patlak veren, borsa ve aracı kurum fonlarına yönelik yürütülen devasa dolandırıcılık soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milyarlarca liralık varlığın usulsüz işlemler ve manipülasyonlarla buharlaştırıldığı iddiaları üzerine başlatılan adli ve mali incelemeler, finans dünyasındaki karanlık çarkları bir bir ortaya çıkarıyor. Soruşturmanın detayları derinleştikçe merkeze oturan kritik isimler ve bu isimlerin dini yapılarla olan bağlantıları da dikkat çekiyor. Soruşturmanın odağındaki Pusula Holding patronu Serdar Turhan ve Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği Başkanı Uğur Akkafa gibi şüphelilerin Nur cemaatiyle olan yakın temasları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Cemaat çevresiyle kurulan bu ilişkiler ve faizsiz finans katılım adı altında toplanan fonların akıbeti muhafazakar sermaye ve tarikat finans ilişkilerini bir kez daha tartışmaların odağına taşıdı. Ancak skandalın en çarpıcı boyutu yurt dışına kaçırılan devasa servetle ortaya çıktı. Masak ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre fon krizinin hemen öncesinde milyonlarca dolar ve euro kıyı ötesi hesaplar üzerinden doğrudan Rothschild ailesine ait İsviçre merkezi Edmund

0: Raç Şehit Bankası'na transfer edildi. Nur Cemaati mensubu Serdar Turhan, 24 Ağustos tarihinde hesabından bu bankaya 15 milyon dolar aktardı. Yine aynı cemaatle ilişkileri ortaya çıkan Muhammed Yarısa, 1 Eylül tarihinde hesabından 25 milyon euro aktardı. Milyarlık vurgunun izlerinin bu küresel bankacılık devine uzanmasıyla birlikte Rothschild ailesinin finans dünyasındaki bilinmeyenleri ve küresel para trafiğindeki rolü bir kez daha gündemin birinci maddesi oldu. Şimdi bu gizemli finans imparatorluğunu ve Rothschild ailesinin karanlıkta kalan yönlerini daha iyi anlamak için mikrofonu gazeteci Fethi Yılmaz'a bırakıyoruz. Yılmaz'ın daha önce yazı yorum programında Rothschild ailesini, tarihini ve küresel para ağlarını tüm detaylarıyla anlattığı o değerlendirmelere kulak veriyoruz.
1: Epstein belgelerinde Rothschild ailesi sürekli, mailleşmeler vesaire sürekli geçiyor zaten. O yüzden Rothschild'in biraz geriye dönüp yani buna istihbarat ve özellikle Mossad'la bir bağ olduğunu Epstein maillerinde de söylüyor. Yani eski başbakana, İsrail başbakanına diyor ki benim sakın Mossad ajanı olduğum yani benim Mossad ajanı gibi gösterme vesaire benzeri ifadeler kullanan mailleri var. Ama belli ki bir istihbarat ağı da burada çok net görülüyor. Ve nedense hep İsrail lehine oluyor. Baktığımızda finans kapitalin başındaki insanlara hep Epstein'le bir şekilde temasları var. Haliyle akla işte Rothschild ailesi olunca şimdi diğer ailelerden de bahsederim ama ben önce Rothschild'le bir başlayayım çünkü az buzda değil efendim. Rothschild ailesi Yahudi kökenli, Almanya Frankfurt kökenli. İşte Almanya Frankfurt'ta ortaya ilk hani ailenin temelleri atılıyor. Yahudi kökenli bir aile. Finans kapitalinde bir numarası. Moses Amsher Moses Rothschild. 1710-1955, 45 yaşında ölüyor. İpek ticareti yapıyordu. Küçük bir dükkanı vardı. Çiçek hastalığından ölünce dördüncü oğlu Mayer Rothschild 1744 doğum 1812 okulu bırakıyor ve baba mesleğini büyütüp bankerlik yapmaya başlıyor ve Rothschild ailesini uluslararası hanedan yapan kişi de budur bu anlamda. 5 oğlu vardı. Bu 5 oğuldan her birini Londra'ya, diğerini Paris'e, Berlin'e, Viyana'ya ve Napoli'ye bankerlik yapmaları için gönderiyor. 19. yüzyılda henüz Amerika bugünkü gibi o kapitalizmin ağababası değil. Bu 5 kente gönderiyor çocukları. 3. çocuk olmasına rağmen 5 yılda babasının servetini 2000 katın üstüne çıkarıyor. Yani o kadar güçleniyorlar. Bir iddiaya göre bu Mayer Rothschild din değiştirmek isteyince aile tarafından zehirlenerek öldürülüyor. 5 çocuktan 3. olanı öldürülüyor. Ve bu sefer hanedanlığın başına, bu Rothschild hanedanlığının başına en küçük kardeş Paris şubesinin de başında olan James Mayer Rothschild geçiyor. 1792-1868 ölüm tarihi de bu. Rothschild'ler serveti bölünmesinler diye hep aile içinden evleniyorlar. O yüzden James Mayer Rothschild de Viyana şubesinin başındaki ağabeyinin kızı Solomon Mayer. Ağabeyinin kızı Betty ile evleniyor. Ve bu çiftin bir oğlu oluyor. Adı Edmund Rothschild. 1845-1935 90 yaşında oluyor. İbranice adıyla Benjamin. İşte kurucu baba, İsrail'in kurucu babası.
0: Ailenin köklerini detaylarıyla anlatan Fethi Yılmaz, devamında İsrail'in kurucu babası olarak bilinen Edmund Rothschild ve eşi Adele Haid'in cenazelerinin Fransa'dan İsrail'e taşıması sürecini şöyle anlattı.
1: Tarih 6 Nisan 1954. Dünyanın en tanınmış mezarlığı Paris'te Père Lachaise. Rothschild, Edmund Rothschild ve eşi burada bir törenle bu mezardan, Paris'teki bu dünya ünlü mezarlıktan alınıyor ve İsrailli görevliler tarafından Hayfa'ya götürülüyor. Devlet töreniyle Ramat Hanediv tepesine defnediliyor. Neden efendim? Çünkü yerleşimin babası olarak İsrail'i kuran İsrail Devleti'nin temellerini atan yerleşimin babası olarak görülüyor. Kim? Edmund Rothschild. Yıl 1882. 1882'de Kudüs Sancağı Osmanlı'nın yarı özel idari bölgesi ve orada yaklaşık 23 bin Yahudi, 30 bin Arap yaşıyor. Yahudiler yoksul bayağı. Sadakayla diğer ülkelerdeki Yahudilerin, o iş yapan Yahudilerin gönderdikleri işte çaluka denilen sadakayla geçiniyorlar. Bağışçılardan biri de bu Edmund Rothschild. Ama bu bir süre sonra diyor ki ya bu iş böyle olmayacak. Yani bu sürekli sadakayla olmayacak. 1878'de kurulan ilk yerleşim, umudun açılışı deniliyor buraya. Petah Tikva'ya parasal yardımda bulunmuş ve bunun sonucunda da toprak almaya başlıyor buralardan. Daha sonra buraya, bu bölgeye tarım uzmanları gönderiyor. Çünkü bir yerde üretim yoksa orası vatan olmaz. İlk 4000 dönümlük araziyi 1883'ün sonunda sahil şeridindeki Tel Aviv yakınlarında bulunan Rishon Lezion'da alıyor. Daha sonra farklı farklı işte Bapyam'da, Rehovat'ta, Ziona'da, Nes'te 125 bin dönüm toprak alıyor. 125 bin dönüm ve 52 yerleşim yeri kuruyor. Edmund Rothschild, yerleşimin babası, İsrail Devleti'nin temellerini atan adam. Edmund Rothschild tabi Abdülhamit'ten de, 2. Abdülhamit dönemi. Yerel yöneticileri, o zaman şimdi bazılarında toprak satışı yasak ama yerel yöneticilere rüşvet dağıtarak toprak almaya devam ediyor. Yani İsrail'in temellerinin nasıl anlatıldığını, nasıl atıldığını anlatıyoruz. 500 bin Yahudi'yi, o dönemler 500 bin Yahudi'yi bu topraklara taşıyor. Bir şekilde burada Yahudi göçüne de izin vermiyor ve Rothschild'in ciddi parası var. Yani o zamanki finansın başında, biraz önce saydım kardeşlerini nereye gönderdiğini. Yani Londra merkez tabii ama Londra, Paris, Viyana, Napoli, Berlin, daha sonra hatta New York falan, buraların hala da öyle bu arada Rothschild ailesi, ki Epstein belgelerinde de görüyorsunuz. Şimdi Filistin uluslararası yönetimi bırakmak isteyen, bu 1916'daki Sykes-Picot anlaşmasının perde arkasında kim var?
0: Yılmaz, Filistin'i ilk Yahudi devletinin kurulmasıyla başlayan süreci ve devamını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Rothschild ailesi, Filistin'de Yahudi devletinin kurulmasının ilk girişimi nasıl olmuştu? Balfour deklarasyonuyla. Kim hazırladı bunu? İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour hazırladı. O yüzden zaten onun ismini aldı. Ama deklarasyon hazırlandıktan sonra, Filistin işgal edilmeden önce ilk kime sunuluyor? Rothschild'e. Bu deklarasyon ilk Rothschild'e sunuluyor. Ve işte Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren 1919 Paris görüşmelerinde kazanan kim? İngiltere Başbakanı, işte Lord George, bunu biliyorsunuz. Amerikalı Wilson, Fransa ve bunların danışmanları Rothschild'e yakın Yahudiler. Yani hiçbir şey tesadüf değil bu anlamda. Zaten ev sahibi de bu anlaşmaları yapıyor. Ev sahibi de Edmund Rothschild. İngiliz ve Amerikan merkez bankaları Rothschild'in kontrolünde. Zaten kuruluşları da öyle başlıyor. Rothschild aynı zamanda Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Weizmann ile Hicaz Kralı'nın oğlu Emir Faysal 3 Ocak 1919'da Paris'te anlaşıyorlar. İmza edilen anlaşma da, tabi bugün Suriye'deki İsrail'in işgal ettiği yerleri saymazsak, bugünkü yasal sınırlar içerisindeki İsrail Devleti'nin sınırları. Tarih 3 Ocak 1919. İmza edilen anlaşma, yani Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı Weizmann ile Hicaz Kralı Emir Faysal'ın oğlunun yaptığı anlaşma. Peki kimin eli kimin cebinde? Bu anlamda bunları bir araya getiren, Paris Barış Görüşmelerinde bir araya getiren, bu yuvarlak masa toplantılarını yapan aileler içerisinde Rockefeller var, J.P. Morgan var ve Rothschild, Edmund Rothschild de bu toplantının içinde efendim. Yani tam böyle şey Özgür, tam böyle dünya derin devletinin politbürosu. Tam öyle bir tablo efendim. 1920'de Londra merkezli Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü. Chatham House var ya, duyuyorsunuzdur bazen gidip şey. Rothschild'in parasıyla kuruldu Chatham House'da. Ya yönetiminde de Rothschild'ler var hala. Yani buradan şunu, hani nasıl Abdülhamit Duyum Umumiye ile esir alındıysa bir anlamda, bu Rothschild ailesi, hani Epstein belgelerindeki Rothschild ailesinin biraz geriye dönük İsrail'in temellerini nasıl attığı, bu yerleşim, hatta Hakan Fidan, bunun adı yerleşim değil şimdiki bu yerleşimlerle ilgili diyor ya, yani birinin evini yıkıp onu oradan gönderip daha sonra oraya birilerini getiriyorsanız ve buna yerleşimci diyorsanız, bunun adı yerleşim değil, bunun adı hırsızlıktır. Bu hırsızlık başlatan, yerleşimin babası diye anılıp, yerleşimin babası diye alınıp mezarı 1950'lerde Paris'in en ünlü mezarlığından eşiyle birlikte alınıp İsrail'e götürülen Edmund Rothschild ve Rothschild ailesinin Epstein'la bugün bağlantıları, mailleri, yani yüzlerce kez zaten mailleşiyorlar. O yüzden diyorum, yani bu sadece kendi başına işte bir fuhuş şebekesi olarak adlandırılamaz efendim. O Rothschild'ler işte bu Rothschild'lerdir.
0: Sermaye piyasalarında patlak veren dev fon vurgununda Pusul Holding patronu Serdar Turan ve Nur Mektebi Derneği Başkanı Uğur Akkafa gibi Nur cemaatiyle anılan kilit isimler soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Soruşturmanın en çarpıcı tespiti ise krizin hemen öncesinde Serdar Turan ve Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'deki Edmund de Rothschild Bankası'na aktarılan 15 milyon dolar ve 25 milyon euro, yani toplamda 4 milyar lirayı aşan devasa servet oldu. Gazeteci Fethi Yılmaz bu devasa paranın son durağı olan Rothschild'lerin bilinmeyenlerini anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, Borsa İstanbul'daki fon skandalının ekonomik, siyasi ve toplumsal etkilerini değerlendirdi. Külünk, sorumluların isimlerinin açıklanması, yurt dışına aktarılan paraların geri getirilmesi ve Borsa İstanbul'la SPK'nın önceki yöneticilerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Külünk ayrıca yaşananların 2028 seçimlerine olası etkileriyle Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Bugün yaşadığımız olayların devamlılığı var. En temel devamlılıktan bir tanesi şu: siyaset FETÖ ayrışması yaşanmadığı müddetçe bu yapının sızdığı yerlerde nerede, ne zaman, hangi tuşa basacağını bilemeyiz.
3: Evet,
2: o nedenle
3: evet.
2: Bir kere bu devamlılığı olan süreç içerisinde bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Fon skandalı da bütün milleti ilgilendiriyor. Devletin varlığını ilgilendiriyor. Daha ileri giderek söylüyorum, bir milli güvenlik meselesi olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü eğer atılması gereken adımlar tereddütsüz bir şekilde, gecikmeden atılmazsa bu dalga boyunun ekonomik hayatımızı ve sosyal hayatımızı nasıl çok daha fazla derinden etkileyeceği sorusunun cevabını tahmin etmek güç hale geliyor. Çünkü toplum bu konuda haklı olarak çok hassas. Yani tıpkı Firavun'un büyücülerinin büyü modeliyle, bakın altını çizerek söylüyorum, Firavun'un büyücülerinin büyü metodu ile para üzerinden para kazanmaya odaklanmış ve bunu illüzyonla yapan bir grubun kendi etrafında oluşturduğu çıkar alanında, ki bunlar, bu elitler sayısının farklı rivayetler var, 3000, 5000, 6000 olduğu iddia ediliyor. Yüksek düzeyde bu milletin alın terine, akıl terine göz dikmiş, 3000, 5000, 6000 neyse, kimi rakamlar 11000 kişi olduğu rivayet ediliyor. Kamu bürokrasisinde ayırt etmeden siyasi partili, altını çizerek söylüyorum.
3: Evet.
2: Ayırt etmeden siyasi partilerde, kamu bürokrasisinin kesimlerinde, iş dünyasının içerisinde ve de fon denilen yapıların çevresinde oluşmuş maksimum 11000 kişi diyorlar. Siyaset ve kamu yönetiminin içerisinde 3000, 5000, 6000 diyen var. Bu ülke bu sayıdan büyüktür kardeşim.
3: Evet.
2: Bu
3: evet.
2: Bu sayıdan büyük olan bu devletin gücü de tereddütsüz. Bu 3000, 5000, 6000, 11000 her neyse, bakınız bunu bile kesin rakamlarla ifade edemeyecek noktasında olmamız bu konudaki iletişim alanının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
3: Evet.
2: Olması gereken net bir şekilde şudur. Kardeşim, çıkıp devlet iletişim başkanlığı mı karar verecek? Kim verecekse çıkar devlet, der ki evet, bu sürecin sorumlularının sayısı budur, isimleri budur, devlet iradesini koydu, hepsinden tek tek aldıkları faiz de dahil olmak üzere tefecilerin elinden devlet iradesiyle bu paraları tek tek alıyor, yurt dışına transfer edilmiş adresler tespit edildi, bu paralar Türkiye'ye getirilecek, kamuoyunun önüne bu isimler paylaşılır, böylece Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvenine, bu istikrar ve güvenin bozulmasından kendilerine alan açmak isteyen, iktidar alanı açmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp dünyanın tarihsel olarak en kritik geçiş noktasında Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek isteyen unsurların eline fırsat verilmez.
3: Evet.
2: Şimdi bu rakam, bu sayılar, bu isimler açıklanmadığı zaman ne oluyor? Herkes elindeki bilgiyi cımbızlama yöntemiyle hükümete karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şantaj unsuru olarak kullanıyor. Yani evet. Şimdi bu bilgilere kim haiz? Şimdi soruyorum size. Şu anda fon yöneticileri, adı geçen fonların yöneticileri nerede Sayın Özçelik? Cezaevinde değil mi?
3: Evet.
2: Şu anda fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delillerle adalete birinci etapta hesap verip tutuklu olan bu fon yöneticileri bu isimlerin hepsini biliyor mu?
3: Biliyor.
2: Peki bu isimlerin ne kadar fon üzerinden tefecilik yaptıklarını biliyor mu?
3: Onu da biliyor.
2: Onu da biliyor. Peki siz bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman fon yöneticilerin içeride bu isimler de eğer Ankara'da veya İstanbul'da veya başka illerde etkin siyasetçi ise, kamu yönetiminde etkin noktadaysa, bu içerideki fon yöneticilerin bu süreci kendileri için hukuka baskı üretmek amaçlı şantaj aracı haline getirmeyeceklerinin garantisi var mı?
3: Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani gerçekten işin bir de bu tarafı var.
2: Bakın bir daha söylüyorum.
3: Evet.
2: Fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge ve delillere dayalı adalete birinci etap verdiği hesapta gözaltından tutuklanan isimlerin bu bilgilere devletin borsa, STK, MKK, Takas Bank denkleminde her şeyi bildiği resmi kayıtlarda, evet o bir gerçek, devletin elinde. Tuşa bastığı an kimlerin 5 lira yatırıp 43 lira aldı, kimlerin 200 lira yatırıp 10 bin lira aldı, kimin 5 bin lira yatırıp 5 milyon aldığı sorunun cevabı, çünkü bu işin bir büyücülük operasyonu bu. Yani para üzerinden bu yapı, bu çıkar amaçlı suç yapısı para üzerinden büyücülük yaptılar. Kimle evet. beraber? Bir tarafta fon şirketleri var. Öbür tarafta bu fonların kılıfına da uydurup Borsa İstanbul, Borsa İstanbul SPK kurumlarının mevzuatına göre, kendilerine göre, kendilerine meşru bir alanda bulduklarını iddia edecek kadar, ki öyle diyorlar, hiçbir usulde hata yok. Nasıl oluyorsa, yani şirketlerin varlıkları cüssesi bir metre, ama şirket bir metrelik şirketler bir metre boyundan 50 metre değer üretiliyor. Nasıl oluyor bu?
3: 50 kilometre olanlar da var.
2: 50 kilometre olan var, 100 kilometre olan var.
3: Evet.
2: Şimdi bu tarafta bütün bu kayıtlar el altındayken, zaten kayıtlar el altında olmasaydı siyasi otorite bu sürece müdahale edebilir miydi?
3: Evet.
2: Edemezdi.
3: Edemezdi.
2: Demek ki edemezdi. Demek ki elde var bu. E bu müde kimin elinde var bu? Bu fon yöneticilerinin, bu fon şirketlerinin sahibinde. Yarın bunlar açıklanmadığı zaman halen daha bu konularda isimleri geçenlerde oturdukları koltuklarda bize bir şey olmaz havasıyla hareket ettikleri zaman, bu isimlerin bak bizi buradan kurtarmazsanız, bu işi eğer ucuz atlatmamıza vesile olmazsanız diyerek sübliminal tehditlerle hukukun üzerinde bir baskı oluşturmayacaklarının garantisi mi var?
3: Yok, kesinlikle yaparlar da, yani gördük bunu geçmişte değişik şekillerde.
2: Yapılması gereken çok basit. Kaç kişiyse, 3 bin mi, 5 bin mi, 6 bin mi? Neyse, iç içe geçmiş kaplar teorisi gibi. Bütün kaplar milletin önüne bırakılmalıdır.
3: Evet.
2: Bunların üzerindeki bütün kendi ana paralarının dışındaki bütün paraya el konulmalıdır. Gönüllülük esasıyla olmaz bu iş.
3: Devlet bunun için var zaten. Devlet gücü kullanılmalı gerekirse.
2: Devlet gücü kullanılmalı gerekirse ne ötesindeyiz? Devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin,
3: evet,
2: silahsız devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin pik noktasındayız. Bakın Sayın Özçelik.
3: Anladım
2: pik efendim. Pik noktasıdır bu. Yani bulunduğumuz nokta keyfe keder. Efendim gönüllülük esaslı. Pişman yok, oldu.
3: Evet.
2: Efendim ya yanlış oldu cümlelerine.
3: Kurtarmaz. O kurtarmaz.
2: Çevresel etki analizlerine bakarak hatıra, gönüle uzaklık ya da yakınlık demeden bunların hepsinin birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akrabaları, arkadaş çevreleri dahil olmak üzere devlet için bu zor bir iş değil. Hele yapay zeka devriminin hayatın bütününe etkin bir şekilde katıldığı bir süreçte bu çok kolay. Bu sürecin en ağır bedellerinden birisi devletle vatandaş, devletle millet arasındaki güven bağı da zarar görüyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok.
3: Evet.
2: Bu güven bağı nasıl güçlendirilir? Devlet der ki ben bütün bunların hepsini tespit ettim. Sorumluları burada. Ben 10 gündür bas bas bağırıyorum.
3: Evet,
2: çıkın
3: evet.
2: Borsa başkanına, STK başkanına çıkın. Bu millete teknik olarak bu sürecin nasıl yönetileceğini anlatın. Bunu yapmıyorsanız istifa edin.
3: Evet.
2: 18 senelik borsa başkanları, STK başkanları mutlaka ve mutlaka adaletin önüne çıkarılmalıdır. Mutlaka ve utanmadan bir tanesi halkın teveccühü. Halkın teveccühü efendim bu rakamların, yani hisse fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olur diye dalga geçiyor millette. Milletin aklıyla oynamak istiyor. Kimi neyle kandırıyorsunuz siz? Kimi neyle kandırıyorsunuz?
3: Evet.
2: Dolayısıyla çözüm basit Sayın Özçelik. tarihin, özellikle son 50 yıllık tarihin en ağır krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
3: Evet, evet.
2: İçinden, bu krizin içinden çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Niye çıkılmasın?
3: Evet.
2: Bu ülkede yüz binlerce vatansever evlat var. Yüz binlerce.
3: Milyonlarca.
2: Milyonlarca. Şunu kastım. Liyakat ve ehliyet sahibi vatansever. Evet. Kul hakkını el uzatmayacak. Hazinenin hakkını el uzatmayacak. Milletin hakkını el uzatmayacak. Milletin alın teri ve akıl teri üzerinden servet üretmeyecek noktada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladı var. Bu ülke bu tip kirli çarkların içerisinde, kirli çarkların içerisinde kendilerine derebeylik alanı bulan ne siyasetçiye mahkum ne de kamu yöneticisine mahkum.
3: Evet.
2: Hiçbirisine mahkum değil.
3: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz AK Parti kurucularından Sayın Metin Külünk. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Metin Bey, yani bir iki şeyi soracağım şimdi hemen burada. Bir, artık sistemin sorgulanması gerekmiyor mu? İkincisi de neden ikinci silahsız 15 Temmuz olarak değerlendirdiniz bu gelişmeyi, bu olayı?
2: Çünkü son skandalın içerisindeki isim ve yapılara baktığınızda ciddi anlamda FETÖ'yle iltisak görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Evet. 15 Temmuz sonrasının bırakılan en büyük boşluğu, eksikliği siyasetin FETÖ'den arındırılmamasıdır. Siyaset FETÖ ilişkisi sorgulanmayacak bir noktaya taşınmak istendi. Bu büyük yanlıştı. Israrla ifade ediyorum. Siyasetten FETÖ arındırılmadığı müddetçe siyaset nüfuzu üzerinden kendi FETÖ'cülerini koruyan ya da FETÖ'nün aklıyla halen duygusal bağını devam ettiren isimlerin bulundukları noktada bir Erdoğan darbesi için fırsat kolladıkları çok açık. Ve bu fotoğrafın diğer bir ifadesi de çok açık ve net söyleyeyim. Bu zincirin içerisindekilerin tamamı Sayın Erdoğan'a ihanet etmiştir ve Türkiye'yi Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önünü açma noktasında inanılmaz bir fırsat vermiştir. Dolayısıyla bu bir silahsız 15 Temmuz. Uygulanan yöntem, ilişkiler ağı, isimlerin FETÖ ile iltisakları, bağlantıları, yapılara baktığınızda nerelerde kim ne görev yapmış baktığınızda bu adresi görmek mümkün. Ancak tabii ki burada bu yapıların bir Erdoğan darbesinin önünü açmak için bu zemini kimler hazırladı? Üzülerek ifade ediyorum ki kısa yoldan para kazanmak isteyen, bir koyup aldığı 500'den, bir koyup aldığı 1000'den çok mutlu olan ve bunu da meşru olarak kabul eden, üzülerek ifade ediyorum, bütün partilerin içerisindeki ve kamu bürokrasinin içerisindeki paranın hevesinde, paranın hırsında olan unsurlar, açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'ye yönelik operasyonların önünü açma noktası fırsat vermişlerdir.
3: Evet.
2: Onun için bu bir 15 Temmuz'un silahsız boyutudur. Çünkü FETÖ ve arkasındaki akıl Türkiye'den vazgeçmiş değil. FETÖ ve arkasındaki akıl boyut değiştirerek yeni stratejilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Karşımıza çıktıkları en kritik aşamalardan birisi burasıdır. Finansal bir 15 Temmuz'da karşı karşıyayız.
3: Metin Bey, şöyle bakıyorum bir. Mesela SPK'nın açıkladığı 455 bin kişi bundan etkilendi deniyor ama bizim gayri resmi ekonomistlerden edindiğimiz bilgilere göre bunlarla bağlantılı şirketleri de eklersek 900 bin civarında. Şimdi borsada 3-4 trilyonluk kayıp var. Bunları da koyarsak 5-6 milyon kişiyi etkiliyor olumsuz anlamda. Yani seçime şurada bir sene, bir buçuk sene kalmış. Böyle bir ortamda yani 5-6 milyon aileleriyle 4'te 5'te çarpsanız 20-30 milyon arasında bir nüfusu ilgilendiriyor. Yani burada garip bir şey yok mu? Burada çok yönlü bir, siz de gerçi buna vurgu yaptınız ama yani büyük bir operasyonun bir parçası gibi. Bir taraftan para kazananlar var, bir taraftan da başka planlar da sanki devrede gibi.
2: Bu hırsları ve de Sayın Erdoğan'a ihanetleriyle büyük para kazananlar Türkiye'ye yönelik 2028 seçimlerinde Türkiye'nin sandık üzerinden bir Zelenski ile buluşmasının önünü açmak için en stratejik unsuru harekete geçirdiler. O da nedir? Milletin mutfağı sıkıntılı, cebi sıkıntılı, sofrası sıkıntılı. Siz bahsettiğiniz rakamlar 455 bin kişi ama Borsada 8 milyon insan var.
3: Evet.
2: Bağlantılı şirketlerle baktığınız zaman nüfusumuzun neredeyse %20'lik kesimini, %25'lik kesimini doğrudan etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla seçimlere 2 yıl kala bu işin patlaması bu süreçten çıkılabilme noktasında bir büyük fırsattır. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu süreçten çıkma noktasında milletimizin beklentilerine en yüksek seviyede cevap verecek kararlılığının vücut bulduğunda biz bu sıkıntıyı da aşarız. Borsaya da tekrar güven gelir. Bu millet derlenir, toparlanır, ayağa kalkar, kararlılıkla büyük Türkiye hedefimize birlikte yürürüz. Ama bu konu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Gönüllülük esasına bırakılırsa, isimler saklanılırsa, isimler fon yöneticilerinin sürece cezaevinden müdahale edecek bir boşluğa terk edilirse Türkiye uzun süre daha bu konuyu konuşur.
3: Metin Bey, bir nokta daha var. Şimdi siz bu Zelenski'ye gibi bir Zelenski yaratılmak, Zelenski tipi birisi iktidara getirilmek isteniyor deyince açıklamalarınızda bir uyarı yapıyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yükselen Asya'yla savaştırılmak istendiğini, yani orayla arasının açılmasını isteyen güçler olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
2: Biz bu filmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmedik mi Sayın Özçelik?
3: Evet.
2: Ülke İsmet İnönü döneminde doğrudan ikili uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin üzerinde, bağımsızlığımızın üzerinde Atlantik ötesi bir vesayet oluşmadı mı? Çağdaş İngiliz, İngiliz Siyon aklının vesayeti oluşmadı mı? Şimdi aynı şekilde 3. bin yılın 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bağımsızlığına odaklanmış bir yaklaşımı tasfiye etmek istiyorlar. Ya Batı'nın bir anlamda Batı'nın çizgisinde bir Türkiye peşindeler. Onun için de Rusya ile savaştırmak istedikleri krizi kapalı değil ki.
3: Evet.
2: Yani Ukrayna'yı çökerttiren akıl niye Ukrayna'yı çökerttirdi? Türkiye'yi de Rusya ile savaştırarak her iki ülkenin de büyük yararlar almasını isteyen akıl kim? Ve kim Osmanlı Devleti'ni yıktı? Kritik soru bu.
3: Evet.
2: Osmanlı İmparatorluğunu 24 milyon kilometre kareyi 784 bin kilometre kareye geri çekilmek zorunda kaldık. Kimdi o akıl? O aklın önümüzdeki 3. bin yılın 2. yüzyılındaki hedefi ne? İsrail merkezli bir dünyayı inşa etmek için güçlü Türkiye'nin olmaması gerekiyor. İsrail merkezli bir dünyanın inşa edilebilmesi için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerektiği gibi aynı akı Tel Aviv Londra aklı Rusya'yı da etkisizleştirmek ve ben bana göre bundan sonraki hedeflerinin de Çin'i içeriden yarmak olduğunu düşünüyorum.
3: Ve evet.
2: Daha önemli stratejik hedeflerinin de Orta Doğu'da göçü, Orta Doğu'da kaos üzerinden, yoksulluk üzerinden, sefalet üzerinden, savaşlar üzerinden üretilmiş krizlerin sonucu olarak Orta Doğu coğrafyasında nüfusu ve yerine müttefik oldukları Hint sosyolojisini Körfez'den başlayıp bizim bu coğrafyamıza kadar 1,5 milyarlık Hindistan'dan size soruyorum. 200 milyon bu coğrafyaya nüfus göçü olsa ne olur?
3: Her şey değişir.
2: Hedeflerinin bu olduğunu bilelim. Çok dikkatli olalım. Kızgınlık, sokağın kızgınlığına saygı duyuyorum. Öfkesine saygı duyuyorum. AK Parti'nin kendi tarihinin en ağır imtihanı olduğunu söylüyorum. Ancak bütün bunların hepsini sakinlikle ancak hükümetimizin de bir an evvel ekonomik paradigmasını değiştirip ekonomik paradigmanın ağırlık merkezini üretime verdiği ve %70'lik rahatlatılmasına odaklanacak yeni bir ekosisteme mecbur olduğumuzu ifade ediyorum.
3: Bir konu daha var. Siz de bu konuda birçok yerde açıklama yaptınız. Bu Mekke anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle sanki Türkiye orada bir savaşa itilecek, Türkiye bir tuzağa çekiliyor gibi ciddi kaygılar işitiyoruz, duyuyoruz. Yani şahsen ben de aynı kaygıları, aynı endişeleri yaşıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Bölgede İsrail'i rahatlatacak, bu coğrafyayı içinden çıkılmaz sıkıntılara sokacak her adım iktidarından Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini uzak tutacağına yürekten inanıyorum.
3: Evet.
2: Çünkü İsrail 2007 Ekim 2023 Gazze'de başlattığı soykırım ve de katliamlardan sonra küresel ölçekte dünyadaki bütün ülkelerin sokaklarında İsrail tasfiye oldu.
3: Evet.
2: Devletler çok önemli ölçüde İsrail'i sorguluyor ve küresel ölçekte Siyonizm tasfiye oluyor. Ancak tasfiye olan Siyonizm güçsüz değil. Parayı kontrol ediyorlar, siyasal ilişkileri kontrol ediyorlar, ekosistemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla ve ciddi anlamda bir kehanetçi akıl sahipleriler. Yani eş zamanlı bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamak peşinde kendileri her türlü saldırganlığı nükleer dahil kullanma noktasında tereddüt etmeyecek hazırlıkları yaparken diğer taraftan kendilerini rahatlatmak için özellikle ısrarla altını çiziyorum. Husilerin üzerinden İslam coğrafyasını içinden çıkılmaz sıkıntıların içine sokmak istiyorlar. Biz inanıyorum ki böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Böyle bir fırsatı onların eline vermeyeceğiz.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, fon skandalını milli güvenlik sorunu ve silahsız 15 Temmuz olarak nitelendirerek sorumluların açıklanmasını istedi. Skandalın ekonomik sıkıntılar üzerinden 2028 seçimlerini etkileyebileceğini savunan Külünk, Türkiye'de sandık yoluyla Zelenski tipi bir iktidarın önü açılmak isteniyor dedi. Külünk ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezalarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen istasyon işletmelerine 17.376 lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak. Düzenleme Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlandı. Yeni düzenlemeyle araç muayene istasyonlarının işletme şartları, personel nitelikleri ve denetim süreçlerine ilişkin ihlallerde uygulanacak cezalar yeniden belirlendi. Buna göre işletme şartlarına aykırı hareket eden istasyonlara 17.376 lira ceza verilecek. Çalıştırılan personel ve personelde aranacak niteliklere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ceza 43.447 lira olacak. Denetim ve sözleşmelerin fesliyle ilgili ihlallerde ise 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yönetmelikte yer alan bazı yükümlülüklerde idari şart kapsamında değerlendirilecek. Öte yandan demir yolu emniyetine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Demir yolu denetimlerinde tespit edilen aykırılıklara yönelik para cezaları 25 bin liradan 411 bin 506 liraya yükseltildi. Yeni düzenlemelerle araç muayene istasyonlarına yönelik idari para cezaları yeniden belirlenirken demir yolu emniyetindeki ihlallere uygulanacak cezalar da artırıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
2: Zaman akıp gidiyor. 20 yaşından itibaren her ay kendine ayıracağın önemli bir 5 dakika var. Aynanın karşısına geçip gözünle, duşta sabunlanırken elinle memeni kontrol etmek için. 40 yaşından itibarense her yıl sadece bir kez çektireceğin mamografi, kendine ve geleceğine yapacağın en büyük iyilik. Çünkü sen yaşamaya değersin.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.
3: Efendim, yepyeni bir günden, yepyeni bir Gündem Özel'den yine herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda da Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
4: Fethi Yılmaz.
3: Gündem Özel'de biliyorsunuz Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayındayız ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Ay boyunca da Radyo Sputnik mikrofonlarında bu konuyu konuşacağız dedik. Her programımızda farklı uzmanlarımız olacak, dernek çalışanlarımız olacak, dernek başkanlarımız olacak. Yani biz meme kanserine ilişkin bu ay konuşmamız gereken her şeyi konuşacağız. Gün içerisinde, hafta içerisinde de ben mesaj hattımıza gelen birçok soru oldu. Birçok kadından bu konuyla alakalı fazlaca soru aldık. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan yine bizlere mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Meme kanseriyle ilgili öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi ya da belki de yaşadıklarınızı, paylaşımlarınızı bizlere aktarabilirsiniz diyelim ve geçtiğimiz hafta yaptığımız yayın çok sevildi, çok güzel, çok olumlu tepkiler aldı. Sosyal medyada da öyleydi ve aslında biz bu farkındalığı Radyo Sputnik olarak devam ettirmek bizim için çok önemliydi ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum açıkçası.
4: Geçtiğimiz hafta hem Yavuz Dizdar hem de Bilecik Belediye Başkanı ile yaptığımız yayın sonrasında gerçekten dediğin gibi çok fazla soru geldi. Ya bu konuyla ilgili hala hangi yolun izlenmesi gerektiği konusunda bazı kadınların ya da bazı insanların bize hani nereye gidelim, nasıl tarif edelim şeklinde soruları oldu. Geçen hafta da İlk yayında da söylemiştik. Tabii biz bu farkındalık ayında sık sık bunu yapacağız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü meme kanseri, yani kanser vakalarının içinde kadınlarda ölüm sıralamasında ikinci sırada. Kanser vakalarının içinde de toplam kanser, yani erkek, kadın ayırt etmeksizin orada da ikinci sırada, birinci sırada akciğer kanseri var. Ölümlü vakalar olarak konuşulduğunda tabii biz burada verileri de veriyoruz. Yani dünyadaki kanser rakamları, meme kanseri. Bu arada araştırma yapınca meme kanserinin evet %99'u kadınlar ama erkeklerde de
3: evet çok kısa bir
4: oluyor. Geçen hafta doçent doktor Yavuz Dizdar'ın, ki kamuoyu da çok yakından kendisini tanır, hani meme steril bir organ değildir aslında ifadesi. Biraz oraya atıf yapmak gerekiyor ama tabii steril bir ortam değil ama toplumsal gerçeklilik onu, yani konuşurken bile değil mi? Biz mesela meme bu kanseriyle ilgili bu ay içerisinde konuşurken meme kanseri diyebiliyoruz.
3: Evet.
4: İşte kadın memesini muayene ederken ne yapması gerektiğini tarif edebiliyoruz. Ama hala şunu söyleyelim. Bir haberde ya da bir olayda ya da bir şeyde bu ifadeyi kullanırken böyle çekinerek değil mi?
3: Evet.
4: Yani tabii. Ağzımızın ucuna getiriyoruz, söyleyemiyoruz. Yani farklı bir algıya sebep olur. Acaba nasıl düşünülür? Maalesef böyle, maalesef altını çizerek söylüyorum. Böyle bir durum var. Yani o yüzden hani Yavuz Dizdar'ın geçen hafta söylediği meme steril bir organ değildir ifadesi aslında altında çok çok fazla şeyi barındırıyor. Dediğim gibi bu kanser vakaları içerisinde biraz böyle rakamlar vesaire çıkardık. Mesela meme kanseri nedeniyle ölümlerin aslında büyük bölümü kara kıta, yani Afrika kıtasında. Normalde ölümler hep 50 yaş üstünde daha fazla olurken Afrika kıtasında bu 50 yaş altındaki ölümlerin, yani yarıya yakını meme kanseri nedeniyle ölümlerin Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu da bize şunu, şöyle bir şeyi gösteriyor aslında. Yani bu erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu. Tabii tüm bunları yaparken bizim derdimiz dinleyenleri, işte kadınları ya da yakınlarını vesaire korkutmak değil aslında.
3: bir paniğe
4: tabii ki korkutmak değil, çünkü öyle ya da böyle bunun bir ticari bir boyutu da var. Bunu da altını programlarımızda sürekli çizmeye devam edeceğiz ki geçen hafta Yavuz Dizdar bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı.
3: Yavuz hocamın lafları viral oldu.
4: Şey mi?
3: Meminizi kurcalatmayın dedi ya.
4: Bak ne kadar rahat konuşabiliyoruz değil mi? Bir tıp doktoru, bir hekim bunu söyleyince biz ne kadar rahat konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Bu rahatlıkta aslında yıl boyunca konuşmamız lazım.
3: Ben bunu kendi yayınımda, yayın dilimde söyleyemezdim mesela. Hocamdan duyunca söyleyebildim.
4: Tabii ki
3: bir en basitinden.
4: Bir de kurcalatmayın ifadesini birçok defa kullandı. Yani belki geçen haftaki yayını ya da tekrarını dinleyemeyen. Bu arada bugünkü yayının tekrarı da olacak saat 19.05'te. Tekrarı da yayınlanacak. Tekrar dinlemek isteyenler ya da birilerine göndermek istiyorsanız 19.05'te bu yayını tekrar dinleyebilirsiniz. Kurcalatmayın ifadesi memografiye atıf yapmıştı.
3: Evet.
4: Ve mesela
3: gereksiz yere yapılanlarla
4: gereksiz yere yapılması şey çok ilginçti. Tabii atıf yaparak biraz dememiz gerekiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aslında mesela şey örneği çok ilginçti. Hala ben aklımdadır yani. Erkeklerde
3: prostat,
4: kadınlarda meme. Erkeklerde her 70 yaşında, 80 yaşında erkeğin prostatında aslında ufak oranda kanser hücresi bulunabiliyormuş. Ya yani bununla yaşanına da biliyor. Evet. Mesela kadının göğsünde bir kitle varsa, hani bunun adına biz kitle diyelim, tıbbi adı başka olabilir. Eğer bununla hayatını devam ettiriyorsa ve bu bir kansere sebebiyet vermiyorsa, hayat formunda da bir değişikliğe, bir rahatsızlığa sebebiyet vermiyorsa, Yavuz Hoca'nın dediği gibi, yani bununla yaşayın o zaman. Niye bunun üzerine sürekli araştırmalar, tekrar işte memografiler, işte ilaçlar vesaire vesaire.
3: Tabii takip edilmesi gereken durumların haricinde tabii dediğiniz doğru. Şimdi hattımızda hemen yine çok değerli bir hekim bizlerle birlikte olacak. Doktor Selçuk Kihtir, genel cerrahi uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam size o kadar çok soru hazırladım ki en başta onu söyleyeyim. Çünkü bir kadın olarak meme kanserini tabii ki çok önemsiyoruz. Ve ben bu hafta boyunca gerçekten etrafımdaki bütün kadınlarla bu konuyu konuştum. Dedim böyle böyle hocalarımız var, ne öğrenmek istiyorsunuz? Şimdi ben aslında en sonda soracağım soruyu ilk soru soracağım. Yani teşhisi tedavi değil ama şöyle söyleyeceğim. Meme kanseri denildiğinde kadınların aklına ilk olarak ne geliyor hocam biliyor musunuz? Mememi kaybedecek miyim korkusu. Gerçekten kadınların hemen hemen hepsinde direkt akla ilk gelen şey bu korku. Bu korkudan dolayı bile doktora gitmeye çekinen kadınlar var. Şimdi ben o yüzden size öncelikle bunu sormak istiyorum. Günümüzde gerçekten her meme kanseri teşhisi konulduğu zaman illa o meme dokusunun tamamı veya işte bir kısmı bu cerrahi yöntemle alınması şart mı?
5: Şöyle, ben öncelikle biraz sizi dinledim. Beyefendi konuşmaları bir kurcalatmayın, biraz da güldüm. Öncelikle ben oradan gireyim konuya. Bir kere sizin de söylediğiniz gibi hastalarımız yanlış bilgilerle korkutuluyor. Şimdi meme kanseri bugün dünyada 3 erken önlenebilen kanser var. Ben bütün onkolojiler

0: kadar. Ailede ileri yaşlar varsa da 65'ten sonra 2 senede bir açıyoruz. Tümör hızını biliyoruz. Yani bugün çektiren bir kadında bu olay olmasın ama ertesi sabaha başlasa, biz mamografide bunu düzgün yapılan, istisnalar harici iyi bir mamografi cerrah radyoloji ilişkisiyle 4-5 milimlerde en fazla 1 santim altı yakalıyoruz ve sizin de bana demin sorduğunuz gibi bu safhada yakaladığımızda da meme koruyucu dediğimiz çok ufak bir memetin kozmetiğini bozmadan alarak üstüne işin tedavisiyle meme sağlığını tamamen koruyarak hastamız hayatına devam ediyor. Bugün 70 yaşlarına kadar yaşayan kadın popülasyonunda meme kanseri riski %12'lerde. Diğer bir istatistikle 8 kadında 1. Ama bugün bilinçli toplumlarda, ben mesela Amerika'da ihtisasımı orada yaptım, uzmanlığımı orada aldım. Biz high school, lise seviyesinde kızlarla gidip meme eğitimi verirdik. Yani korkutma değil, bilinçlendirme. Bugün bilinçli bir kadın için meme kanseri bir hastalık değil. Yani memesini kaybedeceği kadar, kemoterapiler alacağı kadar, öyle bir hastalık değil. İstisnalar hariç, çok ağır genetik hastalıklar haricinde çok rahat önlenebilen bir hastalık. Tek önemli şey bilinç, korkutmamak ve hastaya iyi iletişimle ağırlayıp o senelik kontrollerine onu güvenli hissettirebilmek.
1: Şimdi hocam, siz meme cerrahisi, meme kanseri, bir de biraz önce kendiniz de söylediniz, rahim ağzı ile ilgili yurt dışında da bu konuyla ilgili hem gözlemci olarak katıldığınız süreçler var, hem eğitimini de orada almışsınız cerrahi anlamında New York'ta ve John Hopkins Tıp Fakültesi'nde. Biraz önce şeyi söylediniz, iyi çekilmiş bir memografi dediniz. Evet. Yani burada şimdi bunu biraz detaylandırır mısınız? Çünkü mesela ücretsiz memografiler çekiliyor şimdi KETEM'de. Biz bunları işte vatandaşlara da anlatıyoruz. Hangi yöntemi izleyecekler, nereye arayacaklar, nereye gidecekler? İyi çekilmiş bir memografi derken neyi kastediyorsunuz? Yani kötü çekilenler
2: kötüsü
1: mi var?
2: De mi var değil mi?
1: Şimdi bunu bilmek gerekiyor. Önemli çünkü.
0: Tabii. Şimdi şöyle, öncelikle çok güzel bir soru bu. Şimdi ülkemizde maalesef standart yok. Yani bunu çok açabiliriz de bu konuyu. Onun için erken teşhiste 3 önemli şey var. 1- kadının kendi muayenesi, o kendisini bilinçli yapıyor. Bilinçli kişi doktoru da bilinçlendiriyor. Hı-hı. Bunlar iletişim olayları. Diğeri, bu arada eksik söyledim, sadece mamografi değil, mamografi artı ultrason yapılması lazım. Çünkü bu memedeki iyi kötü lezyonları tamamen ayırt edebilmek için ikili yapılması gereken bir tetkik. Ve üçüncüsü, o radyologla cerrahın ilişkisi önemli. Bu cerrah, mamografi, ultrason ve kendi muayene. Bu bir üçgen. Bunu tam yaptığımızda erken teşhis koyuyoruz. Mamografi bir doğru çekilmeli, zamanında çekilmeli. Mamografinin sadece raporu değil, mamografinin kendisi cerrah tarafından görülmeli. Bazen tüm memeyi göstermeyebiliyor, bazen dozu yanlış oluyor. İşte orada cerrah radyolog konuşması onu daha mükemmelleştiriyor. Artı ultrasonuyla yorumlar yapıldığında artık mamografi aleti bir yüksek teknolojide sabit çeken bir şey. Bunu iyi çeken bir sistem, iyi okuyan bir radyolog. Bizim amacımız meme kanserini daha kitle haline gelmeden çok ufak belirtileriyle yakalamak. Memede bir şey 1 santim 2 santime geldiğinde kanser olarak tarifliyorum. Biz minimum 2-3 sene geçmişliğinden bahsediyoruz. Bizim amacımız erken yakalamak. Bu da nasıl oluyor işte? İyi bir teknolojiye sahip mamografi, iyi çekilen bir mamografi teknisyeniyle, onu iyi yorumlayan bir radyolog ve onun ikinci süzgeci olan muayenesiyle filme ikinci bakan bir cerrahla radyolog ilişkisi. Bu üçgen kurulduğunda biz erken teşhis yapıyoruz. Ama maalesef ülkemizde işte mamografi çektirip o mamografin raporuyla başka bir merkez, o merkezdeki radyologla öbür cerrahın bir iletişimi yok, eksiklikler oluşuyor ve böylece bu konuşulan bütün o sistem çökebiliyor. Düzgün yapıldığında dediğim bu, sistemiyle o üçgeni kurarak takipli kastediyorum.
2: Peki hocam, şimdi az önce bahsettiniz, bu KKM kendi kendine muayene olarak geçiyor zannedersem. Şimdi bir kadın memesini elle muayene ederken hangi değişiklikleri ciddiye almalı? Yani ele gelen her kitle bir meme kanseri anlamına gelmiyor.
0: Yok, kesinlikle. Aslında ele gelen kitlelerin, yani kadın tarafından elime bir şey geldi denen şeylerin sadece %2'si meme kanseri. Şimdi bir kere onu bir meme cerrahı tarafından muayene şeklini hastamız öğrenmeli. Bir de zamanlaması önemli. Şimdi meme için kadın, bir kadın için meme çok farklı bir organ. Bir kolu ağrıdığındaki reaksiyonuyla memesinde ağrı hissindeki reaksiyonu bambaşka. 8 kadında bir demek, bir kadının mutlaka etrafında bir yakınıyla bu olayı yaşaması demek. Evet. Ve bu da bir bilinçaltı anksiyete yaratıyor. Bizim hekim olarak bunu çok iyi anlamamız lazım. Buna saygı göstermememiz lazım ve ona göre davranmamız lazım. Şimdi kendi muayene bir hekim tarafından gösterilmeli. Meme yapısını menopoza girmediğimiz sürece, yani reg gördüğü dönemlerde her kadının memesi fizyolojik olarak 4-5 günde bir yapı değiştiriyor. Vücudumuzdan her ay ödem dediğimiz meme içine bir sıvı alıyor ve geri veriyor. Bunu her ay yaşıyoruz bir kadın olarak. Bu bir kaba tabirle çok hafif delikli bir süngeri ıslatıp sıkmak gibi. Özür diliyorum tarifim için. Ama o memenin yaşadığı o. Şimdi gelişi güzel.

0: günlerde muayene ettiğimizde memenin doğal fizyolojik değişikliklerini kötü bir şey sanıp bir panik oluyor. Memenin kendi kendi muayenesi menopoza girmeyen bir kadın popülasyonda adetinin, reglinin başladığının 7. 10. günüdür. Reglinin kaç gün sürdüğü önemli değil. Başlangıç gününe 7 gün koyacak. Yani 1 ise 8'i, 10 ise 17'si. Bu memenin bir önceki adetten, siklustan aldığı ödemi vücuda geri verip en kuru olduğu, en nötr olduğu zaman, o zaman yaparak, aynı şekilde yaparak ve sadece o gün yaparak, arada hiç muayene etmeden bunu başarabilirse, buna biz tekrar dokunma hafızası diyoruz. Yani özür dilerim, görme özürlüğü vatandaşlarımız da öyle yaşıyor. Hafızayla yaşıyor. Hasta fark etmeden o muayeneyle beyin meme yapısını kaydediyor. Ve kadın bunu artık farkı fark eder hale geliyor. Bu muayenenin amacı bu. Menopozda ise artık meme yapısı çok değişmeyeceği için her ayın 1'i veya her ayın 5'i, çünkü regl artık hormonlarla etkilenmediği için, burada mühim olan bir mesafe koymak araya. Bu şey gibi, kaba tabirle, sürekli yanınızda birini görürseniz yaşlandığını, şey olduğunu pek fark etmezsiniz. Ara verdiğinizde beyin sentezler farkı fark edersiniz. Meme muayenesinde bu ara verme çok önemli ve bir kadının kendine yapacağı en büyük kötülük memem ağrıdı bir bakayım demesi. Bir kere meme kanseri istisnalar dışında ağrı yapmıyor. Meme kanseriyle meme ağrısının çok ileri safhalarda olursa olur, meme fizyolojik olarak ağrıyan bir organ. Regl döneminde sıvı aldığı için gerginleşiyor, bası. İki, göğüs kasına bağlı bir organ olduğu için harekete bağlı ağrıyor. Orada hastalarımızda özellikle regl dönemlerinde sütyen taşıyıcı, sütyen aslında Fransızca soutenir, alttan tutan demek, memeyi taşıyan bir doku, çok basmayan, çok da gevşek olmayan, bu sarsıntı yönlediği için kas altında ödemi azaltıyor, ağrı azalıyor. 3. Bütün boyun, omuz ağrıları memeye yansır, memenin dış ve yanlarına. Ve bir de mitolojide bile kadının stresini meme emer. Çok sıkıldığında, yorulduğunda, yani ağrıda kanser en son arkada gelen bir şey. Onun için hastamıza bunu söylememiz lazım. Memeniz arada ağrır. İşte reglinize dikkat edin. Regl dönemi diyet, yani çok abartmadan tuzlu şeyler, kafeinli içkiler, içecekler, asitli içecekler, bunlardan uzak duracağız. Bu tuz şey ödemi arttırıyor. Onun dışında ağrıyla barışık olması lazım hastanın. Benim çok hastam ağrıyıp elini göğsüne atıp fizyolojik zamanda bir oluşan bir dolgunluğu bir şey sanıp panikle geliyor. Bizim bu paniği temizlememiz 6 ay sürüyor. Her şey bilinçle.
1: Bu dediğiniz lazım. Çok önemli hocam. Ağrı en son, yani ağrı tabii kanser ki. Ağrı yapmaz ifadesi çok çok önemli. Çünkü o, biz de biraz yayınlarımızda da bundan da bahsediyoruz hocam. Derdimiz aslında korkutmak değil, doğru yönlendirmeye çalışmak. O yüzden sizin gibi bu konuda uzmanları yayına alıyoruz. Bir sorum daha olacak hocam benim. Şimdi şöyle, etrafımda da bana bu soru geldi, yazılı olarak da geldi. Şimdi doğum yapmış kadınlar bir süre sonra bu emzirmeyi bıraktıklarında tabii ki o zaman meme dokusunda değişiklikler oluyor herhalde. Emzirmeyi bıraktıktan sonraki süreçte, yani hani benim tarifim mazur görün, beze vesaire gibi böyle şeyler oluyor. Yani bu emzirme bırakıldıktan sonra ne kadar süre geçerse bu göğüsteki beze ya da bunun gibi şeyleri dikkate alıp kontrol ettirmek gerekiyor. Çünkü bu yönde bana soru da geldi çok. Hani ben işte 3 ay oldu emzirmeyi bıraktırdım ama göğsüme dokulduğumda hala bir sürü ufak ufak bezeler gibi şeyler elime geliyor diyen kadınlara ne dersiniz?
0: Tabii ki. Şöyle, öncelikle ileri yaşta hamilelik planlayan kadın hastalarımızı, yani bu benim dediğim 35'ler, 40'lar, öyle bir şey planlıyorsa 40 yaş öncesi bir mamografi ultrason çektirmesini istiyoruz biz. Daha doğrusu ben istiyorum. Neden? Çünkü hamilelikte radyasyon, dediğiniz gibi hamilelik zamanında laktasyon, memeyle süt birikimle değişikliklerden dolayı bir memeyi bir iki sene gibi civarında varı bizden kopuyor kontrol olarak. En azından öncesi bir mamografi ultrasonla o olayı biz bir garantiliyoruz, sorun var mı yok mu diye. Şimdi ben size meme hastalığı sözel nasıl tarif edilir? Bir gözünüz önüne bir üzüm salkımı getirin. Ana sapı meme başı gibi düşünün. Üstüne bir deri örün. Arasında yağla doldurun. Bu üzümler süt keseleri. O kanal şeyler, saplar, süt kanalları ana sapta meme başına açılıyor. Arada da yağ dokusu var. Şimdi hamilelikte ne oluyor, daha doğrusu lohusalık döneminde? Bütün bu o üzümdeki sapları düşün, genişliyor. Üzümleri düşünün, büyüyor ve yağ dokusuna basıyor. Bu hamilelik sonrası, yani laktasyonu bitirdikten sonra, özür dilerim, emzirmeyi, bu yapı tekrar eski haline dönüyor ama işte o yağ dokusu etrafta kozmetik amaçlı duran yağ ve bağ dokusuna bası yaptığı için son emzirme sonrası memede bir değişiklikler olabiliyor kozmetik olarak. Bu memenin yapısına, yoğunluğuna göre de değişiyor. Ama mamografi ve ultrasonda bizi yanıltmayacak hale gelmesi o meme dokusunun son emzirmeyi bıraktıktan sonra, yani süt kesildikten sonra minimum bir 6 ay bekletiyoruz. O 6 ay içinde meme kendini toparlıyor, sonra tetkiklere başlıyoruz.
2: Hocam şimdi birkaç soru var, onları ben size yöneltmek istiyorum. Bu biraz kafa karışıklığı yaşanıyor. Bu ultrason ve mamografi ile alakalı olarak bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değil, birbirini tamamlayan yöntemler. Evet. Hani ultrasonla mamografi nedir? Birbirinden farkı nedir? Öncelik mamografi ve sonrasında mı ultrason olmalı? Bunu sıralaması
0: şöyle,
2: nasıl?
0: Tabii ki. Şimdi memede biraz önce de söylediğim gibi hastanın eline gelen veya bizim test ettiğimiz kitlelerin %98'e kadar iyi huylu. Memede kanser, o kelimeyi kullanıyorum. Dışında kanser kitlesi ise memede neler var? Reg dönemi sıvı toplayıp boşalttığı için o kalan sıvılar, bazen meme mükemmel boşalamıyor herhalde. Diyet, stres, kullandığı ilaçlar. Orada oluşan su kesecikleri, bunlara kis diyoruz. Onun dışında memenin yağ dokusunun oluşturduğu katı kitleler var. Bu cilt altında yağ bezisi aldırttığından çok farklı değil. Onlara da fibroadenom diyoruz. Bir de yağ dokusunun kendi dış dokusu içinde doğal sertleşmeleri var. Şimdi ultrason bunları görüntülüyor. İlk önce hastaya mamografi çekeriz. Bu kistler, o fibroadenomlar dediğim yağdaki değişiklikler mamografide bir takım görüntü değişikliklerine neden oluyor. Daha sonra radyolog ultrasonu yapar ve bunları mamografiye bakarak ikinci bir gözle bakar. Evet, buradaki kist, buradaki fibroadenom, buradaki yağ dokusu, buradaki şüpheli. Yani o ikisini bir yapmamız lazım. Bir de erken teşhiste esas tetkik mamografi. Mamografi bir şeyi doğru yapıldığında daha kitle oluşturmadan, bizim kireçlenme dediğimiz çok ufak belirtilerle gösterebiliyor. Ultrasonun bir şeyi görebilmesi için onun kitle haline gelmesi lazım. Yani mamografi ultrasondan bayağı bir süre öncesi teşhisi koyuyor. Onun için genelde her zaman mamografiden sonra ultrason yapıp komple bir tetkik gerekiyor. Burada tabii hastalarımızın korktuğu mamografinin radyasyonu. Bunun deneyleri yapıldı. Bugün Johns Hopkins'te yıllar önce bir 40-70 yaş arası bir herhangi bir kadın hastamızın mamografiden alacağı radyasyon dozu fiziksel olarak hesaplanabiliyor. Bunun normal kadın popülasyonda uygulanmadan önce yaklaşık 200, 300 ve 500 misli dozlarıyla denekler üzerinde denemeler yapıldı. Biyopsiler yapıldı. Zararlı olmadığı, kanserojen olmadığı belirtilip şu anda 500'de 1 ile gidiliyor. Yani mamografinin şeyinden korkulmaması lazım. Ha, bazı ülkeler 2 senede 1 yapıyor. Tabii bu ülkenin de ekonomik şartları ile ilgili. Bir 10 milyon kadına her sene mamografiyle 2 senede 1 çok farklı, ama ben bir insana değer verdiğinizde onu namuslu paranda takip ettiğini düşünüyorum. Önce insana değer vereceğiz. Çünkü şunu da söyleyeyim size, biraz sıkmıyorum değil mi?
1: Yok yok hocam, gayet güzel dinliyoruz
0: size. Size şeyi söyleyeyim, maalesef gelişmiş ülkelerde önce insandır. Gelişmekte olan ülkelerde önce kısa yoldan paradır. Günümüzde de yaşıyoruz bir sürü örneğiyle. Bugün Avustralya'da çalışan kadının iş yerine portable mamografi geliyor. Yani bırakın kadını bilinçlendirmeyi, iş yerinize geliyor. Ve bugün MD Anderson'da, ben orada bir 6 sene falan çalıştım. Yıllar önce yapılan bir araştırma var. Tabii çok multifaktöriyel inceliyor insanlar bu sağlık olayını. Bugün erken teşhis, yani yıllık mamografisini çektiren bir kadında, genelde biz meme kanserini çok küçük yakalayıp biyopsiye yakın bir müdahaleyle tedavi edip ışın tedavisi ve hayatına hemen dönebilen bir kadın bu. Geç teşhislerde ameliyat büyüyor, koltuk altına giriyor, kemoterapiler başlıyor. Tabii bir bu hastalığın aileye de evli mi değil mi, işi var mı, eşi var mı? Bütün bunlar multifaktörel hesaplanılıyor. Çıkan sonuç ne? Erken teşhisi konulan bir hastanın, Amerika'da yapıldı bu, ülkeye kostuma şeyi, bunu özür dileyerek söylüyorum, maliyeti $30,000. Geç safhanın $550,000. Şimdi bu neyi getiriyor? Aslında insana, önce insanı düşündüğünüzde bilinçaltı zaten öbür tarafta halloluyor. Öbür tarafı düşününce zararlı çıkıyorsunuz. Önce insan, değer ve bilinçlendirme.
1: Bu anlamda tam sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir şey eklemek istiyorum hocam. Şimdi tabii. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2022 verileri. Mesela orada şöyle bir rakam var. Dünyada yeni vakaların, özellikle işte batıda ya da bu gelişmiş ülkelerdeki yeni vakaların %71'i 50 yaş altında tespit ediliyor. Afrika'da bu rakam maalesef tam tersi yönünde. Şimdi hayatını bundan dolayı kaybeden, dünyadaki toplam bu meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınların yarısına yakını da Afrika'da ve 50 yaşın altında. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bunu erken teşhisin ve bu anlamda mamografi ya da teknik diğer yani önceden teşhis edilmesi için yapılması gereken işlemlerin ne kadar önemli olduğunu söylemek adına eklemek istedim. Bu önemli. Afrika, yani kara kıtadaki durum biraz böyle, ya da o coğrafyada tablo maalesef tam tersi yönünde.
0: Tabii tabii. Tabii ki. Hep dediğim gibi sizin de teşekkür ederim eklemini hep insana değerli oluyor olay. Biz bu arada hani hanımefendi sorduğu için hani hastalar mememi kaybetmekten korkuyorum. Bugün meme cerrahisi son 15-20 senede çok ilerledi. Yani hastanın lehine. Bir kere erken teşhiste memeyi kurtarıyoruz o kesin. Ama işte mülk bazen şanssızlık olarak memenin birkaç odağında olabiliyor. Mecburen meme dokusunu almak zorunda kalıyoruz. Eskiden onda mastektomi dediğimiz kaba tabiri düz erkek göğsüne çevirme gibi ameliyatta artık rekonstrüksiyonlarımız var. Meme başını koruyabiliyoruz, cildi koruyabiliyoruz. Aynı anda rekonstrüksiyonla doğal doku ve protezlerle hastamızı en azından bir simetriyle uyandırabiliyoruz. Bunlar çok ilerledi. Eskiden koltuk altına direkt girip koltuk altı bezlerini temizlerdik. Sadece şimdi birini örnekleyip temizse hiç ellemiyoruz. Bunlar hep minimuma indi hastanın lehine. Fakat yine de en önemli şey erken teşhis. Erken teşhis olduğunda bu ufacık bir ameliyat ve çok kısa sürede hayata dönüş, büyük bir olasılıkla hiç kemoterapi almadan bir hormonal tedaviyle hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor hastalarımız. Bu arada hani ben dinleyen hastalarımız, bunu yaşayanlarımız varsa ben onları hep kahraman diyorum. Yaşayan onlar. Memede en ileri safhada bile onlar uğraşıyor. Biz yardım ediyoruz. Çok rahat hayatınıza devam ediliyor ama bunu ufak bir ameliyatla atlatmak varken öbür taraflara gitmemek lazım. Bunu kadının suçu değil, ülkenin bilinçlendirmesiyle ilgili.
1: Bir de buyurun. Sen bekleyeceksin.
2: Şimdi bir şey sormak istiyorum da ben yine gelen bir soru üzerine bu işte cerrahi ile alakalı olaraktan. Şimdi şöyle bir bu bir şehir efsanesi mi değil mi bunu ben direkt size sormak istiyorum. Bazı kadınlarda kitleyi aldırırsam kanser yayılır diye bir korku var efendim. Hani cerrahi müdahalenin kanseri yaydığını düşünen insanlar var. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
0: Şöyle aslında o zamanda veya maalesef günümüzde de yanlış tedavinin halka yansıyan çok gerçekçi bir cümlesi. Şimdi onkolojik cerrahide mühim olan bir mesela biz meme kanserine eğer kitle çok büyükse ve onun özel açım biyokimyasal histokimyasal açımları var. O detayları çok boğmak istemiyorum dinleyenlerimizi. Ama bazı durumlarda biz kitle büyüklüğü ve agresifliği yüksekse ona önce neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi verip küçültüp sonra ameliyat yapıyoruz. Yani kitlenin tamamını etrafından sağlıklı bir dokuyla çıkaramayacağınız durumlarda yine de bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız geride bir parça kalabiliyor ve o parça da iyileşme sürecinde kanser hücresi mahallenin aç çocuğu gibi o iyileşmeye gelen kan ve hücrelerin hepsini alıp daha da yani bıçak deyince tümör azar kelimesinin anlamı bu. Onun için bir onkolojik cerrah bunu çok iyi bilmeli. Hangi vakada cerrahi uygulayacağını, hangi vakada önce kemoterapi artık ek tedavileri yapacağını çok iyi bilmeli. Bu doğru dürüst yapıldığında o cümle kullanılmıyor. Öyle bir korkumuz yok.
2: Çok şahane. Peki o zaman meme kanseriyle mücadelede kadınların yaptığı bir hata nedir? En büyük hata işte kontrolünü ertelemek mi? Belirtileri önemsememek mi? En büyük hata nedir? Buradan kadınlara ne söylemek istersiniz?
0: Ben öncelikle kadınlarımızı hiçbir şekilde suçlamıyorum. Çünkü bu tamamıyla bir...
2: Ama hocam bazen korku o kadar ağır basan bir duygu haline geliyor ki.
0: Bir sosyoekonomik durum var maalesef ülkemizin bir gerçeği. Sigorta, devlet desteği. Biz diyoruz ki her kadına, ben de şu anda sağ olun aracılığıyla radyoda söylüyorum. Her kadına diyorum ki aslında 35'lerde bir yapmak lazım mamografi o detay. Ama her 40 yaş sonrası kadına diyorum ki senede bir bize geleceksiniz. Bu bir devlet hastanesi, özel de olur, ofis de olur. Her sene geleceksiniz. Şimdi ben hekimim. Bazen kendime bir tetkik yaptırıyorum. Giderken insan geriliyor. Hepimiz insanız. Acaba bir şey çıkar mı? Şimdi bu kadında zaten bilinç altında bir meme kanseri şeyi var. Zaten bir otomatik anksiyete ürkmesi var. Biz o kadına bize geldiğinde çok iyi ağırlamamız lazım. Teknisyeninden, radyoloğundan, cerrahından iletişimimizi çok iyi yapmamız lazım. Ve oradan çıktığında da hiçbir şeyiniz yok. Seneye bekleriz ve söylediğimizde onu hak etmemiz lazım. İletişim bozukluğu olan, etrafın kötü olduğu, ne bileyim bu işte rapor ne zaman çıkacak? 20 gün sonra çıkacak. Şimdi bunlarla yaşayan bir kadın bir daha gelmiyor. Bugün biz mesela mamografide bazen bir tetkikle bir ek bir tetkik isteyebiliyoruz. Aynı mamografi çekimde hastamız bir yerde oturur, radyoloğumuz bakar, iyi ise ultrason açar. Mesela ek tetkik çekildiğinde birçok merkezde radyoloji teknisyeni hastamız çağırıyor, bir film daha çekmemiz lazım diyor. Şimdi o hasta orada eyvah ben kanser oldum diyor refleks olarak. Evet. Halbuki o radyo teknisyen hastamıza şu cümleyi kullansa, hanımefendi hiçbir sorun yok, bir filmimizde bir sorun yaşandı, tekrar çekildi. Tek bu bir cümle bile o hastanın oradan çıkarken travma yaşamamasını sağlıyor. Her şey iletişim, ağırlama, bilinçle ilgili. Biz bunu sağlamak zorundayız.
2: Hocam keşke bütün hekimlerimizde olsa bu anlayış, bu empati diyorum ben.
1: Ya bu dediğiniz meme ile ilgili, yani meme kanseri ya da bu tip kontrollerin dışındaki bütün diğer sağlık bilimlerine dair dallarda geçerli bu iletişim meselesi. Çünkü en büyük problem buradan yaşanıyor.
2: Yani.
1: Biz de yaşıyoruz bunu burada olarak.
0: Rahmetli babam da cerrahtı. Ben zamanında bana çocuğum olduğunu göremedi. Biraz geç yaptım çocuğum, onun üzüntüm o başka da oğlum ne yaparsan yap çocuğun olursa sevgili. Şimdi ben CEO'ların hayatlarını okudum. CEO'larındaki hayattaki başarıların en önemli faktörü empati kurabilmesi. Empati kurmak öyle kolay bir şey değil. Empati kurmak için bir kere insan kişiliğinin %86 yaşında bitiyor. Önce bir kemik iliğiniz dolu olacak. Aileniz bunun ekonomik şeyi yok. Anne babanız size saygı duyacak, sevildiğinizi hissettirecek. Siz kendinizi narsizm anlamında değil, sosyal anlamda bir seveceksiniz. Yani kırmızı ışıkta geçerken ben kendime kötülük yapıyorum diyen bir sosyal birey olacaksınız. Bir markete gittiğinizde araba işi bitince onu arabaların olduğu yere koyacak bilince sahip olacaksınız. Biri size takip ettiği için değil, kendinizden utanmanız için. Biz nesillerimizi böyle yetiştirirsek bu her mesleğe yansır. Yani bu bir sırf doktorlukta değil, hukukta da her yerde yaşıyoruz bunu. Bu bir sosyal bir sorun. Aile, biz ülkemizde sorunları kişilerle çözüyoruz. Sistemlere bakmamız lazım. Türkiye'deki aile yapısı nedir? Anne baba eşitliği nedir? Ekonomik anlamda demiyorum.
1: Evet.
0: Sosyal anlamda. Bugün bir yurt dışına gittiğimizde ekonomisi çok daha düşük ülkelerde huzur bulmamızın nedeni orada bir kadın erkek eşitliği var. Bir İtalya'ya gidin, ne bileyim bir Cenova'ya gidin, beton yığını. Ama kadın erkek eşitliği olduğu için onu yıllar önce çözmüş. O beton yığında ne bileyim bir panjuru mor, oradan bir çiçek sarkıyor, bir parfüm var. Yani bu sosyal şey bizde çok maalesef, yani başka konulara girdim ama bu yani kişiye saygıyla alakalı.
1: Yo, çok çok anlattıklarınız çok çok önemli hocam. Belki yani tıp ya da hekimlerle ilgili bunu daha fazla konuşmamızın nedeni doğrudan sağlık meselesi olduğu için daha hassas bir konu. Kesinlikle. Burada yapılacak bir iletişim hatası yoksa dediğiniz gibi katılıyorum. Birçok diğer mesleklerde de mevcut ama burada biraz daha insan daha hassas oluyor anladığım kadarıyla.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklısınız ki. Mesela bu mesleğin kutsallığı demek. Ben hastalığına bazen hani iletişime giriyorum. Benim Amerika'da hocam derdi. Bir ameliyat edeceğin hastayı ameliyattan en azından 2-3 saat daha fazla konuşmalısın diye. Bu kişi bana kendini teslim ediyor. Ben bir mimarı çağırdım. Mimara hakaret anlamı değil. Kendimce onun da hoşlanmadığı yorum yapabiliyorum. İşte şunu böyle boya, bunu kısa yap. Şimdi aslan bana midemi alırken şöyle yap diyemiyor. Bana güveniyor. Ve bütün her şeyle kendini teslim ediyor. Ve bir kişiyi düşünün, bir kadın. Hiç hayatta planları var. 35-40 yaşlarında bir kontrole gidiyor. Biri ona diyor ki memenizde bir şey var. Şimdi bu, ben insan kişinin şeye benzetiyorum. Bir 30-40 katlı bir gökdelene çıkın. Aşağı bakmaya çalışın. Şimdi orada trabzan yoksa aşağı oraya yanaşamazsınız. Böyle uzaktan bakarsınız. Trabzan olursa en azından onu tutar, öyle bakarsınız. Şimdi o trabzan bizim hayatımızda sosyal olarak kendimize kurduğumuz güvenlik hattı. Mutlu, huzurlu yaşayanlarda o manzara oluyor. Kötü yaşayanlarda kapanıyor. Şimdi bu, o trabzan ne olursa olsun o cümleyi duyduktan sonra o ortadan kalkıyor. Ve tek güvendiği kişi, bunu özür dileyerek narsistik anlamda söylemiyorum, siz oluyorsunuz. Doktor bey beni iyi edecek. Bu müthiş bir sorumluluk. Bunun tadını çıkarmak bu mesleğin bir güzelliği. Yoksa ben ameliyatı gözümü kapalı yapıyorum. Üçüncüde öğrettim. Dördüncüde hata yapmamak için yapıyorum. Bunun güzelliği o insanın neyi yaşadığını hissedip onu ağırlamak ve ameliyat bittikten sonra sizi böyle kasık suratlı, ben meşgulüm ve hayatındaki acıları kusan bir kasıntı insan değil de gülen, pozitif, arkadaş gibi görmesi. Bu da tedavinin bir parçası. Bunu yaptığınızda iyi bir hekimsiniz. Yoksa yani şifacıyla hekimlik çok farklı şeyler. Bir okulu bitirince hekim olursunuz. Şifacı olmak o kişiyi hissedebilmek demek.
2: Hocam o kadar güzel anlattınız ki hiç araya da girmedim gerçekten. Çok da güzel şiir gibi konuştunuz.
0: Ben hiç bu kadar konuşan bilmiyordum.
2: Bekleriz hocam. Başka bir zaman stüdyomuzda da sizi ağırlamayı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm güzel bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler hocam tekrar.
0: İyi günler. Ben teşekkür ederim.

0: taktiklerin ve güçlü savunma hattı.
1: Amerika'nın sinirini
2: bozuyor. Türkiye tabii onun yani için bir
3: menfaatlerimiz. Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağım mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
5: Gündem Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Selçuk Kihtir bizlerle birlikte oldu. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştı. Evet. Çok da şiir gibi anlattı. Hiç korkutmadan hani bir doktorun, bir hekimin nasıl olması gerektiğini de aslında çok iyi anladık. Empatinin ne kadar önemli olduğunu ki sizle aynı anda bir göz göze geldik. Çünkü ikimizin de bu konuyla alakalı bir travması var, bu doktorların empati ilişkisiyle alakalı. Ama hekim ne kadar güzel söyledi hocamız, değil mi?
6: Ya tabii birçok bizi dinleyenlerin de, yani tabii ki hekimlik çok bu anlamda kutsal bir meslek. Evet. Hani bunu altını çizerek söylüyorum. Çok kıymetliler. Hekimlerimiz çok çok kıymetli. Ama bazen artık yoğunluklarına, yorgunluklarına hani gene de böyle vehmetmek istiyorum yani. Bazen böyle özellikle kritik durumdaki hastalar, durumlarla ilgili bizi dinleyen hekimler de beni mazur görsünler. Kurulan cümleler, yani mesela hani konuştuğunuz kişi ya o hastanın eşi, ya çocuğu, ya çok yakını, hani bir şeyi yani... Siz muhtemelen 100 tane vaka görebiliyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur o konuyla ilgili. Ama onun için bir tane, onun bir tane babası evet. var, bir tane annesi var, bir tane karısı var vesaire. Bunu ona kurduğunuzda, o cümleyi ters bir şekilde ona söylediğinizde ondaki durum, ondaki travmatik durum bambaşka oluyor. Yoksa hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Hepinize duacıyız. Hani bunu unuttuğumuz an Covid döneminde tekrar hatırlattınız. Sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu hekimlerimiz. Ama bunu da böyle bir hani
5: kenara
6: bir not olarak edin yani.
5: Peki efendim, programımızın şimdiki kısmında yine bir konuğumuz olacak efendim. Birazcık beklettik kendisini, özür diliyoruz. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Sayın Seral Çelik yayınımızda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
5: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa adıyla Pİ Kadın Kanserleri Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanısınız. 2014 yılında kurulan bir derneksiniz. Şimdi ben en başta şunu söylemek istiyorum. Her derneğin mutlaka bir hikayesi vardır. Her dernek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sizin hikayeniz nedir efendim?
7: Bizim hikayemiz aslında bir avuç yakın kadın arkadaşım duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandı. Biz sağlık sektöründe de içimizde oldukça yoğun çalışan arkadaşlarımız vardı. Biz hastaları bu konuda, özellikle kadın kanserleriyle ilgili pek çok hastayla hastaya hizmet etmiştik. Onlarla beraberdik. Onların sorunlarını biliyorduk ama bir yandan da hasta yakınıydık. Ve hasta yakını olunca bir de aynı zamanda içimizde hasta, bu hastalık deneyimi yaşayan kadınlar olunca biz kendi içimizde oturduk, konuştuk ve dedik ki biz bu hastalığın özellikle kadınlarda bıraktığı koyu izleri pembeye dönüştürelim. Umudun rengi olarak pembe izleri kurduk ve bir yol arkadaşlığı yapalım bu kadınlarla dedik ve öyle yola çıktık 2014 yılında.
5: Evet, gerçekten bu yol arkadaşıyız tanımınız beni gerçekten son derece etkiledi. Peki yol arkadaşlarınıza ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?
7: Biz aslında şöyle iki ana faaliyet gösteren bir derneğiz. Bir, topluma bizim çalıştığımız meme ve jinekolojik kanserler alanında farkındalığı arttırmak için, toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz. Bir de bu hastalık deneyimini yaşayan kadınların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek sunacak bazı projelerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda geliştirdiğimiz ve deneyimleyen, bu projelerden yararlanan çok sayıda hastamız var. Bu deneyimi yaşayan kadınlarımız var. Dolayısıyla bu projelerden bahsedebilirim size. Oldukça çok değil, birinden başlayabilirim.
5: Buyurun.
7: Mesela şöyle anlatayım. Kız Kardeşim Köyü'nden bahsetmek isterim sizlere. Biliyorsunuz
6: deprem... Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Köyü mü dediniz? Tam anlayamadım
7: evet,
6: ben.
7: Kız Kardeşim Köyü.
6: Kız Kardeşim Köyü.
7: Evet. Yani biz bizler de bu yol arkadaşlarımıza zaman zaman ve büyük çoğunlukla kız kardeşler olarak sesleniyoruz. Gerçekten onlar bizim kız kardeşlerimiz. Biz depremden etkilenen kanser tedavisi gören ve depremde evini kaybetmiş kız kardeşlerimiz için Hatay'ın Yaylıca köyünde bir 24 konteynerlik bir küçük bir köy kurduk tamamen bağışlarla. Burada istedik ki onları özellikle deprem güvenliği açısından bir konut sunalım. Bu konutta elimizden geldiği kadar ferah koşullarda sunalım ve kişi sayısı olarak da bir konutta en fazla 3 kişi yaşasın istedik. Çünkü onların da mahremiyet bölgeleri açısından, ihtiyaçları açısından bunları yapmak istedik. Ve şu anda kız kardeşim köyümüzde kanserle mücadele eden kadınlar ve aileleri kalıyorlar. Onların tedavileri için de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 2 yıldır yaklaşık kadınlarımız burada yol arkadaşlığı yapıyorlar bizlerle, biz onlarla. Başka bir projemizden bahsedelim.
6: Tabii ki.
7: Pink Dye diye bir projemiz var. Pink Dye nasıl? Aslında 2020 yılında başlattığımız tamamen ücretsiz, online, yani evinde kadına sunduğumuz bir hizmet. Nasıl? Bir psikologlarımız var. Psikologlarımızla buluşturuyoruz başvuran hastalarımızı.
6: Serel Hanım, çok özür dilerim. Başvuran demişken tam, ben size başvurmak istiyorum. Evet. Ne yapacağım? Hangi adresi arayacağım? Hangi telefon numarasını? Hangi mail adresi? Çünkü şöyle, hani daha sonra bize sorular geliyor. Neydi? Nasıl gideceğim? diye. O yüzden böyle hani gerekirse adım telefon adım numarası verin. Gerekirse mail adresi verin. Hani detaylı bir şekilde şöyle anlatalım. Nasıl başvuracağım, size psikolojik destek alacağım?
7: Şöyle hemen size söyleyeyim. Önce web adresimizi söyleyeyim. kadınkanserleriderneği.org. Buradan başvurabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var yine Kadın Kanserleri diye. Instagram'da, Facebook'ta. Oradan da bize yazabilirler.
6: Mesaj atacaklar Instagram'dan,
7: evet,
6: size.
7: Mesaj atıyorlar. Biz de zaten zaman zaman bunların yayınlarını, duyurularını yapıyoruz. Başvurun bize diye. Orada da görüyor. Yani şöyle düşünün. Bu 2020 yılından beri aşağı yukarı 10 bin seans, 7 bin kadına ulaştık diyebilirim. Burada 3 tane modülümüz var. Bir tanesi psikolojik destek veriyoruz. Bir tane beslenme ve diyet uzmanlarımızla buluşturuyoruz. Bir de aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı, özellikle onkolojik tedavi gören güzellik ve cilt bakımı konusunda online destek veriyoruz kendilerine.
5: Şimdi işin bu kısmı, bir kadın olarak tabii hemen araya gireceğim, o kadar önemli ki. Çünkü şimdi kanser denildiği zaman, işte meme kanseri veya kadınların herhangi bir kansere geçirmesi durumunda hep işte kemoterapi, ameliyat, radyasyon, hep bunlar akla geliyor. Ama bu işin psikolojik boyutuna baktığınız zaman saçlarını kaybeden kadınlarımız var. Mesela onlar için bir peruk o kadar önemli bir ihtiyaç, evet, ki ve çok pahalı da bir şey. Yani herkesin kolaylıkla gidip alabileceği bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu cilt bakımı deyince benim hemen ilgimi çekti. Yani kadınlarımız çekinmeden size ben saçlarımı kaybettim diye de başvurabilir mi? Bu konuda da yardım veriyor musunuz?
7: Şöyle, tabii ki. Yani bu konuda çeşitli firmalarla işbirliğimiz var. Özellikle peruk bağış konusunda çalıştığımız bir firma var. Onlar her yıl bize bağışta bulunuyorlar ve biz o bağış tutarı kadar peruğu dağıtıyoruz. Her Ekim ayında bizim bir peruk kampanyamız oluyor. Bu sene de 100 kadına bir peruk bağışlayacağız. Geçen sene aşağı yukarı 3 yıl içerisinde 3000'e yakın peruk bağışladık biz. Ama bu ihtiyaç sürekli bir ihtiyaç. O yüzden daha çok sayıda peruk dağıtmak için de yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle anlatayım size. Belki dinleyenlerimiz de nasıl bir ihtiyaç olduğunu anlayabilirler. Çünkü bazı insanlar şunu diyorlar: ya bir saçık dökülmüş, 6 ay sonra çıkacak, bu kadar etkiler mi bir kadına? Evet, bu kadar.
5: Nasıl etkiler?
7: Örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Bir başvuru yapan bir genç bir kızımız vardı. 27 yaşındaydı. Nişanlıydı. Ve maalesef ki böyle bir hastalık tanısı konmuştu ve kemoterapi görmesi gerekiyordu. Hatta evlenecekti. Düğünü yakın bir tarihteydi. Dışarıda şunu söylemiş. Demiş ki hani ayrılabiliriz istersen. Çünkü bundan sonraki yolculuğunda da belki ileride yükselebilir, şöyle olabilir falan diye anlatmış ama nişanlısı bunu kabul etmemiş. Ve gerçekten bir hayat arkadaşı olmuş, bir hayat yolculuğuna evet demiş nişanlısı. Ve bu genç kadınımız çok tatlı bir şekilde eşinin bu nasıl diyeyim vefasını bize anlatıyordu. Ama düğünü vardı ve düğüne işte kimoterapiden kısa bir süre sonra, yani bitiminden kısa bir süre sonra düğünü olacaktı. Düğünü de ertelemek istemiyorlardı. Ama küçücük saçlarıyla da gelin olmak istemiyordu ve o yüzden bizden peruk istemişti. Mesela biz ona gönderdik peruğunu, o peruğuna gelin oldu. Bir başka anne var, küçük anne, yani küçük çocuğu olan bir anne. Bu anne de aslında saçlarının dökülmesinden çok etkilenmiyor ama çocuğu saçları da eksik görünce, görmeyince daha doğrusu, annesine çok kötü bir şey olacağını düşünerek muhakkak işte saçların geri çıksın diye ısrar ediyor. Bunun üzerinden maddi gücü de yetmediği için dolayısıyla bize başvurdu. Bir göndermiştik peruk. Hatta kendi saçından biraz farklı bir peruktu. Daha kısa boyda, biraz daha tonu farklı. Fakat oğlu çok sevmiş bu peruğu ve saçları çıktığında da eskisi gibi saçlarının aynı tonda ve aynı kesimde olmasını istemiş. Ve kadın saçını bundan sonra öyle yapıyordu. Küçük bir çocuktu, 4-5 yaşındaydı. Onun için o peruk annesinin hayata bağlayan, sağlıklı olduğunu gösteren bir işaretti. O yüzden şimdi başka bir hastalığı, daha doğrusu bir durumu deneyimlemeden o durumun nasıl kişiyi etkileyeceğini karşılanabilme şansımız yok. Zaten biz de özellikle bu gibi hastalara destek vermek isteyen kişilere şunu öneriyoruz. Lütfen siz onlara çok güçlüsünüz demeyin. Lütfen bunu halledersin, ne var işte geçecek çıkacak vesaire gibi gerçekten iyi niyetli bu cümleler, bu nasıl diyeyim ifadeler birçok kadını çok yaralıyor. Çünkü çok güçlü hissetmiyorlar kendilerini, kırılgan bir dönemdeler ve o sizin 6 ay dediğiniz onun için çok önemli bir 6 ay oluyor. Dolayısıyla bu gibi hastalara destek olmayan kişilerin yapacağı tek şey onların yanında bazen sessizce durmak ve böyle yol arkadaşlığı yapmak. İstediği onun duygusunu sormak, neler hissettiğini sormak, o hissine göre de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onun izin verdiği ölçüde o ihtiyaçları karşılamak çok değerli bir hal alıyor hastanın psikolojisi açısından.
5: Gerçekten öyle ve bu az önce anlattığınız hikayeye o kadar yakın bir hikaye, çok yakın dönemde yaşadım ki çok yakın bir arkadaşım böyle bir kanserle mücadelesi var şu anda ve 8 yaşında bir oğlu var, pardon 9 yaşında bir oğlu var. Oğlunun tabletini karıştırıyor arkadaşım ve tabletine şöyle bir şey yazmış: annemin saçları dökülüyor, ölecek mi? Evet. Yani gerçekten bunu birebir çok yakın zamanda yaşadım. O yüzden bu anlattığınız hikaye, bunlar gerçekten hepimizin başına gelebilecek şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler ve hani bunu vurgulamamız çok önemli. Bütün hastalıklarda psikoloji çok önemli ama hani bir peruk deyip geçersiniz ama bakın bir çocuğun kalbine kadar dokunuyorsunuz aslında. Da burada gerçekten şahane de bir iş yapıyorsunuz bu konuda, tebrik etmek istiyorum.
7: Çok teşekkür ederim. Yani bunların her biri kendi açısından yaşayan için çok önemli. Bazen hayatının merkezi noktasında olabiliyor. Fakat karşı taraftan ya da işte eş, dost, akraba, çevreden bu duygu anlaşılmıyor. Anlaşılmamasını da doğal kabul ediyoruz. Çünkü herkesin deneyimi farklı, duygusu farklı. Fakat burada iletişim dilini iyi geliştirmek gerekiyor. Yani bir deneyimi olmadan birine ya da farklı deneyimli birinin bir diğerine sürekli tavsiye vermesi, teselli etmeye çalışmasından daha ziyade anlamaya çalışması, dinlemeye çalışması daha değerli bir hal alıyor.
6: Biraz önce bir uzman hekimimizle konuştuğumuzda, Selçuk Kihtir'le, kendisi de artık hocam teknik şeyleri anlattıktan sonra, yani ne yapılması gerektiği, meselenin tıbbi boyutunu anlattıktan sonra son cümlesi yine iletişime gelmişti konu. Konu iletişime gelince hatta daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Şimdi sizden de aynı şeyi duyunca ister istemez, yani empati kurmak zorunda değilsiniz. Yani ben şöyle bakıyorum, yani anlayamazsınız da tabii ki. Yani karşınızda bu rahatsızlığı geçiren, ama dinlersiniz, hoşgörü gösterirsiniz. Hani hoşgörü derken yani anlamaya çalışırsınız. İtiraz etmezsiniz. Bazı karşılanabilecek talepler ya da sizin gibi dernekler aracılığıyla bir şekilde karşılanabilecekse o, bunun çünkü bir estetik boyutu da var. İşte peruk bu estetik boyutlarından biridir ya da meme kanserinde gerçekten, çünkü birçok insanımız var böyle, göğsünü memesini kaybetmek zorunda olan bir kadının oraya protez Hele bir şekilde o görüntüyü, yine kendini iyi hissettirecek görüntüyü sağlaması onun için çok önemlidir. Hayata devam etmesi için çok önemlidir. Bunlar önemlidir çünkü bu bir uzuv, bir şekilde görüntü. O yüzden kıymetli, hani empati yapın, ben kendim diyorum, empati yapın, anlayın falan değil. Hayır, talebi var, dikkate alın ve uygulamaya çalışın.
5: Bu kadar net aslında.
7: Evet, dinlemeyi bilmek her zaman çok önemli bir hal.
3: Bir dakika. Telefonunuza günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son ne zaman kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
5: Efendim, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik yayınımızda. Son sözlerinizi alıyordum Sayın Çelik, buyurun.
7: Şöyle, meme kanseriyle ilgili söylenecek çok şey var. Özellikle erken teşhise yol açabilecek, kadınların yapması gereken ve uzak durması gerekenlerden de bahsetmek isterdik ama süremiz doluyor. Ben şöyle söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da oturanlar için 10 Ekim Cumartesi saat 14'te Levent Windham'da bir halk etkinliği yapıyoruz. Bu halk etkinliği de biz uzmanlarla hastaları buluşturuyor, söyleşilerimiz var. Tokaslan'ın yazıp yönettiği çok güzel bir kadın oyunu var, Dantel. Biz burada meme farkındalığı için bir arada olacağız. Herkesi davet etmek isterim.
6: Bir daha
5: tekrar
6: edebilir miyiz acaba? Şöyle biraz daha yavaşça lütfen.
7: Şöyle, 10 Ekim son söz deyince ben de biraz hızlandım.
6: Yok, hızlanmayın lütfen.
7: Buyurun. 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te 14 ile 15 17:30 arasında bir halka açık etkinliğimiz var. Pembe İzler ve Brestanbul'un birlikte el ele düzenlediği bir etkinlik bu. Brestanbul'da şunu söylemek isterim. Türkiye'de her iki yılda bir yapılan meme kanseri üzerine bir konferans ve bilimsel bir konferans. Ama bu bilimsel konferans bütün dünyadaki konferanslardan farklı olarak ne yapıyor? Bir halk günü etkinliği yapıyor. Biz de Pembe İzler olarak bu halk günü gerçekleştiriyoruz. O yüzden de burada çeşitli programlarımız oluyor. Hocalarımız, 5 hasta deneyimine sahip kişi, 5 hocamız her yönüyle meme kanserini bize anlatıyor olacak. Biraz eğlenceli, keyifli, mizahi bir oyun olacak. Bu oyunu yazan, yöneten ve sahneye koyan sanatçı Özlem Tokaslan, onu da tanıyorsunuz ekranlardan. Onun da oyunuyla, Dantel isimli oyunuyla birlikte olacağız. Yani keyifli bir öğleden sonra için
5: sahane.
7: Cumartesi günü takviminize not edebilirsiniz.
5: Sahane. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik aktardıklarınız için. Derneğinizin başarıları devam etsin, daim olsun efendim.
7: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere bu farkındalık nedeniyle, ayın nedeniyle yaptığınız yayınlar için özellikle minnet duygularımızı iletmek isteriz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok
5: teşekkür
7: sağ olun.
5: Ederiz. Çok teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz.
5: Evet. Gerçekten yaptıkları iş çok kıymetli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz meme kanseri farkındalık ayında olduğumuz için tabii meme kanseri üzerine konuşuyoruz. Ancak bu dernek tüm kadın kanserleri adında işler yapıyor. Onlardan bir tanesinin notunu paylaşmak istiyorum. Rahim ağzı kanseri farkındalığı kapsamında da maddi imkanları yetersiz ailelerin kız çocukları için, mesela 1000 kız çocuğu için ücretsiz HPV aşısı da sağlıyorlar. Sağlamışlar. Gerçekten şahane bir iş yapıyorlar.
6: Sloganları da var. HPV olsan bilir miydin diye bir sloganları da var. Rahim ağzı kanseriyle ilgili Ocak 2026'da bu kampanyaya başladılar. Sloganlarını da söylemek lazım. Bu anlamda çalışmalar da yapıyorlar. Tabii sadece biz, senin de söylediğin gibi meme kanseri farkındalık haftasında, ayındayız. Ama böyle çalışmalarda genellikle zaten kadınlarla ilgili bu özellikle sağlık bölümünde çalışan dernekler birçok kadın rahatsızlığı hatta yani kadın hastalığı, kadınlarla ilgili hastalıklarda birçok bölümde şey yapıyorlar. Biz sadece şu an meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buraya dikkat çekiyoruz.
5: Radyo Sputnik olarak çekmeye devam edeceğiz ay boyunca.
6: Dinleyenler varsa, başkalarının dinlemesi için eğer bir mesaj gönderecekseniz, iki değerli konuğun da söyledikleri önemliydi. Biz efendim hem botlarımızla konuya dikkat çekiyoruz, hem bu arada meselenin her yönüyle biz bunu anlatıyoruz. Yani derdimiz insanları korkutmak değil. Geçen hafta ilk girizgah yaptığımızda şunu demiştim ya, yani bu biz sadece evet meme kanseri %99'u kadınlarda görülüyor. Erkeklerde görünüyor ama çok istisna.
5: Çok küçük bir oran.
6: Hani ama bu kadınların dinlemesi gereken sadece bir program değil. Anneniz, ablanız, eşiniz, kardeşiniz. Kendi örneğimden yola çıkmıştım geçen hafta. Şimdi tekrar anlatamayacağım, süre dar. Siz duyarsınız, siz dinlersiniz, siz etrafınıza bunu söylersiniz. Ve bir şekilde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bize veriler gösteriyor. Çok çok önemli gerçekten. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kendi muayenenizi yaptınız ve hiçbir şey hissetmiyorsanız, yani Yavuz Hoca'nın dediği gibi, şimdi tekrar şey, yani kurcalatmanıza gerek yok diyor ya, ama özellikle 40 yaş kriterlerini 50 yaşından sonra dikkat almak gerekiyor.
5: Ona hele bakın, ki ailede varsa, genetikte varsa.
6: Biz bunun, bu meselenin tabii böyle hani bir şekilde kadınları korkutup, aman bu, çünkü bunun bir ticareti de yapılıyor maalesef yapılıyor. Orayı da kaçırmamak gerekiyor, çünkü buradaki yani meme kanseri bölümündeki, hani mazurumu yanlış anlamasınlar lütfen, beni mazur görsünler bu benzetmemi, pasta da çok büyük ya, yani 35 milyarla 45 milyar dolar arası.
5: Evet.
6: Ama Selçuk Kihtir'in, hocanın söylediği şey çok önemliydi. Erken teşhisteki maliyet çok çok az, ama teşhis edilmezse, o erken teşhis konulmazsa maliyet
5: çok, yani fazlalaşıyor.
6: Tabii yani söylediği rakamı şimdi tam yanlışlık olmasa ama 20 katın üstüne çıkıyor. O yüzden bu anlamda erken teşhis önemli efendim. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim.
5: Efendim bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine meme kanseri farkındalık ayında bir başka programla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel sona erdi.
3: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki, gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme, yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.
4: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
2: Ben size böyle sadece yazıyla ta ta ta ta yazsam. Bu şarkı aklınıza gelmez mi? Gerçektendir. İnsanlık tarihini bu kadar etki eden, insanların kulaklarında bu kadar yer eden bir açılış mümkün mü ya? Bence çok da mümkün değil yani. Üç kısa bir uzun ta ta ta ta şeklinde. Muhteşem bir şey. 1808'de yazdığı 5. senfoni. Biz tabii onu en çok 1. bölümüyle tanıyoruz. Allegro con brio ile Kader Senfonisi olarak biliniyormuş. Ve özellikle o duyma engeliyle sağırlıkla mücadele ettiği dönemde yazıldığı sıkça dile getiriliyor. Mücadele ve zafer ve işte onun müzikal karşılığı işte budur deniyor. 2. Dünya Savaşı'nda bu şarkı bir simge olmuş. O başlangıcı. Niye biliyor musunuz? 2. Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz İngilizlerin özellikle elleriyle yaptığı victory, zafer işareti var. V işareti var. Zafer için V, V for victory işareti var. Ve Morse alfabesinde o V nasıl da anlatılıyormuş? 3 kısa bir uzun vuruşla anlatılıyormuş. V ta ta ta ta deyince V işareti, V harfi anlaşılıyor. O yüzden de bu İngilizler için bir 2. Dünya Savaşı sembol şarkılarından biri olmuş. Muhteşem. Yani insanın karanlıkla savaşı, direnci, sonunda kazandığı zafer ve hepsi bir araya gelince böyle bir muhteşem yapı çıkıyor ortaya.
0: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayhan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyiz efendim, çok enteresan bir konuyla. Bana her daim Serhat Ayhan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra konularımıza başlayalım. Bu arada sizden gelen mesajları dikkatli okuyorum, arkadaşlarım bana ulaştırıyorlar ama yayın sırasındaki o benim birazcık koşturmacalı ve dinamik akış yüzünden sizlere cevap veremiyorum ama hepsini görüyorum, bunu size söylemiş olayım. Efendim bugünkü konumuz kuklalar. Kukla mı? Evet, kuklalar. Bugün size kuklalardan bahsedeceğim. Kuklaların yeri, hayatımızdaki önemi, edebiyat, düşün dünyası, müzikler, sinemalar hepsinde size biraz kuklalardan bahsedeceğim. Ben sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleyeyim. Sonda bunu bir daha söylemek istiyorum. Kukla gibi olun efendim. Hiçbir şeyi söylemekten çekinmeyin. Başınıza bir şey gelir diye korkmayın. Ama ipleri de kimsenin eline vermeyin. Dedikten sonra hadi başlayalım. Şimdi bir toplantı düşünün. Herkes aynı soruyu sormak istiyor. Kimse elini kaldırmıyor. Çünkü sorunun cevabından önce soruyu sormanın bir bedeli var. Sonra masanın altından kocaman burunlu bir kukla çıkıyor. Böyle fot fot fot diye bir kukla çıkıyor. Madem herkes memnun, neden kimsenin yüzü gülmüyor? Bir an sessizlik oluyor. Arkasından bir kahkaha. Cümle değişmiyor, söyleyen değişiyor. Peki birkaç parça kumaş bizim boğazımızda düğümlenen sözü nasıl söyleyebiliyor? O kuklalar bunu nasıl yapıyorlar? Haftanın keyfine hoş geldiniz efendim. Evet, bugün kuklaları konuşacağız ama daha başlangıçta gözümüzü iplerden, çubuklardan ve tahta yüzlerden biraz ayırarak başlayalım istedim. Asıl merak ettiğimiz o yüzlerin bizi açtığı konuşma alanı. Bir insanın söylese kabalık, itaatsizlik ya da haddini bilmezlik sayılabilecek bir sözü bir kukladan duyduğumuzda neden dinlemeye devam ediyoruz ki? Üstelik kuklanın arkasındaki insanın kim olduğunu bildiğimiz halde. Önce küçük bir anlaşma yapalım. Şimdi karşımızdakinin canlı olmadığını biliyoruz. Yine de ona bir kişilik atfediyoruz. İki tane düğme bir göz oluyor. Başının hafifçe eğilmesi, utangaçlık, kısa bir susuş, şaşkınlık gibi geliyor. Kuklacı ses veriyor. Biz o sese birini yakıştırıyoruz. Bir süre sonra kumaşın dikişlerine değil karakterin ne diyeceğine dikkat etmeye başlıyoruz. Oyunun sırrı bizi kusursuz biçimde kandırması değil, bildiğimiz bir kurmacaya duygularımızla teslim olmamız aslında. Bu yüzden kukla nasıl doğdu sorusunun yanında başka bir soru var. İnsan neden kendisine ikinci bir ağız yaptı? İlk kuklayı kimin, hangi amaçla yaptığını kesin olarak bilmiyoruz, tamam. Kuklacılığı yalnız sansürden kaçmak için icat edilmiş gibi anlatmak da çok doğru olmayabilir. Yani oyun, hikaye anlatma ve inanç dünyası da bu tarihin aslında birer parçası. Fakat bugün üzerinde duracağımız olay şu. Kendi sesimizi bir başka varlığa emanet etmek. Biz kuklaya kendi sesimizi emanet ediyoruz efendim. Şimdi o hani en başta anlattığımız toplantıya dönelim. Aynı soruyu bir çalışan sorduğunda karşısındaki kişi kendisine meydan okunduğunu düşünebilir. Kukla sorduğunda ise önce komik bir karakterle karşılaşır. Söylenen söz bir an o kişisel hesaplaşmanın dışına çıkar. Dinleyen hemen karşılık vermek yerine gülebilir. O küçük aralıkta normalde kapıyı kapatacağı bir düşünceyi içeri tekrar alabilir. Her seyircide böyle oldular diye bir şey yok yani. Ama hicvin kullanılabildiği açıklık tam da bu. Tam da aslında bundan bahsediyoruz. Bir de gülenlerin birbirini duyması var. Şimdi toplantıda tek başına olduğunu sanan kişi yanındaki de aynı cümleye güldüğünü fark eder. Demek ki bunu yalnız ben düşünmüyormuşum diye düşünür. Kahkaha bazen ortak olmanın, ortak duyguların duyulabilir halidir. Yani kimse uzun bir konuşma yapmamıştır fakat odadaki sessizlik artık eskisi gibi değildir. Kukla o söylenemeyen düşünceyi yalnızca dile getirmekle kalmamış, başkalarının da onu tanıdığını görünür kılmıştır. İşte elbette tabii bu tahtadan yapılmış bir dokunulmazlık zırhı değil. Yani sözü yazan da söyleten de gerçek bir insan. İşte yetki sahibi şakanın kendisini hedef aldığını anlayabilir, okey. Oyunu durdurabilir, tamam. Kuklanın sağladığı mesafe sansürü aşmanın kesin ve net bir garantisi değildir. Kuklacının da kelleyi alırlar, kuklanın da kelleyi alırlar gerekirse. Bazen yalnızca eleştiriyi dolaşıma sokma fırsatı verir kukla bize. O fırsatın ne kadar geniş olduğu işte o sahnenin dışındaki dünyaya, onu izleyen insanlara bağlı. Şimdi üstelik insanı susturan her şey yasak değildir. Utanç da susturur insanı. Ayıplanma korkusu da susturur. Güçsüz görünme endişesi de insanları susturabilir. Bir oyun düşünün, çocuk ben korkuyorum demek yerine elindeki kuklayı konuşturuyor. O karanlık odaya girmek istemiyor ya da korku hala çocuğun korkusu ama artık bakılabilen, konuşulabilen bir hikayenin içine girmiş oluyor çocuk bunu kuklaya söyletince. Ben demenin ağırlığını bir süreliğine başkalarına verdiğimiz bir durum aslında o kukla. İşte seyirci için de bazen benzer mesafeler kurulabilir. Birinin bize verdiği doğrudan öğütten kaçarken aynı sorunu yaşayan bir kuklanın başına gelenleri merak ediyor olabiliriz mesela. Yanılan, utanan, işte ne bileyim beceremeyip yeniden deneyen karakteri izlerken kendimiz hakkında düşünmeye başlarız. Sonra aynı cansız yüz başka bir ses ve hareketle ürkütücü hale gelebilir. O bizi güldüren, yakınlık kurduran ve korkutan şeyleri o işte programımızın, bugünkü programımızın ilerleyen kısımlarında psikoloji katmanında yeniden ele alacağız. Biz o nesnede ne görüyoruz acaba diyeceğiz. Şimdi bugünkü yolculuğun çıkış noktası bu efendim. Yani kukla konuşunca yalnız sahnedeki ses değişmiyor, dinleme biçimimiz de değişiyor. Kendi ağzımızdan çıkarmaya çekindiğimiz bir düşünceyi onun ağzından duyuyor ve tanıyoruz. Şimdi bu küçük mesafenin nasıl bir söz söyleme cesaretine dönüştüğüne bakalım. Yani insan söyleyemezken kukla neyi, nasıl, hangi cüretle söylüyor? Gelin onlara bakalım, haydi. Şimdi bir insan mesela, bir çalışan düşünün. Çalışan iş yerinde yürüyor.

tümüyle üretilmiş olması, karşımızda olması. İnsan o tahta yüzüne bir kişilik yakıştırır. Biraz kabalığı, biraz küstahlığı, patavatsızlığı falan onda bağışlamaya başlar, hoş görmeye başlar. İşte gerçek hayatta bize ders veren birini net bir şekilde elimizin tersiyle tersleyebiliriz. Ama aynı şeyi kendiyle dalga geçen bir kukladan dinlediğimizde yani savunma duvarları sanki biraz daha aşağı inermiş gibi geliyor bana. Şimdi bir düşünün mesela. Sizi küçümseyen varlıklı bir adamı sahneye çıkarıp uzun bir nutuk attırmak başka, onu böyle kocaman burunlu, tahta, çirkin, kendi gösterişine aşık bir kuklayla yapmak daha başka bir şey. Şimdi ikinci durumda bazı seyirci bazen gerçek hayattaki tanıdık bir davranışa gülerken yüzleşir kendisiyle. Şöyle düşünün, Karagöz, Hacivat, onların çatışmasındaki gücün bir bölümü zaten buradan geliyor. Yani birinin gösterişli dili, diğerini böyle kaba saba ama keskin soruları, böyle ikisi karşı karşıya gelince işte o doğan çatışmadan biz bir sürü şey öğreniyoruz. Şimdi kuklanın sunduğu avantaj fiziksel olarak uçabilmesi ya da işte ne bileyim kafasının kopabilmesi falan gibi şeyler değil. Asıl güçlü tarafı kimin konuştuğunu ve söylenen sözden kimin sorumlu olduğunu muğlak hale getiriyor. Kuklacı konuşuyor ama seyirci kuklayı duyuyor aslında. Burada hem komedi hem de hiciv çıkartmak çok kolay. Yani ama tabii bunun da bir sınırı var. Mesela bir kuklanın arkasına geçen bir sanatçı gerçek bir yönetici ve gerçek bir toplumsal düzen orada yaşamaya devam ediyor aslında. Yani kuklalar tarihte sansürü daima aşabildiler demek çok yanlış bir şey olur. Tam tersine kimi zaman kuklaların metinleri önceden denetleniyormuş, biliyor musunuz? Orta çağdan bu yana. Demek ki kuklanın özgürlüğü gerçek dünyadan çok bağımsız değil. Yine de hani şöyle bir paradoks var işin içinde, onu da gözden kaçırmayalım. Bir şeyin yapay olduğunu açıkça gördüğümüzde bazen onun aracılığıyla anlatılan gerçek bize daha çıplak görülebiliyor. Ya mesela kukla yalan söylemiyor, sahnede gerçek bir insanmış gibi davranıp hakikati başka bir taraftan bize vermeye çalışıyor. İşte hadi bunun tarihteki acayip örneklerine gelelim hep birlikte isterseniz. Şimdi İngiltere'de Punch diye bir kukla var, biliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi bunun bu Çin'in çenesi çıkık, sivri, burnu böyle karga gibi, sesi gıcırtılı falan böyle. Böyle acayip bir kukla. İtalyan işte Pulcinella geleneğinden geliyormuş böyle. İşte elinde böyle bir sopa var. 1660'lara uzanıyor bunun ortaya çıkışı. Elinde bir sopa olan bir kukladan bahsediyoruz. İşte zamanında hakimle, cellatla, polisle, işte şeytanla falan kavga eden bir kukladan bahsediyoruz burada. Yani aslında böyle rahatsız edici bir tarafı var. Çünkü gidip gelip herkesin kafasına vuruyor elindeki sopayla. Çapçut herkesin kafasına vuruyor. Ama işte ona halkın gülmesinin sebebi gerçek hayattaki otoriteleri dövüyor. Yani sizin aslında ses çıkaramadığınız papayı, şeytanı, polisi, hakimi, işte egemen güçleri dövebiliyor. Ve bunu yapan bir kukla. Kimse de ona bir şey diyemiyor. İşte mesela Fransa'da Guignol diye bir kukla var mesela, 19. yüzyıl başında ortaya çıkıyor. Böyle bir el kuklası bu. Halkın sıkıntılarını, haksızlıkları, işte güçlülerle mücadelesini vesaire sahneye taşıyor. Ama tabii tümüyle yine serbest değil. Öyle serbest demek yine yanlış olur. Fransa'da o dönem kukla metinlerinin yetkililere sunulması gerekiyormuş. Abi biz bunları söyleyeceğiz, sahnede bunları eleştireceğiz diye yine bir sansürden kendinizi geçiriyorsunuz. Şimdi biraz Hacivat'ta Karagöz'e gidelim isterseniz. 19. yüzyılda Osmanlı mizahının, o basının sansüre vurulduğu, zincire vurulduğu zamanlar Karagöz çizimi basın özgürlüğü tartışmalarının unutulmaz simgelerinden biri olmuş. Mesela Theodor Kasap varmış, Hayal gazetesi çevresinde böyle bir şey ortamı oluşturmuş, eleştiri ortamı oluşturmuş ve sansür ve yargılama olayları bu kuklanın yalnız perdenin üstünde değil basılı sayfalarda da eleştirilerin sembolüne dönüşebileceğini göstermiş. Ama tabii bütün kuklalar muhalif midir? Bütün kuklalar muhaliftir demek doğru değil efendim. O zaman hadi şu Hacivat ve Karagöz olayına biraz daha detaylı girelim istiyorum sizlerle. Çünkü acayip bir durum var orada. Yani biz Hacivat ve Karagöz'ü komiklikler olarak görüyoruz ama aslında tam öyle değil. Şöyle Bursa'da mesela düşünün, bir cami inşaatı var. İki işçi durmadan şakalaşıyor. Diğerleri çalışmayı bırakıp onları dinliyor. İnşaat gecikiyor. Hünkar, hükümdar öfkeleniyor. İki kişiyi cezalandırıyor.

0: Sonra efendim Şeyh Küşteri onların tasvirlerini yapıyor. Ondan sonra perdeye taşıyor. Karagözlü Hacivat'ın doğuşu anlatılan, işte doğuşu için anlatılan hikaye temel anlamıyla bu. Herkes aşağı yukarı aşinadır buna. Tabii belgelerle, bilinmelerle doğrulanmış bir şey değil. Yine de efsanenin kendisi çok anlamlı. Neden? Susturulmuş iki insan, sesi kesilmiş, hatta kafası kesilmiş iki insan tasvirler olarak geri gelip konuşmaya devam ediyorlar. Kukla ya da işte ne bileyim gölge oyunu şeyle. Şimdi Karagöz Partisi'ndeki tasvirler genellikle böyle bir deriden yapılıyor. İşlenmiş boyadan, deriden yapılıyor. Arkadan ışığı verince o böyle şeye, perdeye yansıyor. Hayal perdesi dedikleri yere yansıyor. Karagöz kim? Karagöz dobra, patavatsız çoğu zaman, gündelik dille konuşan, kaba saba konuşan ama çok hazır cevap bir karakter. Hacivat mesela biraz daha süslü sözler kullanan, eğitimli gibi gözüken, işte kendini çok fazla bilgili gösteren, biraz kibirli falan bir karakter. Ama komedinin o işte Hacivat ve Karagöz komedisinin kalbinde iki ayrı dil var. Şimdi birinin gösterişli cümlesi diğerinin yanlış anlamasıyla tak diye aşağı çöküveriyor. Ama olay sadece kelime oyunu değil. Kim bilgili? Kim konuşma hakkına sahip? Kimin sözü önemli? Burada aslında masaya yatırılan şeyler biraz bunlar. Ya bu perdede yalnızca iki kişi yok. İşte Çelebi kentli bir varlık tipini gösteriyor mesela. Tuzsuz Deli Bekir var, kabadayı. Çiriyaki var, o keyfine düşkün, içkiler miçkiler falan. Zenne var mesela, kadın karakterler için kullanan bir şey. Laz var, Arnavut var, Rum, Ernevi, Ermeni, Yahudi. Böyle bir sürü toplumun içinden bir sürü karakter var orada. Salt, Hacivat ve Karagöz görmüyoruz biz orada. İşte aslında orada perdeye yansıyan şey o zamanın Osmanlı dünyasının, toplumunun bir parçası, perdeye tezahürü, yansıması. İşte bugün Karagöz çoğu kez çocuk gösterisi gibi düşünülüyor ama değil. Osmanlı kahvelerinde, işte Ramazan eğlencelerinde aksine yetişkinler için yapılmış bir eğlence şekli o. Zamanla tabii çocuk odaklı, eğitsel çerçeve falan ön plana çıkmış ama arkasında başka şeyler var bunun. Aslında toplum var, eleştiri var, hiciv var. Bunu mesela işte Yunanistan'da akrabaları var Karagöz'ün. İşte ne bileyim İtalya'da Pulcinella, İngiltere'de o size söylediğim Punch, işte Fransa'da Guignol falan, bunların hepsi var. Yunanistan'da Karagizos var, Karagizos. Yani Karagöz'ün böyle Yunanca söyleyişi var mesela. İşte Karagöz 2009 yılında UNESCO'da somut olmayan kültürel miras temsil listesine kaydedilmiş. Hani Osmanlı'da halkı hicveden, halkın kendisini anlatan bir şeyin dönüp dolaşıp böyle bir yere gelmesi. Yani hadi o zaman bu noktadan itibaren hani evet, kuklaları sahnede gördük. Biraz kitaplarda nasıl gidiyor ona bakalım isterseniz. Orası bence çok daha dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi. Edebiyatta yok mu kuklalar? Hem de kralı var efendim. Kralı var yani. Kim? Pinokyo. Pinokyo'yu hepimiz tanıyoruz. Hani yalan söylüyor, hop burun uzuyor. Tahta bir çocuk. Fakat işte Carlo Collodi 1881'de Çocuk Dergisi'nde yayınlamaya başlamış bu hikayeyi. Bugün hatırladığımız o Disney'in böyle ay ne tatlış, o periler falan dediği şeylerden çok daha değişik ilk çıktığı zamanlarda. Çok daha sert. Pinokyo yaramaz, bencil, başına buyruk, öğüt veren. Yani mesela cırcır böceğine o yani yanında kendi öğüt veren cırcır böceği var. Ona böyle çekiç fırlatıyor, eziyor falan böyle. Böyle bir pis bir karakter. Yani ilk yayınlanış çizgisinde 15. bölümde haydutlar onu bir ağaca asıyor mesela. Hikaye daha sonra devam ettiriliyor ama işte 1883 yılına geldiğimizde kitaba dönüşüyor ve macera bir başka sona ulaşıyormuş. Aslında macera bizim romanından bildiğimiz macera değil. Yani şunu düşünüyoruz biz mesela. Ben hep bunu düşünmüşümdür. Küçükken çizgi filmini seyrettiğimde, Japon çizgi filmi halinde seyrettiğimde de bunu düşündüm. Abi Pinokyo zaten konuşuyor, hareket ediyor, tamam. Karar veriyor, kendi şeylerini alabiliyor, kararlarını alıyor, tamam. Ağzım o zaman niye insan olmak istiyor ki bu adam? Ha, niye insan olsun ki? Zaten insanların yapabildiği her şeyi yapıyor. Yani hikayenin işte ahlaki dünyasına indiğimizde karşımıza şu çıkıyor. İnsan olmak yalnız bir bedene sahip olmak değil. Sorumluluk almak efendim. Başkalarını düşünmek, davranışlarının sonuçlarını üstlenmek. bu gibi şeyler istiyor. Yani aslında Pinokyo işte ne bileyim etten kemikten olmak istemiyor. İnsanların sahip olduğu erdemlere sahip olmak istiyor. Yani dediğim gibi başkalarını düşünmek gibi, sorumluluk almak gibi şeyleri, yaptıkları işin sorumluluğunu almayı üstlenmesi gerekiyor. Şimdi mesela 1816'da Hoffman bir kum adam diye bir öykü yapmış. Olimpiyada genç bir kadın var. Nathaniel ona aşık oluyor. İşte sessizliğini, derinlik, sınırlı tepkilerin anlayışı zannediyor ama aslında Olimpiya bir insan değil. Mekanik bir robot. O zaman için otomat, düşünsenize 1816'dan bahsediyoruz. Şimdi biz böyle şeylerden bahsediyoruz ya, yapay zekalar, robotlar gelip bizi ısıracakmış falan. Aslında 1816'da bu konuşuluyor. Burada bir kukla gösterisinden çok yapay insan korkusu, başkasına kendi arzularımızı yansıtma durumunu anlatıyor Hoffman bize. Ve bizi şu soruyla baş başa bırakıyor, diyor ki bir varlığın bizi anladığını sanmak anlaşıldığımız anlamına gelir mi diyor. Çok derin bir roman. Bunu mutlaka okuyun ya, kum adamı. 1810'larda bir kukla tiyatrosu üstüne bir metin var. Heinrich von Kleist yazmış bunu. Orada bir dansçı kuklaların zerafetini anlatırken şöyle bir şey diyor. İnsanın kendisini fazla izlemesinin hareketlerini bozabildiğini düşünüyor. Çok acayip bir şey bu. Yani kuklada gösteriş kaygısı yok diyor. Utanma yok diyor mesela. Ama insanlarda var diyor. İşte bu iddia kuklaların gerçekten insanlardan üstün oluşu değil, bilinç ve doğallık arasındaki o felsefi gerilimi anlatıyor bize. Çok acayip bir şeyler bunlar. Şimdi hepsi, üç tane şey saydım size, üçü de ayrı ayrı. İşte Pinokyo insan olmak istiyor, Olimpia insan sanılıyor, Kleist'in kuklası insanın kaybettiği doğallığın işareti oluyor. Yani aslında totalde konuştuğumuz şey birkaç ip tahta parçası filan, içinden girmiş eller filan yani. Ve bunlar, bu sorular bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? İnsan olmak ne demek? Yani biz bunu kuklalara bakarak, aslında ne olmadığımızı kuklalardan görerek ne olmamız gerektiğini ya da ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Hani eksikleri kenara iterek böyle ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu işi tabii birazcık sinema devralıyor burada. Hatta televizyon devralıyor. Şimdi televizyon ve kuklalar deyince akla ilk ne gelir efendim? Vallahi benim aklıma, ne yalan söyleyeyim, belki benim yaşımdan dolayı Muppet Show geliyor. Muppet Show çok enteresan bir show. Gerçekten de kuklayı başka hale getiren bir şey. Bu Jim Henson diye dahi bir adamdan çıkıyor. Bu 1955 yılına uzanıyor bu. Televizyonda bir kukla sanatçısı. İşte yeşil kumaş parçalarından, işte eski bir paltodan, günlük gündelik böyle malzemelerden, şundan bundan bir kukla yapıyor. İlk Kermit'i yapıyor, yeşil kurbağayı yapıyor. İşte bugün bildiğimiz gibi keskin bir kurbağa kimliğine sahip değil aslında, ama zamanla dünyanın en tanınan yeşil karakterlerinden birine dönüşüyor. Şimdi aslında Henson'un yaptığı şey çok farklı. Asıl yeniliği şu. Kuklayı televizyon diliyle düşünüyor. Kamera yakın plana gelebiliyor mesela. Küçük bir bakış, baş hareketi, duygu verebiliyor. Böyle, falan diyor böyle. Yüz ifadesi vermeye çalışıyor kuklalara. Yani kuklanın mesela işte bir perde sınırı var, bir kadrajı var değil mi? Böyle bir sahne yapılıyor ufak. Onun içinde oynuyor mesela, ondan dışarı falan çıkamıyor. Ama Henson diyor ki abi hayır, dünya tamamen açık, o televizyonun bize sunduğu bütün dünyanın içinde, oradan oraya, oradan oraya istediği gibi geçsin diyor. Bu kukla tarihinde yepyeni bir bakış açısı efendim. 1976'da televizyonda Muppet Show başlıyor. Ve bu fikri bir işte böyle bir dünyaya taşıyor o. Kermit sunucu, yıldız olmaya çalışan o domuz Miss Piggy. Bu arada yayından önce sevgili Selin'le konuştuk. Dedi, ben Miss Piggy'yi çok severdim ama ben Miss Piggy'den nefret ederim. Çünkü kibri, kıskançlığı ve iğrençliği vücut bulmuş hali Piggy. Yani Miss Piggy'yi hani küçükken sevebilirsiniz, ancak büyüyünce etrafınızda Piggy'ler gördükten sonra artık o Piggy size çok daha başka şeyler ifade ediyor. Mesela işte ne bileyim, kötü espriler yapan bir köpek var. Fuzzy. şey köpek diyorum, ayı, fuzzy. Ayı fuzzy müthişti. Hatta onu ilk televizyonda bu gösterilmeye başladığı zamanlarda Şener Şen seslendiriyordu. Düşünebiliyor musunuz? Muppet Show'da Şener Şen vardı. Müthişti. Ah keşke TRT akıllı olsa da onları tekrar o seslerle yayınlayabilse. Yani mesela Gonzo var. İşte balkonda böyle herkesle dalga geçen iki yaşlı adam. Statler ve Waldorf var. Müthiş karakterler onlar. Çünkü her şeyle dalga geçiyorlar. Bugünün sosyal medyası aslında Statler'la Waldorf. Kim ne derse desin. Programın en şaşırtıcı tarafı kuklaların sanatçılarla bir araya gelmesi ve sanki meslektaşlarıymış gibi arada hoş beş muhabbet etmeleri. Yani kimler kimler gelmiyor ya programa? O kadar önemli isimler geliyor ki işte Joe Elton John'undan tutun, Julie Andrews'undan bilmem işte Ruslara şeylere kadar. Yani televizyona çıkamayacak acayip karakterler çıkıyor ve orada kuklalarla beraber bir oyun sergiliyorlar. Şarkılarını söylüyorlar, yeteneklerini sergiliyorlar falan. Acayip bir şey bu. Bu işte 1970'lerdeki bu hikaye aslında 1999'da bir film çıkıyor. Bu filmi seyrettiniz mi bilmiyorum. Müthiş bir filmdir. Being John Malkovich, John Malkovich olmak diye bir film. Eğer seyretmediyseniz şu andan itibaren işi gücü bırakın ve koşarak gidip seyredin bu filmi. Müthiş bir film çünkü. Burada kuklacılık fikri tersine çevriliyor. Başarısız bir kuklacı var, Craig diye. Ünlü oyuncu John Malkovich'in zihnine açılan bir kapı buluyor. Çok acayip. Ve gerçekten de filmde bu arada John Malkovich oynuyor ve kendisi kukla gibi yönetilmeyi kabul etmiş kendi adıyla. Acayip bir film, yani her yönüyle çok acayip bir film. Neyse onun içine giriyor ve John Malkovich'i kukla gibi oynatmaya başlıyor. Hayatını o tahta figürlerle oynattıran adam oyunu tam tersine çevirip John Malkovich'in kendisi oluyor kukla aracılığıyla. Müthiş. 2004'te bir Team America diye bir şey var. World Police diye bir ipli kuklaları sert bir siyasi hicvin oyuncularına dönüştürüyor. Gerçekten de böyle bir dünya düşünün. Orada ipli kuklalar var. Kuklaların ipini kesince kuklalar ölüyor falan böyle. Acayip bir hiciv filmi. Seyretmediyseniz bunu da mutlaka izleyin. Team America World Police diye bir film bu. Şimdi hani Muppet Show falan dedik ya, şimdi Muppet Show deyince içinde bir sürü şarkılar var, acayip şarkılar var. Bu şarkılardan bir tanesini ben sizin için arkadaşlara sağ olsunlar aldılar. Bu Mana Mana diye bir şarkı, acayip bir şarkı. İçinde iki tane inek benzeri karakter, bir tane hayvanat benzeri bir hayvan gibi bir şey Mana Mana söylüyor. Bu oradaki Mana Mana diyen aslında baterist olması gerek, böyle öyle hatırlıyorum. Yani bunu bir dinleyelim, bu şarkıyı nasıl ne yapmışlar biraz ben size onu da anlatacağım, ama hadi şarkımıza gidelim, ardından tekrar birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayhan'la Haftanın Keyfi tekrar yayını.
2: Mana mana. Mana mana.

Mm-hmm.

0: Lütfen şu anda YouTube'unuzu açın ve şu anda değil tabii, yayından sonra deyin. YouTube'unuzu açın ve Mana Mana Muppet Show deyin ve bunu seyredin efendim. Ya hikaye şu, çok acayip. Bu tabii Muppet Show için bestelenmiş bir şarkı değil bu arada. İtalyan besteci bestelemiş. Piero Umiliani diye bir besteci. Bunu 1968 yılında yetişkinler için yapılmış bir film için, Svezia için besteliyor. Filmin adı Inferno e Paradiso. Filmin böyle alakalı bir yerlerinde geçiyor hep. Sonra Susam Sokağı'nda bir kullanılıyor bu. Sonra 1976'da Muppet Show performansıyla işte Muppet Show'da neredeyse kafalarda aynı yere konmaya başlıyor. İşte o karakter sağdan çıkıyor mana mana diyor, soldan çıkıyor mana mana diyor, ötekiler düdürüt diyor. Ya bu kadar basit bir şey, bu kadar komik ve neredeyse bütün dünyanın ortak kültür öğesi haline gelmesi çok acayip. İşte kuklalar bunu yapabiliyor. Mesela bunu insanlar yapmış olsaydı aynı derecede hatırlanmayabilirdi. Bence. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Hadi o zaman geçelim biraz psikoloji tarafına. Yani aslında şimdiye kadar konuştuklarımızın içinde bayağı psikolojiye değindik. Bayağı bir taraflarına baktık. O biraz psikoloji tarafına biraz daha ağırlık verelim istiyorum. Şimdi herkes mesela Kermit'in bir gerçek kurbağa ya da konuşabilen bir karakter olmadığını biliyor değil mi? Burada bir şeyimiz var mı? Karşılıklı bence yoktur. Hani yok o gerçek falan diyenlerle tanışmak istiyorum. Tanıdığım doktorlar var. Şimdi yeşil bir kumaş parçası üzülünce üzülüyoruz. Yani şimdi psikolojinin diliyle bunu dile getirmeye başladığımızda insan bir nesneye duygu, niyet ya da düşünce yükleyebiliyor. Bunu arabası için yapanlar var, arabasına isim koyanlar, arabam çok üzüldü, bu yollara girdiğim için senden özür dilerim arabam filan diyen insanlar tanıdım ben, yakın çevremde de var onlardan. Şimdi buna antropomorfizm deniyormuş. Bakın enteresan bir kelime, bugün bir kelime daha öğrenmiş olduk. Antropomorfizm, yani eşyalara niyet yüklemek, duygu yüklemek filan gibi bir şey. Şimdi kukla sanatının da gücü zaten tam bu antropomorfizmde yatıyor. Yani kuklanın canlı olduğuna inanmamız gerekmiyor. Ama canlıymış gibi onunla ilişki kurabiliyoruz. Bakın bu aynı şey şu anda size her hafta anlatıyorum. Yapay zekada da söz konusu. İnsanlar yapay zekayı canlı bir şey zannediyorlar. Onunla konuştuğu için. Gerçekten onunla işte ilişki yaşadığını düşünenler var. Evlenmek isteyen salak Japonlar var. Dünya böyle bir yer haline geldi. Neyse. Şimdi bugün yapay zeka girmeyeceğim. Haftanın zaten 5 günü yapay zeka konuşuyoruz. Şimdi bir çocuğa mesela sınıfta neyi yanlış yaptığını doğrudan söylerseniz savunmaya geçiyor, utanıyor, dikkati dağılıyor, sizinle konuşmuyor. Ama mesela aynı hatayı komik bir kukla yaptığında çocuk bir başkasının hatası üstünden düşünmeye başlıyor. Öyle bir davet veriyorsunuz siz çocuğa. Bak kukla böyle bir şey yapmış, arkadaşının kalemini almış, işte yanında oturan arkadaşının silgisini atmış falan dediğiniz zaman çocuk orada yapılan kötü şeyleri kukla üstünden anlamaya çalışıyor. Aslında bu biraz bize Molière'e de götürüyor. Molière'de de var bu. Molière'de buna katarsis deniyordu. Size anlatmıştım. Yani sahnedeki bir adamın yaptığı salaklıkları görmek ve o adamın salaklıkları yüzünden sopa yemesi sizi bir daha aynı salaklıkları yapmamaya itiyor. Mesela siz sofu olmuyorsunuz. Siz artık cimri olmuyorsunuz. Hastalık hastası olmuyorsunuz gibi. Şimdi işte 1969'da Susam Sokağı başladığında televizyonculuk bu fikir üstünden ilerlemiş. Yani çocuklara bir şey anlatmanın, bak çocuğum bunu yapma, sakın şunu yap falan demek yerine kuklalarla çocuklara bir şey anlatmak ve onların kalbine ve beynine girebilme amacıyla başlamış bu. Çok da tutmuş bu arada. Şimdi John Gans Cooney ve Lloyd Morissette'in öncülüğünde eğitimciler bir araya gelmişler. Bunun için Susam Sokağı için. Psikologlar ve televizyoncular bir araya gelmiş. Bunun filmi de var burada, mutlaka izleyin. Ama çocukları ekrana bağlayıp vakit geçirtmek değil, özellikle okul öncesi eğitim olanakları sınırlı olan çocuklara ulaşabilmek. Yani Amerika'da böyle dünyanın en gelişmiş, en zengin falan olabilir. Ama Amerika'da o kadar çok yoksul bir kesim var ki. Özellikle beyaz olmayanlar diyeyim. artık siz anlarsınız onun taraflarını. İşte o çocuklara ulaşmak ve onlara bir şeyler öğretebilmek, onları hayata hazırlamak için bunu yapıyorlar. Çünkü televizyon çok ucuz bir eğitim aracı. Şimdi içerikler çocukların dikkat ve öğrenme tepkileri incelenerek böyle ince ince nakış gibi tasarlanıyor. Kont von Kont diye bir mesela bir şey var. Bir Kont von Kont, hani İngilizcesinden baktığımız zaman sayma adamı. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Sürekli bir şeyleri sayıyor. Ondan sonra mesela kurabiye canavarı var. Bir sabırsız böyle bir şey. Böyle bir duruyor duruyor bir şeyler öğrenirken diyor, bir anda coşuyor mesela böyle. O sabırsızlığı bir karakter defekti olarak veriyorlar mesela bizlere. Büyük kuş var mesela. Her şeyi bilmemesi. Yani birazcık böyle takılması her şeyde filan. Bu yani çocuk kusursuz bir yetişkine bakarak değil, kendisi gibi merak eden ve özellikle de kusurları olan karakterlere bakarak hayatı anlamaya, öğrenmeye başlıyor. İşte mesela 2013'te 15 ülkeden 24 araştırmayı bir araya getiren bir meta analiz yapılmış Susam Sokağı için. İçerikleriyle bilişsel ve sosyal öğrenme sonuçları arasında çok önemli bulgular ortaya çıkmış. Tabii ekran karşısına geçen her çocuğun aynı ölçüde öğrendiğini, aynı ölçüde geliştiğini bilmem ne söylemek zor. Böyle bir şey söylemeyelim hiç. Ama işte iyi hazırlanmış bir kukla programı çocukların kalbine diğer başka şeylerden daha iyi, daha hızlı girebiliyor. Mesela hastanelerde bunlar yapılıyormuş. Mesela bir çocuğa tıbbi işlemi anlatmak zor olabilir diye korkusunu doğrudan söylemek yerine bir kukla verip eline çocuğa o kuklayı konuşturtuyorlarmış. Kukla çok korkuyor. Bu ameliyattan çok korkuyor. Şurasının ağrımasından çok korkuyor gibi. Ve işe yarayan bir psikolojik model bu. Türkiye'de mesela bunun bir çalışması yapılmış, küçük ölçekli. Tıbbi işlemlerden çok korkan çocukların kukla gösterisi sonrasında korku puanlarında azalma gözlemlenmiş. Türkiye'de yapılmış bizzat bu. Hani bu tür bulguları abartmamak lazım. Yani her çocuk, her kukla acayip sonuçlar falan değil. Ama pozitif bir etkisi olduğunu kimse yadsıyamaz bunu. Şimdi kuklanın gücü çocuk için yapay bir arkadaş yaratması kadar çocuğa kendisi hakkında güvenli bir mesafeden anlatma fırsatı da vermesinde. Yani şey vardı, bu örneği veriyorum hep. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi vardı. Uçurtmayı Vurmasınlar filminde hapishanede büyüyen bir çocuk var. Ve çocuk sabahları yatağına kaçırıyor, altına kaçırıyor. Ve sabah kalktığında diyorlar ki sen ne yaptın, niye böyle bir şey yaptın? Çocuk üstündeki Mickey desenini gösteriyor. Ben yapmadım, Mickey yaptı diyor. İşte tam bu. Konuştuğumuz şey tam anlamıyla bu efendim. Ben yapmadım, Mickey yaptığı çocuğa söyletebilmek. Şimdi işte bu noktada aslında neyin ne olduğunu da anlatan çok acayip bir şarkımız var. O şarkıya gidelim istiyorum. Kermit'in bir şarkısı. Being Green diye bir şarkı. Müthiş bir şarkı. Bu şarkıyı dinleyelim. Ardından ben size bunun hikayesini anlatacağım. Çok etkileneceğinize eminim.
1: It's not that easy being green, having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not that easy.

0: an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I'm green and it'll do fine and it's beautiful.
1: Ben Serhat Ayan, efendim haftanın keyfi programında kuklaları anlatıyorum sizlere. Evet, 1970 yılında Joe Raposo yazdı bu şarkıyı, Being Green diye. Şarkıda kurbağa Kermit, o yemyeşil kurbağa. It's not easy being green diyor, yani yeşil olmak çok da kolay değil diyor. Ya böyle bir kırmızı olsaydım, sarı, altın renkli ya da böyle bir sürü renkler olsun üstümde, ne güzel olurdu diyor. Ama sonra yeşil olmak ona çok sıradan geliyor. Ağaçlar yeşil, doğa yeşil, her şey yeşil. Ben niye yeşilim diyor. O kadar çok yeşil şey var ki ben fark edilmiyorum diyor. Ama şarkı ilerledikçe dünyanın güzelliklerini keşfediyor. Aslında yeşil olan o dünyanın güzelliklerin, dünyada güzel olan şeyler, birçok şey yeşil. Ve orada bir yetişkinin aslında bir çocuğa söylemesi gereken kendin olmalısın şeyini öğüdünden daha iyi bir şey oluyor. Çocuk bunu kendi keşfediyor. Kurbağa bunu kendi keşfediyor. Dolayısıyla çocuk bunu kendi keşfediyor. Yani yeşil olmak kolay değil derken, yeşil olmak da güzelmiş aslında diyor. Yani ne bileyim, kısa boylu olmak kolay değil. Ya da işte ne bileyim, Türkiye'de yaşamak kolay değil. İşte şunu yapmak kolay değil. Böyle konuşmak kolay değil. Yani şeylerinde aslında onların içindeki güzellikleri bulmayı öğütleyen ve bunu sağlayan bir şarkı efendim. Psikolojik açıdan bizi dinleyen psikologlar belki de bana hak verecektir. Çok enteresan bir bakış açısı. Şimdi buraya kadar şeyleri, bütün kuklaları övdük. Hadi birazcık korkalım mı onlardan? Nasıl kurbu şeyler bizi korkutuyor mu kuklalar derseniz, ben size çok iyi derim, karşıya geçerim. Sorry Jack, Chuck is back. O bütün mottoyla hatırladığımız bizi korkutan kuklalara doğru biraz gidelim. Şimdi Kermit'e neden bağlandığımızı anlattık. Hani niye bize yakın geliyor filan. Şimdi aynı mekanizmanın daha karanlık taraflarına doğru gidelim. Yani bir nesneye bir niyet yakıştırmak, o niyetin sadece sevecen olduğu varsayımından çok tehditkar olduğunu hissettiğimizde daha ürkütücü hale geliyor. Yani bakıyoruz, aa ne tatlış diyoruz, ama bakıyoruz aa ne korkutucuymuş deyince, o aslında tatlış dediğimiz şeyi güzellikler atfetmemizden, korkutucu bulduğumuz şeye daha fazla korkular atfetmeye başlıyoruz. Korkutma alanında kuklalar diğerlerinden daha başarılı bence. Şimdi bir sandalye üstünde oturup böyle gülümseyip size bakan bir kukla düşünün. Hiç hareket etmiyor, sonra bir an böyle gözlerini kısıp size doğru kafayı çeviriyor. Allah'ım ya, bu bütün korku filmlerinin temelinde vardır efendim ve her filmde bu korkutur. Yani bu sahneye bakın da, yok ya ben bundan hiç etkilenmedim falan diyen odundur. Ben size söyleyeyim, çok zor bundan korkmamak. Çok zor. Yani kuklanın malzemesi aynı. Hani biz daha önce güldüren kukla ya. Malzeme aynı, yüzü aynı, işte siz onu yine bir nesne olarak algılamıyorsunuz falan, ama sanki başka bir şey istiyormuş gibi böyle bir kafayı çevirip size bakıp gülünce Allah'ım insanın içi bir gider yani. İşte 1945 yılında Dead of Night diye bir film var, yapılmış. Vantrolog Maxwell Frere ile kuklası Hugo arasındaki ilişkinin korkuya dönüşmesini anlatıyor. Seyretmediyseniz o siyah beyaz filmi kesinlikle seyredin. Hani böyle korku filmlerin atası, dedesi gibi bir film bu. Hugo orada işte kaba, kıskanç, saldırgan filan böyle kukla yani. Başta onun tüm sözlerini Maxwell'in söylediğini zannediyoruz, ama sonra ikisinin kişilikleri arasındaki o sınır biraz bulanıklaşıyor. Hangisi neyi söylüyor filan, bu böyle biraz şey oluyor. Korku aslında oradaki kuklanın canlanması değil, onu konuşturan insanın kendi yarattığı karakter üzerinde denetimini yitirmesi. İşte o bambaşka bir şey. Mesela 1978 Anthony Hopkins Corky ile kuklası Fats arasında benzer bir gerilim şeyi var. Acayip bir film. Bu da acayip bir film. Yani 70'lerin sonunda iyi sağlam korku filmleri arıyorsanız, işte Anthony Hopkins'i de bir yerlerde arıyorsanız efendim, hiç durmayın, atlayın bu filmi, mutlaka seyredin. Bu arada Japon bir robotik araştırmacısı Masahiro Mori 1970'te ortaya attığı tekinsiz vadi düşüncesine doğru, hadi bir yelken açalım, o da enteresan çünkü. Bazı yapay varlıklar insan görünümüne yaklaştıkça bize sevimli gelirken, neredeyse insan olup tam insan gibi davrandıklarında rahatsızlık yaratabiliyorlar diyor. Müthiş bir şey bu. Bakın, hani insansız robotlar olsun diyoruz ya. Ya mesela böyle kare kutu, Star Wars'taki R2-D2 gibi bir kutu düşünün mesela. Mini mini mini gidiyor. Güzel filan. Ama mesela o şey olunca, C-3PO olunca, böyle hani o altın renkli fışı fışı fışı fışı diye hareket eden robot haline gelince bize daha şirin geliyor. Daha çok gülüyoruz ona. Aa, ne tatlış filan diyoruz. Ama o robot, mesela en son çıkan yapay zeka robot filmleri, Megan serisi gibi mesela, bir hale gelince aman diyoruz abi. Bundan iyice korkuyoruz. Robotun bize benzemesini istemiyoruz. Bu bize korkutucu geliyor. Ama robotun yeterince bize benzemesi bize şirin ve tatlış geliyor. Bunu aklımızda tutalım. Bu çok önemli bir şey, bakış açısı. Kuklaların korkutucu olmasını açıklayan evrensel bir yasa olarak bunu almayalım tabii de. İşte özellikle insana benzeyen yüz, hareket ve ses arasındaki uyumsuzluğun neden tekinsiz bize geldiğine dair önemli bir şey soruyor bu. Şimdi burada bu noktada işte kukla korkusunun ardında hala böyle konuşmadığımız önemli bir şey var. Esas bize korkuyu getiren, söyleyeyim size, kuklacı. Yani insan kendi yaptığı bir nesneden korkarken aynı zamanda kontrolü kaybetmekten de korkuyor. O zaman hadi finalimize gidelim. Yani final bu noktada çok önemli gerçekten de. Şimdi şöyle, kuklaların bazen neden ürkütücü olduğunu anlattım size. Kontrolümüz dışında hareket eden bir kukla bizi rahatsız ediyor, tamam. Ama bir kukla kendi kendine hareket etmiyorsa onu hareket ettiren kim diye düşünüyoruz. Yani bugün sahnede o karakterlerle uzun uzun baktık. Kermit'e baktık, ona baktık, buna baktık. Şimdi perdeyi biraz aralayalım. Onların arkasındaki adama bakalım isterseniz. Kuklacıya bakalım. Kuklacı önemli bir taraf. Şimdi mesela bir Karagöz gösterisini seyrederken iki deri tasvirini, tartışmasını izliyoruz. Ama perdenin arkasında bir hayali adı verilen bir insan var. Sadece çubukları oynatmıyor. Karagöz'e ayrı ses veriyor, Hacivat'a ayrı ses veriyor. İkisine ayrı karakterler veriyor, atfediyor. Hatta konuşma hızını veriyor. Şiveleri farklı ve bunu tek kişi yapıyor. Bazen o sahneye 4-5 tane karakter çıkarıyor. Her biri için ayrı ses yapıyor. Hayali olmak müthiş bir olay aslında. Öyle kolay kolay olunacak bir iş değil. Şimdi mesela Japon Bunraku diye bir tiyatro dalı varmış. Burada iş daha şaşırtıcı. Bir kuklanın başını ve sağ elini bir usta oynatıyor. Sol elini başka biri oynatıyor. Ayaklarını daha başka biri oynatıyor filan. Acayip bir şey. Bu arada anlatıcı aynı zamanda şarkılar söylüyor ve hikayeyi anlatıyor. Acayip bir şey. Seyirci kuklaları görüyor sahnede ama o 4-5 kişinin oynattığı tek kukla o kadar organize bir şekilde insan gibi hareket ediyor ki insanlar kendilerini bayağı bu hikayenin içine kaptırıyorlar. Yani o olsa da izlesek ya. Var ya, şeyde var, bakın yine YouTube'da Bunraku yazdığınızda mutlaka bunları göreceksiniz. İnanılmaz bir sanat ve emek var onun arkasında. Japonlar yine her şeyi çok acayip yapmışlar. Oranın böyle o Japon müzik seti gibi düşünebilirsiniz kuklacılığı. İşte kuklacının yaptığı iş kendi içinde bir paradoks barındırıyor aslında, biliyor musunuz? Yani şöyle, kukla ne kadar canlı görünürse onu oynatan sanatçının becerisi o kadar büyüktür. Bu tartışmaya açık değil. Ama seyirci kuklacıyı o kadar az düşünüyor bu sefer. Yani bir kuklacı olduğundan uzaklaşıyor çünkü orada insan var zannediyor çok canlı ve hareketli olunca. Mesela bir sanatçı başka bir varlığa sahne açabilmek için kendisini mümkün olduğunca geriye çekmek durumunda. İşte kuklacılığın paradoksu biraz burada. Şimdi burada bir ayrım isterseniz verelim size. İşte sahnede kukla olmak aşağılanacak bir şey değil. O bir sanat eseri ama kuklacının elindeki ip de ustalığının bir aracı. Yani günlük dilde birinin kuklası olmak dediğimizde bambaşka bir şey kastediyoruz aslında. Başkasının kararlarını kendi kararlarımız sanmayı anlatıyoruz. Birinin kuklası olmak deyince. Yani bazen bir alışkanlık bizi yönetiyor. Bazen başkalarının onaylaması ihtiyacı bizi yönetiyor. Bazen içine doğduğumuz çevrenin bize biçtiği roller bizi yönetiyor. Bir şeyleri özgürce seçtiğimizi düşünürken aslında seçeneklerin önceden bizim için daraltıldığını, bize bir rol biçildiğini, ipleri tutan adamın bizi oynattığını fark edemeyebiliyoruz. Kuklacı iyi bir sanatçı ise seyircinin duygularını yönlendiriyor ama seyirciyi bütünüyle eline almıyor mesela. Biz de mesela romanın, bir filmin, bir şarkının etkisine girerken başka bir hayatı deneyimliyoruz. Aynı kuklacının o kuklayla bize yaşattığı gibi. Şimdi burada arka planda bir şarkı dinlemeye başladınız. Bu şarkı 1986 yılında Metallica'nın Master of Puppets albümüne adını veren şarkı. Master of Puppets, kuklaların oynatıcısı efendim. Arkadan geliyordur bu. Kuklaların efendisi mi deriz artık buna, bilmiyorum, ne dersiniz? Albümle aynı adı taşıyan bir şarkı bu. 8 dakikalık bir şarkı olduğu için biz bunu biraz önceden başlattık size, programda devam edebilsin diye. Yani şarkının konusu genel anlamda insanları yöneten bir kral ya da bir diktatör değil. Şimdi Metallica'nın solisti James Hetfield o dönemde verdiği röportajda meselenin uyuşturucu olduğunu söylemiş. İnsan bir başta bir maddeyi kendisinin kullandığını sanıyor ama sonra ilişkiler tersine dönüyor diyor. Kullandığı şey aslında o sizi yönetmeye başlıyor diyor. İpler kimin elinde? Obey your master diyor. Efendine itaat et diyor. Şarkıyı anlatıcı böyle dinlediğimizde aslında onu yalnız acı çeken birinin itirafı olarak duymak da mümkün. Ama sanki insanı ele geçiren bir güç konuşuyor orada. Önce kendisini vazgeçilmez kılıyor, sonra kimin efendi olduğunu bize hatırlatıyor. İşte kuklacılık benzetmesi tam olarak da bu değil mi efendim? Yani siz kendi kendinize bir şeyler yapıyor zannediyorsunuz ama aslında sizi oynatanlar var. İşte yani bağımlılığın kuklacıya dönüşmesi fikri Master of Puppets'ın bence çok önemli bir tarafı. Yani kuklalardan öğrenecek çok şeyimiz olabilir belki ama itaat etmek onlardan biri olmamalı. Yani sonunda ben size bunu söyleyeyim. Yani farklı rollere girebilmeleri güzel, hayal kurdurtmaları güzel, küçük sahnelerde kocaman dünya sorunlarını çözebilmeleri güzel. İşte kuklalar gibi yaratıcı olabiliriz mesela. Meraklı olabiliriz, esnek olabiliriz. Ama başkasının oynattığı bir hayatı kendimiz, kendi hayatımız sanmamalıyız. İşte bu noktada içinde yaşadığımız hayata geliyoruz. Bu dünyaya geliyoruz. Biz bir şey düşündüğümüzü düşünüyoruz. Acaba biz bunu düşünüyor muyuz yoksa birileri bizim bunu düşünmemizi mi istiyor? Bizi oynatan ipleri böyle çekiyor da biz kolumuzu havaya mı kaldırıyoruz? Hop bir dakika mı diyoruz? İşte bunları çok düşünmek lazım. Sonda söyleyeceğim şeyi başta söylemiştim. Sonda bir daha tekrarlamak istiyorum efendim. Kukla gibi olun ama kukla olmayın. Hepinize mutlu günler diyorum. Bu programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Bana Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. İyi bir hafta sonu diliyorum. Yine görüşeceğiz efendim pazartesi günü aynı saatlerde. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Geri dönme ihtimali olmayan kararlar vardır. Aldığınız karar sizi ya zaferin eşiğine ya da tam ortasına götürür. Tıpkı şu sözde olduğu gibi, gemileri yakmak. 711 yılında Berberi komutan Tarık bin Ziyad, Endülüs kıyılarına ulaştığında ordusuna tarihi bir karar aldırır. Gemiler yakılacaktır, artık dönüş yoktur. Savaşılacak, kazanılacak ya da ölünülecektir. Tarık'ın bu cesur hamlesi yüzyıllar sonra bile bir deyime dönüşerek hafızalarda kalır. Gemileri yakmak. Bugün biri bir işi yaparken geri dönüş ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyorsa, bir ilişkiyi, kariyeri ya da ideolojiyi gözü kara şekilde seçiyorsa işte bu deyimle anlatılır. O artık gemileri yaktı. Her kararlılığın ardında bir cesaret, her deyimin ardında bir hikaye yatar. Bugün gemileri yakmak deyimiyle dönüşü olmayan yollara baktık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.
1: O henüz bir ilkokul öğrencisiyken şiir, ortaokul öğrencisiyken roman yazmaya başladı. Sevdası için erken yaşta cezaevi ve akıl hastanesiyle tanıştı. Kaptan olmak istediğim hala içimdedir diyerek en büyük hayallerinden birini ifade eden namı diğer kaptan, şiir ve roman ustası Atilla İlhan'ın ölüm yıldönümü bugün. Onun şiirleri Türk edebiyatının en çok bestelenen şiirlerinden. Açıl.

0: 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Atilla İlhan, ailesinin ilk çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka'da tamamlayan Atilla İlhan, ilk şiiri İlkbahar'ı henüz 3. sınıftayken yazdı. Ortaokula geçtiğinde ise roman yazmaya başlamıştı. Atilla İlhan lise çağına geldiğinde aşkla da tanıştı. Bu tanışıklık kendisi için pek iyi sonuçlanmayacaktı. Henüz 1. sınıftayken lise aşkına gönderdiği mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirini yazınca yetkililer kendisini komünizm propagandası yapmakla suçlayarak 3 haftalık bir gözetim altına aldı. 3 haftalık gözetim süresinden sonra ise yolu henüz 16 yaşındayken 2 aylığına hapishanelere düştü. Avukatları Atilla İlhan'ın akıl hastası olduğunu, hastanede gözetim altında tutulması gerektiğini öne sürerek sevkini talep etti. Uzun bir süre hastanede bulunan İlhan, duruşmada tutuklu yargılansa da hastane günlerinin yatış süresinden düşülmesi ve yaşı göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Hapishaneden çıktığında elini artık Türkiye'deki hiçbir lisede okuyamayacağını öğrendiği bir belge verildi. Babası Savcı Bedrettin Bey'in uzun uğraşları sonucunda bu belgenin geçerliliği hükmü kaldırıldı ve Atilla İlhan 1944 yılında Danıştay kararıyla okul sıralarına İstanbul Işık Lisesi'nde geri döndü. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz CHP şiir armağanına katılmasıyla Cebbaroğlu Mehmet şiiri ona yurtta ikinciliği getirdi. Adını duyurmasında, kendini kanıtlamasında bu yarışmanın yeri büyüktü. Birinci Cahit Sıtkı Tarancı olmuştu, Atilla İlhan'ın ardından gelen isimse Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Dev isimlerin arasında bir lise öğrencisiydi ama başarısı yaşından büyüktü.
1: Kaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş Düldül Dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar, donanır yeşilinden alından.

0: kaldı. Yazmaya, gözlem yapmaya Paris'te de devam etti. Burada ileri jön Türkler etkinliklerine de katıldı. Kaleme aldığı kaptan şiiri ve bir süre sakal bırakmış olması Paris'teki arkadaşlarının kendisine kaptan lakabı takmasına ve İlhan'ın bu lakabının yayılmasına sebep oldu.
1: Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordu. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Ayaz'ın avucunda unutmuştun ellerini. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiyeli kızı hatırlatıyor.
0: Türkiye'ye geri döndüğünde Gerçek Gazetesi'ne yazmaya başlayan Atilla İlhan, 1951'de yazdığı bir yazı nedeniyle tekrar başı belaya girince Paris'e gitmeye karar verdi. Bu kez gittiğinde Fransızca'yı ve Marksizm gibi olguları öğrendi. Zaman zaman İzmir ve İstanbul'a da uğradığı bu dönem mekansal olarak üçleme şeklinde ilerlemesine sebep oldu. Türkiye'de adını duyurmaya başlayan Atilla İlhan, hukuk fakültesine devam etme kararı alsa da son sınıfta gazeteciliğe daha çok ağırlık vermeye başlamasıyla yine yarım kaldı. 1953'te Vatan gazetesinde yazmaya başlayan İlhan, bu süreçte ilk romanı Sokaktaki Adamı da yayınlama fırsatı buldu. Sinema eleştirilerine de bu gazeteyle başladı. İlk romanlarını yayınlamadığını belirten İlhan, bir röportajında bu ilk romanların yazar için romandan ziyade günlük olduğunu, bu sebeple yayınlamak istemediğini belirtiyor.
1: Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim, bir sevdiğim vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan, ipince, hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu.
0: Erzincan'da 1957'de vatani görevini yaptıktan sonra sinema çalışmalarına ağırlık veren İlhan, Yeşilçam için çalışmaya başladı. Metin Erksan ve Fikret Hakan gibi isimlerle yaptığı uzun sohbetlerde toplumcu sinema nasıl olmalı sorusunun cevabını arayan İlhan, Ali Kaptanoğlu takma adıyla Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve 8 Sütuna manşetinde aralarında bulunduğu 15 kadar senaryo kaleme aldı. Yönetmenliğini Lütfü Akad'ın üstlendiği, Atilla İlhan'ın yazdığı, kardeşi Çolpan İlhan ve Sati Alış'ın başrolünde yer aldığı Yalnızlar Rıhtımı özgün atmosfer denemeleriyle dikkat çekti. Daha sonra İstanbul'a taşınan ve Gelişim Yayınları'nda görev alan usta şair, Milliyet, Güneş, Yeni Ortam, Söz, Meydan Gazetesi ve Cumhuriyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Atilla İlhan, şairliğinin başlarında halk şiirleri ve yaklaşık 200 gazel kaleme alırken, daha sonra Nazım Hikmet'in üslubundan etkilendi. Seçilmiş Hikayeler, Kaynak ve Ufuklar dergilerindeki yazılarında Bob Stil ve Alafranga olarak adlandırdığı garipçilerin karşısında yer alan İlhan, 1952 ile 1956'da çıkardığı Mavi isimli derginin etrafında toplanan yazar Orhan Duru ve Ferit Edgü gibi isimlerden oluşan edebi topluluğun çalışmalarıyla Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu, gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturarak kendisine has bir üslup geliştiren Atilla İlhan, bunu "şiir gelir ve kendini yazdırır" cümlesiyle ifade etmişti.
1: Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel git başımdan istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.
0: Atilla İlhan romanlarında çizdiği karakterlerle Batı kültürünün Türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkilerini Avrupa'daki şehirlerle örtüşen bir yapı içinde irdeledi. Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez romanlarında tarihsel konulara ağırlık veren yazar, öz Türkçe akımına karşı çıkan bir tutum sergiledi.

Yazar, Aynanın İçindekiler adlı roman serisinde Bıçağın Ucu, Sırttan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri Reis Paşa ve Gazi Paşa eserlerinde Türkiye'nin tarihi olaylarını politik ve sosyal dengeler üzerinden ele aldı. Yaşamı boyunca birçok ödül alan İlhan, Tutuklunun Günlüğü isimli kitabıyla 1974'te Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, Sırttan Payı isimli romanıyla da 1975'te Yunus Nadi Roman Armağanını aldı. İlhan, 1985'te kalp krizi geçirdi ve kardiyolojik sorunları 2004'e kadar devam etti. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata veda etti. Atilla İlhan'ı Tutuklunun Günlüğü kitabında yer alan ve daha sonra bestelenen Mahür isimli şiiriyle anıyoruz. Bu şiirdeki çok merak edilen Müjgansa Atilla İlhan'ın kirpikleridir. İzmir'de doğup büyüyen ve orada yaşayan İlhan, 6 Mayıs 1972 sabahı Karşıyaka'daki evinde Antika Radyosu'ndan öğrenmiş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın sonsuzluğa uğurlandıklarını. Aynı gün içinde vapurda dalgaların sesiyle birlikte Atilla İlhan'ın kaleminden şu dizeler dökülmüş. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız, o mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız.

aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Keskin, Anayasa Mahkemesi'nin nafakaya ilişkin kararını ve yeni yasal düzenlemeden beklentilerini aktardı. Kararın süresiz nafakanın önünü tamamen kapatmadığını belirten Eskin, taraflar arasında adil dengenin sağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi.
2: Uzun yıllardır aslında biz bu alanda çalışıyoruz. Çünkü kamuoyu bunu dediğiniz gibi çok tartışıyor. Süresiz nafaka mağdurları adı altında çeşitli oluşumlar var. Yani çok tartışılan bir konu. Biz de bu nedenle yıllardır raporlar düzenliyoruz. İşte toplantılarda gündeme getiriyoruz. En son yargı paketleriyle konu önümüze gelecek diye beklerken Anayasa Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin önüne getirmesiyle bu konuda bir iptal kararı. Süresiz olarak ibaresini iptal etti Anayasa Mahkemesi. Gerekçe de yayınlandı kararın.
3: Evet.
2: Şu anda bir yasal boşluk var bu alanda yeni bir düzenleme yapılana kadar. Tabii boşluk derken yeni düzenleme yapılana kadar eski kurallar geçerli. 9 ayda bir süresi var yasa koyucunun. Evet. Haziran 2027'ye kadar bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Önümüze düzenleme geldiğinde tabii onu değerlendireceğiz.
3: Yani bugüne kadar şöyle tartışmalar oluyordu. Ya kardeşim kısa bir süre evlilik kalıyor. İşte bir sene evlilik kalıyor. Ömür boyu maaş ödeniyor diye eleştiriler vardı. Ya bunun bir düzeni olması gerekir diyenler vardı. Bir taraftan da kadınların haklarını, geleceklerini karartmama gibi bir görüş vardı. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bize bir anlatın. Daha sonra bu tartışmalara da girelim.
2: Anayasa Mahkemesi'nin kararında birkaç önemli vurgu var. Sosyal devlet ilkesi vurgusu var. Bu zaten nafakanın özünde olan. Boşanma sonrasında da eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğünün devam etmesi üzerinden geçmiş kararlarda da vurgulanan bir husus. Sosyal devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını korumak gibi bir görevi var. Dolayısıyla yasalarımızdaki düzenlemelerinde bunu yapması, bunu yaparken de tarafların arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararının ilk vurgusu adil dengenin bozulabildiği yönünde. Zaten kamuoyundaki tartışmalar da bu yönde idi. Hani nafaka alacaklısının o maddi manevi gelişimini sağlarken diğer tarafın sınırsız olarak bu gelişimine ket vurulabilmesi, onun maddi manevi geleceğinin karartılması gibi bir endişeden yola evet. çıkılıyor. Tabii ki çeşitli vakalarda bu olabilir. Birazdan tartışmalar üzerinden de onu konuşuruz ama çıkış noktası bu. Taraflar arasındaki adil dengenin dikkate alınmadığı. Bunu da şuna dayandırıyor. Somut kriterler yasada olmadığı için süresiz olarak nafaka verildiğinde yani tarafların özel durumlarına yeterince bakılamayabileceği, dolayısıyla dengesiz sonuçlar çıkabileceği. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmında bence sevindirici olan, hani biz kararın gerekçesini açıkçası bu konuda bir endişeyle bekliyorduk. Aslında süresiz nafakanın da önünü kapatmıyor.
3: Evet.
2: Diyor ki yani somut koşulları dikkate almalı yasa koyucu. Bunları belli sınırları çizmeli. Hani o dengeyi bozacak bir sınırsızlık içerisinde olmamalı ve koşulları varsa toplu nafaka ödemesi de mevcut düzenlemede de var. Onun da devam edebileceği ve özel durumlarda nafakanın süresiz olarak da belirlenebileceği, yeniden değerlendirilebileceği gibi konularda da açık kapı bırakılmış. Dolayısıyla ben Anayasa Mahkemesi kararını aslında yıllardır alanda çalışıp bu konuda kaygılı olan birisi olarak olumsuz da görmüyorum.
3: Evet.
2: Yeter ki işin ruhuna uygun, o açık bırakılan kapıya uygun bir düzenleme yasa koyucu tarafından yapılsın.
3: Şimdi burada nafaka meselesinde diyelim ki bir insan 3 yıl evlilik kalıyor, ayrılıyor. Hatta 1 yıl kalıyor, ayrılıyor. Orada bir nafaka belirleniyor. İşte o insanın o günkü durumuna göre. Peki bu durum daha sonra değişebiliyor. Yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'nin kararında da o var. Mesela yoksullaşıyor o kişi. O nafakayı da ödeyemeyecek hale geliyor. Ama kararda geçerli oluyor. Ya bunlara ne dersiniz? Bunlar nasıl çözülmeli?
2: Aslında mevcut uygulamaya da haksızlık etmeyelim. Yıllarca biz bunu savunurken bir takım temellere dayanıyordu. Yani bunu bir kutuplaşma içerisinde savunmadık. Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerine dayalı olarak savunduk. Aynı zamanda yasanın tanıdığı geniş imkanlar da vardı mevcut düzenlemede. Yani iptal edilen düzenlemede. Türk Medeni Kanunu 175 ve 176. maddeler yoksulluk nafakasını düzenliyor. Hangi şartlarda nasıl koyulacağını düzenlediği gibi hangi şartlarda ortadan kalkacağını da aslında düzenliyor. düzenliyor. İşte kişinin ölümü, yeniden evlenmesi gibi durumlarda zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ama bunun dışında tarafların biraz evvel çok güzel vurguladığımız ekonomik dengesi değişebilir. Nafaka borçlusu yoksulluğa düşebilir. Ya da nafaka alacaklısının durumu iyileşebilir. Çalışma olanakları oluşur, miras kalır, ekonomik durumu değişir. Yani sosyal ve ekonomik durumu değişebilir tarafların. Bu olduğunda zaten nafakanın azaltılması, artırılması, kaldırılması yönünde bir dava hakkı var.
3: Evet.
2: Ve etkin bir şekilde de işleyen bir aslında dava yolu bu. Diğer yandan çok getirilen bir eleştiri, işte ben bunu hiç de yakıştıramıyorum açıkçası. Ben Türk kadının böyle olduğuna da inanmıyorum, gözlemlemiyorum da. Tekil örnekler üzerinden bu tartışma bence yapılıyor. İşte başkasıyla birlikte yaşıyor, sırf nafaka almamak için evlenmiyor gibi eleştiriler mutlaka vardır ama istisnaların kaideyi bozmadığını düşünüyorum. Onurludur Türk kadını bence, benim gözlemlerime göre.
3: Evet.
2: Ama bunun da çözümü var. Yani burada da başkasıyla fiilen evliymiş gibi birlikte yaşamak veya haysiyetsiz yaşamak, bunlar da nafakanın kaldırılması için dava nedenleri. Ve bu nedenin ispatı halinde zaten dava kalkıyor. İsmet Bey, bizim asıl sorunumuz bence yargılamaların çok uzun sürmesi.
3: Evet.
2: Yani hukukun her alanında bir mağduriyet yaratıyor. Bu çok ciddi bir yargı reformuna bu anlamda. Yargı teşkilatında sistemin hızlı işleyeceği bir reforma ihtiyaç var. Tabii ki aile hukukunda böyle evlenme, boşanma gibi insanların direkt hayatlarını etkileyen durumda bu uzayan yargılama süreleri tarafları gerçekten mağdur edebiliyor. Nafaka kaldırılsın diye dava açıyorsunuz. İşte çok seri bir şekilde bitmesi beklenen yargılama, tebligat, şu bu bilmem ne derken örneğin istinafı filan filan 3-4 yıl sonra bittiğinde gerçekten o gecikmiş adalet, o nafaka kaldırılması gerekiyorsa ve kaldırılıyorsa kişiyi uzun yıllar mağdur etmiş oluyor. Ama evet, bunu yoksulluk içerisindeki nafaka alacaklısına bunun cezasını da çektiremeyiz. Bu açıdan vardı, yani mevcut düzenlemede bu yolların hepsi vardı. Hakimin de geniş takdir yetkisi vardı. Toplu ödeme şansı da vardı. O biraz evvel söylediğiniz kısa evliliklerde örneğin toplu ödeme, tazminat biçiminde ödeme son derece aslında geçerli ve uygun bir yöntem. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına baktığımızda. Eşit koşullarda olmayanlara eşit davranamazsınız. O zaman zaten adaleti bozmuş olursunuz. Mutlaka hakime geniş takdir yetkisi verilmeli. Yasa koyucu sınırlı olmadan sayabilir. Örneğin biz de bunları değerlendiriyoruz. Kişinin engellilik durumu olabilir. Uzun süreli evliliklerde biliyoruz ki bugün evdeki bakım yükümlülüğü çok büyük oranda kadınların üzerinde ve kadınların çalışamamasının en önemli nedenlerinden birisi bu. Ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi işlerin kadın üzerinden bizim ülkemizde ağırlıklı olarak yürümesi. Dolayısıyla uzun evlilikte hayat boyu çalışmayan bir, yani dışarıda çalışmayan diyeyim ben ona, birisinin 50 yaşından sonra örneğin hangi işe girmesini, geçmiş hangi deneyimle para kazanmasını bekleyebiliriz? Çocuk sayısı, bir çocuğu olan birisinin çalışma hayatına dönme ihtimaliyle 5 çocuğa bakan bir kadının dönme ihtimali aynı değil.
3: Evet.
2: Gibi eşi tarafından çalışması engellenmiş olabilir, kendi iradesi olabilir. Yani somut olayın somut gerçekliğine uygun bir biçimde yargıca geniş yetkiler tanıyan esnek bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz. En önemli kısmı bence bu. İkincisi, şimdi Anayasa Mahkemesi de şeyden bahsetmiş ama hani adil denge, eşitlik falan falan, başlangıç koşullarımızın eşit olmadığı gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Biraz evvel söylediğim nedenlerle kadınlarla erkekler hayata halen yasal eşitliğe rağmen eşit olarak giremiyorlar.
3: Evet.
2: Bu gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Nafaka alacaklılarının neden çoğunlukla kadın olduğunu, aslında yasa böyle bir ayrım vermiyor çünkü.
3: Evet, evet.
2: Neden çoğunlukla kadın olduğunu unutmamak lazım. Bu anlamda da sosyal devlet, yani bu yasayı koymanın da ötesinde kadının çalışma hayatına çok daha etkin, eşit biçimde girmesi için Cumhuriyet Kadınları Derneği yıllardır bunu söylüyor. mahalle kreşlerinin çok etkin bir biçimde uygulamaya sokulması, ebeveyn izinlerinin daha eşit ve daha fazla yapılması, kadınların çalışma hayatına girmesi için işverenlere çok farklı teşvikler uygulanması, eğitim olanaklarından kız çocuklarının yararlanması için çok daha farklı gayretler gösterilmesi. Yani devletin hem kendi bekası açısından üretimde kadınları çok daha fazla eşit biçimde bu iş gücünden yararlanmak açısından, hem kendi kişisel girişimleri, yaşamlarını çok daha güzel ve doyum içerisinde geçirmeleri açısından, hem ailenin geleceği, ailenin ekonomik varlığı açısından bizim devletin mutlaka eş zamanlı olarak acilen bunları yürürlüğe koyması lazım. Bu bakımda çok zor ulaşılıyor. Yani dosyalara gerçek gelirler örneğin yansımıyor. Hapis cezasından bahsediliyor ama 3 aylık nafakayı ödediği zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Yıllarca ödemediği nafakaları tahsil edemesi bile alamıyorlar. Dolayısıyla etkin bir tahsilat sistemi, yani çözüme yönelik konuşalım, etkin bir tahsilat sistemi kurulmalı. Kiralardaki gibi örneğin bankada ödeme zorunluluğu, böyle elden aldım verdim kavgasının olmayacağı. Belki bu benim kişisel görüşüm, hani derneğe bağlamaz, henüz rapor çıkmadı ama belki bir nafaka fonu, yani her nafakadan kesilen bir para ile gerçek bir ödeme aciz durumu olduğunda nafaka alacaksın ortada kalmaması, belli sınırlar dahilinde işte asgari ücretin belli bir oranı gibi bir şeyle nafaka fonundan yararlanabilmesi, yani o yoksulluğu ortadan kaldırmak konusunda devletin de elini taşın altına koyması gerekiyor elbette.
3: Evet, şimdi başka bir şey soracağım. Ben mecliste milletvekilleriyle bu konuları konuşurken şöyle bir eğilim seziyorum. Ya işte 5 yıl evli kaldıysa 10 yıl, 10 yıl kaldıysa 20 yıl. Hani böyle bir işi matematiksel bir havaya sokma eğilimi seziyorum. Yani mecliste böyle bir düzenlemenin yapılması noktasında sanki bir eğilim var gibi. Böyle bir şey doğru olur mu? Gerçi biraz nedenlerini açıkladınız siz de ama yani bu konuda bir net uyarınız olur mu?
2: Biz de aynı kokuyu alıyoruz ve evet aynı endişeyi duyuyoruz gerçekten. Yani işi bir borç alacak ilişkisi gibi görmemek lazım. Süreye hapsetmemek lazım. Anayasa Mahkemesi'nin ifade ettiği adil denge son derece önemli ama adil dengeyi böyle evlilik süresine, yani tek bir kritere ağırlıklı olarak bağlamak yeni yeni çok ciddi mağduriyetler ortaya koyar. Hatta şunu ifade edeyim, nafaka bir zamanlar bir yıl idi. Süresiz hale sonradan geldi. Yani evet, bir ihtiyaçtan geldi. Biz şimdi yeni yeni ihtiyaçlar yaratırız ve yapboz tahtasına çeviririz ya da çok büyük mağduriyetler yaratırız. O yüzden evlilik süresini baskın kriter olarak alan bir uygulamayı biz doğru görmüyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi vaka bazlılık, olayın kendisi üzerinden hakimin belli temel kriterlerin evet yasada sayılacağı ve burada taraflar arasındaki başlangıç koşullarındaki, şu anki sosyal koşullardaki eşit sizliğin de dikkate alındığı bir biçimde Türk yargıcı bu konuda bence çok deneyimli. Yani biz medeni kanunu işlemek konusunda gerçekten hakimlerimiz deneyimli. Onlara güvenmeliyiz diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'te Ankara Farkı programına konuk olan Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Keskin, nafakaya ilişkin yeni yasal düzenlemenin Haziran 2027'ye kadar yapılmasını beklediklerini belirtti. Uzayan yargılamaların tarafları mağdur ettiğini de vurgulayan Eskin, kadınların çalışma hayatına eşit koşullarda katılabilmesi için kreşlerin yaygınlaştırılması, ebeveyn izinlerinin geliştirilmesi ve işverenlere teşvik sağlanması gerektiğini dile getirdi. Nafakanın tahsilinde de güçlükler yaşandığını belirten Eskin, banka üzerinden ödeme zorunluluğu gibi uygulamalarla etkin bir tahsilat sistemi kurulması çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili görülen duruşmada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen Gültut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İkil celsenin görüldüğü davada bugün karar çıktı. Hakkında tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Gülter, tasarlayarak Üstoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
1: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
2: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gültut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
1: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gültut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok seri iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
2: Toksikoloji incelemesinde Gültut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gültut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
1: Şarkının özellikle Gültut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
2: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
1: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gültut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
2: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Gülter'in ise araya girerek "Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem" dediği belirtildi.
1: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz? Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen aktif volkanların bir kuşak halinde uzandığı bölgeye Pasifik Ateş Çemberi ya da Pasifik Deprem Kuşağı denir. Dünyadaki tüm depremlerin %90'ı tektonik plaka sınırlarının olduğu bu kuşakta gerçekleşir. Bu bölgede yer kabuğundaki hareketlilik nedeniyle sürekli sismik aktivite görülür. 22 Mayıs 1960 tarihinde bu bölgede yer alan Şili'de gerçekleşen 9,5 büyüklüğündeki deprem kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçmiştir. Bunu biliyor muydunuz?

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen bir çocuğa bakarsınız, sanki anne babasının aynadaki yansıması gibidir. Kimi huylar, kimi yetenekler, kimi sevdalar doğrudan atadan geçer. İşte böyle anlarda dilimize pelesenk olmuş bir söz gelir akla. Armut dibine düşer. Bu atasözünün kökeni doğanın sade ama etkileyici bir gözlemine dayanıyor. Armut meyvesi olgunlaştığında yere düşer ama nereye? Yine kendi ağacının dibine. İşte halk da insanın tabiatına bakarak benzer bir sonuca varmış. Çocuklar anne babalarına benzer. İster huyda, ister yetenekte, ister yaşam tarzında. Kökeninden, toprağından uzaklaşmadan büyür. Anadolu'da nesiller boyu söylenen bu sözde aile bağlarının ne kadar güçlü olduğu vurgulanır. Bir baba meslek erbabıdır, oğlu da küçük yaşta aynı meraka sarılırsa çevresindekiler şöyle der: armut dibine düşer. Her atasözü insanı doğayla ve geçmişiyle buluşturur. Bugün armut dibine düşer sözünün köklü hikayesini konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünyanın farklı bölgelerinde tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini taşıyan çok sayıda takvim kullanılıyor. Kimi takvimler güneşin, kimileri ayın döngüsünü esas alıyor. Bazıları ise dini inançlar ya da siyasi olayları başlangıç kabul ediyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Gregorian yani miladi takvimi esas alıyor. Bu takvim dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne dayanıyor ve Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul ediyor. Ancak İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Etiyopya, Bangladeş, Tayland, Kamboçya, Laos, Kuzey Kore, Tayvan, Nepal, Myanmar, Sri Lanka ve İsrail gibi ülkeler farklı takvimleri tercih ediyor ya da miladi takvimi sadece resmi işlemlerde kullanıyor. İran, Afganistan ve Suudi Arabistan'da kullanılan hicri takvim, Hazreti Muhammed'in hicretini başlangıç alıyor. İran ve Afganistan'da

0: Yıl 21 Mart'ta gece ve gündüzün eşitlendiği Nevruz günü başlıyor. Suudi Arabistan'da ise resmi işlerde miladi takvim, dini işlerde hicri takvim geçerli. Etiyopya takvimi de Hazreti İsa'nın doğumunu esas alıyor, ancak farklı hesaplamalar nedeniyle miladi takvime göre 7 ila 8 yıl geriden geliyor. Yeni yıl her yıl 11 veya 12 Eylül'de kutlanıyor ve hasat mevsimine denk geliyor. Bangladeş'te ise Bengal takvimi kullanılıyor. Resmi işlemler miladi takvime göre yürütülse de kültürel etkinlikler Bengal takvimine göre düzenleniyor. Yeni yıl her yıl 14 Nisan'da kutlanıyor. Kamboçya, Laos ve Sri Lanka'da Budist takvimi esas alınıyor. Bu takvim Buda'nın ölümünü başlangıç kabul ediyor ve miladi takvimden 543 yıl ileride bulunuyor. Tayland'da ise resmi belgelerde Budist takvimi kullanılırken uluslararası işlerde miladi takvime başvuruluyor. Kuzey Kore'de ise Tuğçe takvimi uygulanıyor. Bu takvim ülkenin kurucu lideri Kim Il-sung'un doğum tarihi olan 1912'den başlatılıyor. Tayvan'da ise 1912'de Çin Cumhuriyeti'nin kuruluşu esas alınarak Mingua takvimi oluşturuldu. Nepal'in resmi takvimi Vikram Samvat, M.Ö. 57 yılında başlıyor. Bu takvime göre 2082 yılı yaşanıyor ve yeni yıl Nisan ayında kutlanıyor. Myanmar takvimi ise milattan sonra 638 yılında başlıyor. Myanmarlılar yeni yılı 13-16 Nisan tarihlerinde Budist tapınaklarda kutluyor. İsrail'de ise hem miladi takvim hem de İbrani takvimi birlikte kullanılıyor. İbrani takvimi güneş ve ay döngülerine esas alıyor ve bugün bu takvime göre 5785 yılı yaşanıyor. Kökleri binlerce yıla dayanan çeşitli toplumlara ve ülkelere ev sahipliği yapan dünyada farklı kültürlerin eseri olan çok sayıda takvim çeşidi bulunuyor. Kimi takvimler güneşin, kimileri ayın döngüsünü esas alıyor. Bazıları ise dini inançlar ya da siyasi olayları başlangıç kabul ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti, 2 işçi ise sağ olarak ocaktan çıkarıldı. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şirketin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Ancak Soma'nın adı Türkiye'nin maden faciaları tarihinde ilk kez yer almıyordu. 12 yıl önce aynı ilçede Cumhuriyet tarihinin en ağır maden facialarından biri yaşanmış ve 301 madenci hayatını kaybetmişti. Son göçük, Türkiye'de onlarca yıldır yaşanan maden facialarını ve yer altında yaşamını yitiren yüzlerce işçiyi bir kez daha hatırlattı. Türkiye'de kömür madenciliğinin geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda özellikle Zonguldak Havzası'nda taş kömürü üretiminin başlamasıyla binlerce işçi yer altında çalışmaya başladı. Cumhuriyet döneminde ise madencilik büyürken iş kazaları, göçükler ve grizu patlamaları da ülkenin hafızasına kazınan büyük facialara dönüştü. Madencilik özellikle Zonguldak, Soma ve çevresindeki yerleşimlerde yalnızca bir iş kolu olmadı. Kuşaklar boyunca aynı ailelerin farklı üyeleri madenlerde çalıştı, kentlerin ekonomik ve sosyal yaşamı büyük ölçüde ocakların etrafında şekillendi. Bu nedenle madenlerde yaşanan her büyük facia, yalnızca hayatını kaybeden işçileri değil, aileleri ve çoğu zaman bütün bir bölgeyi etkiledi. Bir işçinin ölümü, geride eşleri, çocukları ve yıllarca süren bir adalet arayışını da bıraktı. Bu facialardan biri 7 Mart 1983'te Zonguldak'ın Armutçuk bölgesinde yaşandı. Yer altında meydana gelen grizu patlamasında 103 madenci hayatını kaybetti. Aynı yıl Kozlu'da yaşanan bir başka grizu patlaması 10 işçinin ölümüne yol açtı. 1987'de yine Kozlu'da meydana gelen göçükte 8 madenci yaşamını yitirdi. 1990 yılına gelindiğinde ise acı haberler bu kez Amasra ve Amasya'dan geldi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki grizu patlamasında 5, Amasya Yeniçeltek'teki patlamada 68 madenci hayatını kaybetti. Bu dönem madencilerin yalnızca yer altında değil, çalışma hayatında da seslerini yükselttiği yıllardı. 1990 sonunda Zonguldak'ta başlayan grevin ardından madenciler 4 Ocak 1991'de aileleri ve bölge halkıyla birlikte Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. Tarihe Büyük Madenci Yürüyüşü olarak geçen eylem, maden işçilerinin çalışma koşulları ve hakları için verdiği mücadelenin simgelerinden biri oldu. Yürüyüşe madencilerin ailelerinin ve bölge halkının da katılması, maden işçiliğinin yalnızca ocakta çalışanları ilgilendiren bir mesele olmadığını da gösterdi. Çünkü maden kentlerinde işçinin çalışma koşulları çoğu zaman evdeki yaşamı ve bütün bölgenin ekonomik geleceğini doğrudan etkiliyordu. Ancak madenlerdeki ölümler devam etti. 3 Mart 1992'de Türkiye madencilik tarihinin en ağır facialarından biri Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşandı. Grizu patlamasında 263 madenci hayatını kaybetti. Kozlu faciası 2014'te Soma'da yaşanan facia kadar Türkiye'de en fazla can kaybının yaşandığı maden kazası olarak kayıtlara geçti. 3 yıl sonra 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki grizu patlamasında 37 işçi yaşamını yitirdi. 2000'li yıllarda da tablo değişmedi. 2004'te Kastamonu Küre'de çıkan yangın 19 madencinin ölümüne neden oldu. 2006'da Balıkesir Dursunbey'deki grizu patlamasında 17, 2009'da Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki patlamada 19 işçi hayatını kaybetti. 17 Mayıs 2010'da bu kez Zonguldak Karadon'dan acı haber geldi. Grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirdi. 2013 yılında Kozlu'da meydana gelen metan gazı patlamasının yol açtığı göçükte ise 8 işçi hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen facialar, Türkiye'de madencilik denildiğinde iş sağlığı ve güvenliği tartışmalarının da sürekli gündemde kalmasına neden oldu. Her büyük kazanın ardından denetimler, çalışma koşulları ve sorumluluk tartışıldı. Ancak yıllar içinde farklı kentlerden gelen ölüm haberleri, kamuoyunda aynı sorunun tekrar tekrar sorulmasına yol açtı. Bir maden faciasının ardından alınacağı söylenen önlemler alındı mı, bunlar yeterli oldu mu? Ve 13 Mayıs 2014. Türkiye madencilik tarihinin en ağır günü bu kez Manisa'nın Soma ilçesinde yaşandı. Yer altındaki kömür ocağında meydana gelen yangının ardından yüzlerce işçi yer altında mahsur kaldı. Faciada 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye günlerce Soma'dan gelecek haberleri bekledi. Madenci ailelerinin madenin önündeki bekleyişi, yer altından çıkarılan işçiler ve 301 madencinin ölümü ülke hafızasına kazındı. Soma yalnızca bir maden kazası olarak değil, Türkiye'de çalışma yaşamı ve işçi güvenliği üzerine yürütülen tartışmalarda da önemli bir kırılma noktası oldu. 301 işçinin ölümüyle birlikte çalışma koşulları, taşeronlaşma, denetim mekanizmaları ve madenlerde üretim baskısı gibi başlıklar kamuoyunda geniş biçimde tartışıldı. Faciada yakınlarını kaybeden ailelerse yıllarca mahkeme salonlarında adalet aradı. Soma'da yaşananlar bir maden faciasının etkisinin ocaktaki kurtarma çalışmaları sona erdiğinde bitmediğini de gösterdi. Geride kalan aileler için süreç, cenazelerin ardından başlayan ve yıllarca devam eden davalar, duruşmalar ve adalet arayışıyla sürdü. Facianın ertesi günü Soma'ya giden dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan düzenlediği basın toplantısında İngiltere, Fransa, Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçmiş yıllarda yaşanan maden facialarından örnekler verdi. Maden kazalarına ilişkin bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var ifadesini kullandı. Sözleri kamuoyunda geniş tartışma yarattı.
2: Bu ocakların bu noktada bu tür kazaları sürekli olan şeyler. Bakın Amerika teknolojisiyle her şeyi. 1907 iki ayrı madende gürüzü ve kömür tozu patlaması 361. Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarda, kömür ocaklarında, madenlerde bu olanları lütfen buralarda hiç bu tür olaylar olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Bakın literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bu sadece madenlerde olur diye bir şey yok. Başka işlerde de olur. İş kazası. Burada da olur.
1: Aynı gün Soma'dan başka görüntüler de hafızalara kazındı. Erdoğan'ın ziyareti sırasında protestolar yaşandı. Dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in güvenlik görevlileri tarafından yerde tutulan Erdal Kocabıyık'a tekme attığı anlar kameralara yansıdı. Daha sonra Kocabıyık'ın 10 yıldır madencilik yaptığı ve faciaya kurban giden işçiler arasında yakınlarının da bulunduğu ortaya çıktı. Maden ocağından çamurlar içinde çıkan yaralı bir işçinin kendisini sedyeye yatırmak isteyenlere derin bir insanlık göstererek "Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin" diye sorması Soma faciasının acı görüntülerinden birisi olarak hafızalara kazındı.
3: Tamam hadi bakalım kendine iyi bak. Hadi koçum.
4: Çizmeleri çıkar o gibi.
3: Hadi bakalım.
5: Kendine iyi bak,
3: tamam mı?
5: Tamam.
6: Niye geldin?
5: Hayır
6: çıkarma. Çıkar olsun. Çek yukarı kendini. Çek.
1: Facianın ardından yalnızca siyasi tartışmalar değil, yıllarca süren adalet arayışı da başlamış oldu. Soruşturma kapsamında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, şirketin genel müdürü Ramazan Doğru ve işletme müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2018'de sonuçlanan ilk yargılamada bazı sanıklara 15 yılla 22 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken 37 sanık beraat etti. Yargıtay sürecinin ardından yeniden görülen davadaysa 2021 yılında Can Gürkan, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 20 yıl, iki maden mühendisi de 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Faciada denetim sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin de yargılanması yıllar sonra başladı. 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada 2025'te 10 kişi beraat etti, 18 kişiye 5 ayla 6 ay 7 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. İstinaf sürecinde ise bazı sanıklar yönünden dava zaman aşımı nedeniyle düştü. 2014'teki facianın ardından dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, "Facianın ardından Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olamaz" demiş, sorumluluğu bulunanların hesap vereceğini söylemişti. Erdoğan, iş sağlığı ve güvenliğinin facianın ardından üzerinde durulması gereken en önemli konulardan biri olduğunu belirtmiş, bu tür kazaların Türkiye'nin gündeminden mümkün olduğunca çıkarılması gerektiğini ifade etmişti. Facianın ardından madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacağı ve daha sıkı önlemler alınacağı söylendi. 2016'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da Soma faciasının ikinci yılında yaptığı açıklamada bu tür kazaların bir daha yaşanmaması için bir dizi yasal düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Bakanlık açıklamasına ayrıca kömür madenciliğinde yeni somalar yaşanmaması için yeni adımlar atıldığı ve daha güçlü yasal düzenlemeler hazırlandığı ifade edildi. Ancak 2014'teki Soma faciasının üzerinden henüz 6 ay bile geçmeden Türkiye başka bir maden faciasıyla karşı karşıya kaldı. Karaman'ın Ermenek kömür ocağını su basması sonucu yer altında mahsur kalan 18 madenci hayatını kaybetti. Ermenek faciasında günler boyunca ocak başında çocuklarından gelecek haberi bekleyen ailelerin görüntüleri de hafızalara kazındı. Bir madenci yakınının oğlunun yırtık lastik ayakkabılarını göstermesi ise maden işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının tartışıldığı dönemin sembol görüntülerinden biri oldu. Ermenek faciası da yargıya taşındı. 16 sanığın yargılandığı davada maden ocağının sahibi Saffet Uyar'la teknik nezaretçi Ali Kurt'a 13 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. 2016'da Siirt Şirvan'da meydana gelen göçükte 16 işçi, 2017'de Şırnak'taki göçükte ise 8 işçi yaşamını yitirdi. Ve 14 Ekim 2022'de maden faciaları zincirine bir yenisi eklendi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taş Kömürü Kurumu işletmesine meydana gelen patlamada 43 madenci hayatını kaybetti. Amasra'daki patlamada Türkiye'de yıllardır devam eden bir başka tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Maden faciaları öngörülebilir ve önlenebilir miydi? Facianın ardından kamuoyunun gündeminde yalnızca patlamanın nasıl meydana geldiği değil, olay öncesindeki denetimler, risk değerlendirmeleri ve kurumların sorumlulukları da yer aldı. Facianın ardından 23 sanık hakkında dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi 24 Mart 2025'te açıkladığı kararda dönemin Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'e 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi ile İşletme Baş Mühendisi Mehmet Tural'a 16 yıl 6'şar ay, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu'ya ise 15 yıl hapis cezası verdi. Diğer 16 sanığa da 3 yıl 1 ay 15 günle 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi, 3 sanık beraat etti. Amasra faciasına ilişkin adli süreç bununla da sınırlı kalmadı. Eski TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısının da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla ayrı bir yargılama daha başladı. Maden faciaları Türkiye'nin toplumsal hafızasında yalnızca ölüm sayılarıyla yer almadı. Bazen bir babanın maden ocağının önündeki bekleyişi, bazen bir çocuğun kaybettiği babası, bazen de yıllarca süren bir mahkeme süreci o faciaların hafızadaki görüntüsüne dönüştü. Her facianın ardından bir daha yaşanmasın denildi. Her yeni faciadaysa geçmişte yaşananlar yeniden hatırlandı. Aradan 12 yıl geçti. Takvimler 1 Ekim 2026'yı gösterdiğinde Soma'nın adı bir kez daha bir maden faciasıyla gündeme geldi. Bir maden işletmesine meydana gelen göçükte toprak altında kalan 7 işçiden ikisi sağ çıkarıldı. 5 madenci ise hayatını kaybetti. Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 savcı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali bulunabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı. Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Son göçük yalnızca geçmişteki faciaları değil, her maden kazasının ardından gündeme gelen aynı soruları da yeniden hatırlattı. Madenlerde çalışan işçilerin güvenliği nasıl sağlanacak? Denetimlerin sorumluluğu kimde? Ve bir facianın ardından başlayan tartışmalar bir sonraki facia yaşanmadan kalıcı önlemlere dönüşebilecek mi? Armutçuk'ta Grizu, Kozlu'da Grizu ve Göçük, Küre'de yangın, Ermenek'te su baskını, Amasra'da patlama ve Soma'da yıllar sonra yeniden göçük. Türkiye'nin maden facialarında tarihler, şehirler ve kazaların biçimi değişti. Ancak geride kalan görüntü çoğu kez aynı oldu. Yer altında çalışan madenciler, ocakların önünde haber bekleyen aileler ve yaşamını yitiren işçiler. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
7: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
8: Yo, El Moro's back, we still in here. Hey yo, Münta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

Dünyayı güzelleştiren tüm kadınlar, siz etrafınızdaki herkesi korumak için çabalamaktan çok değerlisiniz. Ama kendinizi unutmayın. Ekim ayı boyunca sevdikleriniz için bir adım atın ve meme muayenesiyle taramalarınızı yaptırın. Çünkü sizin sağlığınız onların da geleceği. Meme kanserine karşı en büyük gücümüz farkındalık. Kendinizi sevin, kontrolü elden bırakmayın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre bu yaş grubunda obezite yaygınlığı 1990'dan bu yana 4 katına çıkarak %2'den %8'e yükseldi. Raporda obezitenin kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğu, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırabildiği belirtildi. Obeziteyle yaşayan çocukların ve ergenlerin ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalabildiğine dikkat çekildi. Dünya Sağlık Örgütü, obezitesi bulunan çocuk ve ergenler için yapılandırılmış beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliği programlarını kuvvetle önerdi. Örgüt, 0-9 yaş grubundaki çocuklarda ilaç tedavisi ve cerrahi önermediğini, ergenlerde ise ilaç tedavisinin belirli koşullarda değerlendirilebileceğini bildirdi. Raporda obeziteyle birlikte ruh sağlığı sorunlarının da erken dönemde ele alınması gerektiği vurgulandı. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanı Direktörü Dr. Luis Maria de Regil, çocuk ve ergenlerde obezite bakımının temelinin ilaç veya cerrahi değil, sağlıklı beslenmeyi, fiziksel aktiviteyi ve sürdürülebilir davranış değişikliğini destekleyen kapsamlı bakım olduğunu belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını, bu yaş grubunda obezite yaygınlığının 1990'dan bu yana 4 katına çıktığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, çocuklarda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve davranış değişikliğine dayalı kapsamlı desteğin önemini vurguladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta, çok sesli bu frekansta, gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programındasınız. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Lozan Anlaşması diye hep konuşuluyor. Lozan Barış Anlaşması. Lozan bir barış anlaşması. Bir Kandil vardı. Bir de bir şekilde onun siyasal anlamda temsilcisi DEM Parti vardı. Bin tane isim değiştirerek bu sürece gelindi. İnfaz düzenlemesi kimleri etkiliyor? Kaç kişinin cezaevinden çıkması bekleniyor ve ne zaman girecek? TÜİK 2024 doğum istatistiklerini yayınladı efendim. Türkiye genç nüfus, genç nüfusa sahip. Türkiye işte, ya hayır efendim, Türkiye artık yaşlı nüfus. Nüfusumuzun %10'unun biraz üstü yaşlı nüfus olduğu için biz literatüre yaşlı nüfus olarak giriyoruz ve Türkiye nüfusu da bu anlamda alarm veriyor.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından basılan kağıt paraların sahte olup olmadığının anlaşılması için birçok güvenlik önlemi bulunur. Örneğin banknotların ön yüzünde bulunan yıldız motifi içerisinde para birimi ve değeri mikro yazılarla işlenmiştir. Bunu biliyor muydunuz?

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Türkiye'de deprem açısından kritik görülen bölgeleri bildirdi. Adana ve Saimbelli'de meydana gelen depremleri de değerlendiren Perinçek şunları söyledi.
2: Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremlerin hiçbiri haritada olan aktif faylar üzerinde olmadı. Bu nokta çok önemli. Şimdi maalesef bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz bu depremi bekliyorduk. Yok böyle bir şey. Yani aktif fayların olmadığı yerde depremler oldu. Fakat ilginç tarafı 2023 depremlerinde benim koyduğum bir model var. Bu modeldeki eski faylar, yani biz onlara paleo fay diyoruz. Eski faylar Ölü Deniz fayına ve Doğu Anadolu fayına dik uzanan faylarımız var. O 2023 depremleri sırasında bunlar kısmen tetiklendi ve deprem yaratmadı ama tetiklendiler. Ve bu faylar boyunca kuzeybatı, güneydoğu faylar boyunca bir takım depremler oldu veya olan depremleri sınırladılar. Şimdi Saimbeyli'de bir deprem olmuştu.
3: Evet.
2: O Saimbeyli'de deprem de aynı şekilde faylar üzerinde değildi. Benim modelimde uygun olarak kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde kaldı. Şimdi bu Adana depremi dediğimizde aslında Feke'nin doğusunda olan depremler. Buradaki depremler kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu, güneybatı, yani farklı yönlerde saçıldılar. Şimdi benim modele uygun olanlar var, ona uygun olmayanlar var. Ama bu arada son olan depremlerin hepsini birden incelediğinde bu kez de Sındırgı'daki depremler gibi dairesel bir alan içinde kümeleştiğini gördük. Yani şimdi benim yorumum bu depremler için, öncelikle şunu belirteyim. Paleo fayların, yani eski fayların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Yani en fazla 5.8-6 üretebilir. Bunu bir net bir şekilde belirtelim. İkincisi de magma kökenli depremler de Sındırgı'da olduğu gibi en fazla 6 yaratabilir. Bunların da herhangi bir şekilde Kuzey Anadolu fayı veya Doğu Anadolu fayı gibi veya Menderes Vadisi'nde olan faylar gibi herhangi bir şekilde 7'den büyük deprem yaratma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda tabii araştırma yapmaya devam etmek lazım. Fakat şunu ben net olarak gördüm. Hem Arabistan'daki çalışmamda, hem Suriye'deki ziyaretimde, hem Irak'ta ve Kuveyt'teki çalışmalarımı birleştirdim. 2023 depreminden sonra bütün Arap kıtasının, yani Güneydoğu Anadolu ve Kuveyt'in olduğu yerler Arabistan kıtası diyoruz. Arap kıtasının üzerinde kuzeybatı, güneydoğu faylar var. Bu faylar Anadolu'ya ve Suriye'ye yaklaşınca depremler yaratıyorlar. Fakat bu faylar aynı zamanda da petrolün dağılımını kontrol ediyorlar. Yani ben Gavar'da da çalıştım. Bunun boyu 250 kilometre. Bizim Marmara Denizi'nin boyu kadar bir boyu var. Ve oradan petrol üretiyorlar. Oradaki çalışmalarımda da bu kuzeybatı, güneydoğu fayları tespit ettim. Ve bu faylar petrolün dağılımını kontrol ediyor.
3: Evet.
2: Yani o öyle bir rezervardaki kırık sistemi nedeniyle.
3: Evet.
2: Mesela yani petrolün açacağınız yerde bu faylardan uzak durmanız lazım. Söylemek istediğim şu: Adana'daki faylar ve Saimbeyli'deki olan depremler ve Adana'daki depremler kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde oluştu. Şimdi buna ben Arabistan'dan, Suriye'den ve Kuveyt'ten destek getiriyorum. Yani bu modeli doğrulamak için destek getiriyorum.
3: Anladım.
2: Aynı zamanda kuzeybatı, güneydoğu faylar Ölü Deniz fayına ve Doğu Anadolu fayına neredeyse dik uzanıyorlar. Dolayısıyla onların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Sınırlı. En fazla 6 üretebilirler en fazla. Ama Ölü Deniz fayı, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Menderes grabeninde, Gediz grabenindeki fayların 7'den büyük deprem yaratma kabiliyetlerini hepimiz biliyoruz, yaşadık.
3: Peki hocam, yani bu olaylardan sonra enerji birikmesi olup daha büyük bir, yani dedi 6'dan büyük pek olacağını sanmıyorum dediniz ama endişe etmeli miyiz, yani şimdi etmemeli miyiz?
2: Şimdi şöyle bakın, ben şahsen 2023 depremlerinde önemli oranda Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya enerjinin boşaldığını düşünüyorum.
3: Evet.
2: Sadece ve sadece Suriye'de Ölü Deniz fayının güney kısmında orada bir deprem olabilir orada.
3: Evet.
2: Ama o uzak olduğu için bizi çok fazla etkilemez,
3: etkili
2: olmaz bizim için.
3: Anladım.
2: Ama yani ben 2023 depremlerinden sonra bu saydığım bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. İşte 5'lik, 6'lık olabilir ama bunlar da çok yıkıcı olmayacaktır. derinliğine bağlı. Bizim yaşadığımız Adana ve Sayın Bey depremleri ise kesinlikle ve kesinlikle

0: Adası dolayında bir deprem bekliyorum. İkinci kritik nokta Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga ilçesi, Çan ilçesi ve o civarda ikinci bir yer. Üçüncü yerim Isparta, Burdur dolayı. Evet. Dördüncü yerim Aydın civarı. Beşinci yer ise Şemdinli, Yüksekova civarı. Ve en son da işte Bingöl ile Erzincan arasında Lidistru fayımız var. Onu bütün arkadaşlar endişe içinde takip ediyorlar.
1: Evet. Yani daha çok uyarınız Batı Anadolu ve Trakya'yı kapsıyor anladığım kadarıyla.
0: Marmara Adası dolayı diyelim.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Batı Marmara, Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale'nin Biga, Çan ilçesi civarları, Isparta, Burdur dolayı, Aydın civarı, Şemdinli, Yüksekova civarı ve Bingöl, Erzincan arasındaki 7 su fayı çevresinin deprem açısından riskli bölgeler olduğunu bildirdi. Adana ve Sahinbeyli depremlerinin ise eski fayların geçici olarak tetiklenmesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunan Profesör Doktor Perinçek, Adana'daki fayların daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj.
4: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: aramızdan ayrılanlar.
1: Ben sana mecburum, bilemezsin.

0: Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.
1: O henüz bir ilkokul öğrencisiyken şiir, ortaokul öğrencisiyken roman yazmaya başladı. Sevdası için erken yaşta cezaevi ve akıl hastanesiyle tanıştı. Kaptan olmak istediğim hala içimdedir diyerek en büyük hayallerinden birini ifade eden namı diğer kaptan, şiir ve roman ustası Atilla İlhan'ın ölüm yıldönümü bugün. Onun şiirleri Türk edebiyatının en çok bestelenen şiirlerinden. Açıl.

0: 15 Haziran 1925'te İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya gelen Atilla İlhan, ailesinin ilk çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Karşıyaka'da tamamlayan Atilla İlhan, ilk şiiri İlkbahar'ı henüz 3. sınıftayken yazdı. Ortaokula geçtiğinde ise roman yazmaya başlamıştı. Atilla İlhan lise çağına geldiğinde aşkla da tanıştı. Bu tanışıklık kendisi için pek iyi sonuçlanmayacaktı. Henüz 1. sınıftayken lise aşkına gönderdiği mektupta Nazım Hikmet'in bir şiirini yazınca yetkililer kendisini komünizm propagandası yapmakla suçlayarak 3 haftalık bir gözetim altına aldı. 3 haftalık gözetim süresinden sonra ise yolu henüz 16 yaşındayken 2 aylığına hapishanelere düştü. Avukatları Atilla İlhan'ın akıl hastası olduğunu, hastanede gözetim altında tutulması gerektiğini öne sürerek sevkini talep etti. Uzun bir süre hastanede bulunan İlhan, duruşmada tutuklu yargılansa da hastane günlerinin yatış süresinden düşülmesi ve yaşı göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Hapishaneden çıktığında elini artık Türkiye'deki hiçbir lisede okuyamayacağını öğrendiği bir belge verildi. Babası Savcı Bedrettin Bey'in uzun uğraşları sonucunda bu belgenin geçerliliği hükmü kaldırıldı ve Atilla İlhan 1944 yılında Danıştay kararıyla okul sıralarına İstanbul Işık Lisesi'nde geri döndü. Lise son sınıftayken amcasının kendisinden habersiz CHP şiir armağanına katılmasıyla Cebbaroğlu Mehmet şiiri ona yurtta ikinciliği getirdi. Adını duyurmasında, kendini kanıtlamasında bu yarışmanın yeri büyüktü. Birinci Cahit Sıtkı Tarancı olmuştu, Atilla İlhan'ın ardından gelen isimse Fazıl Hüsnü Dağlarca'ydı. Dev isimlerin arasında bir lise öğrencisiydi ama başarısı yaşından büyüktü.
1: Kaman civarına bahar gelince yıkılır ovadan aptal çadırları. Yücesinde pare pare duman tutmuş düldül dağın yaylasında mekan kurulur. Hoş gelmişsin evvel bahar. Nisan ayı içinde donanır dağlar. Donanır yeşilinden alından. İstasyon deresi kabarmıştır Hacı Dağ'ın selinden. Dağlar sıra sıradır eğilim eğilim.
0: 1946 yılında liseden mezun olan İlhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Gün ve Yığın isimli dergilerde şiirler yazmaya başladı. İki sene sonra 1948'de İkinci Dünya Savaşı, geçim sıkıntısı, barış, insanlık, çöküntüler gibi konulardan beslendiği ilk şiir kitabı Duvarı kendi imkanlarıyla halkla buluşturdu. Yine bu sene içinde okula ara verip Paris'e taşıma kararı aldı. Yazmaya, gözlem yapmaya Paris'te de devam etti. Burada ileri Jön Türkler etkinliklerine de katıldı. Kaleme aldığı kaptan şiiri ve bir süre sakal bırakmış olması Paris'teki arkadaşlarının kendisine kaptan lakabı takmasına ve İlhan'ın bu lakabının yayılmasına sebep oldu.
1: Eflatun gözlerin olduğunu bilmiyordum. Gece yarısını yaşamaktan yorgunum. Ayazın avucunda unutmuştun ellerini. Önünden geçtiğim halde beni tanımadın. Ben değiştim biliyorum. Hem sakal bıraktım. Şiirlerim kül rengi kumrular gibi uçuyorlar. Bakır çalığı göklere katiyen tahammülüm yok. Hele Paris'in gökleri aklımı başımdan alıyor. Bana seni senden evvelki Poitiyeli kızı hatırlatıyor.
0: Türkiye'ye geri döndüğünde Gerçek Gazetesi'nde yazmaya başlayan Atilla İlhan, 1951'de yazdığı bir yazı nedeniyle tekrar başı belaya girince Paris'e gitmeye karar verdi. Bu kez gittiğinde Fransızca'yı ve Marksizm gibi olguları öğrendi. Zaman zaman İzmir ve İstanbul'a da uğradığı bu dönem mekansal olarak üçleme şeklinde ilerlemesine sebep oldu. Türkiye'de adını duyurmaya başlayan Atilla İlhan, hukuk fakültesine devam etme kararı alsa da son sınıfta gazeteciliğe daha çok ağırlık vermeye başlamasıyla yine yarım kaldı. 1953'te Vatan gazetesinde yazmaya başlayan İlhan, bu süreçte ilk romanı Sokaktaki Adamı da yayınlama fırsatı buldu. Sinema eleştirilerine de bu gazeteyle başladı. İlk romanlarını yayınlamadığını belirten İlhan, bir röportajında bu ilk romanların yazar için romandan ziyade günlük olduğunu, bu sebeple yayınlamak istemediğini belirtiyor.
1: Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu, ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdin. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi bir oğlan. İpince hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım.
0: Erzincan'da 1957'de vatani görevini yaptıktan sonra sinema çalışmalarına ağırlık veren İlhan, Yeşilçam için çalışmaya başladı. Metin Erksan ve Fikret Hakan gibi isimlerle yaptığı uzun sohbetlerde toplumcu sinema nasıl olmalı sorusunun cevabını arayan İlhan, Ali Kaptanoğlu takma adıyla Kartallar Yüksek Uçar, Yarın Artık Bugündür ve 8 Sütuna manşetin de aralarında bulunduğu 15 kadar senaryo kaleme aldı. Yönetmenliğini Lütfü Akad'ın üstlendiği, Atilla İlhan'ın yazdığı, kardeşi Çolpan İlhan ve Sati Alış'ın başrolünde yer aldığı Yalnızlar Rıhtımı özgün atmosfer denemeleriyle dikkat çekti. Daha sonra İstanbul'a taşınan ve Gelişim Yayınları'nda görev alan usta şair, Milliyet, Güneş, Yeni Ortam, Söz, Meydan Gazetesi ve Cumhuriyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yaptı. Atilla İlhan, şairliğinin başlarında halk şiirleri ve yaklaşık 200 gazel kaleme alırken, daha sonra Nazım Hikmet'in üslubundan etkilendi. Seçilmiş Hikayeler, Kaynak ve Ufuklar dergilerindeki yazılarında Bob Stil ve Alafranga olarak adlandırdığı garipçilerin karşısında yer alan İlhan, 1952 ile 1956'da çıkardığı Mavi isimli derginin etrafında toplanan yazar Orhan Duru ve Ferit Edgü gibi isimlerden oluşan edebi topluluğun çalışmalarıyla Mavi ya da Maviciler adıyla tanınan toplumcu, gerçekçi şiir akımını başlattı. Şiirlerinde yeni bir ses düzeni oluşturarak kendisine has bir üslup geliştiren Atilla İlhan, bunu "şiir gelir ve kendini yazdırır" cümlesiyle ifade etmişti.
1: Aysel, git başımdan, ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim. Aysel, git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikamı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Hem kötüyüm, karanlığım biraz, çirkinim.
0: Atilla İlhan romanlarında çizdiği karakterlerle Batı kültürünün Türkiye'ye olumlu ve olumsuz etkilerini Avrupa'daki şehirlerle örtüşen bir yapı içinde irdeledi. Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine Benzemez romanlarında tarihsel konulara ağırlık veren yazar, öz Türkçe akımına karşı çıkan bir tutum sergiledi. Yazar, Aynanın İçindekiler adlı roman serisinde Bıçağın Ucu, Sırttan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Der Saadet'te Sabah Ezanları, O Karanlıkta Biz, Allah'ın Süngüleri Reis Paşa ve Gazi Paşa eserlerinde Türkiye'nin tarihi olaylarını politik ve sosyal dengeler üzerinden ele aldı. Yaşamı boyunca birçok ödül alan İlhan, Tutuklunun Günlüğü isimli kitabıyla 1974'te Türk Dil Kurumu Şiir Ödülünü, Sırttan Payı isimli romanıyla da 1975'te Yunus Nadi Roman Armağanını aldı. İlhan, 1985'te kalp krizi geçirdi ve kardiyolojik sorunları 2004'e kadar devam etti. 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu 80 yaşında hayata veda etti. Atilla İlhan'ı Tutuklunun Günlüğü kitabında yer alan ve daha sonra bestelenen Mahür isimli şiiriyle anıyoruz. Bu şiirdeki çok merak edilen Müjgansa Atilla İlhan'ın kirpikleridir. İzmir'de doğup büyüyen ve orada yaşayan İlhan, 6 Mayıs 1972 sabahı Karşıyaka'daki evinde Antika Radyosu'ndan öğrenmiş Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın sonsuzluğa uğurlandıklarını. Aynı gün içinde vapurda dalgaların sesiyle birlikte Atilla İlhan'ın kaleminden şu dizeler dökülmüş. Şenlik dağıldı, bir acı yer kaldı bahçede yalnız. O mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız. Gitti dostlar, şölen bitti, ne eski heyecan ne hız. Yalnız, kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız, o mahur beste çalar, Müjgan'la ben ağlaşırız.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili görülen duruşmada karar çıktı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyunda Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül 2025'te Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirmişti. Sanatçının ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tek sanık olarak yer aldı. İki celsenin görüldüğü davada bugün karar çıktı. Hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenen kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cezası belli oldu. Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
2: İddianamede yer alan bilirkişi raporunda düşmenin hemen öndesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı.
1: İddianamede şüphelinin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü. Öte yandan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği belirtildi. Şarkının özellikle Gül Tut'u olay meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulandı.
2: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
1: Mahkemeye sunulan iddianamede maktul Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te saat 01.26'da Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Gülter'e ait odanın penceresinden 18 metre yükseklikten beton zemine düştüğü, kafatası ve omur kırıklarıyla çok seri iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
2: Toksikoloji incelemesinde Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edilirken kullanılan ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığı iddianamede yer aldı. İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter'in olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli şarkıyı açmasını istediği, şarkının Gül Tut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirtildi. Müziği duyan Gül Tut'un kızın odasına geldiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi.
1: Şarkının özellikle Gül Tut'u olayı meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığı vurgulanan iddianamede bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğu ifade edildi. İddianamede olay anına ait kamera ses kayıtları üzerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından ayrıntılı inceleme yapıldığı belirtildi.
2: Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde genç bir kadın sesi tarafından alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" denildiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. İddianamede şüphenin bu sözlerin hemen ardından annesini kalça altından iki eliyle kavradığı, ayaklarını yerden keserek pencereden aşağı attığı ileri sürüldü.
1: Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilk aşamalarında Gül Tut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattığı hatırlatıldı. İddianamede Ulu'nun ifadesine Gül Tut'un yüzü pencereye dönük halde bulunduğu sırada Gülter'in annesini kalça altından iki eliyle kavradığını, ayaklarını yerden keserek aşağı attığını söylediği kaydedildi. Tanığın avukatıyla yaptığı kayda alınmış telefon görüşmesinde ise Tuğyan'ın yaptığı şeylerin bedelini ödemek istemediğini ve savcılığa giderek gerçekleri anlatacağını söylediği tespitine yer verildi. Savcılık bu ses kaydının tanın sonradan verdiği ifadesini desteklediğini değerlendirdi.
2: İddianamede Gülter'in olaydan aylar önce annesinin ölmesini istediğini gösteren çok sayıda mesaj ve tanık anlatımına yer verildi. Şüpheli Gülter'in yakınlarına gönderdiği mesajlarda "Bıktım bu annemden, bu kadın ölsün ve ona büyük bir şey yapacağım" gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Gülter ve Ulu'nun olaydan sonra İstanbul'da kaldıkları bir otelde yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede Ulu'ya Gülter tarafından tehdit edilip edilmediğinin soruldu. Gülter'in ise araya girerek tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem dediği belirtildi.
1: Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi. Savcılık, mesaj kayıtları, tanık anlatımları, ses çözümleri, bilirkişi raporları ve olay sonrasındaki davranışlarıyla tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter'in tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer şüpheli Sultan Nur Ulu hakkında ise yalan tanıklık suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
2: Güllü ismiyle de bilinen 52 yaşındaki şarkıcı Gültut 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu'yla iki kişi gözaltına alınmıştı.
1: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini tasarlayarak öldürdüğü öne sürülerek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında finans dünyasından dini yapılara uzanan geniş bir ilişki ağı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık manipülasyon iddialarının araştırıldığı soruşturmada tasfiye edilen finans kuruluşları ve tutuklanan bazı üst düzey yöneticilerin başta Nur Cemaati olmak üzere çeşitli dini yapılarla organik ve finansal bağları bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Adli dosyalara, MASAK raporlarına ve basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın merkezindeki isimlerin dini yapılar içerisindeki konumları ve geçmiş faaliyetleri de dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan veya mal varlıklarına el konulan isimlerden Pusulu Holding ve Katılım Evim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Nur Cemaati'nin okuyucu koluna mensup olduğu belirtiliyor. Turhan'ın Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na 2020 yılında gerçekleştirdiği ziyaret cemaat hesaplarında da paylaşılmıştı. Ancak operasyonun ardından bu paylaşımlar silindi. Turhan'ın ayrıca Katılım Evim üzerinden cemaat kökenli vakıf ve derneklere düzenli finans sağladığı ileri sürülüyor. Borsa ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklanan bir diğer dikkat çekici isim Uğur Akkafa. Akkafa, kamuoyunda Nur Mektebi olarak bilinen derneğin başkanlığını yürütüyor. Akkafa'nın başında olduğu yapı 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılıp ardından yeniden açıldı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hayal Hanem ve Sözler Köşkü gibi yeni nesil Nurcu gençlik oluşumlarının önde gelen isimlerinin de geçmişte bu mektepten yetiştiği biliniyor. Soruşturmanın kritik halkalarından biri olan ve tutuklanan Muhammed Yarız'ın ise Serdar Turhan'la birlikte hareket ettiği ve fon paralarının yurt dışına kaçırılmasında rol oynadığı iddia ediliyor. MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına 2.8 milyar lira transfer ettiği ileri sürülüyor. Yarız'ın da Pusula grubu içerisindeki yapı gereği aynı Nurcu okuyucu kanadıyla finansal ve operasyonel bağları olduğu biliniyor. Emniyet ve MASAK analizlerinde fon ağının merkezindeki Nur Mektebi Derneği'nin kurumsal geçmişi de inceleniyor. Firari durumdaki Cemil Tokpınar'ın geçmişte bu mektepte uzun süre dersler vermiş olması nedeniyle fon ağının arkasında FETÖ sızmalarının ve ilişkilerinin bulunup bulunmadığı da adli makamlarca araştırılıyor. Manipülasyonla elde edilen kayıt dışı servetin cemaate ait legal görünümlü yapılara yardım ve bağış adı altında aktarıldığı öne sürülüyor. Bu yapılardan biri Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği. Kamuoyunda Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Rıza Derindağ, cemaate yakınlığıyla bilinen Çare Derneği'nin yöneticisi. Soruşturma kapsamında ise aileden Niyazi Derindağ hakkında adli kontrol kararı verildi. Cemaatin üst düzey isimlerinden Rıza Derindağ soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada Katılım Evi desteklediğini itiraf etti. Tasarruf finansman kuruluşlarını desteklemeye de devam edeceğini belirten Derindağ bu yapıların faize karşı olduğunu iddia etti. Katılım Evim ve Pusula Holding'in Derindağ ailesinin öncülük ettiği vakıf ve dernek organizasyonlarına finansman sağladığı da iddialar arasında. Lüks binaları, yüksek bütçeli prodüksiyonları ve yurtdışı şubeleriyle dikkat çeken Hayal Hanem, Sözler Köşkü ve Maksat 114 gibi Nurcu Gençlik Derneklerinin de bu fon ağıyla tarihsel bağları olduğu konuşuluyor. Kamuoyunda bu yapıların mali kaynaklarının incelenmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Operasyonlar yalnızca cemaat figürleriyle sınırlı kalmıyor. Borsa piyasasında etkili olan dev holdinglere de uzanıyor. SPK'nın fonlarını tasfiye ettiği ve mahkemenin mal varlıklarını dondurduğu finans yapıları arasında Hedef Holding, Tere Yatırım Holding, Boost Yatırım Holding ve Miem Yapı bulunuyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp soruşturma kapsamında tutuklandı. Tere Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanırken şirket ofislerinde aramalar yapıldı. Boost Yatırım Holding'de ise piyasanın büyük aktörlerinden Kemal Akkaya ve Lidya Holding Başkanı Enver Çevik'in ortak olduğu belirtiliyor. Bu yapının da mal varlıkları donduruldu. Sistemdeki bilgi işlem ve altyapı transferlerini yürüttüğü iddia edilen MİEM Yapı yöneticisi Yunus Caf da tutuklandı. Konuyu yakından takip eden uzmanlar cemaat ağlarının dev holdingler ve aracı kurumlar üzerinden finansal kılcal damarlarla sisteme entegre olduğunu belirtiyor. Ayrıca devletin son dönemde Süleymancılar ve Furkan Vakfı gibi diğer büyük yapıları takibe almasının hemen ardından borsa krizinin patlak vermesinin manidar olduğu belirtiliyor. Olayların medyada fon vurgunundan Nurcular çıktı başlıklarıyla yer almasının ardından cemaat yazarlarından tepkiler geldi. Yeni Asya gazetesi yazarı Ahmet Battal, piyasa dolandırıcılığına Nurcuları sokuşturanlar başlıklı yazısında soruşturma üzerinden tüm camianın hedef alındığını belirtti. Yazısında gözaltına alınan şahısları kişisel olarak tanımadığını ve suçlamaların henüz kesinleşmiş bir hükme dayanmadığını ileri süren Battal, ceza hukukunun temel ilkelerine dikkat çekti. Suç ve cezanın şahsi olduğunu ifade eden Battal, geçici deliller ve iddialar üzerinden bir dini grubun veya Risale-i Nur hizmetlerinin topyekün karalanmaya çalışıldığını savundu. Cemaat yapılarının suç işlemek amacıyla kurulamayacağını öne süren Yeni Asya yazarı, şahısların işlediği iddia edilen kusur veya suçların camianın tamamına mal edilmesinin adalet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık kayıt dışı paranın cemaat, ticaret, siyaset üçgeninde nasıl döndüğünün araştırılmaya devam ettiği belirtilirken gözler mahkemenin hazırlayacağı kapsamlı iddianameye çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında bazı tutuklu isimlerin ve finans kuruluşlarının dini yapılarla bağlantıları dikkat çekiyor. MASAK raporlarına yansıyan 2.8 milyar liralık İsviçre transferi iddiasının yanı sıra bazı dernek ve gençlik oluşumlarına finansman sağlandığı öne sürülüyor. Soruşturmanın holdingler ve diğer finans yapılarıyla genişlediği belirtilirken cemaat çevrelerindense suç ve cezanın şahsiliği vurgusuyla itirazlar geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Çok güzel bir hanımefendi, sevgili Ömür Gülük, hoş geldin.
2: Çok teşekkür ederim. Zaten gerçekten şu anda sokaktaki hayvanları alacak kadar bir yer yok. Birçok ilçede zaten rehabilitasyon merkezi bile yok. Sırlaştırma yapamamaların nedeni bu zaten. Yok. Sadece bir şeye konsantre olup biraz bencince davranan insanlar hayatta daha başarılı oluyorlar, onu biliyorum. Ama ben dayanamıyorum.
1: Sevgili Ömür Gülük'le tamamlıyoruz.
3: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Hadi ben o zaman.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Ortadoğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Güzel şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ı karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: So I face final curtain.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Tarımsal anlamdaki bu küçülmenin karşılığını biz marketlerde göreceğiz ki çok önemli bir marketin CEO'su da açıklama yaptı. Raflara ürün yerleştirme konusunda zorlanacağız dedi. Çiftçinin yapacağı bir şey yok. Mandalinayı 6 liraya satıyor. Biz markette 35 liraya alıyoruz. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
2: Kim kazanıyor?
1: Bunun tek çözümü vardır. Yıllardır söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Kooperatif. Bu aracıları kaldıracaksınız efendim. Devlet kooperatifi destekleyecek. Ya 20. yüzyılın başındaki sistemi yeniden mi öneriyorsunuz? O sistem işlerli olduğu için, kabul edildiği için ve bu anlamda hem çiftçiye hem de vatandaşa kazandırdığı için öneriyoruz. Ki pratiği de var. Bazı alanlarda kooperatifçilik ne kadar başarılı ilerliyor. Biz bunun örneklerini gördük. Daha önce Tunceli'de belediye başkanı olan Mehmet Maçoğlu. Hani böyle bir kooperatifçilik yapmıştı mesela ve oradan gelen geliri çocuklara burs olarak sağlıyordu. Ve bunun kazancını gördü bu anlamda. Bunun için söylüyoruz. Çünkü başarılı. Başarılı değil diyenler o aradaki 29 lira var ya. Orayı bir şekilde kotaranlar ya da o kotaranların tanıyanlar. Ve bu aradaki 29 lirayı kim kazanıyor?
3: Fethi Yılmaz'la yazı yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
2: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.